0: imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu.
1: Spor.
0: A milli futbol takımımız bugün Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bizim çocuklara siyasilerden destek mesajları ardı ardı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destan yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, milletimizin duası ve desteği sizinle notuyla paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise millilerimize inanıyor, yolun sonu final olsun diyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Ayrı Dünyalar 5. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pekuysal, Birinci Adam Erkan Sever, Doktor Abdülkadir Günyaz, Hemşire Selma Kutlu.
1: Evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Serap, şirketin iflasın eşiğinde olduğunu ve Kemal'in kumar oynadığını da öğrenince yıkılır. Kemal'in kumar borcuna karşılık para aldığı adamlarsa sürekli eve gelip Kemal'i aramaktadırlar. Öte yanda Leyla Hanım, şirketin içinde bulunduğu durumu öğrenmek için Orhan Bey'in yanına gider.

0: Yine mi ağlıyorsun sen?
1: Hayır anne, ağlamıyorum.
0: Yalancı seni.
1: İnanın, inanın doğruyu söylüyorum.
0: Ha, bırak ağlamayı. Kemal'in bağırdığını duydum.
1: Yalnızca konuşuyorduk anne.
0: Onun için mi bağırıyordu? Her şeyi duydum. Sana kaç kere oğlumu rahat bırakmanı söyledim. Hiç laf dinlemez misin?
1: İnanın onu kızdıracak bir şey yapmadım.
0: Bilmez miyim? Sen hiçbir şey yapmazsın zaten. Benim oğlum kendi kendine bağırmayı çok sever.
1: Doğru söylüyorum. Ne olur bir kere de bana inanın anne.
0: Kemal, oğlum, bir yere mi gidiyorsun?
2: Dışarı çıkıyorum anne.
0: Daha yeni geldin evladım. Otur da yüzünü göreyim.
2: Anne kalamam. Çok önemli bir işim var. Sonra konuşuruz. Geç gelebilirim. Tamam mı? Hoşça kalın.
0: Peki oğlum, güle güle.
1: Güle güle.
0: Gördün mü yaptığını?
1: Ben ne yaptım ki anneciğim?
0: Oğlum senin yüzünden evde durmak istemiyor. Zavallı çocuk, ne yapsın? Evde huzuru olmayınca kendini dışarı atıyor.
1: Ne olur yalvarırım böyle söylemeyin.
0: Yalvarırım böyle söylemeyin.
1: İzin verirseniz bahçeye çıkabilir.

0: olsa, sonra birden uyansam, her şey düzelse.
1: İyi günler hanımefendi. Sizi korkutmak istememiştim. Ama öyle dalgın duruyordunuz ki geldiğimi görmediniz bile.
0: Özür dilerim. Geldiğinizi gerçekten de fark etmedim. Bir şey mi istemiştiniz?
1: Kemal'i görmek istiyordum. Evde mi acaba?
0: Sizi hatırladım. Geçen akşam da gelmiştiniz.
1: Haklısınız. Bu ikinci gelişim.
0: Ne yazık ki Kemal evde yok.
1: Sanırım hep yanlış zamanda geliyorum.
0: Ben yardımcı olabilir miyim?
1: Kendisiyle görüşmem gerekiyordu. Beklesem iyi olacak.
0: Bakın, az önce dışarı çıktı. Giderken de geç geleceğini söyledi. Beklemeseniz daha iyi olur.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır.
1: Pekala. Ben gene gelirim. Hoşçakalın.
0: Güle güle. Fatih tanımadığın kimselerle konuşma demişti. Yoksa bu adam... Yok canım. Ama neden olmasın? Kim olduğunu, ne istediğini söylemiyor. Üstelik tekrar geleceğini de söyledi. Bunu hemen Fatih'e söylemeliyim. Ama nasıl? Telefon edersem annem şüphelenir. Dadıyla da haber gönderemem. Of, Fatih sana ihtiyacım var. Ne olur bugün gene gel. Olanları sana anlatmam gerek.
2: Ne? Döndün mü?
0: Evet anne. Temiz hava iyi geldi.
2: Demek hava aldın.
0: Dışarıda tam bir bahar havası var. O kadar güzel ki. İsterseniz siz de çıkın.
2: Neden dışarı çıkmamı istiyorsun?
0: Yanlış anlamayın lütfen. Sadece havanın çok güzel olduğunu söyledim. Size de iyi gelir.
2: Benim hava almaya ihtiyacım yok.
0: Peki.
2: Ama öyle zannediyorum ki senin iyi bir sebebin var.
0: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana anlatacak bir şeylerin olmalı. Bahçeye sadece hava almak için çıktığını sanmıyorum.
0: Lütfen açık konuşun. Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Seni dinliyorum.
0: Ne anlatmamı istiyorsunuz?
2: Dışarıda gizli gizli konuşmaya çalıştığın adamı anlatmanı istiyorum.
0: Hangi adamı?
2: Bana bak kızım. Benden gizlemeye çalışma. Seni görmediğimi mi sanıyorsun? Kimdi o adam?
0: Ama anne...
2: Korkuyorsun deyip görmeyeceğimi sanıyordun ama yanıldın. İşte her şeyi gördüm.
0: Yanlış şeyler düşünüyorsunuz.
2: Düşünmüyorum. Sana gördüklerimi söylüyorum. Onunla nasıl konuştuğunu gördüm. Önceden tanıdığın her halinden belli oluyordu. Söyle hadi. Söyle.
0: Hayır anne, düşündükleriniz doğru değil.
2: Doğru olduğunu biliyorum. Onun için oğluma kötü davranıyorsun, onu üzüyorsun. O evden gidince de rahat ediyorsun.
0: Ama bu haksızlık, doğru değil mi?
2: Tabii ki doğru. Oğlumu özellikle evden uzaklaştırıyorsun. Çünkü ancak o zaman sevgilinle rahat buluşabilirsin. Ama yanıldın işte.
0: Lütfen susun.
2: Susmak mı? Susmak ha? Daha konuşmaya başlamadın bile. Sen ailemizin yüz karasısın. En sonunda bunu da yaptın. Sevgilin olacak o adamı evimize kadar çağırdın.
0: Hayır.
2: Hiç utanmadın değil mi? Ama oğlum gelince bunun hesabını vereceksin.
0: Bir gün bu söylediklerinize pişman olacak.
2: Beni tehdit mi ediyorsun? Kimin pişman olacağı ortada. Oğlum seni boşayınca aklın başına gelecek ama iş işten geçmiş olacak.
0: Boşanmak mı? Neler söylüyorsunuz?
2: Seni utanmaz seni. Ne bekliyordun yani? Artık bu evde kalabileceğini mi sanıyorsun?
0: Yanılıyorsunuz anne. İnanın yanılıyorsunuz. Zamanı gelince size her şeyi anlatacaktır.
2: İşte kendi ağzınla itiraf ettin. Ben de bunu lütfen, bekliyordum zaten.
0: Lütfen susun anne, bunlar doğru değil.
2: Niçin bakın, susacakmışım ha, niçin?
0: Yalvarırım susun.
2: O adamı gördüm.
0: Hayır hayır.
2: Sevgilini bakın, gördüm.
0: Hayır hayır, doğru
2: sevgilini
0: değil
2: gördüm.
0: Doğru değil, doğru değil.
2: Oğlum seni boşayacak.
0: Hayır hayır.
2: Oğlum seni boşayacak. Boşayacak.
3: Serap kızım.
0: Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum.
3: Yavrum ne oldu sana? Hanımefendi. Hanımefendi.
2: Ne var dadı?
3: Şey, Serap kızımın nesi var?
2: Neden sordun dadı?
3: Yanımdan koşarak çıktı. Hem ağlıyordu hem de ne bileyim efendim. Yani Allah korusun ama sanki delirmiş gibiydi. Peşinden bağırdım ama beni duymadı bile.
2: Ne tarafa gitti?
3: Bahçeye çıktı. Gidip baksam iyi olacak.
2: Hayır dadı. Sen kendi işine bak.
3: Ama yavrucak çok kötü bir haldeydi.
2: Sana işine bak dedim dadı. Bu aile meselesi seni ilgilendirmez.
3: Belki yardımım dokunur diye düşünmüştüm hanımcığım. Çocukcağız pek iyi görünmüyordu da.
2: Düzelir düzelir, merak etme.
3: Peki efendim, siz bilirsiniz.

0: Serap hala gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Merak etmeye başladım.
1: Çocuk değil ya, elbette dönecektir.
0: Karakola haber versek diyordum. Ya başına bir şey geldiyse?
1: Çok uzattın dadı. Ben ne yapacağımı bilirim. Sen işine bak.
0: Peki hanımefendi, peki. Geldi galiba. Hemen kapıyı açayım. Serap.
2: Benim dadı.
0: Sen miydin Kemal? Gir içeri yavrum, gir.
2: Ne oldu öyle dadı? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba.
0: O nasıl söz yavrum? Ben yalnızca Serap geldi zannetmiştim.
2: Serap mı? Sen ne demek istiyorsun dadı? Serap nerede, yok mu?
0: Bir bilsem nerede olduğunu, bir
2: dadı,
0: bilsem.
2: Ağlamayı bırak da anlat. Nerede Serap?
0: Akşamüstü koşarak evden çıktı. Bu saat oldu hala dönmedi.
2: Annem nerede?
0: İçeride.
2: Hadi dadı, ağlamayı kes artık. Hadi kes tamam. Anne.
1: Sen miydin yavrum, hoş geldin.
2: Anne Serap nerede?
1: Otursana yavrum.
2: Anne Serap nerede dedim sana.
1: Anlatacağım, biraz sakin ol.
2: Ne demek sakin ol anne? Bir kadın gecenin bu saatinde nerede olabilir?
1: Sana her şeyi anlatacağım, o zaman nerede olduğunu anlarsın.

0: Heh, işte böyle oğlum. Onu sevgilisiyle yakaladığımı öğrenince evden kaçtı.
1: İyi de nereye gitmiş olabilir?
0: Nereye olacak? Elbette onun yanına gitmiştir. Beklediğimiz fırsat ayağımıza kadar geldi. Şimdi ondan ayrılmak için geçerli bir nedenin oldu işte. Hiç zaman kaybetmeden bu işi halledelim.
1: Haklısın anne. Böylece ondan kurtulmuş olacağım. Ama...
0: Şimdi ne var? Yoksa üzülüyor musun?
1: Yok, kesinlikle üzülmüyorum. Yalnız biraz erken olduğunu düşünüyorum. Herkes bu işi de başaramadığımı söyleyecek.
0: Böyle bir olay olmadan boşansaydın dediğin doğru olabilirdi. Ama bir düşünsene, karını sevgilisiyle yakaladık. Bundan daha güzel bir sebep olabilir mi? Bu namus meselesidir oğlum. Biz asil bir aileyiz. Onurumuzu korumak zorundayız.
1: Doğru söylüyorsun. Hemen boşanma davasını açacağım. Hatta bu davayı Fatih'e vereceğim ki bize karşı koruduğu Serap'ın nasıl biri olduğunu anlasın.
0: Artık seni üzen o kadından kurtulacağız oğlum.
1: Haklısın anne. Kurtulacağız.

0: Hadi Serap. Hadi aç artık gözlerini, bir şeyler söyle. Allah'ım ona yardım et. Bir an önce kendine gelsin. Serap. Ha, Serap. Nihayet kendine geliyorsun.
1: Fatih. Senin ne işin var burada?
0: Benim evimdesin Serap.
1: Ne? Neler oluyor?
0: Olanları sen anlatacaksın ama önce dinlenmek şartıyla.
1: Ay dayak yemiş gibiyim. Bütün vücudum ağrıyor.
0: Doktor bunun olabileceğini söyledi. Oo. Korkulacak bir şey yok.
1: Doktor mu?
0: Evet. Uzun süre baygın kalınca doktor çağırmak zorunda kaldım ama önemli bir şey yokmuş. Yalnızca dinlenmen gerekiyor. Bak şimdi önce şu ilacı iç. Peki. Ben de bir çay hazırlayayım sana.
1: Çok iyisin Fatih. Teşekkür ederim. Saat kaç?
0: Saat gece yarısına geliyor.
1: İnanamıyorum. Gece yarısı olmuş. Hemen eve dönmem gerek.
0: Bak bence bu iyi bir fikir değil. Bu gece burada kalmanı istiyorum. Ne yapacağımızı yarın konuşuruz.
1: Kalamam, beni merak ederler. Hem sonra hakkında ne düşünürler?
0: Beni iyi dinle. Seni o halde bulduktan sonra gitmene izin veremem. Ayrıca bana olanları anlatmanı istiyorum.
1: Güvenebildiğim tek insan sensin. Sen de olmasan kiminle konuşurdum Fatih?
0: Her zaman yanında olacağımı biliyorsun. Sana yardım etmek istiyorum. Sen de bana yardım etmelisin.
1: Benim bildiklerimden fazlasını biliyorsun. Bana bütün olanları anlatmasaydın hiçbir şeyden haberim olmayacaktı.
0: Peki bugün neler oldu?
1: Bugün dinle.

0: Duyduklarıma inanamıyordum. Sözleri beynimde çınlamaya başlamıştı. Hatırladığım tek şey evden koşarak çıktığım. Nereye gidecektim, ne yapmak istiyordum hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim oradan bir an önce kaçmaktı. Sonrasını hatırlamıyorum.
1: Sonrasını da ben anlatayım. Bugün sizden ayrıldıktan sonra büroya döndüm ama içimde bir sıkıntı vardı. Bunun üzerine tekrar size dönmeye karar verdim. Tam eve yaklaşıyordum ki yolun kenarında bir karaltı gördüm. Ne oldu pek seçilemiyordu. Ama yaklaştıkça bunun bir insan vücudu olduğunu gördüm. Biraz daha yaklaşıp hemen arabadan indim. Ne yalan söyleyeyim, biraz da korkmuştum.
0: Issız bir yolda yerde boylu boyunca yatan bir kadın. Hı hı. Düşünsene, kim olsa korkardı.
1: Hele o kadının sen olduğunu görünce çok daha fazla korktum. İlk işim nefes alıp almadığını kontrol etmek oldu. Çok şükür yaşıyordun. Görünürde herhangi bir yara izi de yoktu. Rahatlamıştım. Seni arabaya taşıyıp buraya getirdim.
0: Neden eve götürmedin?
1: Bilmem, yolda aynı soruyu ben de kendi kendime sordum ama önemli bir olay olmasa sen zaten orada olmazdın. Seni buraya getirmek daha doğru bir karar diye düşündüm.
0: Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer sen olmasan ben hala orada olacaktım. Sonrasını da düşünmek bile istemiyorum.
1: Evet küçük hanım, düşünmesen daha iyi edersin.
0: Bütün bunlar rüya gibi Fatih. İnanmak öyle zor ki.
1: Ben Leyla anneye şaşırıyorum. Nasıl olur da senin hakkında böyle düşünebilir?
0: Biliyorsun, beni hiç kabullenemedi. Ona göre ben Kemal'e layık değildim. Bunu her fırsatta belli ediyordu.
1: Hı, biliyorum.
0: Peki şimdi ne yapacağız? Ben hala eve gitmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Yok, hayır Serap. Hele bu anlattıklarından sonra seni hiç bırakamam.
0: Ama merak ederler.
1: Eğer merak etselerdi şimdiye kadar çoktan ararlardı. Bak şimdi, onları aklından çıkarmanı ve deliksiz bir uyku uyumanı istiyorum.
0: Peki.
1: Hele sabah olsun, ne yapacağımızı o zaman karar veririz.
0: Peki Fatih. İyi geceler.
1: Sana da Serap.

0: haber geldi
1: ya. Benim yanımdaydı dadı.
0: Bari telefon etseydin ha evladım.
1: Haklısın dadı, haber vermemiz gerekirdi ama olmadı işte.
2: Annem evde mi?
0: İçeride.
2: Fatih.
1: Korkma Serap, ben yanındayım. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
0: Hadi hadi girin içeri, hadi geçin hadi.
2: Anne ben geldim.
3: Senin ne işin var burada?
1: Böyle konuşma Leyla anne. Görmüyor musun kız perişan bir halde.
3: Derhal bu evden gitmeni istiyorum.
2: Anne lütfen bana böyle davranmayın. Ben size ne yaptım?
3: Bir de soruyor musun? Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin. Dünden beri neredeydin? İstersen ben söyleyeyim. O adamın yanındaydın değil mi? Şimdi hangi yüzle buraya geliyorsun?
2: Bu doğru değil.
1: Serap benim yanımdaydı.
3: Çok güzel. Demek sen de işin içindesin.
1: Serap'a boş yere yükleniyorsun Leyla anne. Bilmediğin çok şey var.
3: Ben her şeyi biliyorum. Gözlerimle gördüm.
1: Boş yere kalp kırıyorsun. Serap'ın hiçbir suçu yok.
3: Tabii canım. O kadar masum ki oğlumun evden gitmesini fırsat bilip hiç utanmadan sevgilisi olacak o adamı eve çağırıyor. Hem de benim evime.
2: Yanılıyorsunuz anne.
3: Bak kızım, biz tanınmış bir aileyiz. Bugüne kadar hakkımızda en ufak bir dedikodu çıkmamıştı. Tabii sen gelinceye kadar. Şimdi el içine çıkacak yüzümüz kaldı.
1: Yeter artık. Bu kadarına tahammül edecek halim yok. Hadi Serap gidiyoruz buradan.
3: Gidersiniz tabii. Gidin. İşinize gelmedi çünkü. Bakalım mahkeme kağıdını eline alınca ne yapacaksın?
2: Ne mahkemesi? Ne diyorsun anne?
3: Ne olacak? Boşanma davasından söz ediyorum. Oğlum senden ayrılmaya karar verdi.
2: Fatih.
1: Bu ne demek oluyor anne?
3: Yani boşanma davası açacağız demek oluyor.
2: Anne bunu hak edecek bir şey yapmadım. Yalvarırım inan.
1: İleride pişman olacağın sözler söylüyorsun Leyla anne.
3: Kim? Ben mi? Güldürme beni Fatih. Asıl pişman olacak biri varsa o da Serap'tır.
1: Gidelim Serap. Burada kalmanın bir anlamı yok artık.
2: Daha ne bekliyorsun Fatih? Ona gerçeği anlatmak zorundasın.
1: Zamanı var.
2: Ama Fatih...
1: Zamanı var dedim Serap. Hadi gidelim artık.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Dadı, Serap bir süre benim evimde kalacak.
0: Neden?
1: Sonra anlatırım dadı. Sen bil yeter.
3: Dadı! Dadı hemen buraya gel.
1: Hadi yanına git. Durup dururken sana da kızmasın.
0: Geliyorum hanımefendi, geliyorum. Aman evlatlarım. Ne olur beni habersiz bırakmayın, olur mu?
1: Tamam dadı, tamam.
2: Seni
1: merak
2: sık sık
1: etme.
2: Arayacağım dadı.
0: Hadi güle güle yavrum. Güle güle çocuğum.

0: Ne kadar da masum görünüyor. Kim bilir neden bu hale geldi. Dilerim hemen iyileşir.
1: Bir gelişme var mı hemşire hanım?
0: Evet, Allah'tan kimliği üzerindeymiş. Telefonu bulmak kolay oldu.
1: Telefonu bulabildiniz demek. İyi, hemen arayıp ailesine durumu bildirsem iyi olur. Siz buradan ayrılmayın.
0: Peki efendim.

Neyzen Salih Dede'nin Acemaşiran Peşrevi'nin ardından Bimenşe'nin Acemaşiran makamındaki şarkısını Güldehen Marmara'dan dinledik. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın. Bu eserlerle, bu yorumlarla programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz TRT Antalya Radyomuza. Her gece olduğu gibi bir saat boyunca yine sizi TRT Antalya Radyosu'nda ağırlayacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Bir başka Acemaşiran eserde Bekir Sıtkı Sezgin'i dinliyoruz. Neyzen Rıza Bey'in bir bestesi. Mahveder her neşeyi üftadelik, dildadelik, yar yar olsa da bile pek başkadır azadelik.

Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur. Cemalettin Altıntaş'ın güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu acıma şiran bestesini Çağlar Fidan'dan dinledik. Aynı makamda Bimenşe'nin bestesiyle devam ediyoruz. Selçuk Aygan'dan dinliyoruz eseri. Bir haber ver ey sabah, ne oldu gülistanım benim, kimler ile salınır servi hıramanım benim.

Ey lebleri gonca, yüzü gül, servi bülendim. Ey gamzesi aşub-i cihan, şah-ı levendim. Nesrin Sipahi'den dinledik Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bu Acemaşiran eserini. Saadet'in kaynağı ait yine Acemaşiran makamında bir eser var sırada. Eserin güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait ve Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı.

Güftesi Alaaddin Öcal'a, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait Acama Şiran eseri Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

Mustafa Seyran'la devam ediyoruz programımıza. Nasibin Mehmet Yürü'nün Acama Şiran şarkısı. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer.

Yıldızlar Altında programımıza Hüseyini makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk Hüseyini şarkı İsmail Baha Sürelsan'ın bir bestesi. Güfte Halit Uzel'e ait Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Her seherde sen gelirsin aklıma, ufuklar çepçevre ağardığı zaman. Bilsen nasıl çarpıyor kalbim, nasıl, anlatamam. Erol Armutlu seslendirdi, Siyami Özel'in sözlerini yazdığı Nihat Adlim'in bu Hüseyini bestesini. Sırada Zaharya'nın Hüseyini makamındaki ağır semai var.

Dumanlı başları göklere ermiş, yedi renk üstüne hareli dağlar. Yan yana yaslanmış, el ele vermiş, ezelden ebede sıralı dağlar. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Münir Nurettin Selçuk'un bu Hüseyini eserini İnci Yaman'dan dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hüseyini eseri de Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz şimdi. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Son şarkımızı Alaaddin Yavaşça'dan dinleyeceğiz. Güfte ve bestesi kendisine ait Hüseyini eser. Gülen gözlerinin manası derin, gönlümün tahtıdır güzelim yerin. Aşkımın ufkunda doğar güneşin, gönlümün tahtıdır güzelim yerin. Hoşça kalın.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Ünlü Arjantinli piyanist Raul Di Blasio seri halinde müzik dünyasına sunduğu albümlerle tüm dünyada en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenen piyanistlerin başında gelir. Şimdi 1949 doğumlu sanatçıdan Paris Mehtabı adı altında bir melodisini dinleyelim. Luna de Paris.

Raul de Blasio bize mehtaplı bir Paris gecesini piyanosuyla anlattı. Luna de Paris. 1980 doğumlu İsviçreli müzisyen Brice Davoli aslında İtalyan asıllı. Fransızca bir şarkıya piyanosuyla eşlik ediyor. Şarkıyı da Fiona Sanyobi söylüyor. Je t'attendrai.

Je t'attendrai. Fiona Sanyobi söylüyor, Rich Davoli çalıyordu. Bir İtalyan melodisidir Just Say I Love Her. 1968'de şarkıyı Türkçe sözlerle Senden Önce Ben Kimseyi Sevmedim adı altında plak yapmıştım. O yılların müzik dergisi olan Hey Mecmuası'nda şarkı haftalarca bir numarada kalmıştı. Şimdi bu unutulmaz şarkıyı Giada Valentin'in yanık sesinden dinliyoruz.

Tell him I love him. Giada Valenti söylüyordu. Söyleyin ona, onu hala seviyorum diyordu bu ölümsüz şarkıda. 1963'te Beatles grubu kendi elemanları olan Paul McCartney ve John Lennon'ın bestesi Yesterday adlı şarkıyı tüm dünyaya tanıtmışlardı. Şimdi dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı Ömür Göksel'den dinleyelim.

Ömür Göksel söylüyordu dün anlamındaki Yesterday adlı şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait şarkısında şöyle diyor: "Meydan okuyorum yıllara."

Bulduğum gibi kayıp gitti. Hayat sanki avuçlarımdan. Söz dinlemedi deli gönlüm. Gitti anıları getirdi. Dalıp gitmişim

Donmuş resimler, pembe düşler, kahkahalar, acı tebessümler. Kalbimde saklı güzel sözler, aşkı yeşerten o cümleler. Dalıp gitmişim

Bir sanatçı için çok derin anlamı olan, söz ve müziği Ömür Göksel'e ait olan şarkısını sanatçının kendi sesinden dinledik. Meydan okuyorum yıllara. Porke, neden diyor Pokil? Üzerimde beni koruyan yalnızlık bulutum, nereye gidiyorsun? Sen üzerimden gidersen belki yağmurlar bana gözyaşlarımı getirecek. Gitme, dön geriye küçük bulut. Yalnız kalınca sana sığınıyorum. Sana yeryüzünden gökyüzüne şarkılar söylerim. Yeter ki üzerimde ol küçük bulut.

0: Porque. Neden? Tipik bir yazlık deniz kenarı melodisi. İnsanı çok uzaklara götüren bir şarkı.
1: 60'lı yılların sonunda Frank Sinatra'nın My Way of Life adlı şarkısı çok meşhur olmuştu. Ben de o yıllarda İtalya'da Aldo Pagani Orkestrası eşliğinde bu şarkıyı söylemiştim. Şimdi bu unutulmaz şarkıyı Enoch Light Singers grubundan dinliyoruz. My Way of Life.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar

her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, alışkanlıklarımız nasıl oluşur? Hayatımızın büyük bir kısmı farkında olmadan yaptığımız alışkanlıklardan oluşur. Sabah kalkınca telefonu kontrol etmek, aynı saatte kahve içmek ya da fark etmeden aynı düşünceleri tekrar etmek. Peki bu alışkanlıklar nasıl oluşuyor? Bilim insanlarına göre alışkanlıkların temelinde 3 aşamalı bir döngü var. İpucu, davranış ve ödül. Önce bir ipucu ortaya çıkar. Bu bir saat, bir duygu ya da bir ortam olabilir. Örneğin canınız sıkıldığında. Sonra davranış gelir. Telefonu elinize alır, sosyal medyada gezinirsiniz. Ve son olarak ödül. Beyniniz kısa süreli bir rahatlama hissi yaşar. İşte bu küçük döngü tekrar ettikçe beynimiz bunu öğrenir. Zamanla o davranış otomatik hale gelir. Yani alışkanlık oluşur. Üstelik beynimiz bu süreci çok sever. Çünkü alışkanlıklar sayesinde daha az enerji harcar. Yani düşünmeden hareket etmek aslında beynin bir tasarruf yöntemidir. Ama burada ilginç bir detay var. Beyin iyi ya da kötü alışkanlık diye ayırmaz. Sadece tekrar edilene alışır. Bu yüzden alışkanlıkları bırakmak zor. Ama yenilerini kazanmak da mümkündür. Peki çözüm ne? Uzmanlara göre alışkanlık değiştirmenin en etkili yolu davranışı değil, ipucunu ve ödülü değiştirmektir. Yani canınız sıkıldığında telefona sarılmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak gibi. Kısacası alışkanlıklar bir anda oluşmaz. Küçük tekrarların zamanla şekillendirdiği görünmez bir sistemdir. Ve belki de en önemlisi, hayatımızı değiştiren şeyler büyük kararlar değil, her gün fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklardır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etmeskut'taki havalimanı yeniden yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan, teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğine esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfta başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve ABD'den müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor, dedi.
1: Spor.
0: A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Avustralya'nın karşısına çıkıyor. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz, dedi. Karşılaşma TRT1'e

ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bizim çocuklara siyasetçilerden destek mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, milletimizin duası ve desteği sizinle notuyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, millilerimize inanıyoruz, yolun sonu final olsun ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 86 milyonun kalbi sizinle atacak, milletimizin duaları sizinle olacak dedi. Ay Yıldızlı ekibe başarılar dileyen Duran, vurduğunuz gol yolun sonu kupa olsun inşallah dedi. Haberleri dinlediniz.

Biz artık seninle ayrı yollara yürüyoruz. Hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etmeskut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adının Ankara olduğunu duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan önce bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği arttıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerine su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlıyor. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Spor. A milli futbol takımımız bugün Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bizim çocuklara siyasilerden destek mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, milletimizin duası ve desteği sizinle notuyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, millilerimize inanıyoruz, yolun sonu final olsun ifadesine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir mesaj yayımladı. 86 milyonun kalbi sizinle atacak, milletimizin duaları sizinle olacak dedi. Ay Yıldızlı ekibe başarılar dileyen Duran, "Vurduğunuz gol yolun sonu kupa olsun inşallah," dedi. Haberleri dinlediniz.

Doğu Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı, çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren doğusu 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren batısı 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı az bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde

0: Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Cihan Okuyucu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Cihan Hocam, bazı isimler vardır ki ait oldukları şehrin, efendim, bulundukları ortamın, inandıkları değerlerin çok önemli isimleri haline gelirler yaptıkları hizmetlerle. Mahiriz bu şahıslardan biri diyebiliriz sanıyorum, 20. yüzyılda yaşamış. Ne söylersiniz? Bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz.
1: Eyvallah. Fakir sohbetinde bulunmak saadetine eremedim, fakat böyle sohbetleriyle bir kuşağın yetişmesine vesile olan, o yüzden de mezar taşında Muallim Mahir İz yazar. Yani muallimliğiyle, bu vasfıyla öne çıkan edebi şahsiyetlerden bir zattır. 3-5 eseri var. Bu eserler arasında galiba bugün konuşacağımız Hatıratı, buyurun, Yılların izi en tanını bilinenidir. Ama daha çok onun tesiri böyle sohbet halkalarıyla olmuştur diyebiliriz.
0: Tabii bu sohbet halkaları sayesinde o dönem sizin gibi gençler üzerinde tesiri olduğu muhakkak. Zaten söylemiştiniz bunu. Bunu nasıl açabiliriz? Bu nasıl bir tesir, nasıl bir yönlendirme?
1: Klasik cemiyetimiz, malum haliniz, daha çok şifahi, sohbete, sözlü, evet, sohbete dayalı, evet, bir cemiyetiydi. Buralarda insanlar hem adab-ı muaşeret öğrenirler, hem de bir insanın, yaşanmış tecrübeleri olan bir insanın hayat tecrübelerini imbikten geçirerek sunması sayesinde hayat tecrübesi edinirlerdi. Konuşmayı, dinlemeyi öğrenirlerdi. Böyle bir sohbet cemiyeti söz konusuydu. Sizler de, fakir de, yaşlarımız itibariyle bu tip sohbet meclislerini biliriz. Galiba günümüzdeki insanların mahrum oldukları esaslı nimetlerden biri de herhalde gitgide bu.
0: Mahrum oldukları ve ihtiyaç duydukları aslında, evet, diye düşünüyorum, evet, hocam.
1: Gitgide insanla insan arasına teknoloji giriyor. Bugün artık o sohbetler bir yana, yani aynı çatı altında bile çocuğumuzla, torunumuzla aramıza telefon giriyor, teknoloji giriyor. Maalesef sohbet dediğimiz şeyin feyzinden, bereketinden kuşaklar mahrum kalıyorlar diyebiliriz.
0: Hocam, bu tür büyüklerimizin hatırlattığı şey ne? Gençlere söylediği, fısıldadığı şey ne ki? Bakıyorum ben, bu meclislerden geçen birkaç insan tanıdım. Hepsinde doğru bir istikamet tutturmuş olma vasfını görüyorum. Ne dersiniz?
1: Bir insanın verdiğini kitap veremez. Medya araçları veremez. Çünkü insan, insanın aynasıdır. Ve böyle hayatı zengin geçen insanlar bir anlamda canlı tarihlerdir. Tarihi kitaptan okumak var. Bir de Mahiriz'den, evet, okumak, evet, var. Tabii, tabii. Mahiriz kim? Birinci Meclis'in zabıt katibi. 4 yıl boyunca meclisteki bütün celselerin, ta gizli celselerin sırlarına vakıf, evet, olmuş. Onları zapta kayda geçirmiş. Dolayısıyla onun o yaşanmışlığının, tecrübesinin, tabii bilen, arif bir zatın süzgecinden geçirilerek dinleyiciye aktarılmasının herhalde bir ayrıca değeri olsa gerek.
0: Kesinlikle hocam. Evet. Yani bahsettiğiniz vasfı, birinci mecliste katiplik vazifesi, oradaki olan bilen, her şeyi görmek, alınan her kararı zapt etmek gibi bir ayrıcalığa sahip olmak anlamına geliyor. Eyvallah. Gerçekten. Eyvallah. Birinci meclis, ikinci meclis, özellikle birinci, evet, meclis çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Bu çok değerli bir şey. Bu tecrübeyle konuşan bir isim. Başka nelerin, hangi vasıflarından bahsedebilirsiniz meclislerine katılmış bir şahıs olarak?
1: Evet. Kısaca, eğer müsaade ederseniz, kitabın şöyle çerçevesinden söz edip ondan,
0: tabii,
1: sonra sorunuza,
0: tabii,
1: gelmeye,
0: hocam,
1: gayret edeyim. Sohbetle başladık. Kendi hayatında da sohbetin önemini vurgular merhum Mahiriz. Fatih'te, Hırkayı Şerif'te bir kadı çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babası Medine kadılığı yapmış, Ankara kadılığı yapmış, arif, edip bir zat.

0: da ilk bilgisini, birikimini bu sohbet meclislerinde ediniyor ve özel bir hoca, Mustafa Safi Efendi isminde özel bir hocadan Arapça ve Farsça öğreniyor. Şimdi burada belki konuyu çok dağıtmadan şunu söyleyeyim. Medine'ye nakledikleri zaman Mahiris 10 yaşlarında bir çocuktur. Aile bu özel hoca Mustafa Safi Efendi'yi de yanlarında Medine'ye götürürler. Şimdi günümüzde bu lüks nerede, değil mi? Bir aile çocuklarının hocasını naklettikleri yere de götürüyorlar ve yıllarca o özel hoca hocalığına devam ediyor. Daha sonra İstanbul'a geri dönüyorlar. Ankara kadısı oluyor baba. Mahiris orada Ankara Sultanisi'nde okuyor. Son sınıftayken hoca ihtiyacı zuhur etmiş ve son sınıftayken aynı zamanda hoca da başlıyor. Ve o yıl meclis açılıyor 1920 yılında ve zabıt katibi olarak hemen göreve başlıyor. 4 yıl az evvel de söylediğim gibi. Dolayısıyla Mahiriz'in Yılların İzi adındaki bu hatıratının epeyce bir kısmı bu devreye aittir. Tarihi şahsiyetleri birebir tanıyor. Bunun arasında bilhassa eğer vakit olursa Mehmet Akif'le münasebetleri hakkında bir şeyler söylemek isterim.
1: Hatta ben onu size sormuş olayım. Bu münasebeti biraz açalım mı isterseniz hocam?
0: Eyvallah. Şimdi malum hem milletvekili Mehmet Akif hem de orada Tacettin dergahında bir sohbet meclisinin de merkezinde çeşitli insanlar gelip ondan ders alıyorlar. Bunlardan birisi de Mahir İz'dir. Ben diyor bir keresinde yanına gidip gelirken Münir Ertegün, daha sonra Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi olan ve hatta vefatında bir gemi tahsisiyle naaşı Türkiye'ye nakledilen Münir.
1: Ahmet Ertegün'ün babası galiba değil mi?
0: Evet, öyle olmalı. Evet,
1: Yani, evet.
0: öyle olması lazım. Hafız Divanı okuyormuş Mehmet Akif'ten. Mehmet Akif Sedir'in uzak köşesinde, talebe de elinde divan okurken yanıldığı yerde, Farsça tabii okunuyor, köşesinden düzeltiyormuş. Ben diyor çok hayretimi celbetti. Yani Hafız Divanı ezberiniz değil mi ki onu böyle bu kitaba bakmadan düzeltiyorsunuz diye. O da demiş ki evlat bu benim 18. okutuşum. Divanı 18 kere okutmuş. Sonra da bir ikinci onunla ilgili ilginç bir hatıra. Diyor ki bir keresinde Safahat'taki şiirlerinden birisini tasih ederken gördüm. Bir beytin etrafında belki 10-15 tane düzeltme, tasih vardı. Ben hayretimi ifade ederek dedim ki üstad, ben sizin bu şiirleri bilbedahi bir anda söylediğinizi düşünüyordum. Çünkü o kadar tabii, o kadar rahat beyitler. Gülmüş Mehmet Akif, demiş ki nerede o bolluk? Şiirin onda dokuzu ter, onda biri ilhamdır. Ben demiş bazen bir beyti yazana kadar annemden emdiğim süt bundan geliyor demiş.
1: Hocam bir müzik arası verelim isterseniz, yine devam edelim. Supi Ziya Özbekkan'ın Kürdili-Hicazkâr eserini Enci Çayırlı icra ediyor. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Buyurunuz.

0: Hocam Mahiriz merhumu konuşuyor idik, hizmetlerini konuşuyor idik. Özellikle Mehmet Akif'le yakınlarını
1: Nasip etti.
0: konuşuyorduk. Evet, size tekrar bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Eyvallah. Efendim, Mahiriz tabii bir edebi şahsiyet olduğu için mahfuzatının zenginliğiyle tanınmış biridir. Hatta yani arada şey olacak. Diyor ki bir keresinde Yalova'dan İstanbul'a gelirken gemide bir tanıdık şahsiyetle
0: Karşı.
1: karşılaştık. O da benim gibi hıfzıyla meşhurdu. Gel seninle bir müsabaka yapalım dedik. Karşılıklı şiir birimizin bıraktığı yerden aynı kafiyede başka bir şiirle mukabele etmek şartıyla gemi İstanbul'a gelmiş ama müsabaka bitmemiş falan böyle espri.
0: Sonuçta affedersiniz. Sonuçta kim kazanmış bu
1: Yani ortada kalmış,
0: müsabakayı?
1: kimse kazanamamış.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu hatırat böyle hani içindeki şiirler toplansa küçük bir şiir antolojisi olacak kadar çok sayıda şiiri ve nükteyi muhtevi bir hatırattır aynı zamanda. Geri kalan sınırlı zamanda eğer müsaadeniz olursa birkaç küçük
0: Tabii
1: şey
0: hocam.
1: paylaşmak isterim.
0: Lütfen, tabii. Lütfen. Buyurunuz.
1: Böyle sevdiği, duyduğu, meclisinde bulunduğu şairlerin beyitlerinden örnekler toplamış. Hatta böyle bir antolojisi de var Mahiriz'in ama maalesef henüz yayınlanmadı. Yani öyle bir şiir antolojisi var. Mesela kimler var? Bunlardan birisi Ferit Kam, İstanbul Darülfünun'un hocalarından. Bir gün diyor onunla Aksaray'dan gidiyorduk. Yenişte devrimlerin arefesinde

0: Birden halk açılıp kabak çiçeği gibi saçılmıştı filan. Ferit Kam o manzaraya, genç hanımların kılığına, kıyafetine bakınca bir teessüfle bilbedahe, irticalen ne namusu aru ne ırzu haya demiş. Sonra bir an diyor, şöyle durakladı, baktı ki bu ağzından çıkan cümle manzum, aruza uygun. Hemen arkasında bir Arapça mısra ile tamammış. Ma mezavü, ma mezavü, ma mezavü. Arapçada onlar eskidendi, geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti anlamında. Tabii o dönemin insanları artık içlerine kapanıyorlar, cemiyete karışmaktan korkuyorlar. Ferit Kam bir keresinde demiş, o kadar mailim ki uzlete ben, kaçarım yaklaşırsa gölgemden. Yani insanlardan Sıtkı öyle sıyrılmış ki gölgem bana yaklaşırsa ondan bile kaçarım.
1: Hocam, bu insanlar bugünü görseler de acaba
0: Evet.
1: ne şiirler yazarlardı, merak ettim doğrusu.
0: Eyvallah efendim.
1: Ancak şöyle bir şey de var Cihan hocam. Bu gibi şahsiyetler solmakta olan bahçeyi yeniden canlandırma gayreti içinde olan şahsiyetler aynı zamanda.
0: Elbette, elbette. Yani şimdi biz edebiyat tarihinde bir sınıflandırma olarak Tanzimat'tan sonra klasik edebiyatımız bitti gibi öyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Halbuki 1940'lara, 50'lere, 60'lara geldiğimiz

0: Bizde hala özel meclislerde Eskişehir'den telezzüz eden, okuyan, dinleyen insanlar var. Mesela bu mahfillerden biri malum İbnül Emin'in konağıdır.
1: Evet.
0: Diğer bir konak da Boğaz'da Fuat Şems'e yalısıdır. Mahir İz'in de iştirak ettiği bu sohbetleri mesela Yahya Kemal de katılıyor ve bazı şiirleri ilk defa bu mecliste söylenmiş. Şu meşhur Naat Gazeli. Hatırlayalım Gazeli. Zaman o gül gibi görmedi, zaman olalı. Gülün güzelliği aleme dağıstan olalı. Yegane hüsnü ilahi odur Cemalullah. Cihana aksim ahseni takvimden ıyan olalı. Hani malumunuz güller arasında gül rengiyle kokusuyla Hazreti Peygamber'i temsil
1: Evet.
0: eder.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak ahseni takvim üzere insanı yarattı ve insanda kendi güzelliğini sergiledi. Ama bu sergileme kamil manada Hazreti Peygamber'de tecelli etti anlamında. Evet, bu gazeli mesela ilk defa burada okunmuş, söylenmiş.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir şahsiyet ama süremiz bu şahsiyeti yeterince
0: Eyvallah.
1: tanımak için maalesef yetmiyor. Keşke daha uzun süremiz olsa konuşsak. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok istifade ettim. Allah
0: Estağfurullah
1: razı
0: efendim.
1: olsun. Mahir Zide rahmetli anmış olalım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu beyt ile izninizle bitireyim. Sonunu
1: Hayır.
0: şöyle bitiriyor. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerimi bilip ettiklerimi bilmeyip
1: Çok teşekkür ederim
0: ettiklerimi.
1: hocam.
0: Eyvallah efendim.
1: Efendim Profesör Doktor Cihan Okuyucu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabah

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, birazdan Avustralya-Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz 100 bin euroya 24 ay vade ve

0: %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
4: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
4: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Biçen Market, milli takımımıza başarılar diler.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: afiyetle ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban.

0: 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dondurmaysa süt oranına bakacaksın. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam.
4: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı başlıyor.

Günaydın Türkiye. 24 yıllık hasret sona erdi ve artık Dünya Kupası'ndayız. İlk maçımızda Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. Oldukça heyecanlıyız. 24 yıllık hasret sona erdi ve organizasyona kazanarak başlamak isteyeceğiz şüphesiz. A milli takımımız D grubunda mücadele ediyor değerli dinleyenler. İlk rakibimiz Avustralya.

Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri de gruptaki diğer takımlar. Karşılaşmaya Uğurcan Çakır kalede başlayacak. Zeki Çelik sağ bekte, Ferdi Kadıoğlu sol bekte, Melih ve Abdülkerim ikilisi stoperdeler. Önlerinde İsmail ve Hakan Çalhanoğlu ikilisini sizlere aktaracağım. Arda Güler sağ kanatta, Barış Alper Yılmaz sol kanatta, 10 numara pozisyonunda Orkun Kökçü. İleri uçta Kerem Aktürkoğlu, Vincenzo Montella'nın şans verdiği ilk 11 Avustralya karşısında. Avustralya'ya baktığımızda Patrick Beach kaleyi koruyacak. Üçlü bir savunma anlayışıyla Tony Popovic takımını sahaya sürdü. Sutar, Burgess ve Chirkati üçlü savunmayı oluşturuyorlar. Sol kanatta aynı zamanda o kanadı boyuna kullanacak isim Jordan Boss. Sağ kanatta Jacob Italiano. Orta alanda bir üçlü yine karşımızda. Angster, O'Neill ve Metcalf. İleri uçta İran Kunda ve Ture ikilisiyle gol arayacak milli takımımız karşısında Avustralya. En son 2002 yılında Dünya Kupası'na katılmıştık ve o turnuvaya iz bırakmıştık değerli dinleyenler. Yarı finale kadar çıkmayı başarmıştık. Organizasyonu da dünya üçüncülüğüyle tamamlamıştık. Burada da en azından hedefimiz böyle olsun. Temennilerimiz bu şekilde olsun. Umarız A milli takımımız burada da güzel sonuçlarla birlikte ülkemizi mutlu eder. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Onun yardımcılıklarını Jorge Martinez ve Tulio Moreno yapacak. Varda Nikaragua Futbol Federasyonu'ndan bir kadın hakem Tatiana Guzman görev alacak. Havarda ise Juan Soto görev yapacak. D grubu ilk mücadele.

mücadelesinde ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 ile geçmeyi başardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında aldığı galibiyetle birlikte D grubuna 3 puanla başladı. Biz de Avustralya karşısında organizasyona galibiyetle başlamak istiyoruz. Ben Fırat Irmak bu mücadeleyi sizlere aktaracağım. Zafer Altay ve Volkan Kahraman da teknik ekipteki görevli arkadaşlarımız. Onlar da sesimin size ulaşmasına yardımcı oluyorlar. Mücadelenin başlamasına artık çok kısa bir süre var. Rakibimiz Avustralya peş peşe 6. defa Dünya Kupası organizasyonuna katılıyor. 2006'dan beri herhangi bir Dünya Kupası'nı kaçırmadılar. Toplamda da 7. kez bu heyecanı yaşıyorlar. Öncesinde Okyanusya elemelerinde mücadele ediyorlardı. Fakat bu yarışmacı grubun kendilerini tatmin etmediklerinin farkına vardılar ve Asya elemelerine geçtiler. Asya elemelerinde de Japonya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Daha önce Avustralya ile Türkiye iki defa karşılaştı. İki maçı da millilerimiz 1-0'lık ve 3-1'lik sonuçlarla kazanmasını bildi. Ve bunlar hazırlık maçlarıydı. İlk defa bir resmi mücadelede karşı karşıyayız. Mücadele başladı. Değerli dinleyenler, ilk atak yapan takım Avustralya. Ferdi top ileri göndermek istedi. Rakibe çarptı. Taca gidiyor. Şimdi Abdülkerim ileri oynadı. Orta alanda Orkun yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Valenzuela pozisyona yakın. Serbest vuruşu kullanacağız. Kendi yarı alanımızdan sol iç koridordan Hakan Çalhanoğlu Arda ile paslaşarak kullandı serbest vuruşu. Aldı topu tekrar bıraktı geriye Meri. Meri stoperdeki partneri Abdülkerim. Abdülkerim Bardakçı uzun topları da çok iyi atıyor. Abdülkerim kafasını kaldırdı, ileriye baktı. Uzun oynamaktan vazgeçti. Hemen yanındaki Hakan'a bıraktı. Orta yuvarlan solunda kendi yarı alanında Hakan Çalhanoğlu. Geriye çıkardı Melih Demiral. Onun pasını verdiği noktada İsmail. İsmail sakladı topu. Amilli takımımız hazırlık pasları yapıyor. Avustralya'yı üzerine çekmeye çalışıyor. Değerli dinleyenler, Abdülkerim gönderdi ileriye. Sol çizgide kendi yarı alanımızda Barış Alper kaybetti topu. Şimdi Metcalf sıyrıldı. Metcalf yaptı ortayı. Ceza alanında Melih'ten yerinde bir müdahale. Avustralya bir kez daha yüklenecek. Şimdi atak yönü sağ kanat. Ceza alanına gönderilen top. Ceza yayında kontrol. Orada dikkat etmek lazım. Zeki uzaklaştıramadı. Hakan Çalhanoğlu vücudunu çok iyi koydu. Orkun'a bıraktı. Orkun'dan da Arda'ya. Arda aldı topu. Rakip alana taşıdı. Yardım bekliyor Arda. Karşılaşmada ikinci dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Vancouver'da BC Place stadyumunda değerli dinleyenler. Melih Demiral orta yuvarlağın gerisinde pas yapıyor. Melih ve Abdülkerim. Abdülkerim sol bek pozisyonundaki Ferdi'ye bıraktı. Ferdi çapraz sürdü topu rakip alana. Verdi pasını. Şimdi Arda. Arda gönderdi sağ kanada. Zeki çıktı ileriye. Zeki iki kişi var karşısında, Arda'ya döndü. Arda'dan İsmail'e. İsmail bıraktı topu Hakan'a. Hakan'dan pas. Orkun. Orkun sakladı topu. Bıraktı Ferdi'ye. Cezayir'in gerisinden paslaşıyor. Milli takımımız Hakan kaleyi düşündü. Avustralya oyuncularından müdahale geldi ve top oyun alanını terk etti. Köşe vuruşunu kullanacağız sol kanattan. Ceza alanı içerisinde Abdülkerim ve Melih'i görüyorum. Özellikle Melih Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2024 yılında Avusturya'ya attığı iki golle takımımıza çeyrek finali getirmişti. Duran toplar oldukça önem taşıyor organizasyonda. Hakan Çalhanoğlu yaptı ortayı. İsmail vurdu kafayı, top dışarı gidiyor. Dördüncü dakikada
İsmail Yüksek

Avustralya'nın uzun stoperleri arasında yükseldi. Kafayı vurdu ve son müdahale yine Avustralyalı oyunculardan Sutar müdahalede bulunmuştu. Tekrar köşe vuruşunu kullanacağız. Karşılaşmada 4. dakika. Hakan yaptı ortayı. Kale sahasında Avustralya savunması karşıladı. Ardından uzaklaştırmayı tam olarak başaramadılar. Ferdi sol kanada doğru gönderdi. Orada Hakan Çalhanoğlu var. Köşe vuruşunu kullandıktan sonra

sağdan sola gönderilen bir pasta top rakibe çarptı. Taç atışını kullandı Kaan. Geriye çıkardı Arda. Arda Güler kaybetti topu Arda. Avustralyalı oyuncular Engstler'la topu kazandı.

Taç atışını kullanacak A milli takım. Orta çizginin biraz ilerisinden rakip alandan taç atışı kullandı Ferdi. Gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim'in yanında Merih var. Merih'ten pas, orta yuvarlağın solunda kendi yarı alanında Hakan, rakip alana geçti. Hakan verdi pasını. Ferdi. Baskı var Avustralya milli takımında. Ferdi geriye döndü, orta yuvarlaktı İsmail. Merih Demiral. Abdülkerim. İsmail. Gönderdi sağ kanada. Arda Güler. Kontrol etti, orta çizgiye doğru topu taşıdı ve verdi pasını İsmail'e. Orta yuvarlakta şimdi topla buluşan Hakan. Hakan rakibi Ture'ye attı çalımı. Orkun'u gördü, Orkun'dan Zeki'ye. Zeki sağ kanatta orta şansı aradı. Bulamadı, geriye çıkardı Arda. Arda'dan Hakan'a şimdi derin bir top. Ceza alanında hareketlendi Orkun. Savunma dikkatli Avustralya'da. Karşı tribünler önünden taç atışını kullanacağız. Avustralya alışık olduğumuz renklerle karşımızda, yeşil şort, sarı formasıyla ve beyaz konçularıyla Avustralyalı oyuncular sahadalar. Milli takımımızda tamamen kırmızılara bürünmüş durumda Avustralya karşısında. Ferdi Kadıoğlu, Barış sıyrıldı rakibinden, enlemesine kat etti. Verdi pasını Hakan'a. Hakan ekseni etrafında döndü, baktı kaleye, uzak mesafe. Sağ kanat Zeki. Zeki'den Hakan'a. Arda atladı topun üzerinden. Arda. Arda vurdu, dışarı gitti top. Ceza alanına sağ köşeden sokulur sokulmaz o müthiş sol ayağıyla uzak köşeye göndermek istedi. Üstten avuta gitti top. 7. dakikadayız. BC Place stadyumunda değerli dinleyenler, golsüz eşitlik devam ediyor. Beach kale vuruşunu kullandı. Sağ çizgide topla buluştu Metcalf. Karşısında Ferdi ve Hakan. İkisinin arasından gönderdi pasını Ture'ye. Ture karşısında Abdülkerim'i buldu ve Abdülkerim'in müdahalesiyle birlikte top oyun alanını terk ediyor. Sağ kanattan Avustralya köşe vuruşunu kullanacak. Karşılaşmada 8. dakika oynanırken. Ceza alanı içerisi kalabalık. Topun başındaki isim Metcalf. Metcalf yaptı ortayı. Uğurcan Çakır çıktı kalesinden, topa sahip oldu. Hemen eliyle gönderdi topu sağ kanada. Orada Arda Güler var. Barış ters kanada geçti. Barış'ın önüne doğru. Zeki de onunla birlikte hareketlendi. Aldı topu Zeki. Zeki yerde kaldı. Faul bekliyoruz. Karşılaşmanın hakemi Valenzuela devam dedi ve kale vuruşunu kullanacak Avustralya değerli dinleyenler. A milli takımımız D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve şu andaki rakibi Avustralya ile eşleşti. Kağıt üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte grup liderliğinin en büyük adayı Ay Yıldızlılar. Uğurcan Çakır ceza yayından verdi pasını Abdülkerim'e. Ferdi. Hakan. Hakan'la paslaştı Ferdi. Tekrar geriye döndü Abdülkerim. Uzun mesafeli pas Abdülkerim'den. Topu gönderdiği yerde kimse yok. A milli takımımızdan Avustralya topa sahip oldu. Sağ çizgiden ortaya doğru gönderdi İtalyano. Jacob Italiano. Orta alanda kazandık topu Hakan Çalhanoğlu'yla. Zeki Çelik. Tekrar Hakan. Orta yuvarlağın sağında. Verdi pasını Orkun'a. Orkun'dan tek top İsmail. İsmail geriye çıkardı. Orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminde Merih.
Hemen

solundaki Abdülkerim. İsmail bu iki oyuncunun yanına sokuldu. O paslaşmalara dahil oldu. Şimdi Abdülkerim rakip alana gönderdi. Ferdi, Ferdi'den Zeki. İsmail. Hakan Çalhanoğlu ile paslaşıyor. Rakip alanda pas yapıyoruz. Boşluk arıyoruz. Avustralya savunmasında. Abdülkerim'den sol kanada Ferdi. Arda. Oyuncularımız sürekli pozisyon değiştiriyorlar. Arda Güler de sağ kanattan sol kanada doğru geldi. Şimdi Barış Alper ileriye doğru hareketlendi. Hakan Çalhanoğlu onu bulmak istedi ama hızlı bir top. Kale vuruşunu kullanacak Avustralya.

Ferdi Kadıoğlu rakip alana geçti ağır adımlarla. Ferdi aradan bir pas düşüncesi. Kerem hareketlendi ama hızlı bir top. Kaleci Beach topa sahip oldu, gönderdi ileriye. Jordan Boss. Baskı var milli takımımızdan. Avustralya yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Ayak koyduk ama kazanamadık topu. Şans sahanı Avustralya için. Orta yuvarlağın sağında şimdi Avustralyalı oyuncular. Jacob Italiano. Jacob Italiano geriye çıkardı. O'Neill. O'Neill. Şimdi aradan gönderdi İtalyano'ya. Ceza alanında İtalyano. Tehlikeli bir fırsattı bu. Kalemizde ama iyi bir orta gelmedi İtalyano'dan. Şimdi Jordan Boss ters kanattan şansını deniyor. Yaptı ortayı. Abdülkerim kafayı vurdurmadı. Sekti top. İsmail kafayla uzaklaştırıyor. Ardından Arda. Arda aldı top önünü ama ayağından açınca savunmadan müdahale geldi. Avustralya tekrar yüklenecek. O'Neill. Sağ çizgide İtalyano. Özellikle stoperdeki oyuncuları oldukça uzun Avustralya'nın. Şimdi Kerem Aktürkoğlu tek başına alamadı top önünü, arkadan destek geldi Arda. Orkun bıraktı Arda'ya. Arda'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. Avustralya yetenek eksiğini gösterdiği mücadeleyle kapatmaya çalışan bir takım. Genelde topu rakibe verip %40 oranlarının altında topla oynayan, haşır neşir olan bir ekip. Savunmayı sağlam tutup hızlı ataklarla, duran toplarla gol bulmaya çalışan bir takım Avustralya. Abdülkerim, Ferdi gönderdi sol kanada. Barış Alper, Barış soluna çekti. Sol ayağıyla gönderdi cezalığına top. Doğrudan dışarı gidiyor. Out. Karşılaşmada 13. dakikadan çıktık. 14. dakikaya girdik. Değerli dinleyenler, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Savunmadaki üçlü Suter 1.98 boyunda, Burgess 1.94 boyunda. Gerçekten de uzun bir savunması var Avustralya'nın. Ve Chirkati'nin de boyunun 1.90 olduğunu söyleyelim. Şimdi uzun bir top. Orada hareketlenen Jordan Boss çıkmadan yetişti. Zeki arkasında. Top dışarı gidiyor. Sol köşe gönderine yakın gönderilen topa Jordan Boss yetişti ama Zeki akıllıca bir müdahaleyle topu rakibine çarptırdı ve top out'a gitti. Kale vuruşunu kullandı Uğurcan. Merih'ten Abdülkerim. Stoperdeki oyuncularımız paslaşmaya devam ediyorlar. Merih ve Abdülkerim. Şimdi sol çizgide Ferdi. Abdülkerim. Orta yuvarlağın solunda. En geride Merih Demiral var. Abdülkerim gönderdi ileriye. Orada Barış. Onu geçti top. Jacob Italiano. Hakan Çalhanoğlu kaleciden gelen topu göğsüyle yere indirdiği anda hakemin düdüğü geliyor. Karşılaşmada 16. dakika. Avustralya tekrar topun sahibi. Şimdi sol çizgide Jordan Boss. Döndü ortaya O'Neill. Suter'dan kaleci Beach. Tekrar Suter. Baskımız var. Rahat top yaptırmıyoruz Avustralya'ya. Jordan Boss kalecisine döndü Beach. Barış Alper Yılmaz baskı yapıyor. Chirkati gönderdi ileriye. Gönderdiği yerde Muhammed Ture. Karşısında Merih var. Ture. Merih izin vermiyor Ture'ye. Bravo Merih. Topu taca gönderdikten sonra da

sevincini yaşadı. İki kolunu havaya kaldırarak Melih Demiral. Uzun taç atışı hazırlığında Avustralya milli takımı. Connor Metcalf taç atışını kullanacak isim. Cezalının içerisinde 4 Avustralyalı oyuncuyu görüyorum. Kale sahası kalabalık. Bu arada köşe vuruşu olduğunu söyleyelim, düzeltelim. Sağ kanattan Avustralya şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Orta kale sahasına doğru Uğurcan Çakır. Bir an orada Uğurcan'a bir müdahale söz konusuydu ve o müdahale sebebiyle topu sağlıklı bir şekilde çıkıp alamadı ama karşılaşmanın hakemi Valenzuela bu anı çok iyi yakaladı. Lehimize faul kararı. Uğurcan Çakır serbest vuruşu kullandı. Karşılaşmanın hakemi Jesus Valenzuela tekrar ettirecek. Serbest vuruşu 18. dakika oynanıyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Mücadelede Ferdi Kadıoğlu yerden oynadı. Sol çizgiye paralel bir pas. Orkun. Orkun'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak A milli takımımız. Faul yapan Çirkat oldu Avustralya'da. Rakip alandayız. Hakan Çalhanoğlu. Ortaya döndü İsmail. İki stoperin arasındaydı İsmail. Sağ çizgide Miri. Uzun top. Zeki. İyi kontrol. Cezalını yan çizgisi sağ kanat. Geriye çıkardı Zeki. Arda. Hakan Çalhanoğlu. Şut açısı aradı. Bıraktı şimdi. Ferdi. Gelişine vurdu, dışarı gitti top. Ferdi Kadıoğlu. Hakan önüne bıraktı. Sağ ayağının içiyle plase bir vuruş. Ferdi Kadıoğlu'ndan kale direğinin üzerinden top dışarı gidiyor. Uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışıyoruz Avustralya karşısında. Şu ana dek çok fazla boşluk bulamadık. Pozisyon da vermedik rakibe. Dengeli bir mücadele BC Place stadyumunda. Abdülkerim Toure mücadelesi. Toure son çizgiye indi. Toure ayağına dolaştırdı topu. Benim gördüğüme göre top Muhammed Toure'den çıktı. Evet, karşılaşmanın hakemi Valenzuela'da birinci yardımcı hakemi Martinez uydu. Kale vuruşunu kullanacak Abdülkerim'le A milli takımımız. Bıraktı Uğurcan'a. Uğurcan baskı var, gönderdi ileriye. Kafayla karşılayan Suutar. Topun sektiği yerde Zeki vurdu kafayı. Top taca gidiyor. Kendi yarı alanından, karşı tribünler önünden taç atışını kullandı Avustralya. Burgess. Bekledi Burgess. Sol çizgideki Jordan Bass. Ondan tekrar Burgess. Suutar. Savunmadaki isimler paslaşmaya devam ediyor. Avustralya'da 20. dakikadan çıktık. 21. dakikaya girdik. Değerli dinleyenler, şimdi yarı alanımıza geçmeyi başardılar ama pas hatası, orada İsmail kaptı topu, rakibe çarptırdı taç. A milli takımımızın. Meri. Abdülkerim. Solunda Ferdi. Bıraktı ona. Ferdi Kadıoğlu. Orta çizgiyi geçer geçmez pasını verdi Barış'a. Barış geriye döndü. Abdülkerim. Orkun bu kez sol çizgide topla buluştu. O da geriye döndü Meri. Abdülkerim. Hakan Çalhanoğlu. Abdülkerim rakip alana geçti.

Avustralyalı oyuncular onun pasını ayağa koydular ama top döndü dolaştı yine. Abdülkerim'e geldi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'dan pas Berih'e. Uğurcan. Şu ana kadar iyi kapandı Avustralya. Bu kilidi çözecek önemli isimler var. Arda, Kerem Aktürkoğlu. Savunmadan çıkışlarıyla Ferdi, yine Orkun, Barış Alper, bu isimlerle Avustralya'yı, yaptıkları bu savunmayı bozmaya çalışacağız. Şimdi rakip takım pas yapıyor kendi yarı alanında. Metcalf, İsmail faul yaptı Muhammed Ture'ye. Serbest vuruşu kullanacak Avustralya kendi yarı alanından orta yuvarlağın sağından. Orta çizgiye birkaç adım kala kullanacaktı serbest vuruşu Avustralya ve değerli dinleyenler, Dünya Kupası itibariyle her iki devrede de 3 dakikalık su molaları veriliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Kanada'da hem de Meksika'da oldukça sıcak bir hava var. Biz de kısa bir araya gideceğiz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Radyo 1.
1: Tekrar karşınızdayız değerli dinleyenler. A milli takımımız Avustralya karşısında 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede ve ilk su molasındayız. Her iki devrede de birer kez 3 dakikalık su molaları veriliyor. Dünya Kupası boyunca bu gerçekleştirilecek değerli dinleyenler. Şu ana kadar geride kalan 25 dakikada A milli takımımız Avustralya karşısında toplu oynama oranlarında bariz bir üstünlük kurdu rakibine. %66'ya %34'lük bir üstünlük söz konusu. Bu beklediğimiz bir şeydi. Avustralya topu rakibe veren ve kontra ataklarla etkili olmaya çalışan, duran toplarla gol arayan bir ekip. A milli takımımız ilk 25 dakika boyunca rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlandı ama Avustralya'nın da kalemizde tehlike yaratamadığını, bizim de onlara karşı savunmada iyi durduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun kaldığı yerden devam edecek. 26. dakikaya girdik. Son olarak orta yuvarlağın sağında kendi yarı alanında serbest vuruşu kullanacaktı Avustralya. Şimdi öyle yaptılar. İleriye gönderdi Sutar. Sol kanatta Avustralya atağı şekilleniyor. Orada Engsler geriye çıkardı. O'Neill. Sol iç koridorda O'Neill. Engsler'la paslaştıktan sonra Burgess'a döndü. Burgess'tan Sutar. Chirkati, baskımız var. Metcalf geriye çıkardı. Yerden oynadılar. Hata yaptılar. Kazandık topu Orkun'la. Orkun şimdi verdi pasını Barış. Sol kanatta Barış. Bekledi. Geriye çıkardı Ferdi. Tekrar Barış. Orta şans arıyor. Barış

attı rakibinin üzerine. Sağ ayağıyla gönderdi. Gelişine vuruş Arda'dan. Top kalecide kaldı. Patrick Beach. Barış'ın sol kanattan ceza alanına çevirdiği top Avustralya savunmasına çarptı. Arda'nın önünde kaldı. Arda gelişine vuruşunda kaleci Beach'i geçemedi. Şimdi kalemizde tehlike ve maalesef top ağlara gidiyor. Avustralya 1-0 öne geçiyor. A milli takımımız karşısında golü atan Nestori İrankunda. Yayının başından beri bahsettiğim üzere kontra ataklarla etkili olan takım. Bizim onların kalesindeki ilk tehlikeli pozisyonumuzun hemen arkasından hızlı bir şekilde kalemize geldiler. Ve Nestori İrankunda ceza alanına, ceza yayının solundan girer girmez sağ ayağıyla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve Avustralya 1-0 önde A milli takımımız karşısında. İrankunda Melih'in solundan atıp sağından geçtiği anda artık ceza alanına girmişti. Uzak köşeye vurur gibi yapıp topu yakın köşeye bıraktı. Uğurcan Çakır'ın sağından topu ağlarla buluşturdu. Ve Avustralya A milli takımımız karşısında 1-0 önde. 27. dakikada geldi gol İrankunda'dan. Santra'yı yaptık. Karşılaşmada 28. dakika oynanıyor ve oldukça uzun bir süre var. A milli takımımız Avustralya'dan iyi bir takım. Bunu sahaya da yansıttığımız takdirde rahatlıkla geri dönebiliriz. Hazırlık pasları yapmaya başladık. Yine yarı alanında bekliyor Avustralya A milli takımımızı. Hakan ayağının içiyle gönderdi sol çizgiye. Barış. Barış Alper. Barış son çizgiye inme çabası. Son müdahale. Jacob Italiano'dan mı diye bakıyorum ama karşılaşmanın hakemi Valenzuela topun Barış'tan çıktığını işaret etti. Kale vuruşunu kullanacak Patrick Beach. Sutar gönderdi ileriye. Savunma arkasına hareketlendi İrankunda. Uğurcan zamanında terk etti kalesini. Topu uzaklaştırdı. Ferdi Kadıoğlu kafayla topu önüne aldı. Solunda Barış var. Ferdi ilerledi. Ferdi verdi pasını. Barış ceza alanında uzak noktaya doğru yaptı ortayı. Savunma karşılıyor. Sağ kanada açıldı top. Arda rakibinin üzerine gitti. Geçemedi Arda. Engster kayarak yaptı müdahaleyi. Şimdi Orkun. Orkun'un ortası. Abdülkerim baktı kaleye. Abdülkerim vurdu, direkten döndü top. Abdülkerim bardakçı. Uzaktan vurdu. Harika vurdu Abdülkerim. Kaleciye geçti top, direğe geçmiyor şanssız an. Yüklenmeye devam ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu gönderdi sağ çizgiye. Orkun. Hakan baktı kaleye. Hakan avuta gitti top. Abdülkerim bardakçı müthiş vurdu topa. Savunmadan seken topu kontrol etti. Sol ayağıyla seken topa çok sert vurdu. Kaleci Beach uzandı. Parmaklarının ucuyla topa dokunuyor. Ve o müdahale sebebiyle top direğe çarptı. Oyun alanı.

Yanına geri döndü. Beach uzanamasa topa, parmaklarının ucuyla dokunamasa şu an bir birlik eşitliği kutlayacaktık. Ferdi. Uğurcan. Gönderdi sağ çizgiye. Zeki. Zeki'den pas. Merih Demiral. Stoperdeki partneri Abdülkerim. Abdülkerim önündeki boş alanı kullandı. Rakip alana kadar topu sürdükten sonra bıraktı Hakan'a. Hakan'dan İsmail. Orkun. Arda Güler. Sağ iç koridorda ilerliyor Arda. Sağında Zeki var. Bıraktı Zeki'ye. Zeki'den Orkun'a. Orkun derin bir pas. Hakan cezalığında sürpriz bir koşu atmıştı. Avustralya savunmasında Burgess dikkatli topu Taca gönderdi. Abdülkerim. Yine tüm atlarımızla rakip alandayız. Hakan Çalhanoğlu. İsmail Yüksek. Sağ kanatta Zeki. Baskı var. Geriye döndü Meri. Orta yuvarlağın solunda Arda. Arda sol kanada. Barış iyi kontrol edemedi. İtalyano'dan müdahale taç. A milli takımımızın. Sol kanattan rakip alan ortalarından taç atışını Ferdi ile kullandık. Abdülkerim. Merih Demiral. İsmail. Merih. Abdülkerim. Sol çizgide Ferdi. Yerden oynadı Kerem'e. Kerem. Yerde kaldı Kerem Aktürkoğlu. Serbest vuruşu A milli takımımız kullanacak. Hemen kullandılar. Paslaşarak. Şimdi Ferdi. Çıkardı geriye Merih. Orkun orta yuvarlağın sağında topta buluştu. O da kendi sağındaki Arda'ya gönderdi. Arda'dan Hakan'a, Hakan'dan İsmail'e. Arda Güler. Ekseni etrafında döndü. Hakan'a bıraktı. Minik minik üçgenlerle kaleye doğru gitmeye çalışıyoruz. Sol çizgide şimdi Barış. Barış İtalyano karşısında sağına çekti. Uzak noktaya yaptı ortayı. Karşıladı İran Kunda. Savunmasına yardımcı oldu. İleri uçtaki ismi İran Kunda ve Muhammed Ture. Onlar da savunmalarına yardımcı oluyor. Ramilli takımımız ataktayken şimdi Orkun alamadı önüne. Orkun bir daha top ona çarpıyor. Kaleci Patrick Beach. Patrick Beach cezalığın içerisinde yere indirdi topu. Gönderdi ileriye. Merih kafayla karşıladı. Orta alanda Metcalf. Sağ kanada gönderdi. Ferdi. Abdülkerim. Tekrar Ferdi. Yerden oynadı Barış. Barış Alper. Geçmedi pası. Hakan. Onun baskısı var. Muhammed Ture. Muhammed Ture. Hakan'ı düşürdü. Avustralyalı oyuncu. Serbest vuruşu kullanacak. Ay Yıldızlılar. Arda Güler'le gole yaklaştıktan sonra uzun bir pas. İran Kunda hızlı bir oyuncu, sevdiği toplar. Merih'i çalımladı ve ceza alanı içerisinde Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek Avustralya'yı 1-0 öne geçirdi.

Arda yerde kaldı, oyun devam ediyor. Hakem Valenzuela Arda faul beklerken oyna dedi. Kaleci Beach gönderdi topu ileriye. Taç A milli takımımızın. Abdülkerim. İsmail Yüksek orta yuvarlağın kendi yarı alana bakan diliminde topla buluştu. Ayağının içiyle verdi pasını Arda'ya. İran Kum da Arda'ya faul yapıyor. Sağ iç koridordan, rakip alanı ortalarından serbest vuruşu kullanacağız. Arda Hakan Çalhanoğlu'na pas verdi. Hakan'dan Ferdi'ye. Solunda Barış var. Sol iç koridorda Ferdi. Şimdi gönderdi Barış'a. Barış İtalyano'nun üzerine gitti. Çevirdi Barış. Kerem geriye çıkardı. Orkun istediği gibi vuramadı Orkun. Kerem göğsüyle indirdi. Penaltı noktasının solunda. Üzerine sekerek gelen topu ayağının içiyle kaleye göndermek istedi Orkun Kökçü. Ama top dışa doğru dönerek falso aldı ve dışarı gitti. Beach kale vuruşunu kullandı. Kafayı vuran Hakan Çalhanoğlu taç atışını kullanacak Avustralya. Avustralya yarı alanımızın ortalarından sağ kanattan taç atışını kullanacak Çirkati ile. Çirkati kullandı taç atışını karşılayan Abdülkerim. Ferdi vurdu kafayı. Top yere inmiyor. Şimdi yere indiği anda Ferdi topu uzaklaştırmayı başardı. Kerem iyi kontrol edemedi. Tek başına kaldı ileride. Pas Suutar'dan. Sağ kanatta Avustralya atak geliştirmek istiyor. Metcalf ortaya döndü. İran Kun da geriye çıkardı. Engster. Jordan Boss sol köşeden cezalığına sokuldu. Geriye çıkardı. Şimdi uzak noktaya orta. Top doğrudan dışarı gidiyor. 37. dakikada kale vuruşunu kullanacak Uğurcan Çakır. Paslaşarak kullandı kale vuruşunu. Miri. Ferdi. Ferdi Katıoğlu. İsmail. Orta yuvarlaktı İsmail. Derin bir top. Zeki ceza alanına girdi ama top hızlı. Biraz daha yavaş gönderebilse İsmail. Tek topla asisti yapmış olacaktı Zeki'ye. Ceza alanı içerisinde karşı karşıya kalacaktı Zeki. Ve şimdi Avustralya atak hazırlığında. Suutar. Sakladı topu. Verdi pasını Beach. Burgess. Baskımız var rakip alanda. Arda yapıyor baskıyı. Burgess gönderdi ileriye. İran Kunda aldı top önüne. Faul bekliyoruz. Oyun devam ediyor. İran Kunda pasını gönderdiği yerde Ferdi. Kayarak müdahale iki oyuncudan birden. Hem Ferdi hem İtalyano. Taç Avustralya'nın. 39. dakikaya girdik. BC Place stadyumunda Vancouver Kanada'da A milli takımımız Avustralya karşısında 1-0 geride. Çirkati ceza yayına doğru gönderdi taç atışını. Şut şansı Jordan Boss. Neyse ki iyi vuramadı. Top kale direğinin birkaç metre üzerinden avuta gidiyor. Abdülkerim Bardakçı'nın kaleye gönderdiği şutta kaleci Beach parmaklarının ucuyla uzanmış ve top direkten dönmüştü. Avustralya golü bulduktan hemen sonra bu şansı yakalamıştık. Karşılaşmada 40. dakikaya girdik değerli dinleyenler. Uğurcan uzun oynar gibi yaptı. Yerden sol kanada gönderdi Ferdi. Barış Alper. Şimdi Barış hareketlendi. Alamadı top önüne. Ayak koydu Avustralyalı oyuncular. Kaleci Beach topun

Çıkmasına izin vermedi. Abdülkerim'in indirdiği yerde Arda. Fizik kalitesiyle üstünlük kurmaya çalışıyor Avustralya A-Milli takımımıza. Arda şimdi verdi pasını Abdülkerim'e. Abdülkerim gönderdi. Sol çizgiye Barış. Barış Alper sağına çekti. Barış yaptı ortayı. Kerem'e doğru. Son anda bir müdahale savunmada Çirkati'den. Beach topun sahibi oldu. Burgess. Boz. Yerden oynadı. Engster. Kerem ve Arda'nın baskısı var. Kendi yarı alanında sol kanatta Engster. Ayak koydu orada. Kerem Aktürkoğlu top taça gidiyor. Taç atışını Avustralya kullanacak. 41. dakikaya girdik. Kanada'da BC Place'te 1-0 önde. Avustralya A milli takımımız karşısında Ferdi Kadıoğlu. Uğurcan. Meri. İsmail orta yuvarlağın sağında kendi yarı alanında. Sağ çizgiye gönderdi Zeki. Zeki bıraktı Hakan'a. Hakan. Diagonal bir pas. Sol kanatta Ferdi. Yerden oynadı Barış'a. Barış Alper. Barış geriye çıkardı. Gönderdiği yerde İran Kunda savunmasına yardımcı oldu ve topu uzaklaştırdı. Bizim yarı alanımızda sadece Uğurcan Çakır vardı. İran Kunda topu ileriye gönderdiğinde Hakan Çalhanoğlu. Rakip alandayız. Abdülkerim Bardakçı sol iç koridorda ilerliyor. Sol kanada gönderdi Barış. Ondan pas Ferdi'ye. Ceza alanı yan çizgisi sol kanat. Ferdi sakladı topu. Barış müsait durumdaydı, daha geriye döndü Abdülkerim. Onun yanında İsmail. Bıraktı şimdi Orkun'a. Orkun'dan yine İsmail. Sağ kanatta Arda. Arda. Orkun. Arda tekrar topla buluştu. Sol ayağında baktı kaleye. Arda vurdu, dışarı gitti top. Yine uzaktan denedik şansımızı. Ceza yayının birkaç adım gerisinden kaleye sağ çapraz pozisyondan sol ayağıyla çok sert vurdu Arda. Top dışarı gidiyor.

vuruşlarını ve taç atışlarını bu Dünya Kupası'nda futbolcular 5 saniye içerisinde kullanmaları gerekiyor. Yeni kural gereği. Oyunun temposunu artırmak adına konulan bir kural bu. Karşılaşmanın hakemleri takdir ettikleri yerden 5 saniye sayıyorlar ve eğer top elden ya da ayaktan çıkmadıysa rakibe geçiyor. Kale vuruşlarında rakibe geçtiğinde korner kullanılıyor. Taç atışlarında ise taç atışı el değiştiriyor. Orta alanda kazandık topu İsmail. Çok adamla yükleniyoruz Avustralya kalesine. İlk defa savunmada bu kadar az adamla yakaladık onları. Kerem yerden oynadı Kerem. Şimdi seken topu İsmail almak istedi. İyi kullanamadık bu hata. Merih kafayla indirdi. Zeki. Abdülkerim yanında. Verdi ona. Abdülkerim'den pas. Hakan Çalhanoğlu. Sağ çizgide İsmail. İsmail yerden oynadı Orkun. Orta yuvarlakta Zeki. Orta yuvarlağın solunda rakip alanda Ferdi. Sol çizgide Barış. Barış Alper. Barış Alper yine İtalyanlı'nın üzerine gitti. Geriye çıkardı Arda. Arda Güler. Sol iç koridorda toplu buluşmuştu tekrar Barış'a. Barış. Barış zorladı pozisyonu. Barış son çizgiye indi. Kayarak müdahale. İtalyano'dan köşe vuruşu kazandık. 44. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Devreye girmeden bir gol muhteşem olurdu ama karar değişiyor. Önce köşe vuruşunu işaret etti karşılaşmanın hakemi Jesus Valenzuela. Ardından yardımcısıyla bir diyaloğa girmiş olabilir. Jorge Martinez de ve kararını değiştirdi. Kale vuruşunu kullanacak Avustralya. 44. dakikada Beach kale vuruşunu kullandı. Amilli takımımızın yarı alanına gönderdi. Merih vurdu kafayı ardından Abdülkerim aynı şekilde kafayla uzaklaştırdı. Avustralya yüklenecek. 45. dakika İran Kunda yine topla buluştu. İran Kunda ayağa kaydı cezalının içerisinde. Zeki aldı topu ondan. Arda sıyrılamadı rakibinden. Burgess yerden oynadı. Hakan'ın baskısı var. Sol çizgide Boz. Verkaç'ta başarı. Boz İran Kunda'yı düşündü. Merih yanında İran Kunda'nın. İran Kunda sağına çekti. Şut şansı. Neyse ki Uğurcan'ın üzerine vurdu. İran Kunda'yı durdurmakta zorlanıyoruz. Topuna geldiğinde Avustralya tehlike yaratıyor kalemizde. Normal süreyi ilk yarıda tamamlamak üzereyiz. Son 10 saniye ardından kayıp zaman işareti gelecek. Orkun kendi eksen etrafında döndükten sonra orta yuvarlağın gerisindeki Hakan'ı bıraktı. Hakan'dan sol kanada Ferdi Kadıoğlu. 4 dakikalık kayıp zaman. Şimdi Barış'tan pas. Ferdi çıktı ileriye. Barış da paslaştı. Hakan Çalhanoğlu sol iç koridorda. Ceza yayının birkaç adım gerisinde Orkun kaybetti topu. Muhammed Ture kayarak müdahale İsmail'den. Bravo İsmail kazandı topu. Arda'ya verdi pasını. Arda'dan sol iç koridora verdi. İlk uzatma dakikası içerisindeyiz. Barış sağına çekti orta şans arıyor. Barış. Arda. Arda ceza yayının gerisinde. Şimdi verdi pasını Orkun'a. Orkun tek topla Kerim'i bulmak istedi. Başaramadı. Abdülkerim. Merih. İsmail orta yuvarlağın bir adım ilerisinde rakip alanda solundaki Abdülkerim'e. Abdülkerim sol iç koridordaki Ferdi'ye. Ferdi derin top. Kerem ceza alanı içerisinde topla buluşur buluşmaz geriye çıkardı.

0: Abdülkerim'den Hakan'a. Hakan rakip alanı ortasında. İsmail'e pas. Avustralya kilidini açmakta zorlanıyor milli takımımız. 11 adamla savunma yapıyor rakip takım. Barış bıraktı, Orkun'la anlaşamıyorlar. Top avuta gidiyor. Avustralya kale vuruşunu kullanacak. İkinci uzatma dakikasındayız. Barış Alper Yılmaz'ın da 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala'nın saçlarını hatırlayacak olan dinleyicilerimiz. Benzer bir saçla karşımızda. Tek farkı Barış'ın saçları sarı. Ve biraz daha uzun Ümit Davala'ya göre, 2002 yılında Ümit Davala'nın yaptığı imaja göre. Üçüncü uzatma dakikasına girdik. Ferdi Kadıoğlu taç atışını kullandı. Abdülkerim'e bıraktı. Abdülkerim'den Merih'e. Merih İsmail'e verdi pasını. Sağ çizgide Arda Güler. Arda. İsmail. Abdülkerim oynadı. Abdülkerim rakip alanda. Sol çizgide Ferdi. Tek topla Barış'ı buluşturdu. Barış kaldırdı kafasını. Karşısında Çirkati var. Sağına çekti. Geriye çıkardı Hakan. Hakan. Hakan. Pasında isabet yok. Ceza yayında. 10 yıl karşıladı topu, gönderdi ileriye. Abdülkerim. Hakan. İsmail. Arda. Kaleye uzak mesafe. Ferdi'ye verdi pasını. Orkun bıraktı. Arda. 3 kişi birden karşıladı onu. Şimdi Kerem. Kerem'den çalım. Kerem şut şansı, kayarak müdahale. İlk yarının son anlarında, son saniyelerinde ataklarımızı sıklaştırdık. Gol arıyoruz Avustralya kalesinde. Ferdi bıraktı Orkun'a. Orkun sol kanatta. Geriye çıkardı Hakan. Önünü alamadı iyi bir şekilde. Kaleye şut atma düşüncesi vardı ama kontrolü iyi değildi. Şimdi Arda'dan iyi yere Orkun. Sol çizgide Orkun. Ceza alanına göndermek istedi. Avustralya savunması dikkatli, topu uzaklaştırıyorlar. Rakip alanı ortaları, sol kanattan taç atışını kullanacağız Abdülkerim'le. Merih. Tüm atlarımızla rakip alandayız. Bıraktı İsmail. Artık son birkaç saniye. Zeki verdi pasını Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu, çalım denemesi. Kerem. Orada Zeki yardıma gitti. Ve top avuta gidiyor. İlk yarının da son düdüğü geliyor. Jesus Valenzuela'dan. İlk yarıda 27. dakikada Nestor İran Kunda Avustralya'yı A milli takımımız karşısında 1-0 öne geçirdi ve bu golle soyunma odasına 1-0 geride gidiyoruz. İkinci yarıda tekrar karşınızda olacağız.
1: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Uyandıralım. Konu dondurmaysa lezzetinin nereden geldiğine bakacaksın. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Aras İldaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler. Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Uyandıralım. Konu dondurmaysa fıstığının lezzetine bakacağız.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fatih Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.
4: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam ediyor.
5: Tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Avustralya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattık ve ikinci yarıya Montella, Kenan Yıldız'ı oyuna alarak başlıyor. Kenan, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Bir sakatlığı vardı Kenan Yıldız'ın. Bu karşılaşmada onu riske etmemek adına ilk 11'de başlatmadı Montella. Hakeza Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu için de 90 dakikayı çıkaracak durumda değiller demişti. Hem Hakan hem Arda ilk 11'de başladılar. Kenan da ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu ve oyuna girer girmez sol kanatta topta buluştu Kenan. Karşısında iki kişi var. Geriye çıkardı Ferdi. Ferdi yerden oynadı ceza alanına. Kerem Aktürkoğlu tek topla Orkun'u bulmak istedi, başaramadı. Savunma uzaklaştırdı topu Melih. Melih'ten pas Hakan Çalhanoğlu'na. İsmail sağ çizgide, Zeki var, onunla oynamadı, yanındaki Hakan'a bıraktı. Hakan sol çizgiye, Ferdi. Ferdi yine Avustralya savunması kalabalık. İlk yarıda da bu şekilde kapanıp kontra atakta golü bulup ve yine kontra ataklarla tehlike yaratmışlardı. Ferdi Kadıoğlu. Karşısında İtalyano var. Ferdi iyi sakladı topu, çıkardı geriye. Hakan baktı kaleye. Hakan vurdu sekerek giden top kalecinin üzerine. Beach yakaladı topu. Verdi hemen pasını Boss. Sol çizgiden Jordan Boss ilerleme gayretinde. Geriye çıkardı. Avustralya milli takımı topu ileriye taşıyamayınca geride pas yapmaya başladı. Sutar gönderdi sağ kanada. Orada Italiano. Taç çizgisine paralel bir top. Baskımız var. Avustralya milli takımı

yarı sahasında. Patrick Beach uzaklaştırdı topu. Hem İsmail'le hem de Merih'le hava topuna çıktık ve lehimize faul kararı. Orta yuvarlan rakip alana bakan diliminden serbest vuruşu kullanacağız. Hakan Çalhanoğlu'yla. İlk yarıda 11 şutumuz var rakip kaleye. Bunlardan 3'ünde isabet kaydettik. Ferdi Kadıoğlu. Kenan verdi pasını Orkun. Orkun yerden çevirdi. Kerem'e gelmedi top. Tekrar yükleneceğiz. Sol çizgide Ferdi bıraktı Hakan'a. Hakan'dan Arda'ya, Arda tek top düşüncesi, Kerem'e geçmiyor top. Avustralya yine hızlı atağa çıkma arayışında. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda Merih ve Abdülkerim karşısında verdi pasını Ture'ye. Ture'den pas. Cezalarında bir şut. Müdahale Merih Demiral'dan Jordan Boss'un şutuna ve top oyun alanını terk ediyor. Sağ kanattan Avustralya köşe vuruşunu kullanacak. İlk yarıdaki oyun sistemiyle devam ediyor Avustralya. Milli takımımız golü bulabilirse Avustralya savunmada açık vermeye başlayacaktır. Şu ana kadar gol de gelmediği için moralle savunmaya devam ediyorlar. 49. dakika, sağ kanattan Avustralya köşe vuruşunu kullandı. Sutar geriye sektirdi topu. Jacob Italiano çok kötü vurdu. Avut Uğurcan Çakır kale vuruşunu kullanacak. Yerden oynadı Uğurcan. Hakan Çalhanoğlu. Top hala onda. Enlemesine topu kendi yarı alanımızda sürdükten sonra İsmail'in önüne bıraktı. İsmail'den Merih. Merih'ten pas sağ çizgide. Orta çizginin birkaç adım ilerisinde Zeki. Boşluk bulamadı, geriye döndü Merih. Orta yuvarlağın solunda Abdülkerim. Sol çizgide Kenan. Kenan'dan pas. Hakan tekrar Kenan'a. Geçmedi. Kafayla müdahale. Orkun topu indirdi. Orkun Kökçü kalabalığın arasında kaldı. Orkun ceza alanı içerisinde baskı yapıyor. Avustralyalı oyuncular topu uzaklaştırdılar. Uzaklaştıran isim Sutar. Abdülkerim. Hakan Çalhanoğlu. Gönderdi çizgiye. Ferdi. Sol kanatta Ferdi. Kenan. Kenan Yıldız ceza alanına girme çabasında. Kenan geriye çıkardı. Ferdi. Ferdi rakibini yatırdı. Verdi şimdi pasını. Verkaç'ta başarı var. Kerem'e gelmedi top. Hakan şut şansı. Kalabalığı geçemiyoruz. İsmail önünü boşalttı. İsmail vurdu, dışarı gitti top. İsmail yüksek. Onun vuruşunda savunmaya çarpıyor top. Köşe vuruşunu kullanacağız sol kanattan. Baskıyı arttırdık. 50. dakikadayız. Golü bulalım Avustralya karşısında. 2006 ile 2022 yılları arasında Dünya Kupası'nda çıktıkları 17 maçın 10'unu kaybetti Avustralya. Bu süreçte en çok maç kaybeden takım. Bu karşılaşmada da dileğimiz o. Hakan Çalhanoğlu köşe vuruşunu kullanacaktı. Bekleyin diyor karşılaşmanın hakemi.

şimdi işaret verdi. VAR'la kısa bir diyalog. Hakan köşe vuruşunu kullanacak. Hakan yaptı ortayı. Bir vuruş, dışarı gidiyor top. Ters bir vuruş. Suhtar'dan sol kanattan kullandı köşe vuruşunu. Bu kez sağ kanattan Arda ile kullandı. Arda yaptı ortayı kale sahasına. Burgess karşıladı. Kerem gelişine vurdu, zayıf bir şut. Bir kez daha karşılıyor Avustralya savunması. Hakan Çalhanoğlu verdi pasını Orkun. Baktı ceza alanına. Orkun yaptı ortayı, yine karşılıyor kafayla Avustralya. Savunmada dikkatli olan Suhtar. Son adam Ferdi. Orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan diliminde Ferdi. Verdi pasını Hakan'a. Hakan'dan İsmail Yüksek. İsmail gönderdi sağ iç koridora. Zeki'den pas. Ceza alanında Meri bir anda ceza alanına sağ köşeden sokuldu sürpriz bir şekilde. Onun çevirdiği topta milli oyuncularımız gönderdiği yerde değildi. Kenan ekstra bir çabayla topu yakaladı ama o anda da offside bayrağı kalktı.

O'Neal. Zeki'nin baskısı var ona. O'Neal geriye döndü. Burgess en geriye. Beach. Tek topta orta yuvarlığa kadar gönderdi. Melih vurdu kafayı. Topun yere indiği yerde Suter. Burgess. Baskımız var. Rakip alanda Hakan o baskıyı yapıyor. Kayarak müdahalesi. Faul. Sol kanattan kendi yarı alan ortalarından serbest vuruşu kullanacak Avustralya. Jordan Boss yerde kalan isimdi. Şimdi uzun bir top. İran Kunda verdi pasını Toure. Muhammed Toure karşısında Melih var. Geriye çıkardı. İran Kunda sektirdi topu. Orkun'dan pas hatası. Boss yaptı ortayı. Zeki'ye çarpan top oyun alanını terk ediyor. Kale vuruşunu düzeltiyorum. Köşe vuruşunu kullanacak. Sol kanattan Avustralya. 53. dakikadayız. Köşe vuruşu hazırlığı içerisinde. Italiano. Şimdi geldi orta. Suter. Onun kafa vuruşunda Uğurcan. Çok iyi çıkardı Uğurcan. Şimdi O'Neal. Yaptı ortayı uzak noktaya. Kenan. Arda ona gelmeden müdahale var topuna. Yerde kaldı ceza alanı içerisinde. Burgess oyun devam ediyor. Sağ kanattan Avustralya yaptı ortayı. Estetik bir vuruş İran Kunda'dan. Uzak noktaya açıldı top. Sol kanatta pas yapıyor Avustralya. Angster. Kerem'in baskısı var ona. Boss. Kerem'den kurtuldu. A milli takımımızın yarı alan ortalarına kadar taşıdığı topu sağ kanada verdi pasını. Jacob Italiano. O'Neal. Angster. Tek toplar Avustralya'dan. Topu uzaklaştırıyoruz. Kerem tek başına kaldı ileride. 54. dakikadan çıktık. 55. dakikaya girdik. İkinci yarıya Vincenzo Montella, Barış Alper Yılmaz'ı kenara alıp Kenan Yıldız'la başladı. İsmail, onun gönderdiği top. Muhammed Toure. Muhammed Toure, Zeki karşısında ceza alanına sokuldu. İsmail geldi yardıma. Son müdahale Zeki'den. Ama karşılaşmanın hakemi out'u işaret etti. Kale vuruşunu kullanacağız. Muhammed Toure. Son müdahaleyi yapan o. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Top dışarı gidiyor. Avustralya taç atışını kullanacak. Karşı tribünler önünden. Kendi yarı alanında Avustralya. Suter. Baskımız var. O'Neal. Kazandık topu. Arda. Orkun. Yerde kaldı Orkun. Gözler hakemde ve tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyoruz. Ceza yayının sadece 1-2 adım gerisinden. Hafif sağından ceza yayının değerli dinleyenler. Serbest vuruşu kullanacağız. Kritik bir an. BC Play Stadyumunda. A milli takımımız şu ana kadar Dünya Kupası'nda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin yarısını kazanmayı başardı A milli takım. 5 galibiyeti, 1 beraberliği, 4 mağlubiyeti var. 5 kişilik bir baraj Avustralya milli takımında. Arda Güler, Orkun Kökçü ile birlikte topun başındaki isim. Karşılaşmada 57. dakika. Arda geldi. Arda vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Kenan zorladı pozisyonu. Cezaların içerisinde Orkun kazandı. İçeriye çevirmek istedi. Bir elle oynama beklentisi var A milli takımımızda. Arda Güler'in serbest vuruşunda top sekerek kalecinin sağına gitti. Beach uzandı ve topu çelmeyi başardı. Ardından Kenan ve Kerem'in kale sahasında çabası topu filelere göndermek adına yeterli olmadı ama köşe vuruşu kazandık. Ve gözüm Valenzuela'da,
bir an sanki bekleyin der gibiydi. Şimdi kullanın işareti, kale sahasını orta. Savunma kafayla karşılıyor. İsmail vurdu, dışarı gitti top. Arda Güler ceza sahası dışından kafayla topu ceza alanına gönderdi. Sırtı kaleye dönük sol ayağıyla bir vole geldi İsmail'den ama top avuta gitti. Suter gönderdi ileriye. Uğur

Can kalesini terk etti ve topu taca gönderiyor. A milli takımımızın yarı alanından karşı tribünler önünden taç atışını kullanacak Avustralya. ...58. dakikadayız. Henüz taç atışını kullanmadı Avustralya. Baskımız var, şimdi kullandılar. Orkun baskı yapıyor Sutar'a. Kenan Yıldız da aynı şekilde o baskıdan çıkmayı başardı. Avustralya ardından top Ture'ye geçmedi, ayak koydu Meri. Taç atışını kullanacak bir kez daha Avustralya. ...59. dakikadayız. A milli takımımızın yarı alan ortalarından karşı tribünler önünden taç atışını kullandı Avustralya. Topu uzaklaştırıyoruz. Burgess kafayla kalecisi Beach'e döndü. O'Neill. Engsler. Avustralya ilk 11'ine baktığımızda Jordan Boss Feyenoord'da forma giyiyor. Yine Chirkati Parma'da forma giyen bir isim. Metcalf Bundesliga'da San Paolo forması giyiyor. Bu isimler dışında ya görece olarak daha başarısız liglerde ya da ikinci liglerde forma giyiyor. Avustralya milli takım oyuncuları ilk 11 itibariyle. Arda şimdi yerden oynadı, anlaşamadılar Kerem'le. Uzaklaştırıyor Avustralyalı oyuncular. Abdülkerim yakaladı topu. Verdi pasını Ferdi'ye. Ferdi'den Kenan. Kenan Yıldız birebir pozisyon. Kenan son çizgiye doğru ilerledi. Attı çalımı. Kenan önünü boşaltma çabası. Vurdu. Kalabalık bir savunma yine Avustralya. Bir anda 6-7 kişiyle Kenan'ın önünü kapattılar. Kenan'ın vuruşu da savunmaya çarptı ve nihayetinde Patrick Beach topa sahip olan isim. Topu yere indirdi. Kerem yaptı baskıyı. Sol ayağıyla gönderdi ileriye. Meri kafayla karşılıyor. Zeki aynı şekilde Orkun'a kafayla gönderdi. Yüksekten oynamak çok akıllıca değil Avustralya karşısında. Söylediğim gibi savunmada 1.98'lik, 1.94'lük ve 1.90'lık 3 tane kule diyebiliriz. Sutar, Burgess ve Chirkati. Karşılaşmada 61. dakika Avustralya oyuncu değiştiriyor. İran Kunda 27. dakikada takımını 1-0 öne geçirmişti. Alkışlar eşliğinde oyundan çıkıyor İran Kunda. Onun yerine değerli dinleyenler Nişan Velupiley oyuna dahil oluyor. Serbest vuruşu kullanacak Avustralya. Orta yuvarlağın solundan A milli takımımızın yarı alanından. Şimdi O'Neill serbest vuruşu kullandı. Ceza alanı uzak noktasına. Sutar kafayla çevirdi tekrar. Kazandık topu. Hakan Çalhanoğlu. Duran toplarda uzak noktada topu Sutar'la buluşturup onun indirdiği toplarla etkili olmaya çalışıyorlar. Sık sık bunu denediler. Şimdi Arda Güler iyi sakladı topu. Sol kanada gönderdi Kenan. Karşısında İtalyano var. Kenan. Yine kalabalık. Kenan'ın karşısında Avustralyalı oyuncular. Orkun. Önünü boşalttı Orkun. Ardından kayarak müdahale. Savunmada aman vermedi şu ana kadar Avustralya. İstediğimiz boşlukları yakaladı.

yakalayamadık. Kenan'ı topla buluşturduğumuzda onun birebirde ne kadar etkili olduğunu farkındalar. Kalabalık bir şekilde savunuyorlar Kenan'ı. Bu arada Vincenzo Montella Orkun'u oyundan aldı. Orkun'un yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu. İkinci oyuncu değişikliğini yaptı. Vincenzo Montella. Yunus Akgün sağ çizgiden geriye. İsmail şık pas Arda'dan. Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Kenan. Kenan boşalttı önünü ama yine bir anda Avustralyalı oyuncular orada kalabalıklaştı. Top savunmadan sekti. Şimdi sol çizgide şansını deneyen Ferdi Kadıoğlu İtalyano karşısında. Ferdi Hakan'a bıraktı. Arda Güler. Kenan, 3 kişi var karşısında Kenan'ın. Biraz gerisindeki Arda'ya, Arda'dan aradan iyi pas Ferdi'ye. Ferdi'den iyi kontrol gelmedi. Topu taça gönderen Çirkati oldu. Karşı tribünler önünden Kenan taç atışını kullandı. Arda Güler boşluk arıyor. Ferdi, Hakan Çalhanoğlu. Rakip yarı alandayız. Şimdi sol kanatta ceza alanına yakın Kenan Arda'ya bir pas düşüncesi biraz geriye çıkardı. Gelişine bir vuruş bekledik Arda'dan ama yine Avustralya savunması izin vermedi ona.

Circati, O'Neill, Italiano. Sağ çizgide Italiano, baskımız var. Avustralya'yı yarı alanımıza çıkartma konusunda izin vermiyoruz. Şu ana kadar iyi baskı yaptık ikinci yarıda. Jordan, onun pasında yakaladık şimdi topu. Arda bir çalım. Arda ceza alanına verdi pasını Kerem'e. Kerem geriye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ceza yayında yerde kaldı. Kenan topuk pası geçmiyor. Geçmiyor Kenan'ın topuk pası. 65. dakika. Zeki baktı kaleye, Zeki yerden oynadı. Ceza alanında Arda kaptırdı topu. İsmail, Ferdi Kadıoğlu. Arda sırtı biraz da kaleye dönükken uzak mesafeden sürpriz bir şutla kaleci Beach'i avlamak istedi. Yine Avustralyalı oyunculara çarptı top. Abdülkerim

0: sahasının dışında Kenan'a. Kenan girdi içeriye, sağ ayağıyla vurdu, sekti top. Arda önünde kalmadı. Şimdi Kenan. Kenan'ın şutu, her şutumuza müdahaleleri var. Her şutumuzu blokluyorlar. Kaleye yönelmiyor toplar. Ferdi. Zeki'den İsmail'e. Abdülkerim, 66. dakika. Sol çizgide Kenan. Sağ çaprazına geriye çıkardı Abdülkerim. Abdülkerim sağındaki Hakan'a, Hakan ortadan sağ kanada. Sol kanattan sağ kanada taşıdık. Zeki yerden oynadı. Kerem İsmail'le anlaşamıyor. Ceza alanına yerden toplarda tek topla pozisyona girmeye çalışıyoruz. Bir oyuncu ceza alanı ortasına çıkıyor. Sağdan ya da soldan ceza alanına giren oyuncular oluyor. Onlara pas verme düşüncesi şu ana kadar işe yaramadı. Şimdi Kenan ceza alanına sol köşeden sokuldu. Geriye çıkardı Hakan. Hakan'dan tek top Kerem'e. Kerem yine zorlandı, sırtı dönük bir şekilde. Uzun boylu Avustralyalı savunma oyuncuları karşısında. Ferdi Kadıoğlu, Kenan, İsmail. Sağ iç koridorda Yunus. Yunus birebir de etkili. Yunus sıyrıldı rakibinden, son çizgiye indi. Yunus müdahale var ama top avuta gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Patrick Beach. Bir oyuncu değişikliği daha var. Görebildiğim anda sizlerle paylaşacağım. Ve öncesinde de yine bahsetmiştim. Su molasına gidiyoruz. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.
1: Reklamlar. Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de. AGESA.
1: Reklamlar.
0: Tekrar karşınızdayız. Su molası tamamlanmak üzere değerli dinleyenler. 70. dakikadayız. Avustralya karşısında milli takımımız 1-0 geride. Şu ana kadar geçilmesi zor bir savunmaya imza attı. Neredeyse ikinci yarıda her şutumuzu engellediler. Kaleye yönelmesini özellikle tabii ki engelledi Avustralya milli takımı. Çok fazla şut girişimimiz oldu. Aradığımız boşlukları bulamayınca şutlarla gol aradık. İlk yarıda Abdülkerim Bardakçı'nın topu direkten dönmüştü. Kalemizde golü gördükten hemen sonra yakaladığımız bir fırsattı bu.

Ve Avustralya milli takımında Patrick Beach kale vuruşunu kullanacak. Dakikalar 71'i gösterirken kafayla karşılayan topu Merih Demiral. Merih'in gönderdiği yerde Kerem. Kerem'in yanında 1.98'lik Sutar. Bir de yükseldiği zaman arada epey bir fark oluşuyor. Belki ilerleyen dakikalarda Deniz Gül oyuna dahil edilebilir. O da bizim ileri uçtaki uzun boylu forvetimiz. Uzun boylu Avustralya.

Avustralya savunmasıyla, özellikle de yorgun savunmayla baş edebilir Vincenzo Montella takdir ederse. Yunus Akgün yerden oynadı Hakan'a. Hakan'dan tek top İsmail. Aynı şekilde tek topla Abdülkerim'i buluşturdu İsmail. Kenan İtalyano karşısında. Kenan sıyrıldı ondan. Sol ayağıyla yerden çevirdi. Kayarak müdahale Avustralya savunmasında. Özellikle bel seviyesine yapılan ortalarda bu uzun boylu oyuncular problem yaşıyorlar. Ya da yerden gelen toplarda. Şu ana kadar bunları çok fazla yapamadık. Yunus Akgün yerden oynadı. Hakan Çalhanoğlu ceza alanı ön çizgisinin birkaç adım gerisinde çok iyi pas. Zeki vurdu son anda. Son anda kaleci Patrick Beach. Çok önemli fırsat. Harika pas geldi. Hakan Çalhanoğlu'ndan ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Zeki Çelik açısı daraldı ama çok yakın mesafe. Vuruşunda kaleci Patrick Beach'i geçemiyor. Arda Güler yapacak ortayı sağ kanattan. Arda ortaladı kale sahasına doğru. Sutar karşıladı. Uzak noktaya açıldı top. Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu. Geriye çıkardı Hakan. Hakan baktı kaleye. Bir çalım. Hakan şut şansı. Verdi pasını Yunus'a. Yunus sağ kanada gönderdi. Arda sol ayak. Arda şimdi bıraktı Yunus'a. Yunus geriye çıkardı. Ferdi Kadıoğlu. Avustralya savunması yine yerleşti. Ferdi'den Uğurcan Çakır'a 73. dakika. Özellikle bu dakikalarda gelecek bir gol. Galibiyet golü içinde bizi umutlandıracak. Ferdi Kadıoğlu, 22 şutumuz var. Sadece 5'inde isabet kaydedebildik. Avustralya'nın 8 şutu var. 8 şutta 3 isabetleri söz konusu. Arda baktı kaleye. Arda size şöyle anlatayım topa vurduğu yeri, top dışarı gitti. Gürcistan'a attığı gol akıllarınıza gelecektir. Tam olarak o mesafe, aynı yer, aynı pozisyon ama bu kez isabetli vuramadı Arda. Biraz önce kapattığı köşeden Zeki Çelik kaleci Beach'i avlamak istedi. Biraz daha yukarıdan vurabilse topa kaleci Beach dizi seviyesine gelen topu çıkarmayı başarmıştı. Köşe vuruşunda da istediğimiz sonucu elde edemedik. Italiano ve Toure oyundan çıktılar. Onların yerine Jason Gerya, değerli dinleyenler, oyuna dahil oldu. Bir diğer isim de Yengi. Baskımız var. Avustralya atakta. 75. dakika. Uzak mesafe şut topu ağlarımıza gitti. Avustralya A milli takımımız karşısında 2-0 önde. Uzak mesafeden Uğurcan çaresiz kaldı bu şutta ve hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıyayız. Dakikalar 75'i gösterirken. Avustralya A milli takımımız karşısında 2-0 önde değerli dinleyenler.

Birazdan golü atan kişiyi de sizlerle paylaşacağım. Connor Metcalf. Orta alanda Kenan'dan sekti top. Metcalf'ın önünde kaldı. Metcalf ceza yayına sokulurken yine uzak köşeye değil de yakın köşeye yerden sekerek giden tehlikeli bir top. Falsolu bir top. Uğurcan soluna uzandı ama yetişemedi maalesef. Ve Avustralya A milli takımımız karşısında farkı ikiye çıkartıyor. Hücumda çok çaresiz kaldık şu ana kadar. Sürekli karşımızda sarı bir duvar var. Avustralya'yı geçmekte epey ama epey zorlandık. Metcalf ikinci golü attı. İran Kunda ilk golün sahibiydi. A milli takımımız Avustralya karşısında 2-0 geride maalesef. Sol kanatta Kenan. Bıraktı Hakan'a. Melih Demiral. Abdülkerim. İsmail. Arda. Sağ çizgide Yunus. Bıraktı Arda'ya. Arda. Kenan. Tekrar topta buluştu. Kenan bir elle oynama beklentimiz var. Karşılaşmanın hakemi Valenzuela pozisyonu gördü ama yakın mesafeden top ele geldiği için devam ettirdi büyük bir ihtimalle. Ama VAR'dan da bir uyarı gelebilir. Biz de hatamızı devam ettiriyoruz. Yunus şimdi sağ kanatta. Ortaya döndü Kenan. Arda Kenan paslaşması. İsmail. Hakan Çalhanoğlu. Hakan yaptı ortayı. Meri çevirdi. Gelişine vuruş. Kalecinin üzerine gidiyor. Çok önemli fırsat. Kerem Aktürkoğlu. Çok önemli fırsat. Meri çok iyi çevirdi. Kale sahasının sağından penaltı noktası.

geri dönüş için umutlanacaktık. Yine önümüzde süre var. Yine umutlanabiliriz ama tabii golle buluşsaydık çok daha iyi olacaktı. Zaman akmaya devam ediyor. Arda. Arda Güler. Arda'dan pas. Yunus sağ çizgide. Montella yanına ısınan oyunculardan çağırdı. Şimdi Hakan cezalarında kayarak çevirdi. Avustralya savunması yine dikkatli. Taç atışını kullandı Arda. Hakan tek top geçmiyor. Abdülkerim bekledi. Orada

noktaya gönderdi. Metcalf kale sahasına tehlikeli bir orta, Abdülkerim kafayla karşıladı. Gerya doldurdu, orada Kenan Yıldız. Kenan hata yapıyor. Taç atışını kullanacak Avustralya. Amilli takımımız oyuncu değişikliğine gidecek birazdan Montella yönetiminde. Şimdi Valenzuela kenarı işaret ediyor. Kenarda oyuna dahil olmak için bekleyen isimler Mert Müldür ve Salih Özcan. ...81. dakikadayız. İsmail Yüksek'le Zeki Çelik oyundan çıktılar. Salih Özcan ve Mert Müldür oyuna dahil oldular. Mert'ten pas. Yunus pası verdikten sonra bindirmeye devam etti Mert. Yunus iyi taşıdı topu, aradan pas düşüncesi geçmedi Kerem'e. Merih Demiral verdi pasını. Hakan Çalhanoğlu. Salih Özcan. Sağ çizgide Mert. Meri. Arda Güler. Arda. Kerem. Geçmiyor Kerem'in pası. Taç atışını kullanacağız. Sağ kanattan. Ceza alanı sağ köşesinin tam karşısından Mert Müldür taç atışını kullandı. Salih ile paslaştı, aldı topu, tekrar geriye çıkardı Arda. Arda şut şansı, Arda. Arda yine benzer nokta. Sağ iç koridor, ceza yayının sağ çaprazı gerisinden sol ayağıyla uzak köşeye denedi. Yine isabet kaydedemedi Arda Güler. Başından sonuna istediğimiz gibi giden bir mücadele değil. Tam aksine Avustralya'da istediği her şeyi yaptı. Savunmada bize izin vermediler. Kontra ataklarla, hızlı ataklarla golleri buldular ve 2-0 gerideyiz Avustralya karşısında değerli dinleyenler. Sağ kanatta Yunus döndü ortaya Arda. Arda. Yunus aldı topu tekrar. Hakan bıraktı sol kanada. Kenan. Uzun süredir topta buluşamıyordu Kenan. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Orta şansı aradı Ferdi. Şimdi yaptı ortayı. Kafayla karşılıyor bu kez. Gerya. Abdülkerim topu ayağından kaçırdı. Taç atışını kullanacak Avustralya. Irvine ve Aziz Beyiç oyuna girecekler. Jordan Boss oyundan çıktı, onun yerine Aziz Beyiç yerine dahil oldu.

ceza yayının sol tarafından biraz gerisinden serbest vuruşu kullanacağız. Yine bütün uzun boylu oyuncuları barajda 5 kişilik bir baraj kurduruyor Patrick Beach. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı bu arada. Onun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu. Arda ve Hakan topun başında. Hakemden işareti bekliyorlar. 86. dakika. Hakan vurdu kaleciyi. Beach yine kurtardı. Soluna gelen topu çelmeyi başardı. Aziz Beach gönderdi ileriye. Ve yerde kaldı Aidan O'Neill. Faul kararı. Karşılaşmanın ilk sarı kartı Yunus Akgün'e çıkıyor. Yunus kartı gördü. Sürekli savunmada olan Avustralya'yı kart görecek kadar da zorlayamadık maalesef. Kart gösterecek kadar bir baskı kuramadık. Top sürekli bizde ama pozisyon üretmekte zorlanıyoruz. Hakan Çalhanoğlu. Orta yuvarlağın sağında Salihe. Mert Aziz Beyiç karşısında. Ayakta kaldı. Hakan Çalhanoğlu biraz önce kaleci Beach'in tuttuğu köşeye gönderdi topu. Sekerek gelen topu soluna uzanarak çıkarmayı başarmıştı Patrick Beach. O da milli takımımız karşısında iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle maçın kader anı, kırılma anı diyebileceğimiz an 27. dakikada topu ağlarımızda gördükten sonra Abdülkerim Bardakçı birkaç dakika sonra uzaktan çok iyi bir şut çıkardı ve orada Beach parmaklarının ucuyla uzandı ve top direkten döndü. Eşitliği yakalasak kısa süre sonra bambaşka bir mücadele olurdu şüphesiz. Hakan yerden oynadı. Hakan verdi pasını Kenan'a. Kenan kalabalığın arasından topu çıkarttı. Ferdi'ye bıraktı. Ferdi şimdi gönderdi Arda'ya. Arda yaptı ortayı. Uzak noktaya açıldı top. Meri, Yunus, Hakan, Meri, tekrar Yunus. Abdülkerim çalım denedi. Abdülkerim riskli bölge. Şimdi hızlı atak şansı Ferdi. Neyse ki çok hızlı ve izin vermedi rakibi Velü Pile'ye. Salih'le topu rakip alana taşıdık. Dakikalar aleyhimize tükeniyor. 2-0 gerideyiz.

Salih Özcan. Hakan'dan Mert'e. Mert sağ iç koridorda ilerledi. Arda geçmedi pası. Hakan Çalhanoğlu, taç atışını kullandık. Sol kanattaki boşluğa iyi top. Kenan. Kenan şimdi yaptı ortayı. Yine karşılıyor Avustralyalı oyuncular. Ferdi'den Hakan'a. Hakan. Meri kafayla indirdiği yerde Deniz'in baskısı var. Sutar hata yapmıyor. Taç atışını kullanacağız karşı tribünler önünden. Kenan. Kısa oynadı. Ferdi. Kenan aradan oynadı Meri. Meri geriye çıkardı. Ferdi orta şansı sağ ayağıyla yaptı ortayı. Kafayla Irvine karşıladı bu kez. Savunmasına yardımcı oldu. Salih'ten pas. Ceza alanında Meri çalım denedi. Korner bekliyor Merih Demiral. Avut kararı geldi Valenzuela'dan. Patrick Beach kale vuruşunu kullandı. Hakan Çalhanoğlu. Salih. Mert Müldür. Mert verdi pasını Arda'ya. Arda sağ çizgide Aziz Bey'in karşısında Arda'nın. Arda kaybetti topu. Aziz Bey'in aldı gidiyorken Valenzuela düdüğünü çaldı. Serbest vuruşu hemen kullandık. Arda. Meri'ye gelmedi top. 6 dakikalık kayıp zaman işareti gelmişti. 4. dakika içerisindeyiz. Kötü bir başlangıç milli takımımızdan 2026 Dünya Kupası'na. 2002'de de organizasyona mağlubiyetle başlamıştık. Tabii Brezilya'ya kaybetmekle Avustralya'ya kaybetmek arasında fark var ama sonrasında topladığımız 4 puanla gruptan çıkıp yarı finale kadar ilerlemiştik. Arda bir anda cezalarında son çizgiye indi. Yerden çevirdiği topu şu ana kadar benden en çok duyduğunuz cümle Avustralyalı oyuncular karşıladılar. Hakan Çalhanoğlu yaptı ortayı. Gerya bu kez gelişine Kenan'dan şut. O şut da Sutar'a çarptı. Ve sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Söylediğim gibi kazanamasak bile bir gol belki de bize ikinci turu getirebilir. Üçüncüler de en iyi 8 üçüncü de gruptan çıkacak. Arda şimdi yaptı ortayı. Top dışarı gidiyor. Arda'nın ortasına Avustralya savunmasından müdahale geldi ve köşe vuruşu kazandık. Sol kanattan köşe vuruşunu yine Arda ile kullandık. Aziz Bey ön direkte karşıladı. Kenan, Hakan, Yunus yaptı ortayı. Meri kafayla çevirdi Meri. Son anda Sutar. Son uzatma dakikasına girerken bayrak da kalktı. Pozisyon offside. Jorge Martinez bayrağını kaldırdı. Merih Demiral offside durumundaydı. Top Avustralya'da uzun gönderdiler. Yengi kafayla indirdi topu. Kenan orada iki kişi arasında kaldı. Irvine'dan pas. Yengi sağ çizgide Irvine'a pas. Ferdi izin vermedi ona. Top dışarı gidiyor. Taş atışını kullanacak. Avustralya kazandık topu. Salih, Mert Müldür artık son saniyeler içerisindeyiz. Elen son düdük gelebilir. Topu sağ kanattan taşıdığımız anda Arda Güler topla buluyor.

0: koştu, sakladı topu Arda Güler ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli dinleyenler. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapamıyor. Avustralya karşısında aldığımız 2-0'lık mağlubiyet ve oyun olarak istediğimizi yakalayamadığımız bir performans. Ama biraz önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay A milli takımımızın yenemeyeceği takımlar değil. Umarız o maçlarda istediğimiz puanları alarak adımızı bir üst tura yazdırmayı başarırız. Ben Fırat Irmak mikrofondaydım. Sesimin size ulaşmasına Zafer Altay ve Volkan Kahraman yardımcı oldu. Sonraki yayınlarda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
11: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
13: Uyandıralım. Konu dondurmaysa fıstığının lezzetine bakacak.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz banka.

0: Kartla kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dondurmaysa süt oranına bakacaksın. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca...

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bizde. Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: ...6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda kooperatifler kural olarak tüketici tanımı içine girmemekle birlikte kanunun konut finansmanı başlıklı hükümlerinin uygulanmasını

Yine aynı kanunun paket tur sözleşmeleri başlıklı 51. maddesinde ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketicidir. Ayrıca ticaretle ilgilenmeyen, sosyal amaçlı ve kar gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişilerle apartman ve site yöneticiliği de yargı kararlarında tüketici olarak kabul edilir.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu haftada yepyeni konu ve konuk

0: Bugün hayatın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı yetiştirirken sıkça karşımıza çıkan iki önemli kavrama, ödül ve ceza konusuna değineceğiz. Ödül ve ceza çocukların davranışlarını yönlendirmek için sıkça kullanılan iki temel yöntemdir. Bu yöntemlerin bilinçli ve dengeli kullanılması büyük önem taşıyor. Sürekli ödül vermek çocuğun motivasyonunu dışa bağımlı hale getirebilirken, sert cezalarsa korku, güvensizlik ve iletişim sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle çocuk eğitiminde asıl hedef ödül ve cezadan çok doğru davranışın nedenlerini anlamalarını ve iç disiplinlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bugün programda çocuk eğitiminde ödül ve cezanın yerini doğru bilinen yanlışları ve sağlıklı disiplin yöntemlerini birlikte ele alacağız. Amacımız korku ya da baskı değil, anlayış ve güven temelli bir yaklaşımın nasıl kurulabileceğini keşfetmek. Bu önemli konuyu ele alacağımız bugünkü program konuğumuzsa psikolog Sultan Gürgünoğlu. Sultan Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba Hilal Hanım, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler
0: Ben
1: nasılsınız?
0: de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sultan Hanım, dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Çocuk eğitiminde sınır kavramı neden ödül ve cezadan daha etkili bir disiplin yöntemidir?
1: Çünkü çocuklar sınırları bildiği zaman, sınırlara göre hareket ettiklerinde ödül veya ceza sistemini uygulamamıza gerek kalmaz. Ödül ceza sistemi aslında dışarıdan bir yaptırımdır ama sınır çocuğun içinde hissettiği bir kavramdır ve sınır daha çocuk için algılanabilir, kabul edilebilir bir kavramdır.
0: Peki kurallar belirlenirken çocuğun fikrini almak, onun kurallara duyduğu saygıyı etkiler mi?
1: Kesinlikle etkiler. Özellikle biz ailelerde çocuklarla ortak kurallar alınmasını doğru buluyoruz. Bunun sebebi de çocuk o kuralı kendine ait hissediyor. Yani ben de burada karar

0: verdim ve orada da şöyle bir iç mekanizma oluşuyor. Yani çocuk korkudan ya da baskıdan kaynaklı değil. Evet, kuralın sebebi bu ve herkes uyuyor. Demek ki ben de uyumalıyım diye beraber alındığı zaman çocuk bunu daha çok içselleştirmiş oluyor.
1: Peki sınır koymak çocuğun özgürlüğünü kısıtlamak mıdır yoksa ona güvenli bir alan yaratmak mıdır?
0: Şimdi sınır koyduğumuz zaman aslında çocuk daha özgür bir alan hisseder. Özgürlüğü kısıtlanmış olmaz, tam tersine özgürlüğünü hisseder. Çünkü ortama girdiği zaman, bir ortama girdiği zaman neleri yapıp neleri yapmayacağını bildiğinde çocuk o alana göre hareket eder. Ama sınırını bilmediği zaman kaygılı bir şekilde deneyimler. Acaba şunu yapabilir miyim, bunu yapamaz mıyım? Bu da çocuğu kendisini kötü hissetmesine sebep olur ve sınırlarını sürekli yoklamaya sebep olur. Yani buranın alanı ne, burada neler yapabilirim, neler yapamam. Bunu bildikten sonra çocuk daha rahat hareket eder. Bu sebepten de aslında özgürlüğü kısıtlanmış olmaz.
1: Peki Sultanım, şimdi bir karıştırılan kavram da var. Katı disiplin kurallarıyla sınır koymak. Bunun sınırı nerede başlıyor? Yani sınır koymayla katı disiplin kuralının sınırı nerede başlıyor?
0: Şimdi burada sınır şöyle, çocuk sınırının kendisine zarar verecek bir şey olduğundan kaynaklı sınır olduğunu ya da yapmaması gerektiğini öğrendiğinde ve aile bunu açıkladığı zaman burada aslında sınırları belirlemiş oluyor. Ama katı kural dediğimizde birincisi, burada çocuğa herhangi bir açıklama yapılmadığı zaman ve aile ya anne baba sadece otorite kurmak için, hani bu olur bu olmaz, ben söyledim ve bunun için olacak dedikleri zaman, anne baba çocuk bunun altında yatan sebebi bilmediği için burada bir

0: baskıyla oluşturan bir otorite oluyor ama sınır kavramını fark etmiş olmuyor çocuk. Daha çok dediğim gibi oradaki korkuyla öğrenmiş oluyor. Burada da sadece o ortamda uyum sağlıyor ama bunu içselleştirmiyor aslında.
1: Yani bir nevi motomot diğer bir emir telakki edilir gibi ama diğerinde izah ediliyor. Yaşam uyumsal sağlamak zorunda kaldığı hayata karşı onun sınırlarının neler olduğu izah edilerek anlatılıyor çocuğa.
0: Aslında bu söylediğiniz konuda da onun altında yatan sebep de çocuğa duyduğumuz saygı. Ya çocuğa saygı duyduğumuzda çocuk evet ben önemseniyorum ve benim için hayırlı ya da benim için hayırsız şeyler konusunda sınırlar koyuluyor durumunu fark etsin. O zaman diyor ki tamam evet ben bunu yapmalıyım. Çünkü ebeveynin ona duyduğu saygıyı çocuk da ebeveynine duymaya başlıyor. Demek ki annem buna izin veriyorsa doğrudur, izin vermiyorsa doğru değildir gibi bir içsel motivasyon oluşuyor burada da.
1: Peki evdeki kuralların net ve tutarlı olması ödül ceza ihtiyacını ortadan kaldırır mı?
0: Çoğu kısmını kaldırır. Çünkü çocuklar evde sınırlarını, kurallarını ve sorumluluklarını bildikleri zaman otomatikman evdeki ödül ceza sistemi devre dışı kalır. Yani çok ihtiyaç duyulmaz. Neden? Çünkü zaten o çocuk neyi yapıp neyi yapmadığını bildiğinde ve özellikle de bunun hani hocam işte çocuğumuza kural koyamıyoruz ya da çocuğumuz işte disiplin edemiyoruz. Eğer ki burada önemli iki nokta var. Birincisi anne babayla çocuğun bağı. İkincisi de çocuğa koyulan disiplinin yani oradaki sınırların, sorumlulukların ya da yapılmaması gereken kuralların anne baba tarafından ikisinin de aynı şekilde yani evetse evettir mesela bakıyorsunuz bazen işte bunu babalar yapabiliyor bazen anneanneler babaanneler yapabiliyor işte mesela çocuk yemekten önce çikolata yememesi gerekiyor ama baba veriyor ya da anneanne babaanne kıyamıyor işte veriyor ama aslında burada biz çocuğun sınırını ve kurallarını ihlal ettiğimiz için sonrasında da çocuk bu kuralın demek ki ihlal edilebilir ya da esneyebilir demek ki istediğim zaman yerim istediğim zaman yemem hani annenin ve babanın kuralı burada sarsılmış oluyor. Bu sebepten de aslında koyulan sınırlar ne kadar uyulursa, ne kadar o kurallara uyulursa çocuk da orada bir istikrar ve bir netlik fark ediyor. Ona göre de uyması daha kolay. Yani o zaman da ödül ceza sistemi biraz daha devre dışı kalmış oluyor.
1: En önemlisi belki de anne babanın ya da o evde yaşayan bireylerin hepsinin o kuralı koyarken tutarlılık izlemesi, hepsinin
0: Kesinlikle.
1: aynı fikirde olması.
0: Hatta biz şunu bile söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki İki ebeveyn yani anne ve babanın aldığı karar mesela birisi bir konuda daha esnek oluyor birisi daha katı oluyor ya. Diyelim ki esnek olan tarafın kararı alınmış bile olsa daha belki hani çocuğa ya o da olmasa mıydı dediğimiz şeylerde bile aynı fikirde olmaları anne babanın aynı kuralı uygulamaları ayrı ayrı fikirde olup da çocuğun baskıyla yapılan kurala uyması gibi değil. Yani orada anne baba esnek bir kural bile olsa tek bir düzen olduğu için çocuk diyor ki tamam kural bu ve buna uyacağım. Ama anne ayrı söylüyor, baba ayrı söylüyor. Bu sefer çocuk kurala uymakta bayağı bir zorlanıyor. Yani hani şey oluyor hani iyi polis kötü polis deriz ya o zaman hep izin veren tarafa meyletmeye başlıyor. Ve çocuk kuralı artık içselleştirmiyor. Diyor ki annem derse olmaz babam derse olur demek ki ben babamın yanına gidebilirim. Burada da aslında çocuğun içsel o disiplinini biz bozmuş oluyoruz ebeveyn olarak eğer ki böyle bir tutum sergilersek.
1: Tutarlılık en önemlisi dediğimiz gibi.
0: Evet çocuk eğitiminde.
1: Evet. Sürekli ödülle motive edilen bir çocukta otoriteye karşı duyulan saygı çıkara dayalı bir hale mi dönüşüyor?
0: Evet, çünkü şimdi biz bu ödül ceza sisteminde şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Mesela çocuk odasını toplamış, spontan bir şekilde ne güzel olmuş, eline sağlık. Ya da gel hadi sen onu yaptın, biz de beraber baş başa bir şey yapalım dediğimizde, yani ödülü sen odanı toplarsan, ben de sana şunu yapacağım değil de, o odasını topladığı için ya da dersini çalıştığı için ya da işte güzel bir şey yaptığı için biz onu ödüllendirdiğimizde ya da o davranış aslında onur ettiğimizde çocuk da bu pekişmiş oluyor. Yani güzel bir davranışa dönüşüyor ama sen şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Sen sürekli şartlı bir sanki davranış olduğu zaman çocuk bunu içselleştirmekte zorlanıyor. Bu sebepten de biraz daha bu ödül ceza sisteminde sürekli dediğiniz gibi otoriteyi sarsmamak ya da karşıdaki kişiye saygıyı yitirmemek ya da yapılan kural yani orada koyulan kural neyse sınır neyse bunu çocuk içselleştirmesi. Diyelim ki dışarı çöp atmamayı çocuğa öğretiyoruz. Dışarı çöp atmazsan sana şunu yaparım değil de atmadığımız zaman işte çevremiz temiz olur. Ondan sonra dünyamız temiz olur. İnsanlar bu çevreden zarar görmemiş olur. İşte çöpçülerin işini kolaylaştırmış oluruz gibi aslında ne yaptık? Burada bir farkındalık oluşturuyoruz ama işte çöp atarsan şöyle yaparım ceza veririm atmazsan şunu yaparım şeklinde çocuk bu sefer neden yapıp neden yapmadığı noktasında bir şey oluşturmaya yani o oluşmuyor. Ama bu şekilde bir eğitim verirsek o çocukta neden yapıp neden yapmadığına karşı bir bilinç oluştuğu için ona göre de davranış daha rahat uygulanmış oluyor ve öğrenilmiş oluyor.
1: Yani orada yapacağı fiilin önemini, ehemmiyetini anlamak yerine alacağı ödül ya da cezanın hesabını yapıyor bir nevi.
0: Evet.

0: Çünkü çocuklukta hani yetişkin bir zihne sahip olmadığı için hani ödül ceza sistemi çocukta çok şeydir, önemlidir çocuklukta. Ama sonrasında hani onun altında yatan sebepleri, biz çocukluktan bunu yetiştirdiğimiz zaman hani bilinçli bireyler deriz ya hep biz. Bilinçli bireyler aslında yetişkinlikte olmuyor. Çocuğa küçük küçük küçük küçük bunları aşıladığımız zaman sonrasında çocuk diyor, aa evet hani şunda da duyarlı olmalıyım, hayvanlara karşı da duyarlı olmalıyım işte. Arkadaşlarıma karşı da duyarlı olmalıyım. Yani hayata, dünyaya karşı duyarlılığı aslında çocukken bu tarz hani sınırlar, kurallar çocuğa içselleştirerekten o olgun bir birey haline gelmesi çocukluktan sağlanıyor.
1: Peki Sultan Hanım, şimdi içselleştirmeden bahsettik. Altını bunu çok çizik bu kavramın. Diyelim ki verdiğimiz o ödüller sayesinde o kural içselleşti, o davranış. Yine devam etmek gerekiyor mu içselleştirdikten sonra o ödüle ya da takdire?
0: Evet, ödül demeyelim ama takdir olursa daha hoş olur. Çünkü biz bile öyle değil midir? Yani bir arkadaşımız bize güzel bir şey yaptığında, eline sağlık dediğinde, takdir ettiğinde, mutluluğunu belli ettiği zaman bizde de o davranışımız pekişir ve daha çok yapmak isteriz. Aynı şekilde aslında çocuklara dönem dönem bunu yapmak çocuğun davranışının daha da o pekişmesine vesile olacaktır. Yani bunu ihmal etmeyelim. Artık bu davranışı pekişti, artık hani bunu yapmama ya da takdir etmeme gerek yok demeyelim. Tabii ki ara ara takdir etmekte fayda var.
1: Takdir edilmek herkesin hoşuna gidiyordur. Yaşı kaç olursa olsun
0: Evet.
1: elbette. Peki çocuğun ceza yöntemine başvurmak ebeveyn ve çocuklar arasında karşı saygı bağını koparır mı? Zedeler mi?
0: Ceza dışarıdan gelen bir yaptırım olduğu için aslında cezadan çocuk çok da bir şey öğrenmiyor. Yani ceza yerine yaptığı hatayı telafi etmeyi dikkate alırsak, çünkü ödül ve ceza sistemi çok alt seviyede bir terbiye sistemi. Yani çok düşük, yani affedersiniz hayvanlarda bile terbiye sistemi nasıl kullanılıyor? Ödül ve ceza sistemi. Hani sinyal sistemi, Pavlov'un sinyal sisteminden yola çıkarak söylersek ödül ve ceza sistemi sinyallerle hayvanlarda gerçekleşen bir şey. Burada şimdi çocuklarda bunu yapmaya çalıştığımız zaman sevgiyi vermediğimizde, aynı zamanda bir de baskıyla ya da otoriteyle bunu yapmaya çalıştığımızda biz çok da olumlu bir şey sağlayamayız. Hani netice sağlayamayız. Ama biz sevgiyle, kurallarla, sınırlarla ve sorumluluklarla çocuğu beslediğimizde zaten ödül ve ceza sistemi çok arka planda kalacaktır. Yani bu sistem en son başvurmamız gereken, belki çok hani mesela hukuki şeylerde başvuruluyor ya da trafikte bir hata yaptığımızda ceza yiyoruz değil mi? Elektrik faturasını ödemediğimizde bize ceza geliyor ama çocukla olan iletişimde cezayı biz en son şeye koyuyoruz. Yani yine olması gerekiyor çünkü insanda bir hani farkındalık ya da yaptığı hataya karşı bir duyarlı konuşması gerekiyor. Ama biz o cezayı dediğim gibi en son aşamada, o zamana kadarki süreçte evladımızı alıp karşımıza konuşmak, hatasını telafi etmesini sağlamak. Diyelim ki arkadaşına zarar verdi. İşte gidip arkadaşından özür dilemesini sağlamak. Diyelim ki işte biz para verdik, marketten bir şey almasını istedik. İşte bakkaldan, evimize yakın bir yerden. Ekstra kendisi bize sormadan bir şeyler aldı. Ne yaparız orada mesela? İşte kendi harçlığından kesmesini söyleriz değil mi? Çünkü sen bana bunu sormadın ve burada senin hani ekstra aldığın şeyleri bana benden izinsiz yaptığın için seni mesela haftalık harçlığından keseceğim. Burada ceza vermek yerine aslında hatasını telafi etmiş olduk ve dedi ki ha işte bir daha bakkala gittiğim zaman ben annemden izinsiz hani ekstra bir harcama yapmayacağım. Aslında bunu öğretmiş oluyoruz. Amacımız ne? Ceza vermek değil. Amacımız çocuğa yaptığı hatayı telafi etmesini ve öğrenmesini sağlamak.
1: Kendi hayatının nelere yol açabileceğini göstermek, bir nevi farkındalık
0: Evet.
1: uyandırmak. Peki çocuğun kişiliğine değil de davranışına odaklanmak, saygı eksenli bir disiplin için neden şarttır?
0: Şimdi burada biz yetişkinlerde bile ben kendi danışanlarımda görüyorum. İşte hocam benim eşim şunu yapıyor, benim eşim şöyle, kişiliği şöyle, filan davranışı böyle. Hatta diyebiliyorlar işte bazı kişilik bozukluklarından bile bahsediyorlar hani tam eşlerini tanımadan. Burada şuna odaklanmak gerekiyor. İnsanın yaptığı davranışın hatalıdır. İnsanın kendisi değil. Mesela ben bazen danışanlara şöyle örnek veriyorum. Diyorum ki siz beni kırdınız. Ben sizin arkadaşınız olmuş olayım. Beni kırdınız ve ben şunu desem. İşte ben sizi çok seviyorum ama şu davranışınız beni çok incitti, kırdı. Bak davranışa odaklandım. O zaman der ki ya Sultan Hanım zaten bana değer veriyor ve kişiliğine zarar vermeyerek söyledim bunu. Davranışına odaklandım. Karşı taraf der ki tamam ben onu telafi edecek bir şeyler yaparım. Özür dilerim, alttan alırım, gönlünü alacak bir şey yaparım. Çünkü ben kişiliğine bir şey söylemedim. Davranışına odaklandım ve davranışının bana hoşuma gitmediğini, bana zarar verdiğini söyledim. Diyelim ki bu ikinci bir varyant olarak ben kişiye desem ki sen nasıl bir insansın, ne biçim bir insansın, benim işte beni kırdın, üzdün, senin gibi insan olmaz falan dediğimde ne yaptım? Direkt şahsiyetine odaklanmış oldum. Şahsiyetine odaklandığımda birincisi o insanı damgalamış oldum. İkincisi o insanın hatasını düzeltmemesine sebep oldum. başka bir sebep ki savunmaya geçiyor. Yani hatasını telafi etmek yerine kişiliğine zarar vermeye çalıştığım için, hani sen şöyle şöylesin dediğim için, bu sefer otomatikman kendini savunmaya geçiyor. Karşı tarafa verdiği negatif şeyi hiç fark etmiyor. Hani onu kırdığını, üzdüğünü onu fark etmiyor. Direkt savunmaya geçiyor. Neden? Çünkü kendi kişiliğine bir şey bulundu burada. Hani bir damgalama söz konusu
1: saldırı
0: oldu.
1: Saldırı gibi görüyor.
0: Aynen. Ve burada çocukta da aynı şekilde biz onun, hani mesela bazen ebeveynler de diyoruz, hocam çok şımarık, işte çok sakar, çok şöyle, işte tembel. Bunu şey yaptığımızda, hatta ben ebeveynlerden şunu diyorum. Mesela benim yanında bazen söyler, benim çocuğum şunu yapmaz, işte ders çalışmaz. Şimdi çocuk onu da ne düşünüyor? Annenin kulağından bunu duydu ya, birine söylerken duydu. Diyor ki tamam, ben tembelmişim, ben ders çalışmam, ben şımarıkmışım. Bunu annenin kabul ettiğini, çünkü çocuklarda içsel bir ses yok, içsel bir kendileri hakkında bilgi yok. Anne ne derse o, baba ne derse o. Onun için çocuk diyor ki demek ki ben tembelmişim, demek ki ben şımarıkmışım, demek ki ben sakarmışım, demek ki ben işte ders çalışmazmışım. Bunu içselleştiriyor çünkü anne baba bunu onayladı. Onayladığı zaman da çocuk bu davranışını değiştirmek için bir motivasyon harcamıyor. Çünkü diyor ki zaten böyleyim. Ama şunu diyebiliriz. Yani şu anda bugün ders çalışmadın. Evet, ama yarın çalışabilirsin. Ya da bu akşam gel çalışmaya başlayalım. Ya da bugün evet kendini kötü hissetmiş olabilirsin. Hani diyelim ki tembellik yaptı. Ama kendini kötü hissetmiş olabilirsin. Yani bugün ders çalışmak istememiş olabilirsin. Ama işte yarından itibaren başlarız. Yani burada çocuğun davranışını baz alarak konuştuğumuz zaman çocuk kendisini kötü hissetmiyor. Ya da kendisini damgalanmış hissetmiyor. İşte ben şımarığım, ben tembelim. Bunu hissetmediği için de o davranışının değişmesi. Orada yani belki işte ergen özellikle diyelim ki ergenlik döneminde bir boş vermişlik illaki oluyor. Ama bu çocuğun aslında kişiliğiyle alakası yok. Bunun sadece o dönemki bir hormonlarla alakalı. Biraz itiraz etme, biraz dikilenme, biraz işte dersleri konusunda gevşeklik ergenlik döneminde mesela oluyor. Ebeveyn burada şunu dikkate alması gerekiyor. Bu çocuk aslında kişilik yapısı olarak böyle değil. Sadece bu dönem bir dalgalanma yaşıyor. Ve bunu çocuğun kişiliğine atfettiği zaman o çocukta o davranış yapışıp kalıyor ve onu bir kişilik özelliği haline getiriyor. Hatta ben kendi oğlumda şöyle bir örnek de verebilirim. Ben ona olumlu şeylerde işte sen dayın şöyledir, babam böyle yapardı, sen de bak böyle yapıyorsun diye olumlu şeylerde söylediğimde şunu fark ettim. Bir defasında bir şey sordu bana. Dedi ki anne dedi bunu mesela ben bunu yapıyorum. Bunu dayım ya da babam yapıyor muydu dedin de. Dedim ki aa ne kadar içselleştiriyor aslında. Hani ben olumlu şeyler için bunu yaparken her şeyde bunun sorguladığını fark ettim. Ve bunu dedim ki demek ki insan gerçekten hani söylediği şeylerde dikkatli olması gerekiyormuş. Yani burada da dediğim gibi çocuklara bu konuda çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor ki bunu biz yetişkinlerde bile görüyoruz aslında. Hani birisi bana sürekli negatif özelliğimi söylediği zaman ve bunu davranışım değil de kişiliğimi atfettiği zaman ben artık kendi kendime bunu içten sorgulamaya başlıyorum. Onun için de bu noktada biraz daha duyarlı davranmak aslında şeydir. Hani dinimizde de öyle değil midir? Hani insan bir hata yaptığı zaman o hatasını düzeltme fırsatını kendimize şey yaparız. Hiçbir zaman demez işte din insanı hiçbir zaman yargılamaz yani şey olarak sen böyle bir insansın demez. Yani hatasına şey yapar ve hatasını telafi edebilir, tövbe edebilir der. Mesela dinimiz bile bu noktada çok hassas yaklaşır insana. Psikoloji de aynı şekilde. Yani çok paralel ilerleyen iki şey.
1: Peki sınırlar aşan bir çocuğa ceza vermek yerine hatasını telafi etme şansı vermek ona sorumluluk bilinci kazandırıyor mu?
0: Kesinlikle şöyle ki. Şimdi çocuk bir hata yaptığı zaman ceza nedir? O hatayı hani cezanın birçok şeyi de var aslında. Hani bazen duygusal ceza yani anne işte küsüyor. İşte ben senin annen değilim diyor. Benden artık bir şey isteme diyor. Ya duygusal cezalar özellikle ki aslında ceza dediğimiz kavramı biraz daha açmamız da gerekir. Çünkü ceza kavramı çocuğa bir şeyleri fark ettirmek için olmalı. Çocuğa psikolojik ya da fiziksel şiddet gibi ya da baskı gibi olmamalı. Ki cezayı dediğim gibi en son kullandığımız bir araç olarak görmemiz de gerekiyor. Yani ilk başvurduğumuz şey zaten ceza olmamalı. Ama öncesinde hatasını telafi etmesi zaten mesela çocuk suyu döktü. Bilinçli döksün. O an anneye kızgın olabilir. Anneyle bir tartışma yaşamış olabilir. Bilinçli bir şekilde suyu döktüğünü farz edelim yere. Anne hadi gel beraber bunu sileceğiz demesi aslında çocuğun orada sorumluluk almasını ve hatasını kendisini telafi etmesini. Çünkü biz bir şey yaptığımızda kendimiz orayı toparlıyorsak hata yaptığımızda o zaman bir daha yapmama şeyi. Çünkü hata yapan biziz ve onun telafisini yapan da biziz. Ama biz yapmadığımızda bu baktığınızda kişilik bozukluğunda nereye gidiyor? Ya manipülatif kişilik bozukluğuna ya da narsist. Çünkü hiçbir sorumluluğu almayan kişi ileriki hayatında mutlaka ya suçu karşı taraf atacaktır ya da kişilik bozukluğu oluşturacaktır. Bu sebepten de aslında baktığımızda çocukların bu noktada cezadan öncesinde telafi yöntemini kullanmak çok daha sorumluluk almasına vesile olacaktır. Çok daha işlevsel olacaktır.
1: Hı hı. Peki ödül vaat edilirken kural uygulatmak çocuğun kuralın mantığını anlamasına engel oluyor mu?
0: Şimdi çocuklarda o ödül ve ceza sistemi çocuklukta onun altyapısını ve mantığını kavramadıklarından kaynaklı çocuk sadece işte hani ödül var diye yapabiliyor ya da sadece ceza var diye yapmayabiliyor. Burada onun altyapısını oluşturduğumuz zaman otomatikman çocuk diyecek ki evet ben yani neden yaptığını öğrendiğinde bir oradaki işte öğretmen olabilir, ebeveyn olabilir onlara karşı saygısı gelişiyor. Çünkü neden yaptığını biliyor. Toplumsal bilinç gelişiyor. Çünkü o davranışın altında yatan sebebi fark etmiş oluyor. Sonrasında da bunu kişilik özelliğine dökmeye başlıyor. Bu sebepten ödül değil de hani sürekli ödülle bunu pekiştirmek değil de onun yapılma sebebini öğrenmesi çocuğun çok daha kalıcı bir fayda sağlıyor.
1: Peki şimdi sürekli hep ödül ceza kısmından bahsettik. Ödül ceza yerine öz disiplin nasıl geliştirilebilir?
0: Şimdi öz disiplin çocuğa ödül ve ceza dediğimizde karşımıza alıp çocuğa bir yargılama ya da bir baskı, bir ceza sistemi uyguluyoruz. Ama öz disiplin dediğimizde işte diyelim ki arkadaşıyla tartıştı ve orada negatif bir davranış sergiledi. Sen bunu hani neden yaptın? Ona sorular sormak ve kendi içsel disiplinini oluşturmak konusunda biz adım attığımızda çocuk diyecek evet aslında ben hani annemin de bana sorduğu sorularla bunu fark ediyor. Ben bu hatayı yapmamalıydım ya da ben bir dahakine bunu yapmayacağım. Yani kendimi mesela şu şekilde savunacağım. İşte ondan kendimi uzaklaştıracağım ama ona zarar vermeyeceğim. Bu şekilde bir sonuç. Ama ceza uygulandığı zaman çocuk oradaki alması gereken dersi almıyor. Sadece dışarıdan bir yaptırımı yaşamış oluyor. Ama oradaki yaptırımın altındaki şeyi görmüyor. Hani ona öğretilmesi gereken, öğrenmesi gereken şeyi görmüyor. Ama telafi etme hakkı verildiği zaman öğrenmesi gereken tarafı da öğrenmiş oluyor.
1: Şimdi Sultan Hanım, annelerin, babaların, daha doğrusu ebeveynlerin en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi özellikle işte çalışma hayatında akşam sofralarında bir araya gelinebiliyor bütün aile. Çocuklarda en çok yaşadıkları sorunlardan bir tanesi de yemek problemi. Yemek istemiyor ya da işte yemek seçiyor. Bu durumda ödül ceza ne kadar uygulanabilir ya da uygulanması ne konulabilir bunun yerine telafi olarak?
0: Burada ödül ceza sistemi değil de şu yapılabilir. Biraz sınırlarla ve kurallarla burada ilerlenebilir. Mesela işte sevdiği bir yemek olur ve sevmediği bir yemek olur. Diyelim ki sevmediğin yemekten işte bir kaşık ya da iki kaşık yiyebilirsin. Sevdiğin yemekten istediğin kadar koyabilirsin. Bu şekilde bir de bu yemek yeme sisteminde mesela çocuk gerçekten birkaç tane yemeği seçiyor ama diğer yemekleri seçmiyorsa şunu diyebiliriz. Hani o an o yemeği yemesine zorlamak yerine şunu yapabiliriz. Tamam şu an bunu yemiyorsun ama ileriki dönemlerde yiyeceksin. Hatta biraz önceki davranışı pekiştirirken ki söylediğimiz şeyler gibi burada da mesela annelerden duyuyoruz. Benim çocuğum işte pırasa yemez, benim çocuğum patlıcan yemez, benim çocuğum işte bamya yemez. Şimdi bunu dediğimizde çocuk da bunu duyduğu zaman ne oluyor? Diyor ki zaten annem kabul etmiş. Onun için bunu yememeyi tercih ediyor ve bu onun hani şey gibi sanki bir kişilik özel. Ben şunu yemem deyip gururlanıyor bile. Ama biz burada şunu diyebiliriz. Evet şu an yemiyorsun ama biraz daha büyüdükçe bence bunu sevmeye başlayacaksın. Bunu yiyeceksin ama şu an çocuksun evet yemeyebilirsin. Bunu dediğimizde çocuk diyor ki aa demek ki ben ileride yiyeceğim. Aslında ona yani o konuyla alakalı bir kapı aralamış oluyoruz. Ve ileriki dönemde o kapıdan gireceğini şey yapıyor. O kapıyı kapatmamış oluyoruz. Ve çocuk diyor ki evet demek ki ben bunu ileriki dönemde yiyeceğim diye. Çünkü dediğim gibi çocuğun iç dünyasındaki bütün temelleri biz kendimiz atıyoruz. Ve çocuk bizim söylediğimiz cümlelerle şekillendiği için onun zihinsel altyapısı bizim söylediğimiz konular onun için çok temel oluyor ve annem yiyecek dediyse demek ki ileride yiyeceğim. Bu kadar bunu düşünmeye başlıyor çocuk.
1: Sultan Hanım bir de şu an en çok müzdarip olunan bir konuda dijital dünya. Maalesef çocuklar artık bundan geri kalmıyorlar. Hepsinin ellerinde telefon, tabletler, internet bir şekilde. Bu dijital dünyada ödül veya sınır koyarak onları nasıl uzaklaştırabiliriz ya da koymadan?
0: Şimdi burada ödül ve ceza sistemine başvurmadan önce belli bir şeyler olması gerekiyor. Yani kurallar olması gerekiyor. Mesela işte çocuğun yaşına göre izleyebilecek şeyler, yayınlar. İşte YouTube'da olsun ya da sosyal medyada olsun ki orada aile programlarının yüklenmesi şey deriz psikolojide gözünü ve kulağını kirlendirmeyecek şeylerin olmaması için aile programları yüklenebilir ve yaşına göre de belirli saatler belirlenebilir. O saatler hafta içi işte diyelim ki belli bir yaşa gelmiş çocuk günde bir saat ya da iki saat seyredebilir sosyal medyada kalabilir ya da oyun oynayabilir ama oyunlar da tabii ki belli bir sınırda olması gerekiyor. Şiddet içerikli olmaması gerekiyor ya da çocuğa zarar veren görseller olmaması gerekiyor. Diğer bir şey de süreyle beraber tutar.

0: Aralık. Yani hani günde 1 saatse 1 saat oynayabilir, 2 saatse 2 saat oynayabilir. Burada ebeveyn belirlemesi gerekiyor. Hafta sonları biraz esnetilebilir. Burada sonsuz bir şekilde şey yok. Hani süre olmaması gerekiyor. Yani hani çocuk istediği kadar telefonuna girer, tabletine girer, televizyona girer, istediği kadar oynar. Bu bakın ne yaptık? Burada bir sınırsızlık söz konusu ve bu sınırsızlığı çocuk sabaha kadar bazen zorlayabiliyor. Ve anne baba artık hani bakıyor ki işte lavaboya kalkmış oluyor. Çocuk hala telefonla oyun oynuyor. O zaman diyor ki bu saate kadar telefonla oynamaman gerekiyordu ama çocuk zaten günlerdir onu
1: Üstüne
0: zaten
1: alışmış ama.
0: pekişmiş oluyor o davranışı zaten. Anne baba fark ettiğinde bazen çok geç oluyor ve onun için en baştan bu sınırları koymak çocukların bu dijital dünyada dediğiniz gibi zarar görmemesi için çok önemli ve zararlı şeylere bakmaması açısından da hani içeriklere bakmaması açısından da anne babanın burada duyarlı ve bilinçli davranması da çok önemli. Çünkü hani yediğimiz belki bir gıda bizim bedenimize mesela bir meyve bir zarar vermeyebilir ama küçücük bir zehirli bir ilacı biz alsak o bizim bedenimizden uzun süre çıkmaz ve zararı çıkmaz. Aynı şekilde çocukların da baktığı bazı negatif içerikler çocukların psikolojilerine ciddi zarar verebilir ve bunlarla baş edemeyebiliyorlar. Özellikle cinsel içerikli ya da şiddet içerikli görseller çocukların psikolojilerine ciddi zarar verebiliyor.
1: Sultan Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için Hilal
1: Çok
0: Hanım.
1: sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
1: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engür, hemşire Selma Kutlu, doktor Abdülkadir Günyaz, avukat Pekcan Türkeş.
1: Evde çok bunalan Serap biraz hava almak için bahçeye çıkar ve orada daha önce eve birkaç kez gelip Kemal'i soran adamla karşılaşır. Onunla kısa süre konuştuktan sonra eve giren Serap'ı Leyla Hanım yanlış anlar ve üzerine hücum eder. Serap çıldırmış bir halde evden çıkar. O gece eve dönmez. Kemal ise eve geldiğinde Serap'ı bulamayınca çok sinirlenir ve bunun boşanma sebebi olacağını söyler.
2: Ne kadar da masum görünüyor. Kim bilir neden bu hale geldi. Dilerim hemen iyileşir.
3: Bir gelişme var mı hemşire hanım?
2: Hayır doktor bey, hala baygın. Ama üzerinden kimliği çıktı. Yani telefonu bulmak kolay oldu. Buyurun.
3: İyi, hemen arayıp ailesine durumu bildirsem iyi olur. Siz buradan ayrılmayın.
2: Peki efendim.

0: Alo.
1: İyi günler. Kemal Bergeç'in evi mi?
0: Evet, ama kendisi evde yok. Siz kimsiniz acaba?
1: Ben Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü Eren. Kemal Bey'in bir yakını ile görüşebilir miyim acaba?
0: Ha, ben hanımefendiyi çağırayım. Biraz bekler misiniz?
1: Bekliyorum.
0: Hanımefendi. Hanımefendi, sizi telefondan istiyorlar.
2: Arayan kimmiş peki?
0: Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü diye biri. Acaba çocuklardan birine bir şey mi oldu? Zaten dün gece kötü bir rüya görmüştüm.
2: Of, susar mısın dadı? Konuşmadan ne olduğunu öğrenemeyiz. Alo, ben Leyla Bergeç.
1: Hanımefendi, ben Millet Hastanesi'nden Doktor Lütfü Eren. Buraya
2: Ne?
1: kadar gelebilir misiniz acaba?
2: Nedenini bilmediğim bir şey için oraya kadar gelmemi beklemiyorsunuzdur umarım.
1: Bakın efendim, Kemal Bey ile ilgili bir konuda görüşmek istiyordum.
2: Aman Allah'ım, oğlum, ne oldu ona? Nesi var? Lütfen söyleyin doktor bey. Neden orada? Yoksa nedir? Söyler misiniz
1: Merak
2: lütfen?
1: edilecek bir şey yok efendim. Ama gelmeniz iyi olur.
2: Peki, hemen geliyorum.
0: Kemal'e bir şey mi olmuş?
2: Ha, bilmiyorum dadı. Ben hemen hastaneye gidiyorum.
0: Ben de gelebilir miyim? Çok merak ettim
2: Na,
0: ama.
2: Hayır dadı, hayır, sen evde kal.
0: Bari bir haber verin ne olur. Siz gelene kadar meraktan ölürüm.
2: Peki dadı, tamam. Durumu öğrenince telefon ederim.
0: İyi haberlerinizi bekleyeceğim efendim. Güle güle.

0: İyi günler doktor bey. Ben Leyla Bergeç.
1: Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun oturun.
0: Teşekkür ederim. Bana her şeyi anlatın doktor. Oğlumun nesi var? Neden burada?
1: Sizi anlıyorum. Hemen konuya gireceğim. Oğlunuz bu sabaha karşı hastanemize getirildi. Getiren kişi onu yolda baygın bir halde yatarken bulmuş.
0: Oh, ama sebep ne? Yoksa bir kaza
1: hayır,
0: mı?
1: Hayır, bir kaza değil. Oğlunuz fena halde dövülmüş.
0: Dövülmüş mü? Ne demek dövülmüş? Benim oğlumu kim dövmek isteyebilir? Onun kimseye bir zararı yok ki.
1: Bunu bilemem. Ama geldiğinde durumu pek de iç açıcı değildi. Öylesine büyük darbeler yemiş ki birkaç kırıkla kurtulduğuna şükretmeniz lazım.
0: Duyduklarıma inanamıyorum. Zavallı oğlum.
1: Kemal'i uzunca bir süre burada tedavi edeceğiz. Daha sonra da evde iyi bir bakım gerekiyor. Bunu yapabilir misiniz?
0: Ne demek istiyorsunuz doktor? O benim oğlum. Ona en iyi ben bakarım.
1: Buna hiç şüphem yok. Fakat beni yanlış anladınız. Ben tıbbi açıdan bakabilir misiniz dedim. Yani bir hemşire tutmanız gerekebilir. Ama bunu daha sonra da konuşabiliriz. Önemli olan oğlunuzun şu anki durumu.
0: Onu görebilir miyim?
1: Kısa bir süre için evet. Buyurun birlikte gidelim.
0: Teşekkür ederim.

0: Buyurun. Hastamız nasıl Dilek hemşire?
1: Hala baygın efendim.
2: Oğlum, Kemal'im. Ne oldu sana böyle? Şu haline bak.
1: Lütfen hanımefendi.
0: Sakin olun lütfen.
2: Oğlum, kim kıydı sana? Kim?
0: Biz dışarı çıksak iyi olur. Hemşire, siz de buradan ayrılmayın.
1: Peki doktor bey.
2: Söyleyin doktor. Oğlum için yapabileceğim bir şey var mı?
0: Merak etmeyin Leyla Hanım. Biz kendisine gereken ilgiyi gösteriyoruz. Ayrıca Dilek Hanım hastanemizin en iyi hemşirelerindendir. Gönül rahatlığıyla evinize dönebilirsiniz.
2: Ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Paradan kaçınmayın.
0: Önemli olan para değil. Hastanızın bir an önce sağlığına kavuşması Leyla Hanım.
2: Özür dilerim ben...
0: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Merak etmeyin. Diğer hastalarımıza olduğu gibi Kemal'e de en iyi şekilde bakılacaktır.
2: Çok teşekkür ederim doktor. Çok teşekkür ederim.

0: Günaydın.
1: Yine mi iğne olacağım?
0: Evet.
1: Söyler misiniz bu işkenceden ne zaman kurtulacağım ben?
0: İyileşince.
1: Peki. Acıtmayın ne olur.
0: Merak etmeyin. Durun size yardım edeyim. Tamam. Çocuk gibisiniz Kemal Bey. Bitti işte.
1: Siz bir de onu bana sorun. Sizin adınız ne?
0: Dilek.
1: Dilek. Güzel isim. Söyler misiniz Dilek Hanım, ben ne kadardır buradayım?
0: Bugün bir hafta oldu.
1: O kadar oldu mu?
0: Hı hı, evet.
1: Peki ne zaman çıkacağım?
0: Bilemiyorum. Buna doktor bey karar verir. Ama görünüşe bakılırsa uzunca bir süre daha burada kalacağa benziyorsunuz.
1: İşte ben de zaten laf olsun diye sormuştum. Bu alçılı vücutla istesem de bir yere gidemem.
0: Haklısınız.
1: Peki alçılardan ne zaman kurtulacağım?
0: Öğrenmek istediğinize emin misiniz?
1: Buna katlanabilirim.
0: 1,5 ay sonra.
1: Ne?
0: Buna sevinmeniz lazım. En büyük avantajınız yaşınızın genç olması. Böylece kemikler daha çabuk kaynayacak. Ya bir de yaşlı olsaydınız?
1: Ne kadar da iyi niyetlisiniz.
0: İyi niyetli değilim. Sadece gerçeği söylüyorum.
1: Çok da ciddiyesiniz.
0: Sadece görevimi yapıyorum.
1: Söyler misiniz? Buradaki işiniz bitince ne yaparsınız?
0: Neden sordunuz?
1: Merak.
0: Sanırım merak etmeye devam edeceksiniz.
1: Çok da güzelmişsiniz.
0: Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa yanınızdaki zile basmanız yeterli.
1: O zaman siz mi geleceksiniz?
0: Evet.
1: Güzel. Bunu öğrenmem iyi oldu.

0: Kemal yavrum, ben geldim.
1: Hoş geldin anne, gel bakalım.
0: Bugün nasılsın canım?
1: Sence nasıl olmalıyım anne?
0: Böyle alaylı konuşma benimle. Söyle bakalım, kendini nasıl hissediyorsun? Sana iyi bakıyorlar mı burada?
1: İyiyim anne, iyi, merak etme. Hele bir de Dilek hemşire var ki.
0: Sen hiç uslanmayacaksın değil mi?
1: Ne yapayım anne, çok güzel bir kız. Bir melek kadar masum.
0: Serap için de aynı şeyleri söylüyordun ama sonucunu gördün.
1: Bu kız farklı anne. Hele pek kimselere benzemiyor.
0: Şimdi şu hemşire meselesini bir tarafa bırak da anlat bakalım. Nasıl bu hale geldin? Bunu kim yaptı sana? Anlat ki ben de onlara...
1: Yani bu konuda konuşmak istemiyorum.
0: Ama evladım...
1: Yeter anne. Yeter. Konuşmak istemiyorum. Bu benim meselem. Kimseyi ilgilendirmez. Hatta seni bile.
0: Sana yardım etmek
1: anne,
0: istiyorum.
1: Anne, kimsenin yardımını istemiyorum. Anladın mı?
0: Tamam yavrum, kızma. Daha sonra da konuşabiliriz. Ne oldu Kemal Bey? Neden sinirleniyorsun? Sadece konuşuyorduk.
2: Sesiniz koridora kadar geliyordu. Bakın Leyla Hanım, hastamızın üzülmemesi gerekiyor. Sorunlarınızı daha sonra da konuşabilirsiniz. Ama şimdi kendisinin dinlenmesi lazım.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Gitsem iyi olacak. İstediğin bir şey var mı oğlum?
1: Yok anne, yok.
0: Hemşire hanım, lütfen oğluma iyi bakın. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle. Biliyor musunuz, tam zamanında geldiniz. Yine bir sürü soru sormaya başlamıştı. Kim yaptı, neden yaptı?
2: Sizin için üzülüyor.
1: Biliyorum ama şu anda bu konuyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. İşte onun için tam zamanında geldiniz dedim. Böylece daha fazla tartışmaktan kurtulmuş oldum.
2: Aslında ilaç saatiniz gelmişti.
1: Yani buraya beni kurtarmak için değil de şu iğrenç hapları mı vermek için geldiniz?
2: Evet. Hadi için şunları.
1: Mecbur muyum?
2: Evet. Uzun bir süre bunları kullanmak zorundasınız. Onun için itiraz etmeseniz iyi olur.
1: Peki. Siz istedikten sonra.
2: Daha sonra da iğne için geleceğim.
1: İşte bunu söylemeyecektiniz.
2: Neden?
1: Az önce anneme sizin ne kadar iyi bir hemşire olduğunuzu anlatıyordum.

0: Ya şimdi?
1: Korkarım düşüncemi değiştirmek zorundayım. Baksanıza vücudumda delinmedik yer bırakmadınız.
0: İyileşmek için bunlara katlanmak zorundasınız.
1: Tamam. Yine ciddileştiniz.
2: Hastamız bugün nasıl bakalım?
1: Dilek hemşirenin iğnelerinden ve haplarından kurtulabilirsem daha iyi olacağım.
2: Bu kadar şikayetçi olduğunuzu bilmiyordum.
1: Ağrılarımdan şikayetçiyim. Alçılardan şikayetçiyim. Her an içmek zorunda olduğum haplardan da şikayetçiyim. Ya. Hele iğnelerden nefret ediyorum.
2: Başka?
1: Daha ne olsun doktor? Bir an önce buradan kurtulmak istiyorum.
2: Otelimizden memnun kalmadığınız için çok üzgünüm Kemal Bey. Sizi daha iyi bir yerde ağırlamak isterdim ama bizim imkanlarımız maalesef bu kadar. Onun için de ya bulduğunuzla yetinmek zorunda kalırsınız ya da buradan kurtulmak için bir an önce iyileşmeye bakarsınız. Hemşire.
0: Buyurun efendim.
2: Kemal Bey'i röntgene hazırlayın.
0: Peki efendim.
2: Sabah yapılan tahlilin sonucunu da odama getirin lütfen.
0: Peki efendim.
2: Siz de bize yardımcı olun lütfen. Çocuk gibi davranarak bir yere varamazsınız.
1: Onu kızdırdım galiba.
0: Doğru söylüyor. Biz sizin iyileşmeniz için çalışıyoruz. Ama siz hiç yardımcı olmuyorsunuz. Sanki bunu istemiyor gibisiniz.
1: Ne diyorsunuz siz? Buradan kurtulmak için can atıyorum.
0: O halde.
1: Tamam canım tamam. Yani biraz naz yaptıysak ne olmuş? Hemen kızması mı lazımdı?
0: Neyse ben hasta bakıcıyı çağırayım.
1: Neden?
0: Unuttunuz mu, röntgene ineceksiniz.
1: Doğru ya. Bu ayakla koşa koşa gidemem herhalde.

0: Gelebilir miyim?
1: Oo, hoş geldiniz avukat bey, buyurun.
0: Nasılsınız? Daha önce gelmek isterdim ama olmadı işte.
1: Biliyorum, biliyorum. İşleriniz öyle yoğun ki bir türlü fırsat bulamadınız.
0: Haklısınız.
1: Peki bu ani ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim?
0: Dedim ya, uğrayıp nasıl olduğunuzu görmek istedim. Yani biraz geç kalınmış bir ziyaret.
1: Hadi avukat bey, hadi. Sizi uzun zamandır tanırım, bana doğruyu söyleyin.
0: Birkaç gün önce anneniz bana geldi. Kendisiyle biraz konuştuk. Aslında o güne kadar sizin hastanede olduğunuzu bilmiyordum.
1: Durun tahmin edeyim. Annem size benim dövüldüğüm için buraya geldiğimi anlattı, değil mi? Sizden de bu olayı araştırmanızı istedi. Şimdi siz de bana bir sürü soru soracaksınız.
0: Bu doğru ama.
1: Kimler yaptı, değil mi? Neden yaptı? Onları tanıyor muyum?
0: Tabii ki bu soruları da soracağım ama.
1: Anneme söyledim ama beni dinlememekte ısrar ediyor. Size de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bilmiyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey 3 adamın yolumu kestiği. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığında buradaydı.
0: Anneniz aynı şeyler anlattı.
1: Tamam. O halde öğrenmek istediğiniz nedir?
0: İleride bu konuyu konuşmak için çok vaktimiz olacak. Bugün gelişimin asıl sebebi çok farklı. Anneniz sizin evliliğinizden de bahsetti. Bana söylediğine göre Serap Hanım'dan ayrılmaya karar vermişsiniz.
1: Ayrılmak mı?
0: Evet. Bu sizin kararınızmış. Benden de gerekeni bir an önce yapmamı istedi.
1: Doğru. Bunu ben istedim. Peki Serap'la konuştunuz mu?
0: Hayır. Anneniz buna gerek olmadığını söyledi. Yani eşiniz de boşanmayı istiyormuş.
1: Demek o da istiyor.
0: Ben gerekli evrağı hazırladım. Size de imzalamak düşüyor.
1: Pekala. Nereye imzalayacağımı söyler misiniz?
0: İşte. Şu işaretlediğim yere imzalamanız yeterli.
1: Biraz da bana yardım etmeniz gerekecek.
0: Tabii tabii. Durun şu. Tamam, rahat mısınız?
1: Tamam, teşekkür ederim. Evet. Buyurun, imzaladım.
0: Bundan sonrasını ben hallederim.
1: Mahkemeye gelmeme gerek var mı?
0: Hayır, sizinki basit bir boşanma davası. Tarafların gelmesine hiç gerek yok. Karşılıklı anlaşma olduktan sonra tek celsede bu iş biter.
1: Peki, tamam. Eğer söyleyecekleriniz bittiyse beni yalnız bırakın lütfen. Biraz dinlenmek istiyorum.
0: Tabii, sizi anlıyorum. Sonucu size bildiririm.
1: Güle güle.

0: Neyiniz var? Üzgün gibisiniz.
1: Şey yok.
0: Benim tanıdığım Kemal Bey elimdeki iğneyi görünce kıyametleri kopardı. Oysa şimdi sesinizi bile çıkarmıyorsunuz. Kötü bir şeyler olduğunu eminim. Anlatmak ister misiniz?
1: Ne anlatmamı istiyorsunuz?
0: Sizi üzen her neyse onu.
1: Peki. Sizi düşünüyordum desen.
0: Beni mi?
1: Evet.

0: Biliyor musunuz? Evlendiğiniz insana çok iyi bir eş olacaksınız. Buna eminim.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Ama korkarım ki yanıldığınızı anlayacaksınız. Tıpkı benim karım gibi. En iyi kızlar çoğu zaman böyle aldanırlar işte. Hiç hak etmediği halde benim karım da böylesine aldandı.
1: Peki ama neler oldu? Sizi üzen nedir?
0: Boşanıyorum.
1: Ne? Neden?
0: Her şey bir oyun gibi geliyordu bana. Ve o oyunun sonu geldi işte. Buraya kadarmış.
1: Çok üzüldüm.
0: O da sizin gibi mükemmel bir kızdır. Oysa ben hiç hak etmediği halde onu aldattım, kırdım. Hatta onu dövdüm bile. Ben iğrenç bir adamım.
1: Bazı şeyler insanın elinde değildir.
0: Neden senin gibi, karım gibi iyi kızlar kısmetlerini benim gibilerinde denerler ki? Ben hiç de iyi bir insan değilim. Bunu herkes biliyor. Annemin dışında.
1: Ben onun neden sizinle evlendiğini biliyorum. Aşık oldu. İşte sebep bu. Hem onun yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. İnsan size çok kolay aşık olabilir.
0: Biri böyle konuştuğumuzu duysa sizi kandırıp evlenmeye çalıştığımı ya da sizin beni kandırmaya çalıştığınızı düşünür.
1: Haklısınız.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ona geri dönün. Bir şeyler yapmak için henüz vakit geçmiş değil.
0: Yapamam.
1: Eğer geri dönüp ona çok üzüldüğünü söylerseniz sizi bağışlayacaktır. Bütün yapacağınız ona ciddi olduğunuzu göstermek. Eğer sizi gerçekten seviyorsa kabul edecektir.
0: Bilemiyorum.
1: Bütün yapacağınız samimi davranmak. Seven hiçbir kadın yuvasını dağıtmak istemez. Bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Gereken tek şey içten olmak ve dürüst davranmak. Bunu yapabilirsiniz. O kadar zor değil. Tabii gerçekten istiyorsanız.
0: Bir yararı olacağını zannetmiyorum.
1: Bence yanlış düşünüyorsunuz. En azından bir kez şansınızı deneyebilirsiniz. Zaten kaybedeceğiniz bir şey yok.
0: Siz beni hiç tanımıyorsunuz ama karım tanıyor. Benim sonum yok. Yarınımın ne olacağı bile belli değil. Yani benim bir geleceğim yok. En kötüsü de ne biliyor musunuz?
1: Nedir?
0: Sonucu ne olursa olsun Serap kendini bir şekilde kurtarır. Ama annem
1: Annenize ne olmuş?
0: yakında, çok yakında bilmediği gerçeklerle yüz yüze gelecek. O zaman ne olacak? Annem ne yapar, nereye gider o yaşlı haliyle?
1: Korkarım sözlerinizden hiçbir şey anlayamadım.
0: Neyse. Anlamaya da çalışmayın canım. Çünkü ben bile artık hiçbir şey anlayamıyorum. Beni biraz yalnız bırakır mısınız şimdi? Lütfen.
1: İsterseniz bir süre daha yanınızda kalabilirim.
0: Yok, korkmayın canım. Ben iyiyim. Sadece yalnız kalmak ve düşünmek istiyorum. Lütfen.
1: Peki, peki. Peki ama sıkıldığınız an beni çağıracağınıza söz verirseniz.
0: Peki, söz veriyorum.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağına vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı

Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek, salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington-Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştı. A Milliler Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya-Fas maçında da takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Haiti-İskoçya mücadelesinde ise gülen taraf İskoçlar oldu. İskoçya 28. dakikada attığı golle rakibini mağlup etti. Haberleri dinlediniz.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Anahtar
3: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
4: mutluluk. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklamlar.

0: Sen.
1: Evet evet sen. Merak ediyorsan sen de. Etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık sebebi nedir diye. İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı. Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba. Çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer. Hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar. 1, 2, 3 kayıt.

0: Merhaba, ben İrem ve bugün Dünyayı Keşfeden Çocuk'ta öğle yemeği hazırlıyorum.
1: Çok güzel kokuyor.
2: Gerçekten harika kokuyor.
0: Teşekkürler. Bu annemin meşhur ezogelin çorbası.
1: İçinde neler var?
0: Kırmızı mercimek, soğan, sarımsak, domates salçası, kuru nane, tuz ve son olarak da 3 kaşık acı pul biber.
1: Acı pul biber mi?
2: Hem de 3 kaşık.
1: Bana biraz fazla geldi.
0: Hadi bakalım, hazır.
2: Yok teşekkürler. Ben çok acılı şeyleri pek sevmiyorum.
0: Oldukça güçlü olmuş.
1: İrem abla.
2: Tarifte kaç kaşık yazıyordu?
0: 1 kaşık.
1: Ama sen 3 kaşık koydun.
0: Evet koydum. Oh, şimdi gerçekten iyice ısınmaya başladım. Aa, ağzımda neler oluyor böyle?
1: 100 kaşık biber koymuşsun gibi.
0: 100 kaşık mı? Ben sadece 3 kaşık koydum. Of, ağzımda neler oluyor?
1: Canı acıyor gibi.
2: Sanki lav içiyorsun.
1: Sanki ağzının içinde ateş yanıyor.
0: Acılı yiyecekler hakkında merak eden başka çocuklar da varmış.
1: Merhaba Dünyayı Keşfeden Çocuk.
0: Sanırım bunu öğrenmek için bir uzmana ihtiyacımız var. Profesör Doktor Küp Küp'le konuşalım. Kendisi bir aroma kimyacısı ve duyusal bilimci. Yani vücudumuzun tatları nasıl algıladığını çok iyi biliyor. Eyvah! Süt bitmiş.
1: Bir yiyecek pazarındayız.
0: Ah ne güzel. Burada yiyecek o kadar çok ki. Bakın. Şurada sıcacık simitler var.
2: Çiğ köfte.
1: Şurada ızgara köfte.
0: Bir de güveç görüyorum. Ah Küp Küp.
3: Merhaba İrem.
1: Merhaba Küp Küp.
2: Merhaba.
4: Merhaba. Öğle yemeğinde bana katılmak ister misiniz? Tam da şu an nefis çiğ köfte yiyecektim. Yanında da acı biber ezmesi var.
1: Acı biber ezmesi mi?
2: Ben biraz korktum.
1: O da çok acı.
0: Aslında sana acılı yiyeceklerle ilgili soru sormak istiyorduk.
1: Bir şey acı yapan şey nedir?
2: Ve bu acılık nereden geliyor?
4: Aslında dünyanın her yerinde acılı yiyecekler var. Hatta şu pazarın içinde bile pek çok örnek bulunuyor. Acılık biber gibi meyvelerden

0: gelebilir. Zencefil ya da yaban turpu gibi kök sebzelerden gelebilir. Hatta sarımsağın bile hafif yakıcı bir etkisi olabilir.
1: Peki nereden başlamalıyız?
0: Aslında gideceğimiz tek bir yer var.
2: Ağzın içine mi?
3: Dilin üstüne mi?
0: Evet, ama daha da küçüğüne.
2: Dilin üstünde sağacak kadar küçük mü?
0: Daha da küçük. Hiç dilimize yakından bakıp üzerinde küçücük çıkıntılar olduğunu fark ettiniz mi?
2: Evet.
0: Onlara papilla denir. Şimdi bu çıkıntılardan bazılarına çok daha yakından bakmamız gerekecek.
1: Biraz yapış yapış olacak gibi görünüyor. Hadi hayalimizde lastik çizmelerimizi de giyelim. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
2: Yaşasın. Vay, bir dilin üzerindeyiz.
0: Bir papillanın üzerindeyiz.
1: Kocaman pembe bir nilüfer yaprağının üstünde duruyor gibiyim.
2: Yumuşacık
3: ve zıplıyor.
2: Her tarafı çıkıntılarla dolu.
1: Dikkat, düşmeyin. Papillaların arasında boşluklar var.
0: Evet, papillaların etrafında derin oluklar bulunur. Yiyecekler ve tatlar bu olukların içine girer. İşte tat tomurcuklarını da burada bulursunuz.
2: Yani bunlar tadımıza bakan şeyler.
3: Tatları algılamamıza yardım ediyorlar.
2: Bir şey yediğimizde dilimize geliyor ve onun tadı olduğunu anlamaya çalışıyorlar.
0: Evet, tat tomurcukları yiyeceklerdeki tatları algılayabilen çok ama çok küçük algılayıcılardır. Hepimizin dilinde binlerce tat tomurcuğu bulunur.
1: Binlerce mi? Nerede onlar?
2: Ben göreyim.

0: çalışıyorlar?
1: Tat tomurcukları ağzımızdaki şeyler hakkında beynimize mesaj gönderirler.
0: O zaman şu anda lastik çizmelerimizin tadını da alabiliyorlar mı?
2: Umarım almıyorlardır.
1: Tat tomurcukları yalnızca yaklaşık 5 temel tadı algılayabilir. Ve sanırım lastik çizme bunlardan biri değil.
3: Ama ben 5'ten çok daha fazla tat alabiliyorum.
1: Evet, ama yalnızca tat tomurcuklarına bakarsak bir şeyin tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi, acı mı yoksa umami mi olduğunu anlayabiliriz.
2: Umami mi?
1: Umami lezzetli ve doyurucu bir tattır. Etlerde, peynirlerde ve mantarlarda bulunur. Ama tek başına tat ne yediğimizi anlamamız için yeterli değildir. Lezzet dediğimiz şey dilimizdeki tatların ve burnumuzla aldığımız kokuların birleşimidir.
0: Madem öyle, şunu koklayabiliyor musunuz? Ve duyabiliyor musunuz?
1: Bu ses burnumuzdan geçen havanın sesi. Sanki bir şey kokuyor.
2: Limon mu?
0: Yok, belki misket limonu ya da mandalinaya benziyor.
3: Portakal!
0: Ah, bu kokuyu çok seviyorum.
1: Evet, dilimiz yalnızca 5 temel tadı algılayabilirken burnumuz binlerce farklı kokuyu ayırt edebilir. Bir limonun ekşi olduğunu, bir portakalın tatlı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama kokuları olmasaydı limonla misket limonunu birbirinden ayırt etmek çok zor olurdu. Ya da portakalla mandalinayı.
0: Hey, sıkı tutunun. Meyveli bir sel geliyor.
2: Yakalayın bir yere.
0: Bu resmen bir portakal suyu nehri. Papillaların arasından akıyor. Nilüfer yapraklarımızın üzerinde kalmaya çalışın.
1: Çabuk. Tat tomurcuklarının beyne gönderdiği mesajlara bakalım.
3: Tatlı tatlı tatlı. Portakalı çok seviyorum.
2: Acı.
0: Of, buraya biraz kabuk gelmiş.
3: Uy, ekşi.
0: Aa, bana da ekşi kısmı geldi.
1: Evet. Bu 5 temel tadın farklı kombinasyonlarını algılayabiliriz. Bir portakal aynı anda tatlı, ekşi ve acı olabilir. Ama portakalın gerçek lezzeti sadece bunlardan oluşmaz. Kokusu da vardır. Ağzımızda bıraktığı his de vardır. Hatta turuncu rengi bile lezzet deneyiminin bir parçasıdır.
0: Bu gerçekten inanılmaz. Sanki renkleri de tadabiliyoruz.
2: Peki ya acılık?
1: İşte ilginç olan da bu. Acılık aslında tam olarak bir tat değildir. Hatta teknik olarak bir lezzet de değildir. Aslında bir ağrı sinyalidir.
0: Bir dakika, bir dakika. Şunu koklayabiliyor musunuz? Yeni bir koku geldi.
3: Ezogelin çorbası gibi kokuyor.
2: Acılı ezogelin.
0: Ah, gözlerimi yaşartıyor. Yoksa bu benim çorbam mı?
1: Biberle yapılan yiyeceklerde tıpkı bu çorbada olduğu gibi kapsaisin adı verilen bir madde bulunur.
3: Kap ne?
2: Kapsaisin mi?
0: Kapsaisin gerçekten ilginçmiş. Bunu çok merak ediyorum. Ancak bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya baharatlar nasıl yemeklere tat verir ve lavdan kaçma oyunu da dahil çok ilginç içeriklerle dolu devam programında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili kaşifler. Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız Yiğit Hamza Erdoğan ve Kerem Alp Yarar'dı. Hoşça kalın çocuklar.
4: Hoşça kalın.
0: Küp Küp karakteri Mustafa Önder Gökçe. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
0: Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar. Sizlere harika bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Adalet Bakanlığı'nın adli istatistikler raporlarına göre ceza mahkemelerinde çocuk istismarına ilişkin açılan davalardaki suç sayısı her geçen yıl artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bilerek ya da bilmeyerek yapılan bütün davranışları, kötü muameleyi çocuk istismarı olarak tanımlıyor. Yasalarımız 18 yaş altındaki çocuklara ya da ergenlere anne babaları, onları bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler, aile fertleri ya da yabancı kişilerin uyguladığı, bedensel veya psikolojik sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışları istismar olarak kabul ediyor. Çocuk istismarı fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bir çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek, yaralamak, onu fiziksel olarak istismar etmektir. Cinsel istismarsa bir yetişkin ya da kendisinden büyük biri tarafından çocuğun anlamadığı, kabul etmediği, gelişimsel olarak hazır olmadığı halde cinsel tatmin için kullanılması durumudur. Her türlü cinsel içerikli konuşma, şakalaşma, teşhir ve röntgencilik gibi temas içermeyen istismarlar da buna dahildir. Çocuğun duygusal bütünlüğüne ve kişilik gelişimine zarar veren her türlü davranış ve eylem ise duygusal istismardır. Çocuğa yokmuş gibi davranılması, ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi, bunun aksine gelişimini bozan aşağılama, reddetme, suçlama gibi söz ve davranışlara maruz bırakma, duygusal istismarı örneklerdir. Çocuk istismarının ne olduğunu bilmek, varsa çevremizde yaşanan istismarı fark edebilmek, açığa çıkarmak, müdahale etmek, çocuk

Sağlıktan aileye kadar her kesimden kişi ve kurum olarak çocuk istismarını önlemedeki sorumluluğumuzu hatırlamalı, gerektiğinde onların sesi olmalıyız. Çocuklarımızı her türlü istismardan korumak zorundayız.

Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün biraz zor bir yerden ama çok gerçek

Bak mı yoksa işin içi neden öğrenmiyor diye mi düşünüyoruz? Peki ya şöyle sorsak, hata gerçekten bir problem mi yoksa öğrenmenin ta kendisi mi? Bugün birlikte şunu konuşacağız. Hatalar gerçekten yolumuzu şaşırtan şeyler mi yoksa bize yolu öğreten işaretler mi? Hadi gelin şimdi bir hikayeyle programımıza başlayalım. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan bir çocuk vardı. Adı Deniz'di. Deniz çok meraklıydı. Her şeyi denemek ister, her şeyi kendi başına yapmaya çalışırdı. Ama bir özelliği vardı. Hata yapmaktan hiç hoşlanmazdı. Bir şeyi denediğinde hemen doğru yapmak isterdi. Olmazsa hemen vazgeçerdi. Bir gün babasıyla birlikte küçük bir kuş yuvası yapmaya karar verdiler. Babası tahtaları getirdi, çivileri hazırladı. Deniz heyecanla çekici eline aldı. İlk çiviyi çakmaya çalıştı ama çivi yamuldu. İkinciyi denedi, o da eğildi. Üçüncü de çekici parmağına vurdu. Gözleri doldu. Ben yapamıyorum dedi sinirle. Ben beceremiyorum. Babası bir süre hiçbir şey söylemedi. Sadece yanına oturdu. Sonra yere düşen yamuk çivileri aldı. Elinde şöyle bir çevirdi ve yavaşça konuştu. Bunlar hatalı değil dedi. Bunlar denemelerin. Deniz anlamadı, kaşlarını çattı. Ama hepsi yanlış oldu dedi. Babası gülümsedi. Eğer hiçbiri yanlış olmasaydı dedi, doğruyu nasıl bulacaktın? Deniz sessiz kaldı ve babası devam etti. Bak dedi, ben de ilk öğrendiğimde böyleydim. Çiviler yamulur, tahtalar kırılırdı. Ama her seferinde bir şey

değildi. Öğrenmenin bir parçasıydı. Çocuklar dünyaya doğru yapmayı bilerek gelmezler. Onlar deneyerek öğrenirler. Düşerek yürümeyi, yanlış söyleyerek konuşmayı, karıştırarak ayırt etmeyi öğrenirler. Ama biz çoğu zaman hatayı durdurulması gereken bir şey olarak görürüz. Dikkat et, öyle yapma, yanlış yaptın gibi cümlelerle çocuğun deneyim alanını daraltırız. Oysa hata çocuğun zihninde bir boşluk açar ve o boşluk öğrenmenin başladığı yerdir. Bir çocuk bir şey yanlış yaptığında aslında üç önemli şey olur. Birincisi, neyin işe yaramadığını görür. İkincisi, farklı bir yol aramaya başlar. Üçüncüsü, denemeye devam ederse çözümü bulur. Ama biz bu süreci erken kesersek çocuk sadece şu sonucu çıkarır. Yanlış yapmamalıyım ve düşünce zamanla denememeliyime dönüşebilir. Hatanın en görünmeyen etkilerinden biri de özgüven üzerinedir bakın. Sürekli düzeltilen, hatası tölere edilmeyen çocuklar zamanla risk almaktan kaçınır. Çünkü onlar için hata öğrenmenin değil eleştirinin başlangıcıdır. Bu yüzden bazı çocuklar mükemmel görünür ama yeni bir şey denemekten de çekinirler. Bazıları ise başlamadan vazgeçer. Çünkü hata yapmanın sonucunu önceden bilirler. Hayal kırıklığı. Oysa çocukların ihtiyacı olan şey hatasız olmak değil, hata yaparken güvende hissetmektir. Yanlış yaptım ama devam edebilirim diyebilmektir. Çünkü gerçek öğrenme tam da o noktada başlar. Bilimsel çalışmalar bu süreci oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor bakın. Öğrenme psikolojisi alanında yapılan araştırmalar, deneme yanılma yoluyla öğrenmenin özellikle çocukluk döneminde en etkili öğrenme yollarından biri olduğunu gösterir. Beyin hata yaptığında sadece yanlış bilgisini kaydetmez, aynı zamanda doğruya giden alternatif yollar da aramaya başlar. Bu süreçte beynin ön bölgesine yer alan yürütücü işlevler devreye girer ve problem çözme becerileri gelişir. Ayrıca nörobilim alanındaki yapılan araştırmalar hata yapıldığında beyinde geri bildirim sinyalleri oluştuğunu ve bu sinyallerin öğrenmeyi derinleştirdiğini gösterir. Yani hata beynin burada öğrenilecek bir şey var demesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sürecin sağlıklı işlemesi için çocuğun kendini güvende hissetmesi gerekir. Yüksek stres altında eleştiri ya da baskı ile karşılaşan çocuklarda bu öğrenme mekanizması zayıflar. Çünkü beyin öğrenmek yerine kendi yolunu kurmaya çalışır ve kendini korumaya odaklanır. Motivasyon araştırmaları da benzer bir noktayı işaret ediyor. Gelişim odaklı zihin yapısı çalışmaları hataların öğrenme sürecinin doğal bir parçası olarak görüldüğü ortamlarda çocukların daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiğini ortaya koymuş. Hatanın bir eksiklik değil, gelişim fırsatı olarak sunulması çocuğun öğrenmeye karşı tutumunu doğrudan etkiliyormuş. Şimdi gelin çocukların gelişim dönemlerine göre bu süreci nasıl destekleyebiliriz? Biraz daha yakından bakalım bu sürece. Çünkü her yaşta hata farklı bir anlam taşır ve her yaşta farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar yavrularımız. 0-2 yaş aralığında çocuklar dünyayı deneyerek tanırlar. Bu dönemde hata diye bir kavram yoktur aslında. Bebek için her şey keşiftir. Bir şeyi düşürmek, tekrar almak, tekrar düşürmek, bunların hepsi öğrenmenin bir parçasıdır. Bu dönemde ebeveynin görevi düzeltmek değil, güvenli bir alan sağlamaktır. Çocuğun denemesine izin vermek, müdahaleyi minimumda tutmak ve süreçte yanında olmaktır. Fazla yönlendirme, keşfi sınırlar 0-2 yaşta. 2-6 yaşa geldiğimizde işlem öncesi dönemdeki çocuklar artık yaptıklarının farkına varmaya başlıyorlar ama hala sonuç odaklı düşünemiyorlar. Bu yaşta çocuklar bir şeyi yanlış yaptığında kötü olduğunu değil, öyle yaptığını düşünür. Bu yüzden burada önemli olan davranışı etiketlemek yerine süreci desteklemektir. Yanlış yaptın demek yerine bir daha deneyelim demek çocuğun motivasyonunu koruyacaktır. Ayrıca bu dönemde oyun hatayı en doğal öğrenme alanına dönüştürecektir. 6-11 yaş arası çocuklara baktığımızda artık hatanın sonucunu daha iyi anlayabildiklerini görüyoruz. Bu dönemdeki çocukla hatalar üzerine konuşmak mümkündür. Sence burada ne farklı olabilirdi gibi sorular çocuğun düşünmesini sağlayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey eleştiri değil rehberliktir. Çünkü bu yaş grubunda çocuklar hala yetişkinin onayına çok ihtiyaç duyarlar. Hatanın kabul edildiği ama çabanın desteklendiği bir yaklaşım çocuğun özgüvenini güçlendirecektir. Ergenlik

dönemine geldiğimizde hata daha çok hassas bir konu haline gelecek. Bu dönemde çocuklar kimliklerini inşa ederken hata yapmak onlar için daha kırılgan bir deneyim olabilir. Bu yüzden yargılayıcı bir dil çocuğun tamamen içine kapanmasına neden olabilir. Bu yaşta en etkili yaklaşım dinlemek ve alan tanımaktır. Çocuğun kendi hatasını fark etmesine izin vermek doğrudan söylemekten daha çok etkili olabilir bakın. Çünkü ergenlikte öğrenme dışarıdan değil içeriden gelir. Tüm bu dönemlerde ortak olan şey neymiş? Çocuklar hata yaparak öğrenirler ama hataya verilen tepki öğrenmenin yolunu belirler. Eğer hata korkulan bir şey haline gelirse öğrenme durur. Ama hata doğal karşılanırsa öğrenme derinleşir. Sevgili dinleyiciler, belki de çocuklarımızın en çok ihtiyacı olan şey hatasız bir yol değil, hatalarıyla yürüyebilecekleri güvenli bir yol arkadaşlığıdır. Çünkü hayat kusursuz adımlarla ilerlemez. Bazen düşeriz, bazen şaşarız, bazen yanlış yollara saparız. Ama her seferinde bir şey öğreniriz. Belki de bugün kendimize şu soruyu sorabiliriz. Çocuğum hata yaptığında ben ne yapıyorum? Duruyor muyum? Durduruyor muyum? Yoksa yanında mı yürüyorum? Unutmayalım, hatalar yolumuzu kaybettirmez. Eğer yanında biri varsa yolu öğretir. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni bir dinler misin?

0: Kutlu yuva, mutlu insan.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımıza hoş geldiniz. İpumlu mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçgil ve kıymetli hocam Osman Sezgin. Pazar sabahlarındaki çok kıymetli vakitlerini bizlerle paylaşan, bizlere yarenlik yapan çok kıymetli dinleyicilerimiz ve sayın hocam, geleneksel selamlaşmamızla selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam İbrahim Bey.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk, safanız daim olsun.
1: Safamız daim olsun, cümleten merhaba.
2: Cümleten merhaba.
1: Geçtiğimiz programımızda aile içerisindeki görgümüzü, nezaket kurallarımızı konuşurken dinlemenin hususiyetinden bahsediyorduk. Kaç çeşit dinleme vardır? Biraz bu konuyu açabilir miyiz?
2: Tabii memnuniyetle, isabet oldu. Ben de bunu düşünüyordum, bana da böyle sorular geldi dinlemeyle alakalı. Dinlemek dediğimiz zaman önce dinlemenin lüzumunu anlamak ve anlatmak için bir misal vereyim. Mesela akşam oldu veya haftada bir çoluk çocuk evlenmiş, her biri ayrı bir yere gitmiş. Haftada bir toplanıyoruz, haftada bir toplanınca bir akşam yemeği yiyoruz, cumartesi günü akşam veya pazar günü sabah kahvaltısında buluşuyoruz. İşte bir vesileyle oturduk, yemeklerimizi yerken sabah kahvaltısında veya akşam yemeğinde anne veya babadan bir tanesi bir sert bir ifadede bulunuyor. Sert bir şey söylüyor. Veya çocuklardan birisi yanlışlıkla bir uygun olmayan cümle söylüyor. Bir ifadede bulunuyor. Maksadı aşan bir cümle söylüyor. Dolayısıyla birdenbire ortalık buz kesiyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapmak lazım? Böyle bir durumda suratı asıp oturmak mı lazım? Yoksa acaba orada onu dinlerken onun ne söylemek istediğini anlamaya çalışıp ortamı yumuşatmak mı lazım? İşte bu çok önemli bir husus. Gerek aile içinde, gerek herhangi bir toplantıda konuşanı iyi dinlemek, söylenen sözü söylendiği yönde anlamak, bu bir maharet, bu bir hüner, bu bir meziyet ve aynı zamanda da nezaket açısından fevkalade yüce ve yüksek bir nokta. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu dinlemeyi bilmek, dinledikten sonra anlamayı bilmek, anlamayı bildikten sonra onu doğru yorumlayabilmek gerçekten iyi bir görgü kuralı, iyi bir nezaket kuralı, iyi bir adab-ı muaşeret kuralı. Şimdi dinlemek derken dinlemek nasıl oluyor? Dinlemek herhangi bir sesi işitmek manasında değil. Birini dinleyebilmek için sizin önce niyetimizin doğru olması lazım. Ne demek niyetimizin doğru olması lazım? Karşımdaki insan konuşuyor. Şimdi dur bunun hatasını bulayım. Onu bir perişan edeyim demek var. Veya konuşurken küçümsemek var. Ya bu ne anlatıyor, ne söylüyor? Bunlar bizim bildiğimiz şeyler demek var. Veya söyleyene değil, söyletene bak diyerek konuşan insanı anlamak için, konuşanın söylediği sözü söylediğin yönde idrak edebilmek için dinlemek var. Bunun için de birinci niyetimiz konuşanın ne demek istediğini anlamak adına iyi bir niyetle dinlemek lazım. Demek ki dinlemek dediğimiz zaman birinci adımımız sağlam dürüst bir niyet olmalı. Ne onun hatasını bulmak için, ne noksanını bulmak için, ne ona cevap vermek için, ne de üf demek için değil. Ya konuşan bir insan var, onu konuşturan bir ihtiyacı var, bir zarureti var. O zaman dinleyeyim, karşımdakinin ihtiyacını göreyim, ona doğru cevap vereyim, onu anlamaya çalışayım demek lazım. Bunun adına biz niyet diyoruz. Dolayısıyla dinlemek için birincisi anlamak için dinlemek diyebileceğimiz, bunun da psikolojik açıdan adına niyet diyebileceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Demek ki önce samimi, dürüst bir niyet lazım. Bu samimi, dürüst bir niyetle karşımızdakini, yani samimi, dürüst niyet dediğimiz ne? Anlamak için, ne demek istediğini bilmek için ve onu rahatlatmak için, onunla empati oluşturabilmek için, onunla hemhal olabilmek için onu dinlemek niyet. Bu niyeti yapabilmek için de bazı temel hususiyetler var. Bir, bu konuda kendimizi eğitmiş olmalıyız. Kibirli olmamalıyız, ötekileştirici olmamalıyız, sınıfsal olmamalıyız vesaire gibi özellikler var. Bir başka yönü de yine iyi bir dinleyici olan bir insan niyetiyle birlikte vücudundaki bütün organlarını da dinlemeye yönlendirmeli. Ne demek istiyorum? Dinlemek için kulaklarımızı yönlendirmeliyiz, gözlerimizi yönlendirmeliyiz ve daha da önemlisi kalbimizi de yönlendirmeliyiz. Bu ne demektir? Bu da aynı zamanda dinleyen insanın vücuduna hakim olması demektir. Bir insanın vücuduna hakim olması demek, onun hürriyetinin, iradesinin ve şahsiyetinin de bir ifadesidir. Dolayısıyla demek ki sağlam bir niyetle, vücudundaki bütün organlara hükmederek ve daha da önemlisi insanın zapt etmesi hemen hemen mümkün olamayacak kadar zor olan kalbine de söz anlatarak, gönlüne de söz anlatarak karşı taraftakini dinlemesi icap eder. Bu ciddi bir gayretin, ciddi bir eğitimin, ciddi bir entelektüel birikimin sonucunda ancak olabilir. Dolayısıyla bunu yaparken, bu dinlemeyi yaparken biz aynı zamanda dinlemenin de çeşitlerini de görüyoruz. Dinlemenin çeşitlerinden bir tanesi fiziki dinlemedir. Neyi kastediyorum? Ya kulağıma bir ses geldi, bir gürültü var, neyin nesi, bir patırtı var, bir bakar mısınız gibi bir şey olabilir. Bir tanesi anlayarak dinlemek diyebiliriz. Karşımızdaki insanın söylediği sözü söylediği yönde anlamak, doğru anlamak, bayram haftası yerine ambar tahtası dememek veya onu eleştirmemek, onu kınamamak, ayıplamamak gibi bir husus var. Bir de onunla bütünleşebilmek için gönülden dinlemek var. Gönülden dinlemek ise hakikati yaşamak ve içselleştirmek de mümkün olacaktır. Onun için Hazreti Mevlana'nın bir ifadesi var. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir diyor. Dolayısıyla aynı dili konuşmasalar da insanların anlaşmaları mümkün olabilir. Yeter ki aynı duyguyu paylaşsınlar. Mesela işte Filistin'de, Gazze'deki insanların acısını paylaştığımız zaman biz onları dinlemiş oluyoruz. Veya Myanmar'daki, Arakan'daki insanların acısını paylaştığımız zaman onları dinlemiş oluyoruz. Afrika'daki susuzların derdini paylaştığımız zaman onları gönülden dinlemiş oluyoruz. Doğu Türkistan'ı acısını paylaştığımız zaman onları gönülden dinlemiş oluyoruz. Kırım'ı aynı şekilde acısını gönülden paylaştığımız zaman onları yine gönülden dinlemiş oluyoruz. Demek ki fiziki dinleme, anlayarak dinlemenin ötesinde bir de gönülden dinleme veya gönülle dinleme diyeceğimiz bir dinleme çeşidi daha var.

0: Tabii birdenbire sevgili dinleyicilerimizle biz ne yapalım? Tarihe bir yolculuk yapalım. 13. yüzyıla varalım. 13. yüzyıla vardığımız zaman Anadolu'da Haçlı saldırıları var. O Haçlı saldırıları nasıl? Sakarya, Fırat, Dicle, bunların hepsi neredeyse insan cesedi akmış. Sonra bir Moğol istilası var. Moğol istilasının olduğu yerde de tarihçilerin ifadesine göre taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmamış. 13. yüzyıl böyle bir şey. Dolayısıyla insanlar ümitsiz, perişan, karamsar, gelecek ne olacak diye düşünürlerken karşımıza bir insan çıkıyor. Bu insanın adı Muhammed Mevlana Celaleddin. Muhammed Mevlana Celaleddin enteresan, dünya çapında meşhur olan ve 7'den 70'e onun ölümünün sene-i devriyesinde ihtifalinde gelip huzurunda kemali hürmetle eğildiği bütün insanlar o mesnevisini okurken şu kelimeyle karşılaşıyorlar. Bişnev. Bişnev Farsça bir kelime. O dönemde entelektüel olanlar genellikle böyle birden fazla yabancı dil bilip konuşuyorlar ve Farsça ağırlıkta, bugün İngilizcenin ağırlıkta olduğu gibi. Şimdi bir insan düşünelim, harap ve bitap düşmüş, karamsar olmuş, ümitsiz olmuş, savaştan savaşa koşmuş, yakınlarını kaybetmiş, tarlasını, ekinini kaybetmiş bir millete ne yapacak? Ümit verecek, onları geleceğe hazırlayacak, oradan yeniden böyle neşve nema bulan bir insanlık doğuracak veya insanlık çıkartacak veya birazcık daha tarihi dille söyleyecek olursak bir Osmanlı Cihan Devleti'ni doğuracak. Bu insan enteresan mesnevi gibi eşi emsali bulunmayan, içinde bilimin, felsefenin, biyolojinin, her şeyin mevcut olduğu o eserine dinle diye başlıyor. Demek ki dinlemek ne kadar önemli ki Mevlana gibi 13. yüzyılda harap ve bitap düşmüş bir toplumu ve milleti ayağa kaldırabilmek için Bişnev dinle diye başlıyor. Şimdi dinle diye başladığı zaman buna bazı vurgular da yapıyor Hazreti Mevlana. Diyor ki bir kimse mesela ama olsa, ama olan bir insanın kulakları duyuyorsa o ilimde veya bilimde zirveye çıkar. O insanın hayat tarzında tehlike azdır diyor. Ama fakat kulakları iyi duyuyorsa. Ama bir insanın kulakları duymuyorsa, yani işitme organı arızalıysa, o insanın ilimde zirveye çıkması pek mümkün gözükmüyor diyor. Çünkü işitmeyen insanlar ne yapacaklar? İşaret diliyle anlaşacaklar. İşaret diliyle de bir felsefe yapılabilir mi? Derinlikli bir konuşulabilir mi? Ancak derdinizi anlatırsınız. Veya bununla ilgili Neil Postman diye bir Amerikalı psikolog var. Televizyon Öldüren Eğlence isimli kitabında diyor ki, Kızılderililer nasıl anlaşırdı diyor. İşte duman yakarak anlaşırdı diyor. Şimdi iki tane Kızılderili iki dağın tepesinde olsunlar. Birbirleriyle anlaşacaklar. Ne yapacaklar? Günlük hayatlarını anlatmak için dumanı yakarlar. Odunu yakar, ondan duman elde ederek işaretleşirler, anlaşırlar. Ama o dumanlarla bir felsefe yapacak, derin bir hikmetli tartışma yapacak olsalar ne kadar battaniye yakmaları lazım, ne kadar odun yakmaları lazım kaldı ki o dumanın işaretleri buna yeter mi diyor. Şimdi buradan hareket ederek demek ki bir kimsenin işitme organı sağlamsa o insanın hayatında emniyet güven olabildiğince vardır. Neye göre? Görme organındaki zafiyeti olana göre. Demek ki işitme organı bu anlamda fevkalade önemli. İşitme organında arıza olmayan bir kimse ilimde zirveye çıkıyor. Aynı zamanda emniyetli bir hayatını yaşayabiliyor ama görme organı, affedersiniz yanlış söyledim. Görme organında sıkıntı olan bir insan işitme organında eğer bir arıza yoksa ilimde zirveye çıkabiliyor. Hayatını emniyetli devam ettirebiliyor ve bu konuda bir sıkıntı duymuyor. Ama işitme organında bir arıza varsa o insan ilimde zirveye çıkamıyor, hayatını devam ettiremiyor ve entelektüel açıdan, beyin akıtışından, bilişsel açıdan da gelişemiyor. Çünkü işaret dilinin derinliği pek yok. Derinliğinin olduğunu söylemek mümkün değil. Onun için Mevlana Bişnev dinle diye başlıyor. Sadece Mevlana mı Bişnev diye başlıyor? Hayır, 13. yüzyılda yaşayan Yunus Emre de enteresan şiirlerinde, divanında dinlemeye önem veriyor. Mesela Yunus Emre'den hatırladığım bir beyti okuyayım dinlemekle alakalı. Dinle zarımı, kodum ağrımı, virdim zarımı aşkın elinden diyor. Şimdi o da dinle zarımı diyor. Şimdi Yunus Emre benim zarımı, elemimi, kederimi dinle diyor. Hazreti Mevlana da diyor ki Bişnev ezne için hikayet meykünet diyor. Sen de diyor neyden dinle bakalım şu hikayeyi. Bakın diyor ayrılıktan nasıl şikayet ediyor diyor. Demek ki 13. yüzyılda insanları ayağa kaldırabilmek için sevginin kaynağını en güzel biçimde ilmik ilmik işleyen bu iki insan dinlemenin önemine o kadar vurgu yapıyorlar ki o dönemdeki insanlar bu vesileyle birbirlerini öyle dinliyorlar ki 13. yüzyıldan bitmiş, tükenmiş, harap olmuş bir topluluktan bir cihan devleti Osmanlı doğuyor. Peki dinlemenin ölçüsünü anlatırken Hazreti Mevlana başka ne söylüyor bize? Diyor ki Bişnev ez ney çün hikayet meykület. Neyden bu hikayeyi dinle diyor. Buradaki hikayeden maksat gerçekten olmamış bir şey değil. Bugünkü manada bana hikaye anlatma dediğimiz cümledeki gibi bir hikaye değil. Geçmişte olmuş, zamanı olan, tarihi olan önemli bir hadiseyi nasıl anlatıyor, neyden dinle diyor. Şimdi niçin neyden dinle diyor, başkasından dinleme diyor. Çünkü neyden dinlerken ney insana benzeyen en güzel, en doğru sesi çıkartıyor. Neyin Ebced hesabıyla toplamı 60, Adem'le Havva'nın da Ebced hesabıyla toplamı 60. Dolayısıyla Ebced hesabına göre ney eşittir insan demektir. O zaman Bişnev ezney dinle neyden dediği zaman Mevlana insandan dinle diyor. Nasıl bir insan? Ney gibi bir insan. Ney nasıl? Ney düptüz bir kamış. Bu düptüz bir kamış olan neyin kaç tane deliği var? Bunların 9 tane deliği var. 6 tane üst tarafta, bir tane alt tarafta 7. Bir alt bir de üstü var 9. 9 tane deliği var. İnsanın da 9 tane deliği var. Nasıl? 2 tane göz, 2 tane de burun 4, 2 tane de kulak 6, bir de ağız 7, bir de önden ve arkadan boşaltım sistemleri var 9. Dolayısıyla aynen böyle. Şimdi daha da önemlisi var. Neyden dinleyebilmek için Hazreti Mevlana niye neyi örnek vermiş? Çünkü ney konuşurken ciğerden konuşur, içten konuşur, yapmacık konuşmaz. Neyden ses çıkartabilmek için ne lazım? Akciğerlerimizden, bronşçuklarımızdan o tertemiz, pırıl pırıl, düzgün, içeriden gelen, candan gelen nefesi üflemek lazım. O nefesi üflerken o candan gelen nefes elbette ki gönülden geldiği için gönüle gidecektir. Onun için Hazreti Mevlana konuşan bir insanı dinleyebilmek için kimi dinleyeceksin? Bir, insana en iyi benzeyen olacak. İki, insana en güzel benzeyen sesi çıkartacak. Üç, dost doğru olacak. Dört, içini boşaltmış yani egosundan arınmış, nefsi emmaresinden arınmış, kalbinde Allah sevgisinden başka, yaratılanlara sevgiyle bakmaktan başka bir şey olmayan olacak ve dolayısıyla daha da önemlisi candan içten gelen o sesi herhangi bir ilave aparata ihtiyaç duymadan dinleyeceksiniz. Şimdi dolayısıyla bu özelliklere bağlı olarak siz bir neyi dinlediğiniz zaman, bir neyden bir ifade dinlemeye başladığınız zaman sizi muhteşem bir huzura kavuşturuyor. Demek ki Hazreti Mevlana 13. yüzyıldaki o pesimist, o karamsar, o bitkin, o perişan olmuş, ürünleri mahvolmuş, evleri mahvolmuş, yakınlarını kaybetmiş, taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı denilecek kadar harap ve bitap düşmüş toplumu ayağa kaldırırken bize bir rol model oluyor, ney örneğini veriyor ve ney örneğindeki o yapı konuşan insanın, dinlenecek olan insanın özelliklerini anlatıyor ve o dinlenecek olan insanın özellikleri içerisinde de dinlemenin nasıl olacağını ve dinlemenin de bütün organlarımızla irademizi kullanarak samimi ve iyi niyetle dinlememiz gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bu anlatışındaki bir üsluba göre birini dinleyecek olsak acaba nasıl olur? Ben sosyal medyada dinlemiştim. Ünlü bir kalp cerrahımız hastalarını narkozdan çıkartırken ney üfleyerek çıkartıyormuş. Yakın zamanda ben de bir küçük operasyon geçirmiştim. Narkoza girerken anestezi doktorumuz etrafımızdaki insanlara şunu söylemişti: aman lütfen sakin olun, sessiz olun, gürültü yapmayın. Hoca narkoza giriyor, narkozdan çıkarken huzurlu çıksın demişti. Dolayısıyla demek ki bir insanın dinlemesi, neyi dinlemesi, nasıl dinlemesi hayatın temel noktalarından bir tanesi. Bunun için sağlam temiz bir niyet lazım, sağlam bir irade lazım, çok iyi eğitilmiş bir entelektüel zihin lazım, bilişsel bir yapı lazım ve bunların hepsini bir koordine etmek lazım. Yunus gibi, Mevlana gibi bir insanın dinle diye başladıktan sonra, şimdi burası da çok önemli. Kaç asırdır biz dinliyoruz Hazreti Mevlana'yı? Ya bu kadar zamandır, 13. yüzyıldan bu zamana kadar 850 küsür, 850 yıldır dinliyoruz. Yunus'u da dinliyoruz. Hem de nasıl dinliyoruz? Bıkmadan, usanmadan dinliyoruz. İşte dinlemenin önemini, ehemmiyetini anlatırken meselenin biraz hikemi, yani felsefi yönü, biraz psikolojik yönü, biraz fizyolojik ve biyolojik yönü açısından bakınca böyle bir üslupta konuşacağız ve böyle bir üslupta da insanları dinleyeceğiz. Eğer böyle konuşursak işte o zaman ebediyen dinlenen insan oluruz. Yoksa 2 gün sonra modası dolar, insanlar duymaz olurlar. Buyurunuz İbrahim Bey.
1: Hazreti Mevlana için aşıkların piri derler ya. Aşıklar da ölmez, ölen hayvanymış. Değil mi kıymetli hocam?
0: Aşıkların kıblesi derler, aşıkların piri derler. Tabii bu aşıklarla ilgili önemlidir deyince şu Hazreti Mevlana'ya ait hususu da anlatalım. Böylece bugünkü sohbetimizi tamamlamış olalım. Bir gün Hazreti Mevlana sohbet ederken talebelerine birisi gelmiş, demiş ki efendim ben Şems'i, demiş, Konya'nın çarşısında gördüm. Hemen çıkartmış sırtındaki kürkünü vermiş. Demişler ki efendim bu yalan söylüyor, Şems falan yok. Demiş ki ben de biliyorum yalan söylediğini. O Şems'in haberinin yalanına kürkümü verdim. Eğer Şems'in haberinin doğrusu olsaydı canımı verirdim, demiş. Onun için söyleyen ve söyleten, konuşan ve konuşulan çok önemli. Dinlemek hepsinden önemli. Dolayısıyla fiziki dinlemenin ötesinde, anlayarak dinlemenin ötesinde gönülle dinlemek, hakikati yaşamak, içselleştirerek dinlemek lazım. Tabii bunun için de Mevlana gibi konuşan, hikmetle konuşan, Yunus gibi konuşan, gönülden konuşan insan lazım İbrahim Bey. Bugün sevgili dinleyicilerimize ne anlatacağız İbrahim Bey?
1: Kıymetli hocam, bugün dinleyeceğimiz eserimiz meşhur bestekarlarımızdan Dramalı Hasan'a ait Nihavet makamındaki bir eser. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım sordum onu her yerde. Eserimizi Elif Güreç'i hanımefendinin sesiyle dinleyeceğiz.
0: Müsaade ederseniz güfteyi bir okuyalım. Dinleyicilerimiz dinlerken daha anlaşılarak dinlemiş olsunlar, daha iyi içselleştirebilsinler. Yani gönülden dinleyebilmiş olsunlar. Ya Rab diyerek önce tam anlamıyla bugün psikolojik açıdan en güvenileni, en iyi dinlenilmesi gereken yere bir hitap var. Ya Rab diyor. Ey Rabbimiz, ey bizi yedirip içiren, besleyip büyüten, sahiplenen anlamında Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Zaten dinlemenin en önemlisi neydi? Gönülden dinlemekti. Dolayısıyla gönülden dinlemek bir anlamda kalben dinlemekti. Onun için hakikati anlayarak, kavrayarak dinleyen, benim kalbimin sahibi neredesin diyor. Aradım sordum onu her yerde. Tabii kolay değil. Bir insan aşkını bulabilmek için gece gündüz Mecnun olabilmeli. Hasretin düşürdü beni derde. Bu gerçek bir aşksa insanı Mecnun eder. Yani Mecnun demek aklı kapanmış, aklı örtülmüş, deli olmuş demektir. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aşkın gülleri sarardı, soldu. Tabii normal olarak Rabiyetül Adeviye'ye ait de şöyle bir menkıbeyi nakledip burayı biraz daha açmış olalım. Rabiyetül Adeviye diye bir yönüyle kadınlardan bir filozof veya hikmet sahibi, hakime bir hanımefendi var. Bahar gelmiş, gelmiş diyor, demişler ki ya Rabbi evde ne durup duruyorsun? Dışarıda ne güzel güller var, çiçekler var. Gel çık da onları bir gör, demişler. Rabia demiş ki, Hazreti Rabia demiş ki, siz bana solan bahçenin güllerini gösteriyorsunuz. Gelin içeriye de ben size solmayan bahçenin güllerini göstereyim, demiş. Dolayısıyla aşkın gülleri sarardı, soldu. Gönül bahçesinin gülleri sararıp solmuyor. Gözlerim yaşlarla göl gibi doldu. Gözyaşı çok önemli. Bizim medeniyetimiz gözyaşı medeniyeti. Ağlamayan gözden Allah'a sığınırız. Gündüzüm gecem karanlık oldu. Ya Rab kalbim

0: Evin sahibi nerede diyor. Böylece kalbimizin sahibini bulan, dolayısıyla kalbi de huzura kavuşan, gönülden dinleyerek insanlara saygının en alasını, nezaketin en alasını gösteren insanlardan olmamız dilek ve temennisiyle İbrahim Bey.
1: Bu güzel ifadelerinize biz de ortak olalım kıymetli hocam. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçgil ve kıymetli hocam Osman Sezgin. Geleneksel vedalaşmamızda Elif Güreşçi hanımefendinin sesiyle Allah'a emanet olun efendim.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana,

0: Radyo 1.
1: Saat 11.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konuma ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zeka eylem planını açıkladı. Eskiden dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının batıda artması, doğu bölgelerde ise belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Sultan Gazi'de bariyerlere çarpan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Washington Tahran hattında anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün mutabakat anlaşmasının imzalanmasını beklediğini açıkladı. İran'dansa mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulunuldu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Macera devam ediyor. Macera Perest Müzikler bir hafta sonra müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosuna The Godfather filminin ezgilerini Müzikler Hayatı Anlatır'a getiriyor.

The Godfather'ın müzik akışındaki Nino Rota'nın bestelediği I Have But One Heart, diğer adıyla Vicino Amare adlı İtalyan esintili ezgiyi söylüyordu Al Martino. Hem peliküllerde hem de plaklarda. Ve Rota'nın bestesini plaklarda seslendiren başka şarkıcılara da rastlıyorum 47 yıl öncesinin müzikli anılarında. Az sonra onlardan birinin sesini duyacaksınız. TRT Radyo 1'deki hayatı anlatan macera perest müziklerimizde. 14 yıl önce Missouri'de yaşama veda eden Iowa'lı Howard Andrew Williams. Bizler onu kısaca Andy Williams adıyla tanıyoruz ve Andy'ye Nino Rota'nın bestesini Larry Cusack imzalı liriklerle söylerken kulak veriyoruz. Speak softly love.

Speak Softly Love ve Andy Williams. 1972 yılının beyaz perdesindeki The Godfather'dan yeni dünyada kaydedilen plaklara ulaşmakla kalmadı Nino Rota'nın notaları. Atlantik'i aşarak eski kıtadaki şarkıcıların seslerinden de duyuldu. Kahire doğumlu İtalyan Frankofonu Dalida, Andy Williams'ın sesinde Larry Cusick'in sözleriyle aşk fısıltılarına dönüşen ezgiyi aynı anlama gelen Fransızca liriklerle seslendirdi o yıl Paris'te. Speak Softly Love tüm zamanları aşarak dilden dile, yıldan yıla ulaştı ama 1972 yılının Oscar töreni gecesinden eli boş döndü bestecisi Nino Rota. O gece Oscar heykelciğini evine götürense Al Kasha oldu. Kasha'nın The Poseidon Adventure, Poseidon macerası için bestelediği ezgi kazanmıştı 1972'nin en iyi özgün film şarkısı Oscar'ını. Antik Yunan söylencelerindeki denizler tanrısı Poseidon'un serüveni değildi bu. Adını ondan alan dev bir yolcu gemisindeki mürettebat ve yolcuların hayatta kalma öyküsüydü. Ne ironiktir ki Ronald Neyman'in yönettiği filmdeki Poseidon adlı devasa gemi denizler tanrısının gazabına uğrayacaktı adeta. Akdeniz'in dibindeki depremin yarattığı dev bir tsunami ile koca gemi alabora olur bir anda. Oysa o tsunami gecesinin sabahında işler yolunda herkes...

sahnede Alkaşa'nın bestesi ertesi sabahı Joel Hirschbaum'un dedikleriyle söylerken, daha doğrusu söyler gibi yaparken ona sesini veren René Armand adlı genç bir şarkıcıdır. The Morning After.

1972 yılının müzikli anılarıyla The Godfather'ın ve Poseidon'un serüvenlerini yaşarken James Bond'u ihmal ettim. Daha doğrusu atladım değil mi? Ben 1972'ye geçtim ama 1971 yılında dünyayı kurtarmıştı o yine büyük ekranda. Hem de yeniden 007 James Bond kimliğine bürünen Sean Connery'nin görüntüsüyle. Bu kez ortadan kaybolan paha biçilmez elmasların ve elmas hırsızlarının peşindeydi majesteleri kraliçenin gizli servis ajanı. Karşısında yine kötü adam Blofeld vardı ama Bond gibi o da değişmiş, Telly Savalas yerini Charles Gray'e bırakmıştı. Guy Hamilton'ın yönettiği 7. Bond serüveninin müziği yine John Barry'nin imzasını taşıyor, sözlerini Don Black'in yazdığı şarkıyı Shirley Bassey söylüyor. Diamonds are forever.

Elmasların ve elmas hırsızlarının peşinden koşmaktan yorulmuş olmalı ki 1972 yılını dinlenerek geçirdi James Bond. 73'te ise yeniden beyaz perdedeydi. Yani o da ne? Bambaşka bir James Bond var karşımızda. İskoçyalı Sean Connery Bond'u artık kesin olarak bırakmış, yerini mavi gözlü kumral bir 007 Londralı Roger Moore almış. Yönetmense değişmemiş. Kamera arkası yine Guy Hamilton'ın. Ekrandaki 8. serüveni Live and Let Die James Bond'u bu kez New Orleans'e götürmüş. Siyah ve beyaz kültürlerin iç içe katmanlandığı bu Louisiana kentinde kimlerle mi kesişecek Bond'un yolu? Jane Seymour, Yaphet Kotto, Clifton James, Julius Harris ve diğerleriyle. Filmin müzik akışında kendi bestesini eşi Linda McCartney ile birlikte yazdığı sözlerle seslendiren Paul McCartney ile de. Live and Let Die.

Her zaman dünyayı kurtaran adamların, süper kahramanların serüvenleri yansımaz ya ekrana. Zaman zaman gözünü budaktan sakınmayan, önüne geleni alt eden, boylu poslu, kalıplaşmış, yakışıklı kahraman imgesini yerle bir eden anti kahramanlar da çıkar karşımıza. Örnek mi? Haham Yakup. Böyle deyince biraz şaşırdınız ama Rabbi Jacob dersem herhalde hatırlarsınız değil mi? Evet, 1973 yılının Fransız sinemasında Gérard Houry'nin yönettiği Güldürü Sarmalındaki bir serüvenin anti kahramanıydı Rabbi Jacob ya da Rabbi Jacob. Aslında iki Rabbi Jacob vardı bu serüvende. 30 yıl önce yerleştiği Amerika Birleşik Devletleri'nden akrabalarını ve doğduğu yeri görmek için anıları peşinden Fransa'ya gelen Rabbi Jacob'le onun kimliğine bürünen gürültücü ve bağnaz fabrikatör Victor Privert, bir Arap isyancı tarafından onun ülkesinde rehin alınınca kılık değiştirir ve kaçmaya çalışır Privert. Çılgınca bir karmaşada sarpa saran yanlışlıklar ve aykırılıklar birbirini izler. Filmin başrol oyuncusu Louis de Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob'da unutulmaz bir oyun sergilerken, onun yanlışlıklar komedyası serüvenine Vladimir Kosman'ın müziği eşlik eder. Les Aventures de Rabbi Jacob.

Rabbi Jacob'un başından geçenler gibi güldürür, eğlendirir kimi serüvenler. Bazıları da ortalığı cehenneme döndüren yangınlar gibi heyecandan yüreğimizi ağzımıza getirir. Hele o yangın bir gökdelende çıkmışsa ve tüm yapıyı hızla alttan yukarıya doğru sarıyorsa. John Gierney'nin yönettiği 1974 yapımı Cehennem Kulesi, The Towering Inferno ile işte böylesi bir yangının alevleri sarmıştı beyaz perdeyi. Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, Robert Wagner ve O.J. Simpson'sa bu cehennemin alevleriyle boğuşan Hollywood sinemasının eski ve yeni kuşaktan oyuncuları. Yalnızca bir gökdelini yakmayacaktı yangından yükselen alevler. Kalplerdeki

aşk ateşini de tutuşturacak daha kor kıvılcımlar. Ve o aşkın ezgisini The Towering Inferno'nun Oscar'lı şarkısını Maureen McGowan'ın sesiyle peliküllere taşıyacaktı Al Kasha ve Joel Hirshhorn imzalı notalar ve dizeler. We may never love like this again.

Beyaz perdedeki serüvenler hız kesmeden devam edecek ama bizim bu haftaki maceramız sona ermek üzere. Nerede ve nasıl mı? Afrika ormanlarında ve derin bir uykuya dalmış aslanla. 3 hafta önce New Yorklu doo-wop vokal topluluğu The Talkins'in 60 yıl öncesinin müzikli anılarında anlattığı uykulu aslan bu hafta Fransız Henri Salvador'un dilinde. 1917'de Fransız bir babayla Karayip yerlisi Guadeloupe'lu bir anneden Fransız Güyana'nın başkenti Cayenne'de dünyaya gelen Henri Salvador da Solomon Linda'nın bestesini 1961 yılı anılarında seslendiriyor. Derin bir uykuya dalan aslanı Kurt Vels'in Almanca sözleriyle anlatıyor. Der Löwe schläft heute Nacht.

Nello ve Schleif Teufnacht. Aman ha, daha fazla gürültü yapmayayım. Henri Salvador'un sesiyle uykuya dalan Afrikalı aslanı uyandırmayayım. Bu hafta da ayrılık vaktim geldiğine göre hemen İstanbul Radyosu'ndaki stüdyomuza döneyim. Ve 7 gün sonra yine günün 11. saatinde TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gülser Öztürk.

Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu, sağlıklı günler dileyim. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Ajanda 16.24.
1: Saatleri gençliğe ayarlamanın zamanı geldi. Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16.24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz. Dinliyor, düşünüyor, tartışıyor. Kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz.

Geçtiğimiz hafta burada siber zorbalığın ne olduğunu konuştuk. Bir yorumun, bir mesajın, bir sahte hesabın nasıl ciddi psikolojik sonuçlara dönüşebildiğini. Bugünse konunun başka bir yönüne odaklanıyoruz. Bu kez ekranın diğer tarafındaki insanı konuşacağız. Yani mağdurları.

0: Siber zorbalık yalnızca dijital bir olay değil, gerçek hayatı etkileyen bir süreç. Uyku düzenini, özgüveni, arkadaşlık ilişkilerini, okul başarısını, hatta kişinin kendilik algısını bile etkileyebiliyor. Bazı gençler sosyal medyadan tamamen çekiliyor. Bazıları kendini ifade etmekten korkmaya başlıyor. Bazıları ise yaşadığını uzun süre kimseye anlatamıyor. Ajanda 16.24'te bu hafta siber zorbalık dosyamızın ikinci bölümünde mağdurların yaşadığı süreci, zorbalığın psikolojik boyutunu, ailelerin ve eğitimcilerin rolünü konuşacağız. Konuğumuz yine Profesör Doktor Bahtiyar Erarslan Çapan, Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. İlk soruyla başlayalım. Zorbalığa maruz kalan bireylerin yani mağdurların bu süreci yönetme biçimleri literatürde nasıl ele alınıyor?
1: Şimdi genellikle zaten mağdur olan bireylerin, hani özellikle niye zorbalar tarafından bu kişiler seçiliyor, belli kişiler seçiliyor. Bu kişilerin daha gerçek hayatta da, işte internet ortamında da daha zayıf, daha çelimsiz, sosyal becerisi açısından, elektronik teknoloji kullanımı açısından daha düşük becerilere sahip kişilerin, kendilerini ifade edemeyen, yalnız olan bireylerin olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kişiler zorbalığa uğruyorlarsa bir kişilik özelliklerinden dolayı da ister istemez zorbalığa uğruyorlar. Dolayısıyla baş etme biçimleri de ister istemez sağlıklı baş etme biçimleri olamayabiliyor. Genellikle bu kişilerin daha çok sessiz kalma ya da kaçınma stratejilerini kullandıklarını görüyoruz. Hani sanki hiçbir şey olmamış gibi olan üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Daha mağdur oluyorlar ister istemez. Veya işte sosyal destek arıyorlar, bir kısmı arkadaş ortamı varsa arkadaşlarından destek alabiliyorlar ya da problem odaklı baş etme stratejileri, hani doğrudan bu durumu durdurmaya yönelik öğretmenleri, ailesi, kolluk kuvvetlerine şikayet ederek hani bu durumu ve bildirimde bulunabiliyorlar. Ama dediğim gibi genellikle mağdurları daha sessiz kalarak mağduriyetlerini daha da artırdıklarını gözlemliyoruz. İşte mesela problem odaklı başa çıkmayı kullanan mağdur bireylerde daha çok engelleme, hesapları engelleme, hesabı şikayet etme, işte ekran görüntüsü alma, İşte gizlilik ayarlarını değiştirme, öğretmen veya aileye durum bildirme gibi davranışlarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu tür davranışlar aynı

Tabii ki şey de gerektiriyor, daha güçlü olmayı da gerektiriyor, daha dik durmayı da gerektiriyor. Çok az kullandıklarını görüyoruz genellikle problem odaklı başa çıkmayı. Duygu odaklı başa çıkma yöntemini kullanan bireylerin ise daha çok herhangi bir şey yapmaktan, çünkü korkuyorlar, daha çok mağdur olacaklarından korkuyorlar ya da tehdit ediliyorlar bu kişiler. Bu nedenle daha çok olumsuz duygularını düzenlemeye çalışıyorlar. İşte daha çok ağlıyorlar, içine kapanıyorlar, kendilerini suçluyorlar. Ya da durumu uygun olmayan öfke gösterebiliyorlar veya durumu görmezden gelmeye çalışabiliyorlar. Bu tür tepkiler tabii ki kısa süreli mağdurları rahatlatıcı olsa da uzun vadede yetersiz oluyor. Çünkü problemi çözmemiş oluyor. Bu mağduriyete tekrar tekrar tanışabiliyorlar. Kaçınmayı zaten söylemiştik, hani çevrimiçi ortamlardan uzaklaşma, arkadaş ilişkilerini azaltma, sessiz kalma. Daha çok odalarında kalma, ailede bile, hani ailenin içine bile çıkmama, sadece odada kalma, kendilerini izole etme davranışları görülebiliyor. Daha çok kaygıdan ve korkudan. Sosyal destek arayanlar ise işte dediğim gibi aile, öğretmen, okul psikolojisi danışma, arkadaşlar ya da profesyonel yardım kaynaklarına başvurabiliyorlar. Bu önemli tabii, sosyal destek kaynağı. Bilgisayar yeniden yapılandırma yöntemini de, bu yaşadıklarını sadece kendilerinin değil herkesin yaşadıkları gibi bir yerden bakıp bu süreci normalleştirebiliyorlar. Ya da bir kısımda son zamanlarda, özellikle bizim yaptığımız çalışmalarla da bu çıktı. Mağdurlar zorbaya dönüşebiliyorlar. Hani onu deneyim, mağduriyeti deneyimledikten sonra onlar da aynı şekilde hem model alarak hem daha çok teknoloji ortamında zaman geçirdikleri için elektronik ortamda, hem oranın özelliğinden faydalanarak onlar da yine aynı şekilde zorba olabiliyorlar. Dolayısıyla mağdur zorba döngüsü dönüşümlü bir şekilde, sürekli bir şekilde devam edebiliyor.

0: gösteriyor ki siber zorbalığa maruz kalan gençlerin önemli bir kısmı ilk etapta sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü çoğu zaman abartıyorum galiba, kimse anlamaz, şikayet edersem daha kötü olur diye düşünüyorlar. İşte bu sessizlik zorbalığın görünmez hale gelmesine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle şu noktaya dikkat çekiyor. Dijital zorbalığın etkisi yalnızca olay anıyla sınırlı kalmıyor. Kişi paylaşılmış bir görüntünün yeniden yayılabileceği düşüncesiyle uzun süre kaygı yaşayabiliyor. Bahtiyar Hocam, mağdurların genelde kız öğrenciler olduğuna dair yaygın bir kanı var. Araştırmalar bu düşünceyi destekliyor mu?
1: Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Genellikle mağdurların yoğun bir şekilde kızların daha mağdur olduklarını gösteren çalışmalar var. Bazı çalışmalar da tam tersi, mağdurların yani zorbaların kızlar da olabildiği yüksek oranda, erkekler de olabildiği yönünde şeyler var. Hani genellikle zorbalar erkekler, mağdurlar kızlar gibi çalışmalar var ama tersi yönde de çalışmalar var.

0: Bilimsel çalışmalar burada daha karmaşık bir tablo çiziyor. Bazı araştırmalarda kız öğrencilerin özellikle sosyal dışlama, dedikodu ve dijital ifşa gibi alanlarda daha fazla hedef olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerde ise hakaret, tehdit ve oyun platformları üzerinden yapılan zorbalıklar öne çıkabiliyor. Yani yöntem değişiyor ama risk her iki grup için de ciddi. Peki hocam, biraz da zorbalığı yapan tarafa bakalım. Siber zorbalık yapan bireylerin motivasyonları ve psikolojik profilleri hakkında neler biliyoruz?
1: Evet, genellikle şimdi siber zorbalık teknolojik ortamda gerçekleştiği için bu kişilerin genellikle teknolojiyi çok iyi biliyorlar. Yani teknoloji kullanım becerileri oldukça yüksek. Zamanlarının büyük bir kısmını teknolojik ortamda geçiriyorlar. Hani bu bilgi bize neyi gösteriyor? Yine biz buradan yola çıkarak yine yaptığımız bir çalışmada acaba yalnız kalan, arkadaş olmayan, yani normal yüz yüze ortamda arkadaşlık becerileri düşük olan bireyler mi daha çok zorbalık yapıyor? Ya da tam tersi elektronik ortamdaki becerileri yüksek olan bireyler mi daha çok zorbalık yapıyor gibi bir hipotezle çalışma yaptık. Şimdi yaptığımız çalışma şunu gösterdi. Her ikisini de destekledi. Yani gerçek hayatta yalnız olan, arkadaş ilişkisi kuramayan, sosyal becerisi düşük olan bireylerin daha çok zorba olduklarına yönelik, teknolojik ortamda daha çok zaman geçirdiklerinden dolayı bu ihtiyacı daha çok zorba olduklarına yönelik bilgiler de var. Tam tersi, hem gerçek hayatta popüler, sosyal, benlik sayısı yüksek olan, hem de elektronik ortamda o popülerliği, yani gerçek hayattaki popülerliğinden dolayı elektronik ortamda da işte daha fazla gruplarda olması, daha fazla arkadaş sayılarının olmasından dolayı popüler olan ergenlerin de olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla bu kişilerin bazılarının işte sosyal ve duygusal uyumları zayıf, gerçek hayatta arkadaşlık kuramıyorlar, yalnız ya da aşırı sosyal olabiliyorlar ya da aşırı popüler olabiliyorlar ya da belli çete gruplarının içinde yer alabiliyorlar. Hani diğerlerini mağdur ederek bundan büyük bir zevk alabiliyorlar. Bu kişilerin yine büyük bir çoğunluğunu zorbaların özellikle ahlaki değerlerinin ve empati becerilerinin düşük olduğu gözlemlendi. Bizim yaptığımız çalışmada da bu gözlemlendi. Nasıl ahlaki değerleri? Mesela yaptıkları bir mağduriyet durumunda herhangi bir davranışın karşı tarafı mağdur etmesi durumunda bir kereden bir şey olmaz. Herkes bunu yapıyor, işte bana da yapılıyor gibi bir yerden bakabiliyor. Ya da empati becerileri düşük olduğu için yaptıkları mağduriyeti çok da mağduriyet gibi algılamayabiliyorlar. Zaten siber zorbalığı en çok artıran sebeplerden biri de bu. Mağduriyetin karşı tarafta neye sebep olduğunu göremedikleri için gençler, dolayısıyla empati kurma yetenekleri de düşük olabiliyor. Yani daha da artırıcı bir şekilde zorbalık yapabiliyorlar. Dürtüsel ve uyumsuz davranabiliyor yine bu bireyler. Yani içlerinden geldikleri gibi bir şekilde, istedikleri gibi, kafalarını estikleri gibi davranabiliyorlar. Ve yine yapılan çalışmalarla daha çok mağdur üzerinden, hani mağduru kontrol etme üzerinden bir haz aldıkları için bu kişilerin bu ortamda kendilerini daha görünür ve daha popüler olarak gördükleri için aile ortamında daha çok sevilmediğini ve değerli olmadığını, yani o değerlilik hissini ve sevilirlik hissini almadıkları için daha çok hani zorbalık yaptıkları gözlemleniyor. Dolayısıyla bu kişilerin sosyal ortamlarda o sağladığı popülerlikten beslenerek işte sevildiğini ve değerli bir birey olduğunu algıladıklarını söyleyebiliyoruz. Ortak özellikleri bu şekilde.

0: Araştırmalar gösteriyor ki siber zorbalık davranışı her zaman kötü niyetli kişilik meselesi olmayabiliyor. Bazen öfke kontrolü sorunları, bazen aidiyet ihtiyacı, bazen görünür olma isteği, bazen de grup baskısı bu davranışı besleyebiliyor. Özellikle genç yaşlarda şaka yapıyorum düşüncesiyle başlayan davranışlar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bir başka önemli nokta da şu, empati eksikliği dijital ortamda daha hızlı büyüyebiliyor. Çünkü kişi karşısındaki insanın yüzünü görmüyor, tepkisini anında hissetmiyor. Bu da sınırların silikleşmesine neden olabiliyor. Bahtiyar Hocam, aileler ve eğitimciler siber zorbalığı erken aşamada fark etmek için nelere dikkat etmeli?
1: Öncelikle çocuklarını tabii ki iyi tanımalı. Yani çocukların gerekiyorsa bakışından, duruşundan, hareketlerinden her şey yolunda mı? Yani normal mi davranıyor yoksa bir anormallik var mı? Ebeveynlerin bunu fark etmesi gerekiyor. Yani çocuklarıyla daha yakın temasta olmaları gerekiyor. Özellikle işte siber zorbalığa uğrayan hani mağdur bireyler genellikle içine çekilme, işte sosyal ortamdan uzaklaşma, arkadaşlarıyla daha az görüşme, okula gitmek istememe, daha çok hasta olma, işte dirençleri düştüğü için, daha odada yalnız kalma, aile yani toplantılarına bile yani ev içinde bile kendi odalarına daha çok izole olma gibi davranışlar gösterebiliyorlar. Bu durumda tabii ki ailelerin hani bunu fark etmeleri önemli. Erken tanılama ya da önleme amacıyla bir herhangi bir yardım durumunda devreye girmeleri amacıyla. Zorba bireylerin ise çok uzun süre bilgisayar ortamında kalması, yani çok uzun süre internette zaman geçiriyor olması, geceleri uyumaması, geceleri uyumadığı için yine aynı şekilde okula gitmekte zorlanması, işte aileyle olan çatışmalarının artması, gereksiz tartışmaların olması gibi durumlar yine zorbaları da ilgilendiriyor. Yani ailenin her türlü hem zorba için hem mağdur için çocuklarını iyi tanımalı, ihtiyaçlarını iyi bilmeli. Çocuklarla yakın temasta olmaları, iletişim içinde olmaları gerekiyor. Eğitimciler de tabii ki aynı şekilde. Yani okulda tabii ki şimdi evde bir çocuğunuz varsa bir çocuğu görmekle okulda bir sınıfta işte nedir 40 ya da ne bileyim 30 çocuk varsa 30 çocuğu birden görmek zor olabiliyor. Ama okul içinde de yine mesela biz üniversitede veriyoruz eğitimi. Ara verdiğinde mesela sınıfta oturan, derste her zaman dinleyip o gün derste uyuyan, her zaman çok soru sorup birkaç ders boyunca sessiz kalan öğrenci benim dikkatimi çekiyor mesela. Ben bu öğrenciyi arada çağırıyorum ya da ne bileyim işte soru soruyorum. İşte sen ne dersin? Buna ne dersin? Öğrenciden böyle tatmin edici bir cevap alamıyorsam arada çağırıyorum mesela. Ne oluyor diyorum, hani her zamanki nasıl farklı davranıyorsun? Önceden daha çok soru sorardım. Şimdi daha böyle içine kapanık olduğunu görüyorum. Ya da ne bileyim daha çok uyuduğunu görüyorum. İşte derse uzun süredir gelmiyorsun gibi. Görebildiğimiz öğrencileri görmemiz gerekiyor. Tabii eğitimcinin bakışı daha objektif olduğu için daha etkili olabiliyor aileyi de bilgilendirmek adına. Ama tabii ki eğitimci dediğim gibi meşgul olduğu öğrenci sayısı daha fazla olduğu için gözünden kaçabiliyor. Ama daha küçük yaş gruplarında bu durum sınıf içinde hem öğrencilerin nedir öğretmene bildirmesiyle hem öğretmenin hani bu durumu görmesiyle hem aile okul işbirliği etkileşimiyle bu durum daha çok ortaya çıkabiliyor tabii ki. Daha erken de müdahale edilebilir.
0: Uzmanlara göre bazı değişimler önemli sinyaller verebiliyor. Ani içe kapanma, telefon geldiğinde yoğun kaygı yaşama, okula gitmek istememe, uyku problemleri, sosyal çevreden uzaklaşma, bunların hepsi dikkatle değerlendirilmesi gereken işaretler arasında. Bahtiyar Hocam, hukuki düzenlemeler ve platform politikaları bu mücadelede yeterli mi?
1: Şimdi ben bunu rehber öğretmenlerle de görüşüyorum. Hani okulda neler yapılıyor bu konuda? Ne kadar etkili, yani çünkü ergenlik dönemi ya da nedir daha küçük yaş grubunda da ilkokul grubunda da mesela bu tür şeyler çok yaygınlaşmaya başladı. Genellikle yeterli bulmadıklarını söylediler. Yani işin açıkçası hani ben de bu kapsamda neler var diye baktığımda veri toplayabilmeniz gerekiyor öncelikle. Daha çok işte hakarete yönelik işte ne bileyim yazılı bir mesaj olursa evet. Ama o mesajın silinme durumu da var. Hani onun bir şekilde ya da tehdit işte ya da ne bileyim kişisel verinin izinsiz paylaşılması gibi ya da taciz gibi durumların o bilgilerin toplanabilmesi gerekiyor. Şikayet mekanizmasına sunulabilmesi için. Genellikle bu bilgiler yeterli sayıda toplanamayabiliyor. Hani kişiler yine elektronik ortamda farklı yollarla yine rahatsız edilebiliyor. Tespit edilse bile işleyiş tabii ki adaletlik işleyiş çok hızlı olmayabiliyor ama teknoloji alanındaki işleyiş daha hızlı. kişiler tespit edilebiliyor. Hani o hukuki sürece başvurmasını engellemek amacıyla. Dolayısıyla çok yeterli olmadığını görüyoruz. Eğitimciler de yine aynı şeyi söylüyorlar. Hani okullarda da yapılan daha çok hukuki düzenlemelerden ziyade daha çok önlemeye yönelik, daha çok öğrencileri ya da işte ergenleri ya da çocukları daha çok durumun risk faktörlerini tanıtmaya yönelik çalışmaların, yine okullarda yapılan çalışmalar da önlemeye yönelik çalışmaların ya da öğrencilerde o ahlaki değerleri oluşturmaya yönelik daha etik eğitim dediğimiz şey, empati, kişisel sorumluluk, dijital vatandaşlık gibi ya da çevrimiçi davranışların sonuçlarını fark etme gibi konularda daha çok bilinç oluşturma yönünde çalışmaların daha etkili sonuçlar verdiğini gözlemledim. Arkadaşlarla konuşmalarımızda bunu öğrendim. Genellikle de herhangi bir olay olmadan önce bu durum nasıl tespit edilebilir? Mesela yine öğretmenlerle konuştuğumda emniyetten özellikle bu alanda siber suçlarla ilgili alanda çalışan işte polisler okula gelip özellikle o kolluk kuvvetlerinin o gücüyle sınıflara girip bu durumun suç olduğu, suç kapsamında hangi olayların olduğu, burayı nasıl değerlendiriyorlar, bu kişilere nasıl bir ceza uyguluyorlar, yaptırımlar neler, bu konuda onları nasıl cezalandırdıklarının hani özellikle kolluk kuvvetleri tarafından veriliyor olması yapacak olan öğrencilere de caydırıcılık anlamda iyi bir önleyici müdahale olduğunu düşünebilirim. Yine okullarda yapılan çalışmalarda disiplin kurullarının o kişi hakkında hakaret etme, onun izni olmadan görüntü paylaşma ya da öğretmenin sınıf içinde öğretmenin izni olmadan görüntü paylaşma gibi videoların daha çok suç kapsamında ele alındığı, okuldan uzaklaştırma gibi yaptırımlarla karşılaştıkları belirtiliyor.

0: Son yıllarda sosyal medya platformları nefret söylemi, taciz ve dijital şiddet konusunda yeni politikalar geliştirmeye başladı. Türkiye'de de çeşitli hukuki düzenlemeler ve suç duyurusu mekanizmaları bulunuyor. Ama uzmanlar tek başına cezaların yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü mesele sadece içerik silmek değil, bu davranış kültürünü değiştirmek. Bunun da yolu gençlerin bu tehlikenin farkında olması. Bahtiyar Hocam, siber zorbalık davranışını önleme açısından dijital okuryazarlık, etik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılıyor mu ve bunlar gerçekten etkili oluyor mu?
1: Yapılıyor. Yani yeterli mi değil mi bilmiyorum ama yapılıyor. Ama nedir bu? Böyle bir haftanın konusu gibi, bir program çerçevesinde yapıldığı için bu olaylar

0: nedir? Ayın bir haftası buna ayrılabiliyor. Ya da bu sınıflara girilip işte çok kalabalık okullarda tabii ki daha acil sorunlar, daha krize yönelik sorunlar varsa önleyici çalışmalar biraz geride kalabiliyor maalesef. Okuldaki öğretmen sayısının azlığı gibi sebeplerle de yine aynı şekilde yeterince yapılamayabiliyor. Ama yapılan çalışmalarda da yine de hani ne olursa olsun hani bir kişiyi bile kurtarsanız kar kardır mantığıyla. Özellikle ben önleyici çalışmaların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yine yaptığımız çalışmalarda da ahlaki değerleri düşük olan, yani ben yapıyorum bir kereden bir şey olmaz ya. Ama ne olacak işte, ne kadar etkilenir ki gibi, ya da ne bileyim o empati, hani karşı tarafın bundan ne kadar çok etkilendiği. Aynı şey kendisine yapılsa ne yaşayacağı gibi, daha böyle konuşarak değil de daha böyle o kişinin hissedebileceği etkinliklerin yapılması. Ya da kişinin kişisel sorumlulukları gibi, ya da çevrim içi ortamı, mesela insanlar birazcık daha böyle normal çevre gibi algılamıyorlar, ya da ergenler ya da gençler diyeyim. Orası sanki böyle şey gibi, onların arka bahçesi gibi algılayabiliyorlar. Hayır, buranın da görünür olduğu, buranın da takip edilebildiği, buranın da kişinin bir çevresi olduğu, bir dünyası olduğu. Bu nedenle burada da sorumlulukların olduğu yönde eğitimlerin tabii ki verilmesi çok çok önemli. Farkındalık çalışmaları çok çok önemli. Ben daha çok önleyici kısmına vurgu yapıyorum. Hani önleyici çalışmalar mutlaka yapılması gerekiyor daha çok kişiye ulaşması adına. Ama okul öğrenci kadrosunun fazla olması, öğretmenin az olması ya da ne bileyim gündemin daha başka, daha krize müdahale gibi konularla donanık olması sebebiyle daha az yapıldığını düşünüyorum.
1: Profesör Doktor Bahtiyar Eraslan Çapan hocamıza teşekkür ediyor ve geçiyoruz ajandamıza aldığımız notlara. Ajandanın notları: not 1. Siber zorbalık dijital ortamda başlar ama etkisi gerçek hayatta yaşanır. Not 2. Sessizlik çoğu zaman en iyi korunma yöntemi gibi görünür. Ancak destek istemek kesin sonuç verir ve asla güçsüzlük anlamına da gelmez. Not 3. Teknoloji kendi başına değil ama kullanım biçimine göre toplumsal sonuç üretir. Not 4. Dijital okuryazarlık sadece uygulama kullanmayı değil, sorumluluk taşımayı da içerir. Ajanda 16.24'ü kapatıyoruz. Bugün de gençliğin gündemine notlar düştük, yarına iz bıraktık. Unutmayın, gelecek bugün alınan kararlarla yazılıyor ve bu kararların merkezinde siz varsınız. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Nunan. Haftaya aynı saatte gençliğin ajandasında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ajanda 16.24.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Reklamlar.

0: Kum Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT İstanbul Radyosu Kum Saati programı keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Türkay Güner, hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim, bu pazar Kum Saati'nin değerli konuğu, güçlü yorumu, kendine özgü duruşu ve yıllardır hafızalarımıza kazınan şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen, saygı duyulan, en zarif isimlerinden biri. Yeni şarkısı İncir Ağacı ile yine dinleyicilerinden bir kez daha büyük beğeni toplayan sevgili Yonca Lodi. Yonca Hanım, hoş geldiniz, sefalar
1: hoş
0: getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Ne güzel, ay böyle dinledim. Başkasıymış gibi dinledim.
0: Ay ne tatlısınız. Efendim, bunları yıllardır siz yaptınız, siz inşa ettiniz. Bana da söylemek düştü.
1: Çok teşekkür ederim valla. İyi geliyor insana.
0: Ya ne tatlısınız. Şimdi şöyle hemen başlamak istiyorum. Müzik yolculuğunuzda dünden bugüne pop müziğin değişen dönemlerine rağmen siz kendi çizginizi hiç bozmadınız. Hep güçlü ve zarif bir duruşunuz oldu. Yani bu sektörde bunu korumayı nasıl başardınız?
1: Yani aslında bunu başaran dinleyicim galiba. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok sadık ve kemik bir dinleyici kitlem var. Çok şükür. O yıllar içinde tabii oluştu. Onlar müzik dinlemek istedikleri müddetçe ben müzik üretmeye devam edeceğim. Galiba ilişkimizin sağlamlığından kaynaklanıyor birazcık. Ben onlara hiçbir şekilde ihanet etmek istemedim hiçbir konuda. O yüzden de hep müziğime ve çizgime sadık kaldım. Onlar da işte böyle mesela şu anda İncir Ağacı'nın başarı grafiği gibi böyle grafiklerle beni ödüllendirdiler, öyle değil.
0: Tabii sağlam bir bağ olmuş aranızda, yani aramızda, ben de onlardan biriyim.
1: Evet, çok şükür.
0: Şimdi dinleyicileriniz yıllardır sizi hep böyle güçlü yorumcu olarak tanımlıyor ya, siz kendi sesinizi ve yorumunuzu nasıl tarif edersiniz?
1: Ya şöyle, ben bana doğru gelmeyen, bana samimi gelmeyen hiçbir sözü söylemedim, öyle söyleyeyim. Benim için şarkı sözleri ve ne anlattığım her zaman çok önemli olmuştur. Şarkıcılığın, yorumculuğun aslında bir nevi oyunculuk olduğunu düşünürüm. Bürünemediğim hiçbir karakteri oynamam diyeyim yani. Bürünmeyi seviyorum yani. O hikayeyi anlatmayı, her hikayeyi yaşamak mümkün değil yani.
0: Tabii.
1: Anlattığımız hikayeleri. Ama anlattığımız hikayeler tabii çevreden esinlenerek ve çevreyi gözlemleyerek yarattığımız şeyler de var. Ben bir aktarımcıyım ve gerçekten doğru olduğuna, samimi olduğuna inandığım şeyleri aktarmayı seviyorum. Doğru aktarmaya çalışıyorum. Galiba en çok buna dikkat ediyorum ben. Hani samimi aktarıma dikkat ediyorum.
0: Evet.
1: Bir aşk acısını anlatırken de, güçlü bir kadını anlatırken de, daha çaresizliği anlatırken de içinde olabilmeye dikkat ediyorum yani.
0: Şimdi siz şarkı seçerken bunlara tabii çok dikkat ettiğiniz için kariyeriniz boyunca birçok hit şarkı seslendirdiniz. Yani melodi, şarkı sözleri ya da sizde bıraktığı duygu, öncelik

0: sözleri olarak bir şarkıya baktığınızda hangisi sizi cezbediyor?
1: Sözler benim için her zaman birinci sırada. İyi söz çok önemli bir şey. Ve Türkçe'nin ben çok derin, çok anlamlı ve bazen bazı dillerde karşılığı olmayan kelimelere sahip olduğunu düşünüyorum. Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kaybolmasından çok korkanlardanım. Bu hıza yenilip
0: Biraz
1: evet,
0: oldu hafif.
1: evet. Hıza yenilip güzel Türkçenin gerçekten bertaraf olan taraflarından üzülüyorum açıkçası. Çok sözler çok önemli. Melodi de tabii ki çok önemli. Akılda kalıcılık çok önemli. Ama ben hiçbir zaman bu nakarat tutar, bu nakarat dillere düşer güdüsüyle iş yapmadım. Yani öyle şarkılar, hani ona gidelim, hadi bu işte şöyle olur, şimdinin modasıyla akım olur falan diye şarkı seçmedim hiçbir zaman. Öyle olunca da ömürlük ve gerçekten birkaç kuşak büyüten şarkılarım oldu. Çünkü iyi şarkı gitarla da iyi şarkıdır. Koskocaman orkestralarla, senfonilerle de güzel şarkıdır. İyi şarkı her zaman iyi şarkıdır. Yani hiçbir zaman döneme yenik düşmez iyi şarkı. Yoksa biz hala Beethoven dinlemezdik yani.
0: Tabii,
1: Hani eğer
0: yüzyıllar
1: zamana
0: geçti.
1: Yenilseydik, o zaman hani bunları konuşmuyor olurduk hala. Benim oğlum 20'lerinde ve Michael Jackson dinliyor.
0: Tabii.
1: İyi müzik her zaman iyi müziktir. Bu kesin yani.
0: Çok doğru. İyi şarkı her zaman her yerde her şekilde iyi şarkıdır. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi müzik sektörüne ilk adım attığınız yıllarla bugün müzik dünyasını karşılaştırdığınızda sizi en çok şaşırtan değişim ne oldu?
1: Yani şimdi her şeyi biz zaten öyle bir kuşağız ki biz her şeyi öğrenmek zorunda kalan bir kuşağız. Biz hani televizyon, renkli yayınlar, oley falan bir çocukken böyle.
0: İkimiz aynı kuşağız yani.
1: Aynı kuşağız evet. Hani biz hani renkli yayınlar falan diye ellerimizi çırparken, sevinirken. Ondan sonra şimdi dijitalden müzik yayını yapıyoruz yani dijital platformlardan. Yani her şey tabii dijital olduğu için artık tüm dünyada global olarak bir değişim var. Biz hani kaset sırasında bekleyen çocuklar
0: tabii
1: olduğumuz
0: ki,
1: için.
0: tabii ki. Ama daha
1: Adam,
0: güzel değil miydi o
1: çok
0: duygu?
1: Çok çok çok o zaman tabii. Ya şimdi artık her şeye çok hızlı ulaşıldığı için insanlar bu kadar mutsuz bence. Hiçbir şey için çaba gösterilmiyor ya, her şey önümüzde.
0: Evet.
1: Şimdi bizim çocukluğumuzla bizim çocuklarımızın çocukluğu çok farklı çünkü onlar gerçekten bir sürü imkanın içine doğuyorlar. Dünyaya global olarak her şeye ulaşma şansları var artık internet üstünden. Bizim için öyle değildi. Yani biz kısıtlı dünyaların yetinmeyi bilen çocuklarıydık.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden de o yetinmeyi bilen çocuklar daha fazla şeyin değerini biliyordu. Bugünün bence en büyük problemi hız tabii ki. Şimdi
0: Hız.
1: Bir şarkı yapıyorsun. Diyorlar ki yani algoritmaya göre 45 gün sonra bir şarkı daha yap.
0: Ay inanılmaz. Uzay yolu gibi.
1: Yani bir algoritma korkusu, bir acaba beni unutacaklar mı tasası. Ondan sonra ben de gülerek, gülümseyerek karşılığına diyorum ki ya 30 yıldır şarkı söylüyorum arkadaşlar.
0: Canım. Çok doğru.
1: Yani şimdi benim tabii bu korkan ve ya unutulur muyuz tasası taşıyan insanlara cevabım ancak bu olabilir. Ben anlıyorum algoritmanın hızlandığını ve ona hizmet etmek gerektiğini. Ama bu işte hızlı tüketim de kalıcı şarkı bırakmıyor.
0: Bırakmıyor, evet.
1: Her şey böyle bir sakızın tadı geçene kadar oluyor. Yani tadı geçene kadar çiğniyorsun ve atıyorsun.
0: Çok
1: çiğniyorsun
0: doğru.
1: Çiğniyorsun ve atıyorsun. Ama iyi şarkı öyle bir şey değil yani. Eğer sanat yapıyorsan ve sanata, müziğe hizmet ediyorsan bunun süresi çok önemli olmamalı. Ne kadar sürede ürettiğin.
0: Kalıcılığı zaten
1: kesinlikle.
0: bariz.
1: Şimdi benim şarkılarımda da hep öyledir. Mesela İncir Ağacı şimdi bayramdan önceki hafta çıktı. Çok güzel bir ivmeyle çıktı ama tabii bayram tatili falan. Şimdi şu anda mesela herkes yeni çıktı muamelesi yapıyor şarkıya. Çünkü iyi şarkı öyledir. Her zaman, her dönemde değeri vardır. Bu algoritmayı kollarken, hızı kollarken birazcık da bunları dikkate almak lazım. Yani iyi, tabii ki sen 45 günde bir şarkı üret ama 45 günde, bir sonraki 45 günde hit yapabileceksen yap.
0: Tabii ki. Çok doğru. Bir de şarkı biz dinleyiciler için dinledikçe kulağa ve kalbe oturan bir şey. Hani böyle bir kere de ay bu çok güzel şarkı demek bazen zor olabiliyor, biliyor musunuz? Dinledikçe biz şarkıyı daha çok seviyoruz.
1: Çünkü eğer sözler gerçekten bir şey anlatıyorsa, bir şey ifade ediyorsa

0: her seferinde o şarkının sözünde bir şey yakalıyorsun. Şimdi mesela eski şarkıları falan dinlediğimizde, aa aslında bak burada bunu da demek istiyormuş diye hala farkındalık yaşadığım zamanlar oluyor benim
1: Değil
0: mesela.
1: mi?
0: Çünkü Türkçe aslında öyle bir dil işte. Çok böyle satır araları olan bir dil Türkçe. O yüzden de birazcık hani hızlı tüketirken ne olduğumuzu, özümüzü anlamak ve özümüze hizmet etmek lazım.
1: Ya sizin şimdi bütün şarkılarınız çok güzel. Neler var da hani Emanet de muhteşem ama ben o büklüm büklüm yorumunu böyle inanamazsınız. Bir gün mesela o an diyelim canım sıkkın olsun ya da bir şey benim böyle kafa şarkılarım vardır. Hemen bunlardan biri sizsiniz. İnanılmaz iyi gelir. Yani müzik gerçekten ruha iyi geliyor.
0: Çok.
1: O yüzden iyi ki yapıyorsunuz ve son olarak da bu bahsettiğimiz yeni şarkınız İncir Ağacı yine çok beğenildi. Söz ve müziği sevgili Murat Güneş'e ait. Sanıyorum sizin düet listesi projenizin ilk çalışması. Ve de sizin için daha özel bir konu çünkü sanıyorum bu ilk defa yapımcılığını üstlendiğiniz bir proje oldu.
0: İşte diyoruz ya, her şeyi tekrar öğrenmek zorunda
1: Ya.
0: kalıyoruz. Çağ değişiyor ama biz öğrenmeye aşinayız, yani öğrenmek bizi bozmaz. Öğrenci, ben hep öyle söylerim, yani ben öğrenciliği hep severim. Tecrübem ne kadar olursa olsun. O yüzden de şimdi tabii dijital mecrada işte yapımcılığı öğreniyorum. Yeni yeni bir sürü daha farklı şey kıstası var onun. Ama keyifli geldi. Biraz fazla uğraşıldı ama keyifli. Çok,
1: Sevdiniz
0: evet, çok keyifli. Şimdi başka çatılar altından şarkılarım da çıkacak. Daha önce yapılmış ve anlaşılmış ama
1: yapımcılığı?
0: ben yapımcılığım devam edecek. Düet listesi en azından kendi
1: Çok
0: çapımdan
1: güzel.
0: devam edecek. Düet listesinde şimdi sırada farklı türler, farklı düetler var. Şimdi tabii ki Muratcığım benim çok sevgili yol arkadaşım. Yıllardır en değerlerimden biri. O yüzden de bir de İncir Ağacı da benim için çok önemli bir şarkıydı. Yani
1: Çok da
0: yıllar
1: güzel.
0: öncesinden bildiğim ve sevdiğim. O yüzden her şey denk geldi. Bazen işte yaratıcı ilahi müdahalede bulunuyor
1: Tabii
0: ve
1: ki.
0: taşlar böyle tıkır tıkır ilerliyor, yürüyor. Öyle bir müdahaleyle karşılaştık açıkçası. Yani biz de bilmiyorduk bu projenin ilk düetini, Murat'ın trafiği uymadı falan. Ama her şey öyle bir denk geldi ki böyle oldu. İşte bazen İşte kul kurar kader güler lafı var ya, çok
1: Çok
0: doğru bir şey
1: inanırım
0: yani.
1: ben de.
0: Çok kesinlikle öyle. İyi ki de öyle oldu. Çok yolunda gidiyor her şey.
1: Zaten şimdi şarkıyı belki ilk kez dinleyecekler de olabilir. Bu keyifli sohbetin ardından İncir Ağacı'nı dinleyecekler. Dinleyenler ikinciyi, üçüncüyü zaten arka arkaya dinleyecekler. Çünkü kendini çok içeriye alan yani seni çok duygularına alan bir şarkı. Bu sizin için o zaman zaten sadece bir eser değil. Bence kariyerinizde yeni bir dönemin başlangıcı da oldu diyebilir miyim?
0: Şimdi 45 günde bakalım yapabilecek miyiz? Algoritmaya uyabilecek miyiz?
1: Algoritma.

0: kötü anlamda değil yani, üretmek için, çevreyi gözlemlemek için dönem dönem, sahne için söylemiyorum, sahne hep her 7-24 sahne hep var. Ama sadece sahne yaptığım ve yeni bir şey yapmadığım dönemlerim olur benim. Bu da 2 sene de öyle bir şeydi yani, 2 sene hiçbir şey yapmadım, sadece sahneye çıktım. O zaman da çok fazla şey birikti tabii ki, kendi yaptıklarım da birikti, çevreden gelenler de birikti. Sıraya koyduğum bir düzenim var şu anda, algoritma müsaade ederse.
1: Algoritma müsaade ederse inşallah.
0: Evet, o düzende şarkılar sıklıkla çıkacak.
1: Ya sevgili Yonca Hanım, şimdi sizin müzik yolculuğunuzda Sezen Aksu, Aysel Gürel, Melih Kibar gibi çok önemli Türk müziğinin değerli isimleriyle çalıştınız. Şimdi bu isimlerin hem sanatınıza hem de sizin hayata bakışınıza katkıları oldu mu? Mutlaka olmuştur da, neler oldu özetle sorsam?
0: Ya işte dedim ya, ben ilk günden beri öğrenci olmayı çok sevdim diye. Biraz bu ustaların çırağı olduğum için de bu çıraklıktan vazgeçmek istemedim. Çünkü şahane insanlar yoluma çıktı. Çok şanslıyım. Ben Timur Selçuk'la başladım.
1: Ay, Timur Selçuk'a da bayılırım gerçekten. Evet. Müthiş
0: ben, benim ilk hocam Timur Selçuk'tu. Ve beni konservatuara hazırladı. Hiç benim aklımda yokken. Biraz işte diyorum ya, kader yolunu kendisi çizdi.
1: Nasıl diye. Aklınızda yoktu?
0: Hiç yoktu.
1: Hiç yoktu. Müzik.
0: Evet, hiç yoktu. Yani liseye kadar yoktu. Lisede okul orkestrası bir şekilde bir törende sesimi duydu. Bir 10 Kasım töreninde bir küçük bir dörtlük söylemiştim. Gel bizim solistimiz oldu. Dedim ki, ben hiç şarkı söylemedim. Hani evde söylüyorum da yani, hani elime mikrofon almadım.

0: böyle kendi kendime. Timur Selçuk'un dershanesiymiş o. Ve ben merhaba merhaba kapıdan girdim. Timur Selçuk karşıladı beni. Ben böyle çok
1: geçirdim. Hayata bakın.
0: Evet ve sonra Timur Hoca fark etti, öyle söyleyeyim, beni. Fark etti ve özel ayırdı. O, gel buraya dedi. Sen konservatuara gireceksin, operasyona gireceksin. Hocam nasıl yaparım ben? Yapacaksın dedi. Sen dedi, o minamater operanın solistlerinden o zaman oraya derse geliyordu. O aldı beni hemen. Sen şu an çalışacaksın seninle dedi. Biz böyle 200 sene dolu dolu Timur Hoca'yla ve Mine Hoca'yla konservatuara hazırlandık. Ve ben konservatuara girdim. Birincilikle.
1: Ya inanılmaz. Yani peki aileniz hiç tepki gösterdi mi?
0: Ailem şöyle, ailem zaten çok müzikle dolu bir aile. Yani bir Türk sanat müziği sürekli babam söyler, annem söyler, evde sofralar kurulur. Yani bizim evimiz hep böyle müzikli bir evdi
1: çok
0: zaten.
1: Çok güzel.
0: Sabah gözlerimiz açılır, hemen müzik çalmaya başlar evin içinde. Hani öyle bir evdi zaten. Babam da çok ilkokulda beni hatta konservatuara yazdırmak istemiş. Ben istemedim falan böyle. Çok reddettim yani, müzik istemiyorum ben falan
1: demiştim. Çok ilginç, nasıl reddettiniz bunu?
0: Ama işte diyorum ya, bak hayat bazen kendi şeyini kendisi kuruyor yani. Bir şey yapamıyorsun, müdahale edemiyorsun. Ondan sonra Timur Hoca'dan gelince susmuş oldum tabii.
1: Tabii. Hoca Timur Selçuk.
0: Tabii. Ondan sonra onun eli değdi. Ondan sonra da benim hayatımda hep ustalar oldu. Sonra İlhan Şeşen'le tanıştım.
1: Allah rahmet eylesin tabii.
0: Evet, İlhan abiden tanıştım. Sonra konservatuar yıllarında Atilla Özdemiroğlu ile tanıştım.
1: Başka isim kaldı mı? Yonca Lodi.
0: Çok şükür. O Atilla abiyle de bütün reklam jingle'ları yaptık birlikte. Ben tabii opera öğrencisiydim o zaman. Bir sürü iş yaptık birlikte. Sonra da ömür boyu onun vefatına kadar da dostluğumuz, yarenliğimiz sürdü diyeyim. Atilla abiden sonra işte sırayla Melih abi. Yani çok benim çok değerlim. Onun
1: çok önemli
0: çok yanındaydım. Çok başka bir insandır. Ona bayağı bir başlık açmak lazım. Sonra Aysel beni buldu. Öyle söyleyeyim. Bir ödül töreninde. Gel buraya bakayım dedi. Sen dedi o kendini yıkayan kız değil misin dedi. Sularda dedi. Gel buraya sen, yarın bana gel dedi. Ben bir girdim evine, bir daha çıkmadım falan. Hayat çok güzel davrandı bana. Öyle söyleyeyim. Ustalar konusunda. Çok ben o başucumda siyah küçük teybim vardı. O teyipte dinlediğim herkesle hayat yolculuğum ortak
1: güzel.
0: Oldu. Çok güzel, çok güzel bir şey benim için. Evet.
1: Vallahi,
0: o yüzden de öğrencilik çok keyifli. Öğrencilik devam edebilir.
1: Çok güzelmiş. Şimdi siz konservatuvar eğitimi almış, yıllardır müzik dünyasında başarılı bir kariyer sürdürmüş bir sanatçı olarak. Bugün, çünkü Türkiye'nin yarısı müzisyen, yarısı ne olmak istiyor? Futbolcu olabilir.
0: Oyuncu.
1: Diğer yarısı. Üçe bölsem.
0: Evet.
1: Gönül veren gençlere en önemli tavsiyeniz ne olur?
0: Ya bu böyle hani şimdi şu anda hani şeyler var. Hani evinde küçücük bir video çekiyor. O video bilmem kaç milyon oluyor. Tamam, oldum ben oluyor ama öyle değil. Yani öyle yazılım programlarıyla, yapay zekayla şarkı söyleyip de 3 günde şöhret olan kimseye aldanmayın arkadaşlar. Bu iş çok meşakkatli bir iş. Çok insanın ruhunu da bedenini de yıpratan bir iş. Ama bir o kadar da aşık olası bir iş. Yani gerçekten aşık olacaksanız ve vazgeçmeyecekseniz, bir 30 yıl benim ömrümden gitsin diye göze alacaksanız.
1: Vay.
0: Yani çünkü gerçekten öyle hani 3 günde ünlü olmayı seviyorsunuz siz. Müziği sevmiyorsunuz. Seviyorsunuz.
1: Tabii.
0: Oyunculuğu sevmiyorsunuz. Ünlü olmayı seviyorsunuz. Sporcu olmayı sevmiyorsunuz. Bunun ayrımını iyi yapmanız lazım. Meslek olarak yapacaksanız çok meşakkatli. Öyle bir günde bir şey olmayı beklemeyin yani. Her yeni çıkan şarkıda ben kendi adıma acaba bu şarkıyı sevecekler mi diye endişe ediyorum bu kadar yıldan sonra bile. Ya. Bu iş böyle bir iş. O yüzden de ünlü olmayı değil de meslek sahibi olmayı seçiyorsanız, sanatçı olmayı seçiyorsanız çalışacaksınız. Emek göstereceksiniz. 3 günde konfor gelmez hemen. Eğer 3 günde konfor geliyorsa yanlış bir şeyler vardır, orayı sorgulayın. Böyle bir iş yani.
1: Oyunculuk içinde diyorlar ya, ilk 30 yılı zordur diye.
0: Ama işte, doğru değil mi? Doğru
1: çok
0: değil mi
1: doğru,
0: bu? Yani
1: çok
0: hani
1: doğru.
0: Çok emek ve zaten

0: bir hata vardır. Yani emek
1: Hı-hı.
0: verilmeden kazanılan parada,
1: Hı-hı.
0: emek verilmeden kazanılan şöhrette bir yanlış vardır. Onun gerçekten sorgulanması lazım.
1: Tabii.
0: Ama insan öyle bir yaratılmış ki bu nefisle bunun içine girip kaybolması üzerine dizayn edilmiş zaten.
1: Hı-hı.
0: Sınav orada başlıyor. Onun farkına vardığın zaman
1: Hı-hı.
0: zaten bir level yükseliyor.
1: Tabii. Hem yetenekli olacaksın, hem eğitimli olacaksın, hem disiplinli olacaksın ve çok
0: Ya,
1: çalışacaksın.
0: kesinlikle. Şimdi eğitim, herkesin eğitim şansı olmayabilir. Ya, ben şanslılardandım. Girdim, okuluna okudum ama herkesi için mümkün olmayabilir bu. Ama müzik öğrenilebilen bir şey.
1: Alaylı
0: Müzik
1: da
0: adına
1: olsan
0: bu.
1: çok
0: Tabii ki
1: çalışacaksın.
0: ben mesela hep söylerim. Yani ben konservatuara girdim. Aynı sene okul orkestrası kurduk bir tane farklı konservatuardan arkadaşlarla. Gece çalışmaya başladım. O gece çalışmaya başladığımda aldığım dersleri, öğrendiklerimi okulda bana öğretemezlerdi. Ben o yüzden yarı alaylı yarı okulluyum derime ve alaylı tarafımla da gurur duyarım. Çünkü alaylılık çok fazla şey. Sahne çok fazla şey öğretir insana. Şimdi ne diyeyim ki, yani okuma, tamam okuyamamış olabilirsin ama müziği öğren. Gerek sahnede gerekse otur, dikkat şey yap, kendine vakit ayır. En azından söylediğin şarkının hangi tonu olduğunu öğren. Notaları öğren. Yani hani bu kadar zor bir şey değil. Dediğim gibi müzik illaki bir çatının altında öğretilebilir yani. Ama
1: Zaten
0: öğrenilebilen bir
1: nota
0: şey.
1: bilmeyen de müzisyen olmaz artık herhalde. Oluyor mu? Anladım ben, cevabımı aldım hocam.
0: Ya neler var, neler var,
1: Oo,
0: neler
1: ilginç.
0: neler var.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce iyi bir şarkının ömrünü hala duygusu mu belirliyor, yoksa bu dijital platformlardaki görünürlüğü mü?
0: Şimdi dijital platformlar tabii çok fazla etken oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela atıyorum 20 yıl öncesinin şarkısı viral. İşte bir dizide mesela işte Neco'nun şarkısı. Ben mesela çok
1: Tabii.
0: eski bildiğim bir şarkı ve Neco benim çok sevdiğim bir sestir ve çok dinlerim.
1: Evet.
0: Şarkı mesela bir anda viral oldu.
1: Masumiyet Müzesi ile şarkı patladı.
0: Şarkı patladı ama o şarkı zaten patlamalıymış. Yani
1: ama
0: her
1: patlamamış
0: zaman,
1: işte o zaman.
0: Evet, her şeyin bir zamanı, her şeyin. Çünkü niye? Belki o ve onun gibi şarkıların dönemiydi o zaman. Belki sıyrılamadı. Ama şimdi biz o kadar duygudan yoksun şeyler dinliyoruz ki.
1: Evet.
0: O kadar duygulu bir şey, o kadar duygulu bir işle birleşince bir anda ne olduğumuzu şaşırdık.
1: Zaten sevgili Neco'yu aramışlar, adam şok olmuş.
0: Tabii ne oluyor
1: Türkiye
0: demişler.
1: Senin şarkını konuşuyor demişler, adam
0: Tabii.
1: şaşırmış.
0: Sadece ben mesela zamanında o kitabı da okumuştum ama kitap sanki ilk gün yazılmış ve hani muamelesi gördü. Şimdi gençlerin tabii gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Gençleri de mi? Hepimiz genciz de yani bizden sonraki kuşakların gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Bu hızın içinde ve bu hayat mücadelesi. Onlarınki de çok yoğun. Ben görüyorum yani yeni neslin
1: mücadelesi. Tabii onların da işi
0: çok,
1: zor.
0: Çok yoğun
1: Rekabet
0: olduğunu görüyorum.
1: Çok.
0: Evet. O yüzden de bir de şeye çok yükselmiş durumdalar. Hani yeni nesil bir dijital duruma çok fazla adapte olmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu işte yok yazılıp öğreniyorlar, yok bilmem ne, yok hani daha farklı onların dünyaları, daha zor. O yüzden de duyguya pek yer kalmıyor. Duygusuzluk da birazcık tabii ruhlarını öldürüyor aslında.
1: Tabii ki. Ben her zaman duygudan yanayım. Emin olun ki herkes eninde sonunda duyguya geri dönecek.
0: Tabii. Ben ona kesinlikle inanıyorum. O yüzden de bu şarkıların işte viral olması, eski bir şarkının, Sezen Aksu'nun hala tüm dijital platformların
1: tabii
0: en
1: ki
0: çok dinlenen şarkıcısı olması falan, bunlar tesadüf değil yani.
1: Değil.
0: Bunların bir sebebi var.
1: Sevgili Yonca Lodi, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bugün yine sanatın ve hayatın içinden geçen çok keyifli bir pazar sohbeti oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki lütfen yeni şarkınızı, duygu dolu yeni şarkınızı dinleyicilerimize siz anons ederek programı kapatır mısınız?
0: Peki. Sevgili Murat Güneş'le birlikte çok keyif aldığımız, çok severek yaptığımız bir şarkı söyledik. Sizin de beğenilerinizi sunduk. Beğendiğinizi düşünüyorum. Dinlemeyenler için bir kez daha anons edeyim. İncil Ağacı şimdi sizlerle.
1: Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Herkese iyi pazarlar.

0: Reklamlar.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklamlar. Gezelim, duyalım.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz, aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyoruz.
1: Bu köyün özelliği her tarafta bostan korkulu olması ve diğer özelliği de köydeki esnafın %90'ının kadın girişimci olması. Şimdi onlardan birisinin yanındayız.
0: Şimdi şu anda köy kahvesindeyiz. Bir köy kahvesindeyiz.
2: Evet. Aynen öyle. Burası, deneden kalma.
0: Evet. Bahar'ın yeri. Hı-hı. Bahar kim? Anneniz mi?
2: Bahar annem oluyor.
0: Biz kiminle şu anda görüşüyoruz?
2: Ben kızıyım. Özlem. Özlem doğru.
0: Hı-hı. Özlem Hanım. Özlem Hanım, Bahar Hanım köyün ilk kadın kahvecisiymiş,
2: doğru mu? Kadın kahvecisi, aynen doğrudur.
0: Nasıl çıkmış kadın kahvesi, yani kadın kahvesi değil daha doğrusu burası, bir kadın işletmecinin kahvesi.
2: Evet, doğrudur.
0: Nasıl kahvehane işletme fikri gelmiş annenize?
2: Aslında şöyle biraz ihtiyaçtan oluşmuş. Hı-hı. Yani babam daha önceden işletiyor, devam ediyor. Fakat babamın rahatsızlandığı dönemde artık çok fazla babam hareket edemediği için annem ona destek amaçlı... Bir akşam çıkıyor, üçte katmerini falan yapıyor. Ertesi gün geliyor, kahveyi anahtarı alıyor, açıyor falan derken devam etmeye başlıyor. Bir sonraki gün derken annem işletmeci olarak devam ediyor. Babam daha arka planda oluyor ve uzun yıllarda annem işletiyor.
0: Peki kaç yıl önce başlamış?
2: Vallahi şu an 20 yılını annem burada doldurdu.
0: O zaman belki de Türkiye'nin ilk kadın kahvehanesidir.
2: Olabilir, aynen doğrudur.
0: Peki... Burada oyuk dediğimiz şeyler,
2: evet,
0: var.
2: Hı-hı.
0: Korkuluk, bostan korkuluk, hı-hı, denilen şeyler. Bu faaliyetler bu köyün her tarafında var.
2: Evet, doğru.
0: Bu köye nasıl bir katkıda bulundunuz sizce?
2: Şimdi şöyle, aslında bu zaten size muhtarımız da bahsetmiştir. Bu ilk başta biz tarlalarda korkuluk amacıyla kullanılıyordu bunlar. Ama artık tarım bitme noktasına geldiği için hem bir farkındalık yaratmak hem de yeni bir sektör yaratmak, turizmi canlandırmak amacıyla böyle bir köy halkı tarafından projelendirildi. Ve şu an çok da aktif zaten. Ziyaretçimiz de var ve şu an bayağı turizm açısından burasını canlandırdı.
0: Yani biz de öyle.
2: Yine bir ekonomik uğraş yarattı yani diyebiliriz.
0: Biz şimdi buraya gelirken şöyle geldik. Yolda biraz sohbet aldık. Hı-hı. Para çekmeyi unuttuk. ATM'lerden. Sonra dedi ki köyde de kredi kartı geçen yer yoktur.

0: Herhalde. Diye geldik
1: diye
0: sonra muhabbet, evet, her
1: düşündünüz.
0: yerde geçiyor bir şey. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Tarafta kültürü buradaki dokuyu da koruyaraktan üzerine bir şeyler ilave etmek. Mesela bütün kullandığımız ürünler şu an bizim yöresel. İşte kaymaklı yumurta yapıyoruz. Mesela kendi ürünümüz katmer yapıyoruz. Bu köyde kullanıyor. Pide pide dediğimiz yine burasının annem kendi ekmeğini yapıyor aynı zamanda. Kara kılçık, ata tohumu, kendi tohumumuzdan.
0: Çok güzel.
1: Dolayısıyla bizdeki mesela danteller annemin çeyizinden, babaannemden,
0: Evet.
1: anneannemden. Yani bunların hepsi aslında şey, bizde bir birikim. Biz bir sonraki nesile aktarmak için bunları sergiliyoruz.
0: Şöyle dinleyicilerimize şöyle anlatalım. Kahvenin kapısı ve camları, kahvenin kapısı ve camları sanırım mavi renk.
1: Evet, mavi,
0: Çünkü şu anda
1: aynen.
0: içeriden olduğu için son
1: Evet,
0: yeşil mavi
1: aynen,
0: oluyor.
1: doğru.
0: Ve camlar da kareli, beyaz ve kırmızı kareli perdeler ve altında oya ile işlenmiş işlemeler var. Sanırım bu oyaları
1: Evet,
0: anneniz.
1: aynen.
0: Evet, çok güzel. Gerçekten insan buraya gelince başka bir zamana yolculuk yapmış gibi. Anneniz herhalde bu mu?
1: Evet, anne. O
0: Evet,
1: da
0: foto.
1: yine İsviçre'den gelen bir misafirimiz, turist geçiyor yolda. Annem o sırada ekmek yapıyor. Annemi bakıyorlar, hani fotoğraf çekebilir miyiz? Annem de onları davet ediyor. Diyor ki ekmek hani yapıyorum. Tabii ki dil olarak iletişim değil ama işaret diliyle. Davet ediyor. İşte oturuyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Onların çok hoşuna gidiyor. Yurt dışından onlara fotoğrafını çektikleri fotoğrafı
0: Aa,
1: gönderiyorlar.
0: bravo.
1: Evet.
0: Bir de muhtarımız da bahsetti. Çok fazla kadın işletmeci varmış galiba
1: Evet.
0: köyde.
1: Hepsi buradaki bütün işletmeciler kadın diyebiliriz. Yani aslında şöyle bir durum vardır. Hani Amazonlar Samsun'dan mı diye hep bu konuşulur. O şekilde bilgi geçilir ama bence burası da bir Amazon köyü olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani
0: Çok
1: daha
0: güzel.
1: çok anaerkildir burası.
0: Çok
1: Bütün
0: güzel.
1: işletmeciler kadındır ve eğitim seviyesi çok yüksektir.
0: Zaten bu festivalin isim anası da bir kadınmış ya.
1: Evet.
0: İsim babası diye sordum ben muhtarımıza. Hemen düzeltti. İsim
1: Yok.
0: anası diyelim o
1: Aynen
0: zaman.
1: öyle. Burası tamamen kadın erkil bir köy diyebiliriz daha çok.
0: Çok teşekkür ederim. Ha, bir de şeyi soracağım. Kahve getirdiniz. Kahvenin kulbu yoktu.
1: Evet.
0: Bu buraya özgü bir şey mi?
1: Bu da
0: Fincanın.
1: aslında bizim dededen kalma bir gelenek olarak alabiliriz. Benim dedem de ilk buradaki yine işletmeci kahvecilerden ve onlar hep bu şekilde
0: Peki
1: kullanıyorlarmış.
0: kahvenin
1: Daha
0: yanında getirdiğiniz kurabiye miydi, neydi?
1: o da evet aşk lokumu diye geçiyor. Onu da kuzenim yapıyor. O da tamamen kendi ürünümüz, ev yapımı. Kahvemizin yanında ikram ediyoruz. O kahvede, o fincanda bizim kahvemizin kıvamı birazcık daha yoğun olduğu için oradan geliyor. Yani
0: Telvezi şu anda
1: dededen
0: hala ağzıma ulanıyor.
1: kalma.
0: Çok lezzetli gerçekten.
1: Afiyet olsun.
0: Peki eklemek istediğiniz bir şey varsa
1: Teşekkür
0: ekleyebilirsiniz.
1: ederiz. Dayanıza sağlık.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Ceren bizi köyün her tarafı iliklerimize de işlesin diye köyün en dışında.
1: Köy
0: Tamam,
1: sınırları.
0: kaybolduk.
1: Ha,
0: Tamam, kaybolduk.
1: köy sınırlarını ölçmeyelim mi ya? Gelmişken buraya kadar.
0: Yani adam sola dönün dedi ya.
1: Evet.
0: Acaba kendine göre sol mu dedi, sana göre sol mu dedi?
1: Sağ tarafta ev vardı zaten. Bir tane gri arabadan döneceksiniz, sola döneceksiniz dedi. Döndük.
0: Belki o zaman biz konuşurken gri araba yer değiştirmiş olabilir. Şu an köyün dışına çıktık. Dışından yürüyoruz ki ama yine güzel. Yani
1: Hayır, kuyu göremedik. İşin şeyi o. Kuyu, her yer
0: bir şey
1: kuyu dediler.
0: söyleyeceğim.
1: Hiçbir yerde kuyu.
0: Kaçtık abi. Şey mi? İnsan mı şey mi?
1: İnsan o ya.
0: Şey gibi değil mi? Baksana.
1: Aa, evet.
0: Adam hiç
1: Bir dakika, hiç
0: kımıldamıyor baksana.
1: kımıldamıyor. Ben çok korkuluk. Yaklaşalım
0: Bir
1: mı?
0: şey söyleyeyim.
1: Yavaş yavaş gidelim.
0: Gelsene
1: İnsansa çünkü
0: gelsene.
1: ayıp olur.
0: Elçin. Elçin.
1: Ne?
0: Şu abi korkuluk mu gerçek mi? Baksana.
1: Gerçek tabii ki.
0: Ben
1: Ben
0: hiç
1: de öyle
0: kımıldamıyorum
1: zannettim
0: deminden
1: ama
0: beri.
1: hiç kımıldamıyor.
0: Gerçek.
1: Hiç kımıldamıyor Elçin.
0: Değil mi? Bak,
1: Bakın
0: korkuyorum.
1: yavaş yavaş gidip
0: Bakayım. Abi vallahi adam hiç kımıldamıyor bak. Gerçekten korkuluk
1: Uyuyor
0: olabilir.
1: olabilir mi? Uyuyor tabii de.
0: Güneş gözlüğü
1: Bir dakika, yavaş yavaş yaklaşalım,
0: takıştı.
1: tamam
0: Abi deyip
1: mı?
0: kaçalım mı?
1: Bir dakika. Bir şey, ha, tersine koşalım aşağıya doğru. Bir, iki, üç. Hadi
0: Şimdi
1: yavaş
0: köyün
1: yavaş.
0: dışında... Ay, geri mi dönüyorsun?
1: Hayır, adama doğru gidiyoruz. Öh diye verirse aşağı doğru koşarız. Ne olacak?
0: Gördüm gördüm insan. Bakayım. Yok. Ha.
1: Ne kadar insan
0: Tamam
1: olduğunu.
0: parmağını tamam gördüm ben. Dön dön dön dön.
1: Ha?
0: Döndü parmağını kımıldattı. Sağ elini böyle.
1: Bir dakika.
0: Sağ elini baş parmağını
1: Üç
0: kımıldattı.
1: tane
0: Ama bir şey
1: çift.
0: söyleyeyim mi? Mesafemiz de abiyle biraz uzak ya. Kafasında bir şey var abinin.
1: Kafasında oynatmadı.
0: Ve...

0: Bariyle dış tarafa hiç ev
1: Bahsettiğimiz
0: yok. Sadece sağ tarafımızda ev. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Tekrar köye geri dönmenin yollarını arıyoruz. Ceren bence buradan burası iner köye ya. Ceren.
2: Tabela var ya zaten.
1: İnecek. Evet, elimizde şey de var.
0: Şu kamerayla tabelaya bir zoom yapsana de taraf. Tamam bak burası Barbaros diyor. Bu taraf.
2: Evet.
0: Yürüyün bakayım.
1: Güzel bahçede böyleymiş.
0: Bak Ceren bugün evden çıkarken bana dedi ki bak benim planım ben çok pratiğimdir. Planı her şeyi çatır çatır yaparım ama navigasyonum kötüdür dedi.
1: Evet ama benim navigasyonum değil bu. Uğur Bey'in navigasyonu ama bu sen Uğur değil.
0: Diğer Uğur işte.
1: Diğer Uğur Bey'in navigasyonu.
2: Bak sıcak oldu.
0: Bak köye doğru girmeye başladık şimdi.
3: Ay.
1: Çok güzel bir köpek var.
0: Şu evin güzelliğine baksana.
1: Çok güzel.
0: Köpek nerede?
1: Yok yok.
0: Şu an tatlı bir yokuştan aşağı doğru iniyoruz. Yerler şey, kilit taşı dediğimiz taşlarla yapılmış. Kilit taşı değil mi bu?
1: Kilit, aynen.
0: İşte eski Arnavut kaldırımı dediğimiz şeyin modern versiyonu. Bence köylere çok yakışıyor bu tarz şeyler asfalt yerine. Bak şu güzelliğe bakar mısın binaların güzelliğine? En yeni ev bile eski. Çok güzel ve her yerde korkuluk. Ne oldu? Bir şey gördü. Yavrum bilmediğin şeyleri yeme. Ne o?
1: Dut.
0: Dut ama acı biber gibi duruyor.
1: Daha olmamış.
0: Yeme el alemin malını gel.
1: Hayır dutta dut. Göz hakkı vardır. Boncuk gibi elçi.
0: Abi abla dutlara dalıyorlar.
1: Boncuk gibi.
2: Dalacağım tabii.
0: Ev sahibi geldi. Şu anda mesela Balçova Anadolu Sesi isimli çalışmaya görüyoruz. Bu da bir şey. Korkuluk. Bir öğrenciden korkuluk yapmışlar. Bak Balçova Anadolu Sesi korkuluğu. Sor bakayım kaça gidiyor?
1: Küçük. Küçük. Küçük. Kaça gidiyorsun? Küçük. İçi geçmiş çocuğun.
0: Şu an durakta mı oturuyorsunuz?
1: Evet. Burası bizim evimizmiş.
0: Ceren bizim burayı şu anda oturduğun şeyi dinleyicilere betimle.
1: Bakın bu bir kulübeye benziyor. Hı. Bir köpek kulübesinin daha büyükçesi gibi düşünün. Hı hı. Böyle çatısı var.
0: Ama sağı solu eski kapılardan yapılmış.
1: Eski kapılardan yapılmış ve bir bankın üzerinde oturuyoruz. Çatısının üzerinde de home yazıyor.
0: Ve şey gibi aslında bir otobüs durağının minimal versiyonu gibi.
1: Evet. Karşımızda da en ilginç bir cami olduğunu düşünüyorum. Minaresine bakar mısınız?
0: Tabii canım cami bakar mısın? Oo çok eski bir cami. Çok eski bir...
1: Minaresi de çok...
0: Minaresi var baksana. Ama bu cami şu anda aktif değil mi acaba? Restorede mi? Evet cami şu anda restorasyonda.
1: Ama çok kısa değil mi kardeş?
0: Mesela şu anda saklambaç oynayan bir bostan korkulu görüyoruz. Direğe saklambaç oynar gibi ebe gibi yummuş.
1: Burası eskiden de açık hava sinemasıymış ama...
0: Tarihi bir açık hava sineması önündeyiz şu anda.
1: Yani tarihi mi diyeyim bilmiyorum. Eskiden de açık hava sineması olarak kullanılıyormuş ama şu anda tadilattaymış. Tekrar baştan sinema yapmak üzere hazırlanıyormuş.
0: Ama tabii etrafı dört tarafı duvarlarla çevrili. Bak mesela Züğürt Ağa, Masumiyet, Bizim Aile, Sel Boylum Ayazlanım gibi afişler var burada. Evin duvarına bu şeydeki çocukları işlemişler. Birisi etrafı gözetliyor, diğeri... Duvara yaşasın Cumhuriyet yazıyor. Bak o şeyi yapmışlar eski bir evin duvarına. Çok güzel yine ara bir sokaktayız. Sokaklar dar, evler, eski taş evler, kapıları, pencereleri rengarenk. Çok güzel bir... Ceren burada fotoğraf çekeyim mi seni bak? Kanatlan gel.
4: Aa, fotoğraf.
0: Şimdi bir bank var. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım yazmışlar. Birisi şalını bıraktığı için yazıyı tam okuyamadım. Ve göğe bakma durağı isimli bir duraktayız şu anda.
1: Turgut Uyar. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Çiçek gözlü kız nasılsın? Merhaba.
0: Söyle bakalım, tarif et bakalım nasıl bir şey bu?
1: Çiçek gözlü kızımızsın. Güzel böyle ketenden bir elbisesi var üstünde. Böyle gül kurusu renkli böyle şey bir kazak giydirmişler üşümesin dışarıda diye.
0: Şapkası da çok güzel.
1: Nar çiçeği renginde bir beresi var. Gözlerinde kumaştan böyle bir çiçek formu verip yapmışlar.
0: Gözlerine düğme dikmişler. Göz şeyleri zeytin gözlü olmuş.
1: Evet.
0: Ve ağzı kalpten.
1: Kalp şeklinde.
0: Okur musun Ceren'cim?
1: Burada bir tane böyle mor baklavalı kazaklı böyle trikodan eteğe olan tatlı bir oyuğumuz var. Onun üzerinde şöyle bir çağrıda bulunmuşlar gelen misafirlere. Sayın misafirlerimiz, oyuklarımız için eski urbalarınızı bağışlarsanız seviniriz. Sırlan mırlan fark etmez diye. Sırlan parlak ince demekmiş diye de not düşmüşler.
0: Çok güzelmiş. Burada da gelinle damat var. Burası.
1: Merhabalar, merhabalar.

0: Burada
1: Hoş
0: da bir
1: bulduk.
0: damat var. Damadın bıyıkları çok güzel değil mi?
1: Ama kedi damat.
0: Evet, kediye benziyor.
1: Gelin kızımıza kedi damat.
0: Ne yazıyor? Arkadaşlar.
1: Arkadaşlar, elemetmen sakın. Çat kapı evlerimize giri giri verin. Elemetmek, evet. Çekinmek.
0: Bazılarına atıyorum direğe bağlamışlar. Elbisenin içi boş galiba.
1: Tabii.
0: Rüzgarda da esince uçuyormuş gibi gözüküp böyle biraz ürpertti beni açıkçası.
1: Bazısında eve giderken böyle sanki biraz böyle başı başı dönmüş de eyvah diye direğe böyle tutunurken dengesi kaybolmuş gibi duruyor.
0: Değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben hani bostan korkuluğu var köyde dedikleri, böyle birkaç tane, 10 tane, 15 tane var sanırım. Köyün zaten girişinde 15 tane teyze şeklinde bostan korkuluğu var. Zaten ben tahminimi köyün girişinde 15 tane teyzeyi göre kaybettim. Şu an girdiğimiz bütün sokaklarda 5 metrede bir, hatta 5 metrede bir, 3 metrede bir yer yer bostan korkulukları var. Rengarenk, neşeli insanlar, köylü insanlar ve yerel kıyafetler giydirmişler. Modern şeyler var.
1: Ya aslında biraz yaratıcı davranmışlar.
0: Evet, direkt mesela direkte ölüm tehlikesi var. Orada bile bir şey var.
1: Ama onun kafası öne düşmüş.
0: O ölmüş herhalde.
1: Şimdi her sene Ağustos ayında burada festival yapıldığı için her sene buradaki şeyler yenileniyor aslında. Bu bebekler geçen seneki festivalden Ağustos ayına kadar sergilenen bebekler. Bu Ağustos ayında yeni bebekler artık festivalde yerlerini bulacak.
0: Çok teşekkür ederim gerçekten. Ay Allah'ım, şu güzel evlere bakar mısın? Nebiye Hanım konağı. Ay maşallah, cumbalı evler.
1: Evlermiş.
0: Güzide Hanım, çok güzide bir dükkan burası.
2: Teşekkür ederiz.
0: Siz de buranın kadın işletmecilerinden bir tanesiniz galiba.
2: Şöyle, ben aslında işletmeci olan ben değilim. Benim ev sahibim var. Ebru abla o buranın işletmecisi. Bana da beraber çalışır mıyız dedi.
0: Sonuçta o da kadın.
2: Evet. Ama gerçekten burada %90 kadın işletmeci.
0: Nedir peki bu sizin şu anda yaptığınız şey? Burası ne olarak geçiyor?
2: Burası vintage shop olarak geçiyor. Ama biz şey diyoruz, eskiciyiz biz diyoruz.
0: Eskici, çok güzel.
2: Yıllarca toplanmış ürünler var. Hepsi koleksiyonluk, özel parçalar, hepsi çok değerli. Hı hı. Onları şimdi sergiliyoruz, satıyoruz.
0: Çok güzel. Burada %90'ı köyün kadın işletmişmiş.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bunu neye borçlar peki?
2: Yani aslında bence nasıl olduğunu bilmiyorum ama mesela az önce Özlem'le de konuşmuşsunuz. Hı hı. Bahar abla bu işin başını çeken birisi.
0: Evet, kahveci.
2: Bir kahveyi ilk hani işleten kadın olarak. Sonra herkes tabii bir ondan feyz alıyor.
0: Bir rol model olmuş.
2: Evet, rol model oluyor. Ondan sonra herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet,
0: teşekkür ederim. Az önce bize dışarıda, bize buraya özgü sizin yaptığınız çok güzel bir şerbet ikram ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Afiyet olsun, ne demek.
0: Söylemek istediğin bir şeyler varsa eklemek istediğin ekleyebilirsin.
2: Teşekkür ederim. Ben de Bursa'dan buraya taşındım. Bir yıl oldu.
0: Öyle mi?
2: Bu köyü çok sevdim. Çok güzel, çok doğal bir köy. Köye girdiğiniz zaman köyde bir mutluluk havası verilmiş gibi. Herkes mutlu bir şekilde.
0: Peki buraya nasıl geldin? Burada kalmaya nasıl karar
2: verdin? Şöyle, burada bir arkadaşımızın bir evi vardı. Biz oraya geldik. Orada bir pilates kampı yaptık 6 kız. Ben köyü gezerken çok sevdim. Mutlaka şu ileride bir göl var. Orayı görmenizi isterim. Gölün yanında da bir bank var. Ve dedim ki ben bu köye geleceğim. Her sabah da bu bankta oturup kitap okuyacağım dedim. Öyle bir hayalle geldim.
0: Hayale bakar mısınız için ya? Şu banka geleceğim, kitap okuyacağım. Yani hani o kadar naif ve güzel bir hayal ki.
3: O yüzden gerçek.
0: Bence bizim hayallerimizin gerçek olmamasının sebebi biz acayip abartılı şeyler istediğimiz için. Olabilir.
2: Çok büyük şeyler istememek lazım. İşte basit bir hayat.
3: Çok güzel bir dükkanımız
0: var. Şu an Güzide Hanım'dan çok güzide bir şey öğrendim. Basit şeyler hayal ederek başlayalım bu işe.
2: Evet.
0: O zaman oluyor.
2: Teşekkür ederim. Keyif aldığınız şeyler, evet.
0: Evet. Evet abiler, muhabbetiniz bulunsun.
4: Hoş geldiniz.
0: Merhaba,
4: hoş
0: Uğur ben.
4: Hoş geldiniz.
0: Uğur ben, afiyet olsun. Uğur ben, merhaba. Hoş abi, şöyle azıcık oturayım, gel. Muhabbet edeyim sizle.
4: Gel. Nereden geldin? Neredesin?
0: Ben İstanbul'dan geliyorum.
5: Oo, hoş geldiniz.
0: Şimdi bu köyü gezmeye geldik.
6: Yenemikül'deki yerden geldik.
0: Tanıyalım sizleri hemen.
7: İsmail ben.
0: İsmail.
7: Köyün azasıyım.
0: Köyün azasının, evet.
7: Aynen.
0: Kimsiniz? Buyurun.
4: Ben Hüseyin Coşkun Barbaros'un. Ben de aza ve hem azayım hem çalışıyorum ben de. Köylüyüm.
8: Hüseyin, ben de Hüseyin Adaşız.
0: Hüseyin.
8: Ben de emekliyim. Çeşme'de çalıştım ben 30 yıl.

0: söyleyeyim. Hüseyin, ben de Hüseyin adaşız.
1: Hüseyin.
0: Ben de emekliyim. Çeşme'de çalıştım ben 30 yıl. Bu köylüyüm. Hala Çeşme'de oturuyorum. 3 gün buradayım, 3 gün Çeşme'deyim.
1: Çok
0: ama
1: güzel.
0: Ama bu köyü bırakamam mümkün.
1: Valla ben İstanbul'un köyünde doğdum büyüdüm. Hala doğdum köyde yaşıyorum.
0: Bravo. Tamam işte. Sen de
1: köylüsün. Köylülük de bilirim.
0: Köylülük İnek de harika bir şey. Sağırım.
1: Bahçede sürelim.
0: Sen çok güzel konuşsun.
1: Sabah
2: Uğur abiyle telefon konuştuk.
1: Uğur'un şeyinde kahvaltı yaptık.
2: Peynirli
1: i̇şte kahvaltı söyledi. Yukarıda kızlar beni öldürecek. Şarjım bitti, arabaya gidiyorum dedim. Evet abi, siz kimsiniz?
3: Ben de Mustafa. Hı. Ben de bu köylüyüm, doğma büyüme. İşten geldik. Eve gidiyordum. Eşim çağırdı hatta, eve geldi ama gidip...
1: İşten bağ bahçe işlerinden mi geldiniz?
3: Yok, zaten? İnşaat işi yapıyoruz. Ben de aynı zamanda Hüseyin Öğrenciz, Yüksek Teknoloji'de güvenlik görevlisiyiz.
0: İrfan, o köyümüzün maskotu.
1: Köyümüzün en güzel insanı.
0: En güzel insanı.
3: Aynen.
1: Böyle duruşundan belli.
3: Aynen karşımda.
4: Biz buna Uğur abi, şunu söyleyeyim. Hiçbir şey bulamadık. Köyde kısır düğünü yaparız.
1: Evet.
4: Kısır biliyor musun?
1: Barbaros abi bahsetti, sen de bahset.
4: Evet. Gelin damat olmadı, hiçbir şey olmadı. Çünkü eğlenmemiz lazım.
3: Geç bir yanım, köyü kısır mı oldu deriz, ondan düğün yaparız.
4: Kendi kendimize. Teselmamız lazım.
3: Eğlence isterim.
4: Düğün yok.
1: O da bu köyün şey adeti mi?
4: Adeti.
5: Adet başka yerde.
4: Davul, klarnet, gelir hep beraber. Burada köyde bütün herkes ailesinden oturur. Bütün gece oynarız. Ondan sonra erok açıyoruz herkes.
1: Siz o zaman şimdi evlerin kapılarını da yağlamıyorsunuzdur. Gıcırasında oynayalım diye.
3: Doğru. Mesela yemek yapıyoruz. Hep beraber ortak. Mesela ben başa getiriyorum. O arkadaş başa getiriyor. Hepimiz.
4: Evde ne varsa aynı götürürüm.
3: Evde ne varsa burada herkes birbirine dağıdığı yemeği.
4: Aynı güzel. İmeceyle. Her şey imeceyle.
3: Gelen her şey aynı masaya konuyor. Açık büfe gibi. Herkes gelip.
4: Açık büfe. Her masadan.
1: Senin yap. Herkes evden bir şeyler getiriyor. Benim yapımcımdan.
4: Sen ver bakalım ondan dersin. Alırsın her masadan.
1: Aa ne güzel. Peki kaç nüfusu kaç köyün ortalama?
0: Oo köyün nüfusu.
4: Abi şu anda.
1: Yaz kış değişiyordur.
4: Evet değişiyor. Fakat yazın bu 1000 kişi oluyor belki.
1: Oyuk Festivali'nden sonra neler değişti köyde peki?
4: Ya bizim bir geçmişimiz var. Eskiden bir Türk geceleri vardı. Burada 1900 kaç yılında arkadaşlar?
6: 80'lerde başladı. 99'da
4: bitti. Yani bu işe çok yabancı değiliz. Burada
6: 99'da bitti.
1: Ama tabii bu köye mahsus bir şeydi. Köylüler biliyordu.
4: Köylüler biliyordu.
1: En son bu 2016 yılında bu artık köyün dışına çıktı. Tamam, böyle
4: bir festival.
1: Ulusal, hatta belki uluslararası bir festival hale geldi.
4: Köyde kahvende bütün eş, dost, arkadaş, herkes toplandı böyle. Bu köyde bir festival yapmamız lazım dediler. Burada İstanbul'dan gelen taşınan bir ablamız var.
1: Dediler ki arkadaşlar kısır düğünü olmuyor. Bizim artık bunu festival haline getirmemiz lazım dediler herhalde. Ben şu an bunu anlıyorum.
4: İstanbul'dan gelen bir ablamız var. Demet Küçükköy'den vardı. İşte oturuyoruz. Sizin burada ne var? İşte tarla, korkuluk, oyuk falan. Ha tamam dedi ya dedi. Bundan güzel festival mi oldu? Tarla, korkuluk, oyuk.
6: Demet Hanım.
4: Fikir annesi o oldu. Demet Hanım bizim orada. Ondan sonra yapalım dedik bunu. Yani biz tahminim yani biz böyle bir şey beklemiyorduk fazla. Hani o kadar yoğun böyle insanların gelebileceğini düşünmedik.
1: Yani siz şey demediniz mesela ya, korkuttan festival mi olurmuş?
4: Evet, aynı öyle dedik. Vallahi öyle dedik. Ulan dedik, tarla dedik. Onlar bizi korkuttan festival mi oldu? Bu ne?
3: Ama oldu.
4: Oldu.
3: Biz ilk başta.
1: Ama yani, ya bak ben şimdi İstanbul'dan geliyorum. Burada şehir tiyatrosunda bir arkadaşım var. Dedi ki böyle bir köy varmış.
4: Evet.
1: Seni oraya götüreyim. Dedim hadi gidelim. Atladık geldik İzmir merkezden. Ve iyi ki gelmişiz yani.
3: İyi ki gelmişiz. Hoş geldiniz.
4: Festival ya. Ama senin arkadaşın ben bu köyü bilmeyecek.
0: Festivalde
4: bekliyoruz.
0: Ağustos'un 3. haftası.
1: İnşallah.
4: Her gün şey değil ki.
3: Bu sene şeyi aldık biz. Uluslararası.
1: Klaretimi alır gelirim ben klaretçiyim.
0: Allah.
3: Ana.
4: Klaret çalan mı?
1: Var evet.
4: Valla de. Klaret bize o lazım.
1: Arabada klaret.
4: Biz zurna sevmeyiz. Klaret severiz.
1: Klaret arabada.
0: Sen arabayı ve hanımları yolla. Klarete al gel.
1: Bak ben kısır düğün dediler ya, şu an çok iyi anladım. Dinleyiciye anlatıyorum şu anki halimizi. Bir küçük masanın etrafında toplandık halka şeklinde bana klarnet çaldırıyorlar. Ben 5 dakika önce tanıştık daha.
4: Baksana kaç kişiyiz? Bir 2 saat daha falan 20 kişi falan olurdu burada. Evet. Lütfen 20 kişiden aşağı olmaz.
3: Yani. Abicim,
4: çünkü gelin,
3: sen bir 2 saat daha otursan burada ork bile çalmaya başlayacak.
0: Ama burada her şey doğal. Hemen. Doğaçlama, plan proje.

0: Benim
1: Sağ
0: telefonumun
1: olsun,
0: şarjı
1: çekiyoruz.
0: bitti. Kayıt cihazlarının da şarjı
1: Tamam.
0: bitti. Ceren'lere dedim ki siz 2 dakika durun burada. Ben hemen arabaya gideyim. Şarj işini halledeyim.
2: Sadece
0: yarım saattir yukarıda ben geleceğim diye bekliyorlar. Bilmiyorlar ki benim
3: biz
0: burada.
3: Biz de duramadık. Dükkan alışveriş yaptık. Elimiz dolunca arabaya gidelim dedik.
0: Şimdi biz burada otururken çok güzel küçük bir arkadaşımız geldi. Dedi ki ben dedi harmandalı oynamayı biliyorum. Bana çalar mısınız dedi. Ben çaldım o oynadı. Bir tanıyalım seni. Gel bakalım. Sen kimsin?
4: Ece Bildik.
0: Ececiğim tanıt kendini bize. Sen kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun?
4: 10 yaşındayım. 5'e gidiyorum.
0: Çok güzel. Burada klarnet çalarken duydu bizi. Geldi resmen oynadı çocuk ya.
5: Nereden öğrendin Ece harmandalını?
4: Bugün biz okulda oynadık.
0: Buraya konuşalım.
5: Öyle mi? Bu arada 23 Nisan bayramı evet. Kutlu olsun.
4: Teşekkürler.
0: Evet bugün 23 Nisan okulda mı çalıştınız şeye? Esere.
4: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Hem medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum hem de yeteneği için tebrik ediyorum.
5: Hangi okula gidiyorsun?
4: Uzunkuyu Ortaokulu.
0: Aferin, teşekkür ederiz.
2: Ececiğim teşekkür ederim.
0: Vallahi billahi hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum.
6: Sen hakikaten gitme niyetin var mı senin?
0: Bak gideceğiz mecbur.
6: Sen
2: bir oda ayarlayın.
1: Benim oda çok.
7: Ulan benim ben boş.
0: Abi gittiniz lazım.
6: Ona da kalsın.
0: Hanımların işi var.
1: Ben seni yatırırım. İsmail hanımları yatırır. Onun eşi var. Benim
2: işim yok. Yola ben de sana gelirim.
1: Ya da onunla hanımlara yatsın. Sen de bana gel.
2: Sıkıntı yok.
0: Merhabalar.
8: Merhaba.
0: Bu köyde çok güzel bir festival düzenleniyormuş. Sanırım bunun fikir anası sizmişsiniz.
8: Doğru.
0: Sizi tanıyalım mı?
8: Ben Demet Küçükkayalar. Çok uzun yıllar boyunca üst düzey yönetici olarak çalıştım. Hı hı. Çeşitli firmalarda. Ondan sonra işte böyle bir köye

Ve o zaman çok etkilenmiştik. Dedik ki vay dedik bu insanlar çok özel insanlar dedik. Ondan sonra burada eski bir ev satın aldık. Onu restore ettik. Benim kafamda bir fikir vardı. Bu şey korkuluklarla ilgili bir fikir vardı. Burada yaşayan insanlarla o fikrin çok birbiriyle çok uyuştuğunu hissettim. Çünkü köyün genlerinde aktivite var, eğlence var. Köy buna çok çok yatkın. Ve böylelikle işte bir böyle bu işe gönül verecek bir grup oluşturmaya başladık. Oluşturduk ve başladık. OYUK aslında bütün dünyada tarımsal üretimin bir simgesidir. Korkuluk, tarla korkuluğu. Biz o tarla korkuluğunu köyün içine taşımak istedik. Çünkü üretim bitiyordu, artık tarım yapılmıyordu, edilmiyordu ve bir hikaye yazdık. Bu tarla korkulukları

0: bir parça koymak isterler. Kendilerini belki karakterize etmek isterler uyuklarında. Onu getirirler, koyarlar. Bence çok mutlu olur köy.
1: Festival tarihleri ne zamandı muhtarım?
2: Bu yıl 21-22-23 Ağustos.
1: Her sene Ağustos ayı içerisinde ama...
2: Ağustos'un 3. haftası. Sabit tarihimiz.
1: 3. haftası olarak.
2: Pazara gelecek şimdi.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak çok güzeldi.
3: Evet Ceren'cim, bize bugünü özetler misin? Bugün nasıl geçti, nasıl geçiyor ve nasıl geçecek?
4: Müthiş bir gün oluyor sayın seyirciler. Öncelikle hem Uğurcuğum hem ben hem Elçinciğim çok severiz doğaçlama. Doğaçlama bir gün oluyor.
3: Evet.
4: Güzel abilerle tanıştık. Çok güzel muhabbetleri var. Çok güzel davetleri oldu bize. Böyle bir köyde çok sıcak bir sohbetin içindeyiz şu anda.
3: Evet, abiler oturuyordu. Selam verdik. Sofralara çağırdılar bizi. Siz de bu arada beni şarjım bittiği için yukarıda bekliyordunuz.
4: Yukarıda seni
3: baktınız
4: beklerken,
3: yarım saat ben gelmeyince.
4: Gelmeyince orada çok güzel bir dükkan bulmuşuz. Girmişiz.
3: Alışveriş.
4: Bir takım alışverişler yapıldı. Dedik biz de hani bunları yürürken elimizde taşımayalım. Arabaya doğru gelirken bir baktık Uğur bir masada oturuyor. Abiler sağ olsun bizi de çağırdılar. Şimdi Uğur çok güzel klarnet çalıyor. Şarkılar, sohbetler nefis.
3: Hadi bakalım o zaman bu bölümü kapatıyoruz.
4: Kapatıyoruz.
5: Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim Duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın, sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın Kambur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyalim@trt.net.tr hesabına

0: yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Eylem planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere dört temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan dört eylem üzerine inşa edildi. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Burhanettin Duran, kurulan bağımsız yapay zeka altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. CHP'de özellikle, düzeltiyorum, öncelikle kongre sürecinin yürütülmesinde çalışacak isimler belirlenecek. Ardından takvim hazırlanacak. Takvime göre üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. İtirazların alınması ve oy kullanacakların belirlenmesinin ardından kesin üye listeleri oluşturulacak. Parti üyeleri mahalle ve seçim çevresi bazında oy kullanarak ilçe kongresi delegelerini seçecek. Seçilen delegeler CHP'nin ilçe yönetimlerini belirlemek üzere kongrelerde oy kullanacak. İlçe kongrelerinde, il kongrelerinde oy kullanacak kişiler de kesinleşecek. Olacak. 81 ildeki kongrelerde CHP'nin yeni il başkanları ve yönetim kurulları oluşturulacak. Büyük kurultay delegeleri seçilecek. Kurultayın yapılabilmesi içinse Yargıtay kararı beklenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Bakan Çiftçi, yaptığı paylaşımda jandarma personelinin görüntülerine yer verdi. Şanlı mazisinden aldığı güçle jandarmamız, ülkemizin dört bir yanında devletimizin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam etmektedir dedi. Bakan Çiftçi, jandarmanın terörle mücadelede sarsılmaz bir irade ve vatandaşın zor zamanında yanında duran güven kapısı olduğunu vurguladı. Jandarma personelinin devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer aldığını ifade etti. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin ifadesini kullandı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, kadın acil destek uygulaması KADES'ten gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Şüpheli kişinin ateş açması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Tayfun Baş için ilk tören görev yaptığı Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Şehidin naaşı Muğla'daki törenin ardından Denizli'ye uğurlandı. Şehidimiz ikindi namazının ardından Denizli Merkez Asri Mezarlık Şehitliğine defnedilecek. 32 yaşındaki şehit Tayfun Baş'ın eşi de polisti. Çiftin 15 gün önce ikinci çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayınladı. Ankara Etimesgut'taki

Eski havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece düşmesi bekleniyor. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için bugünü işaret ediyor. Başkan Donald Trump anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu vurgulayan Trump, aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var ifadesini kullandı. Pakistan'dan gelen açıklamalarda tarafların bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarihi anlaşmanın kalıcı barışın temelini oluşturduğunu oluşturacağına inanıyoruz açıklaması yaptı. Anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını da duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, karşı tarafın tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle bu süreç hakkında yapılacak her türlü değerlendirmede temkinli olmak zorundayız ifadesini kullandı. Mutabakatın pazar günü imzalanmasının zor olduğunu, ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada bir polis memuru şehit oldu. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. Spor. A milli futbol takımımız 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası maçında beklediğini alamadı. Ay Yıldızlar Kanada'da oynanan D grubundaki karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Kaldırın başınızı, biz size inanıyoruz." dedi. Milliler ikinci maçını cumartesi günü sabah saat 6'da Paraguay ile oynayacak. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle: Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1. Kupada bu akşam ve gece yarısı toplam 4 maç var. Saat 20 Almanya Curaçao, saat 23 Hollanda Japonya, saat 2 Fil Dişi Sahili Ekvador, saat 5 İsveç Tunus. Voleybol Milletler Ligi'nde filenin efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 53 yıllık bekleyiş sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde

0: ise 45 sayıyla oynayan ve finaller MVP'si seçilen Jalen Brunson vardı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 24, İstanbul, Konya ve Amasya 25, İzmir ve Siirt 30, Denizli, Edirne ve Mardin 29, Antalya ve Muğla 31, Adana 28, Hatay, Samsun, Bartın ve

0: 21, Erzurum 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Reklamlar.
4: Üç kişi ne konuşur?
5: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kafede, vapurda, üniversite bahçesinde, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur dersiniz? TRT Radyo 1'de yayınlanan Üç Kişi Ne Konuşur programımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sümeyye Ulu, mikrofonun diğer ucunda Feyza Yılmaz ve İlknur Bahadır Yüksek var. Bugün modern hayatın hızı içinde bazen zayıflık gibi algılanan ama aslında toplumu ayakta tutan o gizli kahramanı konuşacağız. Nezaket. Başlıyoruz.
6: Aslında konuya en temelden bakarsak nezaket yalnızca kibar olmak değil elbette. Nezaket insanın hem kendisine hem de karşısındakine duyduğu saygının dışa yansıması. Psikolojide buna bazen karşılıklı tanınma deniyor. Yani seni görüyorum, fark ediyorum, benim için değerlisin ve varlığını önemsiyorum demenin gündelik bir yolu.
5: Feyza, bu son söylediğin şey çok kıymetli diye düşünüyorum. Seni görüyorum, fark ediyorum. Yani bir insanı tanımak ve o tanıklığı karşılıklı olarak kabul etmek. Ben şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım.

0: O zaman nezaket en yakınımızdakilere karşı sınanıyor. Çünkü nasıl olsa hep yanımızda diye düşünüyoruz bazen çevremiz için, hatta maalesef ailemiz için bu olabiliyor. Ama tam da bu noktada kırılmalar başlıyor. Hak teslimi, yani karşımızdakinin varlığını, emeğini, sınırlarını fark etmekle mümkün. Bunu hatta yakın çevremizde daha çok ilişki içerisinde olduğumuz için yapmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani bir insanın sözünü kesmemek, işte yorgun olduğunu fark edip üstüne gitmemek ya da işte konuşurken o ses tonumuzu daha iyi ayarlamak, bunlar çok kıymetli ve hepsi nezaketin görünmeyen ama çok güçlü örnekleri diye düşünüyorum. İlknur, sen ne düşünüyorsun?
1: Sen şimdi bu örnekleri sayarken aklıma göz teması kurmak geldi. Mesela bence nezaketin en birincil noktalarından bir tanesidir göz teması kurmak. Hatta çocuklarla iletişim kurulu

0: çocuğunda büyüklere, ebeveynlere hani bu tavsiye edilir. Çocuğun
1: Evet.
0: göz hizasına geçin ki çocuk karşısında sizi bir muhatap olarak görsün. Ya evet, ben burada ciddiye alınıyorum hissi çocuğa yerleşsin. Ya nezaket gerçekten o kadar önemli bir konu ki, ve bu en yakınlarımıza karşı sınanması konusu. Belki de kan bağlarının dünya üzerinde herhangi bir şekilde zarar görmeyeceğini düşündüğümüz için maddi anlamda bu kadar hoyrat davranabiliyoruz, ama aslında gönüller zarar görüyor. Yani bir aile olabilecekken, daha iyi kardeşlik, daha iyi eş ilişkisi kurulabilecekken ve dip dibeyken siz bunu yapmaktan hem kendinizi hem karşıdaki insanı mahrum bırakıyorsunuz. Ya böyle şu an söylerken bile o kadar gerçekten içim acıdı ki. Çünkü aslında her gün, her gün, her an bize verilen bir fırsat bu. Ya bu nezaketsizlikle biz bunu boşa harcıyoruz. Hiçbir şekilde o bağlar kurulmuyor. Ve aslında insan hep böyle daha iyi bağlar kurulmasını umut ederek o bağların yoksunluğundan dolayı ekstra bir hayal kırıklığına da uğruyor. Çünkü dışarıdaki insandan görmediğiniz bir nezaket sizi bir gün üzer, 2 gün üzer. Ama en yakınlarınız tarafından anlaşılmamak, o nezaketin size çok görülmesi, görülmemiş olmak, insan bunun acısını maalesef ömür boyu üzerinde taşıyabilir. Bir de şöyle insanlar var. Kendi ailesine karşı, yakınlarına karşı nezaketi böyle çok minimum seviyede tutan, onlardan bunu esirgeyen, ama dışarıya karşı hepimizin bildiği böyle çok saygıdeğer, çok iyi insandır, çok kibardır, çok naziktir, hiç kimseyi kırmaz. Bilmiyorum, özellikle bu insanlar
1: Hiç hoşlanmıyorum ben de.
0: hiç, ya gerçekten hani
1: Anadolu'da bu insanlar için güzel deyişler var ama o programa
0: evet,
1: uygun olmaz.
0: en
1: O yüzden
0: iyisi.
1: aynen, yakın çevremiz gerçekten önemli diye
0: Şunu
1: düşünüyorum.
0: söyleyip bitirebilirim. İnşallah bu insanlar ne kadar büyük ve derin bir ikiyüzlülükle sınandıklarının, bence onlar da bir sınamada çünkü,
1: Evet,
0: böyle bir
1: evet.
0: ikiyüzlülük yaptıklarının farkında olup değerlerine bir an önce sarılırlar
1: Umarım,
0: gerçekten
1: umarım,
0: değerlerine.
1: evet. Feyza,
0: İnşallah.
1: sen ne düşünüyorsun?
2: Bahsettiğiniz konu gerçekten çok önemli. En iyisi diye anlattık. O insanlar için umut ettiğimiz nezakete de umarım ulaşırlar. Biz de bunun için attığımız adım çok kıymetli olur. Bizim de burada bahsettiğimiz konu, bunun üzerine konuşmamız umarım burada etkili bir adım olur. Ama o el iyisi kadar bir uca varmasak da zaman zaman bu zorluğu biz de yaşayabiliyoruz. Yani çok yakınımızdaki insanlara karşı nasılsa bizi anlarlar, beni tanıyor deyip başkalarına karşı gösterdiğimiz o inceliği, o nezaketi bazen gösteremeyebiliyoruz. Bu o insanı kırmak, gönlünü incitmek gibi ya da kaba bir yerden ona yaklaşmak gibi bir durum olmasa da o inceliği zaman zaman gösteremediğimiz
0: Evet.
2: olabiliyor. Belki burada da o kan bağının hiç bitmeyecek olmasını konuştuk ya. Bir yerde aklıma acaba kaybetme korkusunu hiç yaşamadığımız ilişkiler mi diye geldi. Yani o kaybedeceğimiz ya da daha profesyonel olarak gördüğümüz işlerin ilerlemesi gereken ilişkilerde, bir iş hayatında çok daha nezaketli olabiliyoruz kimi zaman. Ama bu güler yüzü, bu kadar nezaketi en çok hak eden bence en yakınımızdaki ilişkilerimiz, en yakınımızdaki ailemiz, dostlarımız, eşimiz oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet, çünkü Feyza, biraz önce bahsettiğin bu iş yerinde ya da çalıştığımız yerde işte kaybedebilme ihtimalimiz olan o ilişkilerde zaten nezaket bir zemin, yani olması gereken bir şey zaten. Hani ekstra yapmamız gereken bir şey de değil ya, yani hayatımızda da zaten olması lazım da. Teşekkür ederim, müsait misiniz, elinize sağlık gibi ifadeler hem ortamı yumuşatıyor hem de işlerin ilerlemesini sağlıyor. Böyle şey insanı güvende hissettiren bir yanı oluyor. İşte o bahsettiğin galiba yakın çevre, ailede de hep güvendeyiz gibi bir algı mı var bilmiyorum. O yüzden de o nezaketi bazen unutabiliyoruz. Halbuki İlknur'un da başta söylediği o şey çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani o çocuklara göz teması kurup onun tanımak. Yani ailemizdeki aslında insanları tanıdığımızı düşünüyoruz. Zaten hep varlar diye. Ama bir gün geliyor, bir olay yaşanıyor. Diyorsun ki tanımamışım. Yani nasıl oluyor? Çünkü biz o nezaketi hep dışarıya gösterdiğimizde, Feyza'nın da bahsettiği, evet, o hataya biz de düşüyoruz. Ya ben şahsi olarak kendimi eleştirdiğimde ben bunu görüyorum. Yani her zaman yapmasam da bazen o yakınlıktan dolayı, o güvenden dolayı bir hata yaptığım olabiliyor diye
0: O
1: düşünüyorum.
0: nezaketi de görmeyen insan bence kendisini de açmıyor zaten. Hani
1: Evet.
0: asgari olarak bir nezaket bekliyor. Kendisiyle alakalı bir bilgi verebilmek, kendisini açabilmek için.
2: Zaten o nezaket ortadan kaybolursa, elden giderse Geriye sadece yorgunluk, kırgınlık.

0: veya tahammülsüzlük kalıyor ya da tahammül kalıyor.
1: Ancak tahammül
0: Ancak tahammül
1: edebiliyor.
0: edebiliyorsun. Yani orada
1: Evet.
0: derin bir ilişki kurmak yerine yani günü geçirmek için tahammül edilen ilişkilere dönüşebiliyor maalesef.
1: Ya tahammül ya sefer.
0: Evet.
1: Gidemiyorsan tahammül
2: evet,
1: ediyorsun.
2: Evet.
1: Zaman zaman samimiyetle nezaketi karıştırdığımız da oluyor.
2: Aa, evet, bu maalesef. Gerçekten.
1: Değil mi?
2: O özellikle
1: biz zaten
2: iş
1: her gün birlikteyiz
2: vesaire.
1: Ya biz aynı çevredeyiz. Daha nezaketli olmaya ne gerek var? Halbuki yani bu bir yük değil aslında ya. Hani bir insanın birisinin gönlüne hitap etmesi için çok temel bir şey. Hani büyükler söz duadır da derler ya. Karşıdaki insana güzel bir şey söylemek, ufak iltifatlar etmek. Bu samimiyeti pekiştiren bir şey olur. Yani neden bundan acaba kendimizi geri bırakıyoruz? Niye bunu yapmıyoruz? Halbuki biz mesela toplumumuzda da bunu daha yaygın hale getirebilsek, birbirini tanıyan insanlar kadar tanımayan insanlar da nezaket gösterseler çok tatlı bir şey olur ya. Çünkü yaşaması
2: Evet.
1: da kolay olur, keyifli olur. Keşke.
0: Az evvel bu göz hizasında konuşmaktan bahsettik ya. Bir düşündüm, bu kadar nezaketin hakim olduğu evde büyüyen bir çocuk nasıl olur? Hakikaten göz hizasına inilerek bakılan, kapıların sertçe değil de yumuşakça açılıp kapandığı, uyurken birilerine saygı duyulduğu, ışıkların açılıp kapanırken nezaketle yaklaşıldığı bir ailede büyüyen çocuk için bence psikolojik dayanıklılık da yüksek olur. Çünkü o ailede önemsendi. Dolayısıyla önemsenen, kıymeti bilinen bir çocuğun dış dünyaya karşı da tavırları çok daha sağlam olabilir. Çünkü orada kendi sınırını korumayı bilen, kendi fikrini ifade etmeyi nezaket çerçevesinde bilebilen bir çocuk ortaya çıkar ve bu gerçekten toplumda çok büyük bir dönüşüme, değişime vesile olur. Yani basit bir şeymiş gibi görünen bu nezaket bence çok kuvvetli değişimlere öncülük edecek bir değer.
1: Evet, bunu nezaket sınırlarını koruyarak yapmak. Hani sınırlarını bu şekilde korumak. Bence buradaki altın cümle buydu. Çünkü şu an hani sınırlarını koruduğunu iddia eden birçok insan, daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bunu çok kırarak, dökerek, hayata karşı daha öfkeli, daha düşmanca bir tutumla insanları kendilerinden uzaklaştırarak yapabiliyorlar. O yüzden bunu nezaket sınırları içinde kalarak yapmak çok önemli bir şey. Yani aslında senin söylediğin örnekten şunu da anlıyoruz. Çok küçük anlarda gösterilen nezaketlerin etkisi çok uzun süreli olabiliyor. Aslında
2: Evet.
1: bu çok güzel bir matematiği var yani bunun.
2: Hayata dair umut içinde oluyorsun o an. Ay ne kadar
1: evet.
2: Güzel, ne kadar kibar, ya dışarıda ya da ev içinde.
1: Hı-hı.
2: Karşılaştığımız nezaket bence bizi hayata bağlıyor diye düşünüyorum. O yüzden birbirimize karşı gerçekten kullandığımız kelimelerde çok sinirliysek ya da çok böyle kötü zamanlardan geçtiğimiz bir dönem içerisindeysek bile nezaketi elden bırakmamak hem kendi içimizdeki süreç için hem de dışarısı için bence çok kıymetli diye düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Son zamanlarda size böyle küçük ama kıymetli nezaket bukleleri var mı böyle zihninizde bizimle paylaşabileceğiniz, böyle gönlünüze dokunan?
0: Ben bunu misafirlikte çok hissediyorum. Yani orada düşünülmüş olmak, ihtiyacının bu kadar göz önünde bulunması. Son zamanlarda yani çok yakın bir zamanda terlikler dizilmişti yatılı kaldığım bir evde. Nevresimler tertemiz, yepyeni serilmişti ve burada gerçekten kendimi çok değerli ve özel hissediyorum.
1: Evet.
0: Evet, özenilmiş olması. Bence çok güzel bir nezaket, sessiz bir nezaket hatta. Yani
1: evet,
0: orada
1: evet.
0: Belki konuşulan bir şey yok ama o davranışlarla çok kıymetli hissettiren önemli bir nezaket.
1: Burada bence şu da önemli Feyza. Artık öyle bir şey oluyor ki insan yapılan şeyin nezaketen mi yapıldığını, yani gerçekten gönülden seni düşünerek mi yapıldı? Yoksa ya aman laf söz olmasın, İşte bu insanlar da benim misafirim, sonrasında arkamdan konuşulmasın diye yapılıp yapılmadığını da ayırt edebiliyor.
0: Evet, o his çok geçiyor insana.
1: O his çok geçiyor. Yani önemli olan o yüzden bir şey yapmak değil. Onu ne niyetle yaptığımız.
2: Kesinlikle. O insana geçiyor. Ben de buna katılıyorum. Ben de bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Yani son zamanlarda karşılaştığım nezaket, ya belki olması gereken bir durum ama yine de hani yapılış şekli önemli diye düşünüyorum. Ben uzun zamandır hastayım. Benim iki kız kardeşim var. Büyük olanla konuşurken telefonda hastasın yani sesin kötü geliyor dedi. Diğer kardeşime işte arayıp bir şeyler hazırlamasını rica ettik. İşten eve geldiğimde de küçük kardeşim benim için bir şeyler hazırlamıştı. O yüzden bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hani birine değer vermenin. Ya mesela ben bunu isteyebilirdim. Tabii ki isteyip yapılabilir. Ama hani benim için böyle arkadan iki kardeş bir şeyler yapıp
1: Evet.
2: hazırlamaları bence çok nazik bir davranış diye düşünüyorum. Çünkü insanı kıymetli hissettiriyor.

0: gerektiriyor yani.
1: Ya ben de şunu söyleyebilirim. Sivas'ta bu kış inanılmaz kar yağdı. Maşallah diyeyim. Yani çok şükür diyeyim. 1,5 metreyi buldu. Apartmanımızın sakinlerinden bir tanesi kapının önündeki buzları kırıyordu. Yani biz oradan daha rahat kaymadan, düşmeden girip çıkabilelim diye. Benim son zamanlarda gördüğüm ve en çok kalbime dokunan
2: Çok
1: nezaketli
2: tatlı. Çok
1: davranış.
2: tatlı
1: Çok
2: ya.
1: çok güzel bir
0: İşte hayatımızı
1: davranıştı.
0: güzelleştirecek olan
1: Evet.
0: şeyler
1: Ve çok
0: bunlar
1: dua
0: diye
1: ettim yani
0: düşünüyorum.
1: arkasından.
0: Allah razı olsun. Biz de dua edelim
1: Öyle.
0: kendisine. Kıymetli arkadaşlarım, şöyle kapatmak istiyorum. Belki de dünyayı iyileştirecek olan o güç büyük başarılar ya da büyük sözler değil. İşte bu küçük ama kalbe dokunan anlarda gizlidir. Bir kapıyı tutmak, birini yarım bırakmadan dinlemek, incitmemeye niyet etmek, kendimiz kalabilmek ve nezaketi elden bırakmamak. Bugün sahip olabileceğimiz en kıymetli şeyler bunlar diye düşünüyorum. Mikrofonda ben Sümeyye Ulu.
2: Ben Feyza Yılmaz.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
0: Haftaya yine 3 kişi saatler 13.17'yi gösterdiğinde TRT Radyo 1'de yeni bir konuyla görüşmek üzere. Yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyuncu, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarım. Saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Ve iyi bir pazar günü diliyoruz. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman ki Volkan Kahraman bir saat sonra dinlenmek üzere evine gidecek. Yeni ekip arkadaşlarımız gelecek. O saate kadar çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ellerine emeğine sağlık diyoruz. Ve ben spikeriniz Yüce Er hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor. Ve güzel bir gün diliyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuzda spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasıldı, sabah erken kalkabildiniz mi?
2: Kalktım. Maç için. Ama hayal kırıklığı yaşadım gerçekten. Beklediğim ne oyundu ne hocanın tercihleri konusunda pek hani bize düşmez ama sonradan yaptığı değişiklikler, çok geç kaldığı değişiklikler, takımın saha içerisindeki durarak oynaması, bu kadar futbolu duran ve ağır oynayan başka bir maç izlemedim ben Dünya Kupası başladığından beri. Bizimkiler çok ağırdı. Sürekli yan paslar ve geri paslarla gitmeye çalıştılar. Yani oyunu rakibi üstüne çekmeye çalıştı. Ve ne hikmetse Montella santraforsuz oynayacağım diyor ama bugünkü maçta gördüm ki sadece kenar ortalarıyla içeride uzun bir santrafora yapılan ortalarla gol aradı. Ne yapsın Kerem? O boyuyla o devasa adamların arasında hiçbir şey yapamayacağı belliydi. Canı çok geç aldı. Madem onu düşünüyorsun, canla o zaman başla en azından. Hem fiziki yapısı daha uygun, hem hava toplarında bir nebze olsun. Denizli bir nebze olsun hakimiyetini kurabilirdi. Birisine vurmazsa birisine vurma ihtimali vardı. Öyle oynuyorsunuz ve oyun sisteminizin tam tersinde bir kadroyla sahada yer alıyorsunuz. Sonra mesela ben kaleci Uğurcan'ı da bir anlam veremedim. Adamlar 9 tane pozisyon buldular. Hani pozisyon dersek yakaladıkları, evet, olaylarda 2 tanesiyle zaten girdiklerin pozisyonların ikisinde gol yaptılar. Ama bizim uzaktan atılan şutların, frikikten atılan şutların birçoğunu onların kalecisi o kadar güzel çıkardı ki. Uğurcan'da da performans düşüklüğü vardı. Zaten Barış Alper oynadı mı, oynamadı mı, ne yaptı o kanatta hiç anlamadım. Yani gerçekten büyük bir durgunluk vardı. Hazırlık maçlarında ben de karşıyım, eleştiriler olmasın. Hazırlık maçı diyorsun ama sen Dünya Kupası'nın ilk maçına çıkıyorsun ve en büyük avantajın senin. Yani senin buradaki en büyük rakibin Amerika Birleşik Devletleri. Sen bu iki maçı kazanmak zorundasın ki rahatlayasın. Sen daha ilk maçta rakip kalene iki kere ciddi anlamda gelmiş, İkisinde de golü bulmuş. Sen rakip defansı aşamamışsın bile. Geçmemiş yani.
1: Sayın Doğan, şöyle düşündüm. Ben şu ana kadar yaklaşık 8 maç mı oynandı? 8 maç sayalım. Açılış karşılaşmasından, evet, itibaren. Evet. 2, 4, 5, 6, 7, 8 maç.
2: 8 maç, evet.
1: 8 maçı gördüm. Bizim maçımız dışında 7 karşılaşma gördüm. Şimdi stratejisi galibiyet üzerine kurulu iki takım vardı. Birisi Meksika, birisi Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Diğer takımlar gruptaki şekillenmeye bakıp elindeki imkanlara göre, kadrolarına göre puan almak veya yenilmemek üzerine kurulan bir stratejileri var.
2: Doğru. Evet.
1: Erken de yeseler golü, geç de yeseler golü, oradan bir puan alıp savrulmamak üzere oynayan bir milli takımları var.
2: Kesinlikle.
1: Biz Avustralya'yla iki karşılaşma oynamışız, hazırlık maçı. Evet. İkisini yenmişiz ama bu karşılaşma için herkes demiş ki çok uzun boylular, iyi savunma yapıyorlar.
2: Defans golü arkasına çok iyi sarkıyorlar.
1: Evet. Uzun toplar. Özellikle 2-3 oyuncusuyla.
2: Evet, evet.
1: Bize gol atan oyuncusuyla önce ilk olarak. Ama yani biz niye oyunda önce bir beraberlik için beklemiyoruz da? Beraberlik için bekleseydik belki kazanırdık. Bunu net söyleyeyim. Yani adamlar üstlerine çekti. Devamlı çekti. Ve orta sahaya kadar bir savunma. Evet, 30 metrenin, 60 metrenin orada oynarsınız blok olarak da. Yani çok fazla geriye dönebilen ve ayakları çabuk olan stoperlerimiz yok. Orada İsmail Yüksek de, Zeki Çelik de Ferdi ile bir şekilde geriyi ayarlamaya çalıştı. Ama gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Barış Alper Yılmaz'ı ile hiç düşünemedim. Çok kötü ve çok iyi kilitlediler. Yani doğru düz bir pozisyon bulamadık.
2: Kesinlikle Yüce Bey, şurada olabilir. Bakın, eğer ilk maçın başından itibaren galibiyeti düşünerek saldıracaksanız böyle bir takıma, baskılı oynayacaksınız, temaslı. Bizim hiçbir oyuncumuz bir tane temas yapmadı. Adamlar topu ayağına alıyorlar, bizimkiler yanında koşuyor. Topa bile müdahale etmiyor. Topu şut atacak engellemiyorsun. Temaslı oynamıyorsun. Ve bu adamlar uzun adamlar. Geriye dönüşleri şeyleri daha zayıftır.
1: Evet,
2: sen pırpır adamlara sahipsin. Hepsi bizimkilerin çok çabuk. O zaman ne yapacaksın? Presi önde başlatacaksın. Adamı sahasından çıkartmamaya başlayacaksın. Kısa paslarla tık tık tık ileride golü bulacaksın. Bunu yapacaktık. Ama biz hem aheste oynadık, çok ağır. Hem de hani hücuma çıkıyormuş gibi defansı orta sahaya getirdik. Sonra geri dönüşlerde hatalar yapmaya başladık. Yetmedi çünkü gücün. Adam bastı gitti. Öyle olunca da ciddi anlamda bakıyorum, ciddi ciddi ciddi ciddi bir oyun sistemi yok. Yok yani. Evet, bir oyun var sahada da.
1: Evet.
2: Sistem
1: ama
2: yok.
1: Ama ne oynadılar belli değil.
2: Ben anlamadım. Ya hele bazı futbolculardan gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yani dediğim gibi Barış hakikaten, yani oyunda kaldığı süre içerisinde, ya Deniz'i madem düşünüyorsun, o zaman ya 86'da almak nedir? Ne yapsın 86'dan sonra Deniz? Hiçbir şey yapamaz ki. Hiçbir şey yapamaz. Kerem ileride kendi başına koştu oraya, koştu buraya, tek başına pres yapmaya çalışıyor. Kimse koşmuyor abi. Kimse koşmadı.
1: Bakalım biz futbol seyircisi olarak, yıllardır futbolu sahadan izleyenler olarak, basın tribününden izleyenler olarak bunu söyledik. Şimdi teknik direktör Celal Kıbızlı bakalım nasıl
2: değerlendirecek,
1: bir
2: değil mi?
1: Yorum yapacak. Ve teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbızlı, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgüner. Tüm dinleyicilere de iyi bir pazar günü diliyorum.
1: Şimdi sanırım maçı seyrettiniz Sayın
0: tabii,
1: Kıbızlı.
0: Tabii. Şimdi
1: şöyle diyeyim, gerçekten nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik direktör olarak bu karşılaşmanın başından sonuna kadar? Neyi yaptık, neyi yapamadık ve neden yapamadık?
0: Şimdi
1: kısa kısa başlıklarla alabilir miyim?
0: Bir kere Avustralya takımını Montella hiç incelememiş.
1: Evet.
0: O takımın size'ları, oyuncuların size'ları mükemmel bir kere. İleride kanatta oynayan oyuncuların çabuk oyuncular oluşu ve savunma ağırlıklı oynayışı ve savunmada birinci bölgeye çekilerek 11 kişi kaleci dahil, 1-10 diyorum ben ona, 20 metre boyda yaptılar savunmayı ve orada sizin yapacağınız çok şey var esasında şutların dışında. Ama siz bunları yapamadınız. Niye? Hazırlanmamışsınız siz çünkü bu maça. Ve rakibinizi hiç iyi incelememişsiniz. İnanın, ben bu rakipleri daha iyi incelediğimi tahmin ediyorum. Siz bir kere büyük bir Montella, ben hep söylüyorum, bu elinizdeki bu kadroyla daha çok iyi işler yapması lazım. Ama hep son dakikalarda bu işleri yapılıyor. Ve de bu oyuncuların kalitesinden dolayı yapılıyor. Ama siz bu Avustralya maçına çıkarken bir kere fizik olarak üstün değilsiniz. Bunun yanı sıra oyun mantalitesi olarak, oyun anlayışı olarak hazır değilsiniz. Baktığımız zaman forvette o size'daki oyuncuların arasına 1.90, 1.88, 1.85 boyunda 3 tane orada stoper var. Bunların yüksek top, bunlarda alma ihtimaliniz yok.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir ihtimaliniz varsa, ki ilerleyen dakikalarda onu söyleyeceğim, o zaman farklı oyuncularla orada oynamak zorundasınız. Bunun yanı sıra bir kere çok ağır oynadık. Sevgili Özgünlere katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Ve başarılı pas diye biz üstün görünüyoruz. Hayır, onlar başarılı pas değil.
1: Değil.
0: Yan pas. Yani bu şekilde bizim ben kazanma ihtimalimizin çok zor olduğunu söyledim. Hatta değerli eşimle birlikte seyrettik maçı. O da seyretti. Ve yani o da artık bizden dolayı bazı şeyleri öğrendi yani yıllardır. Ve o da yorum yapıyor. Ya yorumlar hakikaten doğru çıktı. Bunun yanı sıra gene yeğenim var Antalya'da.
1: Evet.
0: O da atmış bana mesaj. Sevgili Engin, O da bana farklı şeyler devre arasında attığı mesajlarla söylüyor. Şimdi baktığımız zaman bir kere savunmada bizim Merih ve oradan geleyim başlayayım. Uğurcan'dan başlamayayım, onu Yüner söyledi.
1: Merih yine de siz de söyleyin Sayın Kıbrıslı, neden siz de söyleyin? Şimdi yani, biz elimizdeki değerleri her zaman için gönlümüze basarız. Bizim için çok değerlidirler. Dünyanın en iyi kalecileridir, en iyi futbolcularıdır. Evet. Ama hatalarını söylemezsek de diğer 11'e alınmayan veya aday kadroya alınmayan kaleciler de küsebilir. Şimdi Fransa'da Berke Özer ligin en iyi 11'ine seçilmiş. UEFA karşılaşmalarında takımıyla penaltılar kurtarmış. Böyle bir kaleci varken siz seçilmişsiniz Uğurcan Çakır olarak ve Uğurcan Çakır'ın hele ikinci golü yeme pozisyonu yoktur bence.
2: Kesinlikle.
0: Doğru. Şimdi bir kere ya işte biraz evvel başta söyledim ya, biraz evvel program başında söyledim ya bağlandığımda.
1: Evet.
0: Montella Avustralya takımını hiç incelememiş, araştırma yapmamış, etmemiş ve bu takım bu şekilde sahaya çıkmıştır. Uğurcan bir kere belki de bu sezonun en formsuz maçını oynadı. Yani mesela ayağınla oyunu başlatmalarda topu
1: evet,
0: kaç kere türbinlere attı ayağın topu.
1: Evet.
0: Diğer rakip takım kalesine baktığımız zaman ise mükemmel paslarla çıktı. O 5 saniye kuralından dolayı oyunu hemen yere koyuyor, topu oradan başlatıyor. Karşılıklı da mukayese ediyorum oyuncuları. Savunmaya baktığımız zaman savunmada Merih ve Abdülkerim Bardakçı bana göre ağır kalıyorlar ve ilk golde bu ağırlığı gördük. İkinci golde de baskı yapmadılar, gene oyuncu rahat bir vuruş yaparak golü yaptı. Oradan orta sahaya geldiğimiz zaman bizim orta sahamızın, ben dün de söyledim yani, İsmail Yüksek orada oynayacak bir kere kesici özelliği olarak. Hakan Çalhanoğlu da oynayacak. Bu da oynadıktan sonra
1: evet,
0: biz kazanmak zorundayız. Ama biraz evvel dediniz ya, ilk kaybetmemek
1: evet,
0: çok değerli Dünya Kupalarında ve Avrupa Şampiyonlarında. O zaman siz İsmail Yüksek ve Hakan'ın önüne Arda'yı kullanmak zorundasınız.
1: Çok doğru. Aynı fikirdeyim sizinle.
0: Evet. Ve oyun şablonu esasında benim çok benimsediğim bir şablon, o sistem 4-1-3-2 çift santiforlu bir oyun.
1: Doğru.
0: Ve üçlü bir orta saha, ki orta sahanın kenarlarındakileri kanat pozisyonu yapan, driplingçi, çabuk oynayan, çalım özelliği olan, hem savunma özelliği olan hem hücum özelliği olan oyunculardan kurulu yapmak zorundasınız. Eğer bunlar yapmadığınız takdirde işte böyle hüsrana uğrarız ve kaybederiz. O kadar ümitli çıktık ki maça çıkarken, çıkmadan evvel dedik evet, biz Avustralya karşısında kazanamazsak da kaybetmeyiz. Onun dışında gelelim forvete. Siz bir tarafta Barış Alper'i oynatıyorsunuz, bir tarafta Arda'yı oynatıyorsunuz. Arda bakın maçın 6-7 dakikası sağ kenarda oynadı. Onun dışında hep geldi orta sahada,
1: evet,
0: bir kalabalık yaptı ve o kalabalığın içine girdi. Ve orada istenilen performansı da gösteremedi. Zaten bazı pozisyonlarda sinirli hali de vardı. Yani burada baskı var oyuncuların üstünde. Bu baskıyı ilk önce kaldırma yeteneği olan kişi kimdir? Teknik adamdır. Montella'dır. Bu baskıyı kaldıracaksınız. Psikolojik baskıyı kaldıramıyorsanız olmuyor bu işler. Ve bunun dışında siz yine Santibor's oyunu hala inatla takip ediyorsunuz. İnatla ediyorsunuz. Hadi ettiniz. Tamam. Ve ondan sonra baktınız rakibiniz topu kaptırdığı an savunmaya çekiliyor. 1-10 oynuyor. 1-10 oynuyor.
1: Evet, evet.
0: 20
1: evet,
0: metrelik bir boyda birinci bölgede, savunma bölgesinde oynuyor. Ve dikkat ederseniz sıkıştıkları an topu vuruyorlar. Nereye giderse gitsin diye. Niye o? Onlara bir güven veriyor. Bunu çalışmışlar onlar. Onlara güven veriyor ve savunmadaki eksik yerleri, o sırada top onları savunmaya gelene kadar kapatıyorlar orayı. Dengeliyorlar. O kaymaları, futbolda kaymalar vardır. O kaymaları mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Ve atağa çıkışlarda kontratak düzenini takip ediyorlar. Bizim burada golü yedikten sonra yapacağımız iş vardı. Neydi bu iş? Bir, savunmaya hemen üçlüye döndürecekti bir kere. Çünkü rakip kontratakta çıkıyor. Adam adam oynamanın bir alemi yok orada. Alan savunması yapın yeter savunmada. Üçlü savunmayla. Onun yanı sıra ne yapacaktınız? Orta sahayı üçlü yapacaktınız. Gene üçlü bir orta saha. Ve forveti dörtleyecektiniz. Ne yapacaktınız? Örnek veriyorum. Orkun'u çıkaracaktı orada. Orada Deniz'i oyuna sokacaktı. Ve Barış'ı çıkarmayacaktı. Barış'ı da çift santfor olarak, Deniz'le ikisini çift santfor olarak kullanacaktı. Bir tarafta orada sağ tarafta örneğin Kerem'i, bir tarafta Kenan oyuna soktu. Kenan'ı kullanarak dörtlü bir forvetle oynamak zorundasınız. Çünkü artık kaybedeceğiniz bir şey kalmamış. 1-0 mağlupsünüz. Sizin burada yapacağınız hamleler bunlardı. Bu hamleleri de yapamadı. Bir de futbolda şu var. Yani bunu yapıyor. Niye yapıyor anlamıyorum. Şimdi sağ bek çıkarıyor, sağ bek sokuyor.
3: Evet.
0: Orta saha çıkarıyor, orta saha sokuyor. Forvet çıkarıyor, forvet. Ya böyle bir oyuncu değişikliği yok artık dünyada ya. Böyle bir oyuncu değişikliği yok. Oyuncu değişiklikleri nedir? Maçı kazanmak için oyuncu değişikliği yaparsınız. Veya maçı tutmak için oyuncu değişikliği yaparsınız. Kazanmak için nedir? Ucuma dönük orta saha veya ucum oyuncusu kullanırsınız. Maçı tutmak için, öyle bitirmek için de orta saha, savunma ağırlıklı orta saha ve savunma, tam savunma ağırlıklı savunma oyuncusu sokarsınız. Maalesef bunlardan da uzağız. Ben evde daha hırslı seyrettim maçı. Montella'yı gösterdiği kadarıyla, verdiği kadarıyla hiç hırsı mırsı da yoktu. Yani o Dünya Kupası'na katılmakla bu işi zaten diyor ki ben Dünya Kupası'na katıldım. İşte Avrupa Şampiyonası bir şey yap, katıldım. İşte A grubuna çıktım Avrupa Ligi'nde. Bilmem de bunlar. Ya bunlar geçmişte kaldı. Benim geçmişte 4 tane şampiyonluğum var. Nasıl yapacağız? Yani bunlar olmuyor. Siz ileri dönün. Futbolda dün yok. Futbolda bugün de yok. Yarın ve yarınlar var. Bunu dengelemek zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız. Geliştiremiyorsanız hata yapıyorsunuz. Ben dün ne dedim? Avustralya takımı derim. Fizik gücü ve hızlı oyunuyla öne çıkıyor. Hızlı oyun nasıl? Kontra hata çıkışlarda çıkıyor. Biz bakın temaslı oyundan çok uzağız.
3: Evet.
0: Faul, Avustralya 12 tane faul yapmış. Biz 4 tane faul yapmış.
3: Olamaz. Yani 2-0 mağlupsunuz ve 4-0 en azın 12'ye 4. Şimdi en azından bir isyan için bir kart görürsünüz. Tekme atarsınız. Hani bir şey
0: ya
3: yaparsınız. Onu da yapmamış. Anlamadım.
0: Evet dinliyorum sizi sevgilice.
3: Yani 12'ye 4 ise yani bir isyan etmek, bir faul veya bir iki faul yapıp bir iki sarı kart görmek. Hani bir anlamda isyan etmek için de faul yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı tetiklemek için de yapabilirsiniz. Ama 12'ye 4 mahalle maçında bile halı sahada bile 4 faul yapmıyorsunuz.
2: Sevgilice. Evet. Hocam şimdi şeye baktım. 1-0 öndeler. Arda takımı atağa kaldıracak. Arda'yı tuttu.

0: Çekti attı ya.
1: Evet.
0: Arda yere attı. Sarı kart görmek bazı bir şey. Adam önde 1-0. Sen temasa bile girmiyorsun. Temas yok.
2: Evet, şimdi birinci devre mesela kritikleri yazmışım. Ağır oynuyoruz. Üretken değiliz. Kapalı savunmaya karşı iş yapamıyoruz. Çabuk değiliz. Rakip savunma çok yerleşiyor. Kaymaları çok iyi yapıyor. İleride çabuk oynamayı oynayamıyoruz. Yer değişimimiz yok. Çabuk oyunculara oyuna almalıyız. En az devre arası iki oyuncu demişim. Şimdi burada sizin devre arası diye bir avantajınız var. Buradaki oyuncu değişikliğiniz biliyorsunuz. O üç tane oyuncu değiştirme hakkınızdan ayrıdır devre arası değişikliği.
1: Evet.
2: Orada iki tane oyuncu değiştir ya. Ne var arkadaş? 1-0 mağlupsun. İçeride o konuşmayı yap oyuncularına. Bunu böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Niye devre arası veriliyor? Oyunun kritik. Ona smolaları var iki tane. Biri 22. dakika ilk yarı, ikinci yarı 20. dakika yaklaşık o dakikalarda veriliyor. Ve maçtan sonra yazmışım notlarımı gene. Avustralya'nın oyun anlayışı topu kaybedici 11 kişi birinci bölgeye çekilip savunma yapmak.
1: Evet.
2: Kritikler, forvet çıkarınca onları söyledim. Ve ikinci devre topu kalelerinden uzak tutmaya çalıştılar. Hep dengesiz vuruşlarla türbüne vurdular, ileri vurdu. Savunmadan tek topla çıktılar sıkışık anlarda. Kalabalık savunmaya devam ettiler. Tempoyu yükseltmediler, tempoyu düşük tuttular. Bize pas yapma şansı verdiler. Esasında o şansı vermeleri bizi yerleşik savunmaya geçmek için yaptılar.
1: Evet.
2: Bakın bu pozisyonlarda, bu kalabalık savunmalarda alternatifler vardır. Nedir? 1. Uzaktan şut atmak. Nedir? 2. Kanattan oynamak. 3. Kanattan oynarken kanat bindirmeleri yapmak. 4. Santfor, orada iki tane santfor, en azından bir tane oynamalı diye. İki taneyle oynamak zorundaydık bu maçta. Çözememiş çünkü Montella Avustralya'yı. Burada duvar pası, iade paslar, 2-1, berkaçlar. Yani bunları yapmak zorundaydık. Bunlar da yok. Bu kadar yüksek boyda, o size'de olan Avustralya takımına karşı siz orta yapıyorsunuz ve orta bütün yüksek top geliyor. Santforunuz yok. Çıkıp adamlar kule gibi vuruyorlar. Bu ortaları yerden yapmak zorundaydık. Sert şut böyle şut atar gibi yerden sert orta yapmak zorundaydık. Veya bel ortasında kavisli dediğimiz, vurmuz orta dediğimiz,
1: evet,
2: kavisli ortaları yapmak zorundaydık. Bunların hiçbirinin ne olmadı? Çalışmamışız demek ki bu işlere. Yani bu işlerde Dünya Kupası'na katılmayı Montella kendine ancak yeterli görmüş diye diyorum. Ve günümüz dünya futbolu artık şunlarla oynanıyor. Bu notlarımda bunlar da. Hızlı ve birlikte oyun. Baskı altından kendine güvenerek oynamak. Ucumda sürekli hareket halinde olmak. Nedir bu? Ucumda boş koşular yapacaksınız. Futbol bak, boş alan yaratma oyunudur. Futbol pozisyonlar oyunudur. Futbol temaslı oyundur. Futbol beraber hareket etme oyunudur. Futbol görerek oynanan oyundur. Yani burada futbol dersi veriyor gibi oluyorum da,
1: evet,
2: bir yerde de hocalığımızdan dolayı da bunları söylemek zorundayım. Futbol vazgeçmeyenleri sever. Futbol çalışarak oynanan oyundur. Futbol hak edenlerin beraber oynadığı oyundur. Futbol rakiplerin analiz edilerek oynanan oyundur. Analiz edeceksiniz rakibini. Hiç yok analiz. Futbol takımda adaletin olduğu bir oyundur.
1: Evet.
2: Siz vefalı davranarak, bu adalet dediğim olaydı o. Vefalı davranarak bazı oyunculardan vazgeçemiyorsunuz. Ve sizin burası, Sayın Montella, burası sizin takımınız, çalıştırıyorsunuz, teknik adamsınız. Burası bizim takımımız. Bizim ülkemiz takımı. Biz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyoruz. Siz yarın, gene bir atasözü söyleyeyim, sel gider kum kalır. Sen gideceksin, biz kalacağız bu ülkede. Onun için biz ülkemizi düşünmek zorundayız. Ülkemizin başarılı olmasını temenniyi bırakın, arzu ediyorum ben. Yani çabuk reaksiyon göstererek top kazanacaksınız. Hatalı paslardan kazandığınız toplarla siz olayı yapamazsınız. Ve baktığımız zaman örneğin Orkun'un sahada hiç olmadığı,
1: evet,
2: Barış Alper'in yanlış şekilde oynatıldığından dolayı randıman verememesi, bunları da öne sorarak tekrar devam edeyim. Bu geride oyun kurarak rakibine kendine çekip çizgilerde alan yaratmak zorundasınız. Bu UEFA pro lisans kurslarında falan bunu

kitapları gösterirler ve öğretirler. Ya bizler de gittik pro kursuna. Bunları gördük hep. Çizgiye basar hatta kanattaki o oyuncular ayaklarını, kenar alanı genişletmek için. Ucunda doğru alanı yakalayıp boşlukları değerlendirmektir. Baskı altında olan oyuncuları bulmaktır. Burada ne yapacaktı? İleride oynayan oyuncularımız boş koşular yapacaklardı topsuz. 5 metre, 10 metre, 15

0: metre öne, arkaya, sağa, sola bu koşular hiç yapılmadı.
1: Evet.
0: Hiç yapılmadı. Evet. Çalışılmamış yani. Baskı altında olmayan oyuncular bulmak dedim. Takım arkadaşlarını desteklemek. Yani bu ne? Takım arkadaşı desteklemek, bindirmeler yapacaktık, kanat koşuları yapacaktık, boş koşu işte bunları yapacaktık. Çizgi arasında oynamak ve hızlı hücum etmek. Hiç hızlı hücum etmedik ki. Hiç hani adamlar bize o alanı vermediler. Yani boş, onun için geniş alanda oynamak ve üçüncü bölgede yaratıcı olmamız gerekirdi. Bunların hiçbirinden yoksunduk. Yani
1: Sayın,
0: şimdi baktığımız...
1: Sayın Kıbrızlı,
0: evet, dinliyorum.
1: Evet, Montella, bilmiyorum tabii, soyunma odasında hiç olmadım, bulunmadım. Futbolcu olarak da, teknik adam olarak da, yardımcısı olarak da. Siz soyunma odasında yıllarca çalışmış bir insansınız.
0: Evet. Evet.
1: Hem futbolcu olarak hem teknik direktör,
0: evet,
1: olarak. Kısaca şimdi burada hocaya, teknik direktöre, hocam burada verdiğiniz kararlar yanlış, biz böyle de çıkabiliriz diyecek ki Hakan Çalhanoğlu bu yetenekte bir ve karakterde bir futbolcu.
0: Evet.
1: Inter'de, Milan'da kaptanlık yaptı, milli,
0: evet,
1: takımda kaptanlık yapıyor. Yani oranın esas sahibi Hakan Çalhanoğlu'dur.
0: Evet.
1: Montella'ya bir şey söyleyememiş midir?
0: O yakın, ben mesela devre arası oldum, 5 dakika soyunma odasına girmem. 5 dakika dolar böyle bakarım saatime, ondan sonra sahaya girerim. O sırada oyuncular birbirleriyle konuşurlar, tartışırlar. Münakaşa bile eden oyuncular olabilir. O sırada mesela takım kaptan olarak yetkili bir kişi olarak gelip hocam saha içinde bu tip olaylar oluyor, organizasyonlar oluyor. Biz bu organizasyonları farklı kullansak demesi gerekir. Ondan evvel onu demeden de zaten oyuncu kendine inisiyatif alır.
1: Evet.
0: Yani hocasının dediklerinin dışında katması lazım. O zaman oyuncu oluyorlar zaten. O katkıyı da kim yapacaktır? Hakan Çalhanoğlu yapacaktır.
1: Evet.
0: Kim yapacaktır? İşte
1: Arda Güler yapacaktır.
0: Arda yapacaktır.
1: Tabii.
0: Real Madrid gibi bir takımda,
1: tabii,
0: oynuyor. Hakan Çalhanoğlu Inter gibi bir takımda oynuyor. Kenan Yıldız Juventus'ta oynuyor. Burada en büyük hata neydi biliyor musunuz? İki tane hazırlık maçı yaptık. Bu,
1: evet,
0: hazırlık maçları bizim takımımıza hiçbir şey vermedi, kazandırmadı. Ve,
1: evet,
0: bu maçlarda biz bu ilk Avustralya maçında oynayacağız 11'i hiç denemedik. Bunları yapmamız gerekirdi.
1: Evet.
0: Orada 36 kişi kadro alındı. Ondan sonra 36'dan 9 çıkarıldı. İşte 26 kaldı. 26'yı açıkladıktan sonra 3 tane o FIFA'nın vermiş olduğu bir şey, oyuncu sayısı var. Onu belirledik. Yani oyuncularla beraber yani şirin görünmek için oyunculara, tırnak içinde görünmek için bu hareketler olmaz. Bir de teknik adamların esnek olmaları gerekir. Ben Montella'yı tabii ki eleştireceğim bir teknik adam olarak, bir yorumcu olarak.
1: Tabii.
0: Eğer ben zaten eleştirmiyorsam doğruyu bulamayız zaten. Eleştireceğim onu, eleştirmek zorundayım. Ben zaten geldiğinden beri milli takıma bir şey vermediğini hala savunanlardan bir insanım. Oyun sisteminde biraz daha esnek olması gerekirdi. Ucumda daha hareketli bir takım izlettirebilirdi bize. Zihinsel olarak da kendisi esnemesi gerekir. Ondan için söylüyorum. Dünya Kupası'na katılmakla herhalde kendisini yeterli buldu.
1: Evet.
0: Ben üzüldüm. Üzüldüm. Tabii ki bu işin sonu demek değildir. Bu kadar Avustralya için, aynı şekilde Paraguay için, Amerika için dergiler çıktı, kitaplar çıktı, yayınlar yapıldı ve Avustralya için denen tek en büyük cümle şu: zorlu bir rakip. Zorlu bir rakibe siz hiç iyi hazırlanmamışsınız. Ve bu hazırlanma neticesinde almış olduğunuz 2-0'lık mağlubiyetle bana göre takımda bir dalgalanma oldu. Ve bu dalgalanmanın neticesinde ayın 20'sinde yanılmıyorsam Paraguay ile oynayacağız. Ayın 20'sine kadar da 5 gün, hatta tam 6 gün bir boşluğumuz var. Bu 6 gün içinde farklı bir çalışma sistemi, ki bu çalışma sistemi Paraguay takımına göre yapılacak bir çalışma sistemi. Paraguay'ın Amerika karşısında oynadığı oyundan bize karşı daha farklı oynayacağı düşüncesindeyim. Çünkü bizim maçımız hem bizim için hem onlar için bir final maçı niteliğinde olacak diye düşünüyorum.

maçta kazanan takım en kötü üçüncü olarak işte çıkabilecek diye düşünüyorum. Evet. Bunun için de oyuncular arasında daha hareketli oyuncular tercih edilmeli. Örneğin kalede bir değişikliğe gidilmeli. Örneğin Ozan Kabak gibi Almanya Bundesliga'da çok iyi oynayan bir oyuncuyu burada değerlendirmemiz gerekir. Yine aynı şekilde oyun formatında, sisteminde değişikliğe gidilerek kazanmak üstüne kurulacak bir 11 ve onları tamamlayacak oyuncuların daha evvel

0: belirleyici bir şekilde hazırlanıp çalışılması gerekir. Bunun dışında da şunu da ilave etmek istiyorum. Kaybetmek dünyanın sonu değil.
1: Evet.
0: Tabii ki üzüntülüyüm ama ben de herkes gibi üzüntülüyüm. Ama kazanmak da bizi mutlu edecektir Paraguay maçında. Ama bu Avustralya maçında hiç beğenmedim. Ne oyun sistemini ne mücadeleyi, ki bazı oyuncular iyi mücadele ettik. Onlar sağ içinde kendileri öyle görebilirler.
1: Çok
0: ama
1: doğru.
0: İyi mücadele de yoktu. İyi mücadele eden takım, biraz evvel sevgili Özgünler'in de söylediği gibi, 4 tane faulle ilk yarı 4 dakika ilave edildi. İkinci yarı 6, 90, 100 dakika oynanan bir oyunda 4 tane faul, demek 25 dakikada bir faul yapmışız gibi.
1: Halı sahada bile yapılmaz bu 4 faul.
0: Evet, aynen. Onun için şapkamızı önümüze koyup iyi düşünmemiz lazım.
1: Evet.
0: Montella'nın yardımcıları da gerekli uyarıları hocalarına yapmak zorunda. Niye ekip kuruluyor, teknik ekip diyoruz? O evet. Yardımcılarınız da size katkı yapacak. Hocam bunu böyle yapalım, hocam şunu şöyle yapalım diye size söylemeleri gerekir.
1: Evet.
0: Eğer söyleyemiyorlarsa bu yanlışlıklardan, takım kaptanıyla çekip konuşabilirsiniz birebir. Yani bu oyuncular bu milli takımın oyuncuları. Yarın öbür gün Montella gidecek ama Arda bu takımda oynayacak. Kenan bu takımda oynayacak. O zaman oyuncularımıza da değer vermek zorundayız. Eğer oyuncularımıza değer vermiyorsak, yalnız görüntü olarak, vefa olarak bu oyuncuları kadroya alıyorsak, o da büyük bir yanlış olarak değerlendiriyorum. Tabii gene söylüyorum, kaybetmek dünyanın sonu değil. Gene ayın 20'sinde Paraguay maçına iyi hazırlanıp, farklı bir sistemle, farklı bir oyuncu profilleriyle sahada olmamız gerekir.
1: Evet.
0: Bunu yaparsak da oradan alacağımız bir galibiyetle ya en kötü üçüncü, en iyi ikinci olarak yani 32'ye kalırız. 48 takımlı bir turnuva oldu. Bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü 32 takım olsa
1: evet.
0: kalamıyorduk. 48 evet. takım bir avantaj kaldık. O zaman 32'ye de kalmamız lazım. Bunun için de birlik beraberliğimizi pekiştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonraki ilk 20'sindeki Paraguay maçında milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Her şey Türkiye için, Türk milli takımı için.
1: Çok teşekkür ediyorum yaptığınız yorumlardan dolayı. Kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere iyi pazarlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız meklemesi yok.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

0: Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Reklamlar.
2: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.09'u gösteriyor. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Önce Dünya Kupası'ndaki maçımızla başlayalım. Esasında basketbol maçı da önemli. Beşiktaş seride 1-0 öne geçti ama sabah erken kalkmışsındır, maçı seyretmişsindir. Ne gördün? Kısa kısa başlıklarla alabilir miyim senden?
2: Ya bir kere tabii ki üzüldük ama bence biz Dünya Kupası'na hazırlığımızın teknik taktik dışında bir bence mental olarak problemimiz olduğunu düşünüyorum. Ben bazı yorumlar, teknik yorumlara katılmakla beraber genel olarak çok büyük bir maç sonrası kaos olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Dünya Kupası'na hazırlanmamışız, onu fark ettim. Bu psikolojik faktörler var, bunun işte arka çalışan tarafı var, rakip analizleri var, oyuncuların mental olarak hazırlanması var. Yani birçok faktörün bence doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz ezber bir maç oldu bizim için. Yani maça çıktık 4-6-0, işte Kerem merkezde, dün de konuştuk. İşte Barış Alper işte yine sahada. Oyuncular üzerinde bir bence anlamlandırma veya bir eleştiri yapmak çok yersiz kalıyor. Ben genel olarak bir mental problem olduğunu düşünüyorum. Avustralya'yı ben de kendimi bunun için katarak söylüyorum. Bence biraz fazla da şu aldığımızı düşünüyorum. Çünkü Gümüşlular fiziki açıdan çok güçlü kalmanız, mentalinden çok güçlü kalmanız bir yerde. Dünya Kupası'nda oynamak ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübeye sahip olmadığımızı da gördüm. Teknik taktiği konuşuruz, montajın hataları var ama ben bu bir organizasyon açısından bir eksik olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunu sadece saha içine bakmamak gerekiyor. Yani tercümanından oradaki pazarlama unsuruna kadar birçok şeyde hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü maç sonunda farkındaysan kahve sohbetleri, işte Barış Alper'in saçına takılan var, öbürünün YouTube programına takılan var. Yani konu o kadar basit değil bence.
1: Okan Can, şimdi çok önemli bir noktadan girdin. Evet, teknik taktik hazırlanmadık ama mental olarak da. Şimdi futbolcular kampa geliyor. Reklam şirketleri, sponsorları, milli takımın hemen kamptan futbolcuları alıyorlar ve çekime götürüyorlar.
2: İşte benim az önce söylemek istediğim şey aslında biraz bir parçası buydu.
1: Anladım ben. Şimdi burada futbolculara şu hareketi yaptırıyor, bu hareketi yaptırıyor. Ardından işte o çocuklar hayatları boyunca kamera karşısına geçmemişler basın toplantısı dışında. Bu çocukların hemen kafası, çünkü genç çocuklar, yani biz de 18-20 yaşında, 25 yaşında farklı bir düşüncedeydik. Şimdi bu çocuklar da kendilerini çok farklı bir yerde görüyorlar. Montella bunları kaç gün gördü falan. Zaten maçlar vardı, hazırlık vardı. İşte hastalıktır, sakatlıktır, düz koşudur. Hazırlık yapamadılar.
2: Zaten Amerika'ya gidiyorsun, jet lag durumu var. Yani o evet. Oranın iklimine, işte ne bileyim, saat farkına alışma süreci de var. Bence Montella'nın tek başına kontrol ettiği bir şey değil. Bu tek başına bir teknik adamın sahaya çıkarttığı oyuncuların iyi oynayıp oynaması gibi bir durum değil. Bir de şöyle bir şey var. Bu çocukların Dünya Kupası'na ilk defa gidiyorlar. Bu bir kültür, bir tecrübe meselesi. Oralarda ayrı bir disiplin gerekiyor. Günün sonunda onların yaptığı içerikler, reklam çekimine çok eğlenceli gelir o anda. Para kazanıyorlar. Bir sürü yan faktörler. Bir yan spotların altındasınız. Bunun eğlenceli tarafından kurtulamadığınızda bu sizi esir almaya başlar. Bu organizasyon işte, bunlar milli takım planlamasıyla ilgili şeyler. Yani prim vaadinden tutun da oyun tercihlerine kadar. Yani ya ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Arda'nın Real Madrid'de oynamasının getirdiği bir dokunulmazlığı yaratması bile bir organizasyon. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. Kötü oynadı ama çıkartmadı Montella. Yani işte buraları geçebilmek, buralardan hasarsız çıkabilmek gerekiyor. O anda Arda'yı çıkartabilme gücü olması lazım. Yani Arda çok genç, önünde çok büyük bir kariyer var ama Real Madrid'de oynuyor olmak bir dokunulmazlık.

0: kulüpçülük de var. Ama ben orada Arda'yı da bence çok sıkıntılı gördüm. Mesela defans hattında inanılmaz problemler var. Yani ya çok derin konular ya Yücel, aslında konuşunca çok kulüpçülük olacak ama mesela Abdülkerim'in Juventus Liverpool maçındaki hız probleminin nasıl olduğunu görmüştük, bu maçta da gördük. Yani bazı oyunculara gereğinden fazla anlam yüklediğimizde sonuçları böyle acı oluyor. Bazı gerçeklerle yüzleşmek lazım. Bizim defans oyuncularımızın çoğuna hız problemi de var. Bunu Merih de daha, ben daha önceki şampiyonlarda da konuştum. Yani Merih'in mesela bu seviyelerde gerçek bir oyuncu olduğunu düşünmediğimi yani düşünmüyorum hiç işin aslı. Santrforsuz oynamak bilmiyorum çok iddialı oluyor. Ben santrforsuz zaten çok seven biri de değilim. Ama dediğim gibi bir maç bu, 2-0'lık bir maç. Daha önümüzde 6 puan daha var. Enseyi karartmamak gerekiyor ama buna ülke olarak da organizasyon olarak da hazır olmadığımızı düşünüyorum ben.
1: Şimdi Okancan, şu da var. Şimdi evet, Montella'nın bu yaptıklarını veya aldığı sonuçları biz zaten görüyorduk ve eleştiriyorduk. Buradaki kadronun özellikle yetenekli oyunculardan dolayı Montella'yı da taşıdığını görüyorduk. Mesela dün bir karşılaşma seyrettim ki en iyi karşılaşmalardan bir ikisiydi. Birisi de Güney Kore Çekya maçıydı. Bir de Brezilya Fas maçı. Şimdi Fas'a baktım, Güney Kore'ye baktım. Şimdi bir sistemleri var ve bu sistemlerini teknik direktörleri değişse de devam ettiriyorlar. U20'den itibaren o takımları, milli takımlarını alıp götüren teknik direktörler bunlar. Ve her futbolcunun ne yapacağı belli. Tekmeye kafa mı uzatacak, tekmeye nasıl karşılık vereceğini biliyorlar. Ama bizim bir sistemimiz yok. Tekmeye karşı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hepsi dokunulmazlık. İşte demin Sayın Kıbrıs'ta açıkladı. 12 faul yapmış Avustralya, biz 4 faul yapmışız. Yani esasında belki bu bir şans olacak. Bundan sonrası için uzun soluklu bir hazırlanma yapılması lazım.
0: Ya
1: Ancak bir sistem kurabilen bir teknik direktörle. Hani Şenol Güneş, Fatih Terim değil. Hani bir sistem kursun Türkiye'ye ve bıraksın diye düşünüyorum.
0: Yücel, yani Fas konusu mesela biz seninle dün konuştuk. Fas önceki Dünya Kupası'nı Portekiz'i eleyen, orada sürpriz yapan
1: Evet.
0: ya Fas hani dün yani

0: o santrifuz oyunda aradır adam kaçırıp pasarısı yapması gerekiyor. Bekleri ona göre çıkartması gerekiyor. Şimdi bunlar bir yerden sonra rakip tarafından bilindiği anda sizin bir şey yeni bir şey koymanız gerekiyor. Şimdi Montel orada yeni bir şey koyamıyor. O, bir şey koyamadı. Sorun oydu. Adamların tek bir planı vardı. O tek planla gol attılar. Maçı tek planla götürdüler
1: Evet.
0: mesela. Ve o tek planla Türkiye kilitlendiği anda, milli takım kilitlendiği anda bizimkiler bir B planı koyamadılar orada. Yani ben o açıdan çok eleştirel bakıyorum. Bazı oyuncuların performansları bence yani konuşulması lazım. Yani Barış Alper, ya Kerem, yani mesela Kerem'le Barış Alper'in milli takım lisansı var ki ilk 11'e direkt yazılıyor. Yani onlar üzerinden okuma yapmıyorum ama hocanın buralardan yeni bir hikaye, yeni oyuncu veya yeni bir sistem yaratması, yeni bir oyun planı geliştirmesi gerekiyor. Hoca bunu yapmıyor. Problem o. Oradaki bir ezbercilik üzerinden gidiyor.
1: Evet.
0: Yani Barış Alper topu ayağına alırken değil, topu önüne alırken güçlenen bir oyuncu. Yani bunu hocanın bizden daha bildiğini düşünüyorum ben. Ama hiçbir şekilde topu önüne alamadan oynattın ilk yarı boyunca. Veya Arda'yı veya Orkun'u konumlaman, Kenan Yıldız'ı konumlaman hangi yerde? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Merih ile Abdülkerim
1: Abdülkerim.
0: Bardakçı'nın yan Abdülkerim'in yan yana oynaması çok gerçekçi değil. Yani Meri son 2-3 yılda çok iyi durumda değil. Yani siz Meri'ye böyle hani tamam çok havalı, yurt dışında gitti, Juventus yaptı, Katar'da falan ama şu anda o seviyede değil. Yani Dünya Kupası'nda hataları affetmiyorlar. Nasıl? İki kişi durduramadı. Uğurcan ilk iki gelen topu da gol aldı. Yani oyuncu performanslarını da oturup biraz ezbere bakmış Montella. Ama öyle olmuyor. Şimdi bazı oyuncuların mesela ben Barış Alper'in hiçbir milli takım maçını iyi oynadığını hatırlamam. Yani vardır belki bir tane. Benim aklımda kalan maçı yok. Yani hani
1: Doğru.
0: böyle düşünmek gerekiyor. Veya çok net söyleyeyim.
1: Asisti ve golü yok. Hani
0: Yok. Yani ben hani
1: yıpratmak
0: asist gol
1: açısından ileride oynatabilirsiniz bir takımın hani stoperlerini çekmektir, yıpratmaktır. Evet, burada bir
2: o da
1: numara.
2: yoktur. O da yoktur.
1: Ama siz kanada alacaksınız. Zaten önündeki futbolcuya çalım atamıyor, geçemiyor.
2: Hiç.
1: Orta yapıyor. Ortalar 1.90'lık oyuncular tarafından
2: Hiç.
1: gönderiliyor. Zaten bizim
0: Hedefsiz orta
1: oyuncularımız bir...
0: yaptı. Dünya kadar hedefsiz orta yaptı ya. Yücüler. Hedefsiz
1: Evet.
0: orta en kötü yer futbolda.
1: Evet.
0: Yani yapmış olmak için orta yapıyorsun ve arkadaşın hiçbir alan yaratmanın hiçbir avantaj. Zaten sen santrforsuz oynarken hedefsiz ortanın bir anlamı yok. Yani o yüzden ben mesela 4-6-3 bende rahatsızlık yaratıyor. Yani 4-6-3 oynayabilmek için çok iyi bir teknik adam ve çok iyi oyunculara sahip olman gerekiyor. Özellikle
1: Evet.
0: orta saha üzerinde. Yani işte ezber, yani biz gruptan çıkarız gibi geliyor bana ama bazı ezberlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı yerlerde kaldık. İşte biz burada diyorum ya, yani işte konuşmak gerekiyor. Can Uzun niye oynamadığını konuşabiliriz. Berke'nin niye milli takım alınmadığını da konuşabiliriz. Bunlar hep böyle isim tarafından sonra magazine dönüyor. Ama bence genel resme bakmak lazım. Bu bir organizasyon için organizasyon sıkıntılar var. Belli ki bazı oyuncuların milli takım ayağının da sorgulamak gerekir. Yani bazı oyuncular neden alınmıyor, bazıları neden alınmıyor. Bunlar komple bir organizasyonu sonrasında değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani
1: Şimdi,
0: çünkü bu kulüp işi çok sıkıntılı.
1: evet.
0: Yani ben açıkçası Kerem Aktürkoğlu'nun da milli takımda olmayı hak ettiğini düşünen tarafta değilim. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Yunus'un da, Barış Alper'in de bu seviyeler başka seviyeler. Anlık patlamalar olabilir ama oyun kurgusu, oyun senin anlattığın oyun ezberi, sistem takımı içerisinde kendi kulüplerinin gösterdikleri performansı gösterecek noktada değiller. Çünkü Galatasaray'da oynamakla milli takım oynamak farklı bir şey. Bazı oyuncular milli takım oyuncularıdır. Yani onu da
1: Doğru.
0: kabul
1: Doğru.
0: etmek lazım.
1: Doğru. Şimdi esasında milli takımımızın futbolda Dünya Kupası maçı olduğu için herkes buraya odaklandı ama dün akşam değişik bir karşılaşma vardı. Fenerbahçe Beko kendi sahasında Beşiktaş Gain'e final serisinde mağlup oldu. Şimdi bu maçı konuşalım. Esasında basketbolda konuşulması gereken en önemli konu bu bence. Ve saha avantajını Beşiktaş Gain aldı. Dünkü maçı öncelikle nasıl değerlendiriyorsun?
0: Valla ben maçın yani ağır olacak derken maç bana benim açımdan baktığımda iki takım arasındaki fark da koç tarafından ısrarısının biraz zayıf kaldı. Yani koç bu maç özel söylüyorum. biraz bence performansının kötü olduğunu düşünüyorum.

0: Koç biraz sarısın bazı dün de konuştuk. Bazı maçlarda Uyuyor Deniz maçlardan biri oldu. Hatalar evet. olduğu maçlar oldu. Bir kere Beşiktaş'ta çok eksik olmasına rağmen hani bir kere çok iyi direnç gösterdiler. Ama Fenerbahçe bir kere ilk 5'i bulana kadar çok ciddi zaman kaybetti. Çok sayı yedi. Fark kapattığı 5'leri de enteresan bir şekilde Saras'ın rotasyona gittiğini gördük. Bazı oyuncuların hiç verim almadığını düşünüyorum ama bir de dış atış savunmasında Fenerbahçe çok uyudu diyebilirim. Yani orada ne topa baskı tam yaptılar ne de bazı oyuncuların sezon sonu olduğundan dolayı konsantrasyonun yettiğini gördük. Bir de son 2-3 dakikadaki o Beşiktaş'ın üçlükleri, yani ağır ağır 3 tane üçlük soktular ki Sertaç soktu hatırlıyorum en son, sonra Yiğit soktu. Berk'in çok iyi bir performans var. 20 sayı yakın bir sayı attı. Orada Fenerbahçe kısaları ve uzunları topa çok yeterince baskı yapamadılar ve hücum sırasında ciddi şekilde tıkanıklık gösterdiler. Orada mesela top tek kişiliğinde kaldı. Bireysel çözümlere gittiler. Takımıyla hücum üretme konusunda sıkıntı yaşadılar. Bence Fenerbahçe'nin ve Saras'ın bazı yerlerde zihinsel hataları da vardı. Yani orada dik yani kırılma anlarında normalde Fenerbahçe dik dururdu ya, o evet. performansı gösteremedi. Ben Saras'ın çok fazla rotasyon yaptığını düşünüyorum. Ve Beşiktaş istediği avantajı Beşiktaş'a vermiş oldu. Ama Fenerbahçe'nin sağ avantajını tekrar alabilme potansiyeli daha çok yüksek. Yani ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın sahasından bir maç alabileceğini düşünüyorum. Ama dünkü maç dışında bir maç olması lazım. Bir de Beşiktaş periyotlara çok iyi başladı. Yani o periyot avantajını yakaladığınızda rakibin onu geriden toparlaması için çok efor harcadığını biliyoruz ya. Evet. Fenerbahçe sürekli geriden yakalamak zorunda kaldı. Bunu Anadolu Efes maçında yaptı, başardı. Ama Beşiktaş'a karşı yapamadı. Çünkü Beşiktaş sonra 2-3 dakikadaki üçlüklerle Fenerbahçe'nin o direnciyi de kırmış oldu. Ama güzel, ben çok keyif aldım maçta. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bir konsantrasyon sorunu var. Yani bazı oyuncular ayrılacak.
1: Evet.
0: Yeni yönetim geldi. Ben oyuncuların yüzlerindeki şeyi de hani o bakışlarındaki o ruh da çok güzel olmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe adına söylüyorum.
1: Evet.
0: Mesela bazı oyuncular gidecek. Mesela Colson çok denemiyor. Hocanın bazı oyunculardan vazgeçtiğini görüyoruz. Kadroyu almıyor. Ya belli ki orada da bir mutsuzluk durumu var. Yani sezon sonu bazı belirsizlikler bence takımı yor.

0: Ya belli ki orada bir mutsuzluk durumu var. Yani sezon sonu bazı belirsizlikler bence takımı yormuş gibi geliyor bana. Fenerbahçe için her şey yeniden başlıyor. Onu söylemek lazım. Avantajı kaybetti. Beşiktaş deplasmanı, Beşiktaş taraftarı orada baskı yaratacaktır. Ama Fenerbahçe öyle yerlerden çıkabilen bir takım. Yani sene içinde Olympiakos'a, Panathinaikos'a giden bir takım Fenerbahçe. Oralardan bir şekilde çıkmayı başarabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi şu anda spor yazarlığı da yapıyor. Alen Markaryan özellikle çarşının önemli liderlerinden biridir. Şunu yazmış. Ataşehir'de bir maç alın gelin, gerisini bize bırakın dedik. Çocuklar gitti aldı maçı, helal olsun. Şimdi geliyor düğün alayı, kaynalılar çeksin halayı. Gerçekten Beşiktaş'ın seyircisi şu anda kendi sahasındaki maça kilitlenmiş durumda. Ve diyor ki tek bir omuz başı görmeyeceğim, sırf kafa göreceğim diyor. Yani zıplayarak
0: ya
1: bu...
0: Kadar yani şimdi tamam çok romantik de.
1: Romantik değil ama Beşiktaş'ın salonunda maç seyreden bir insanım ben. Beşiktaş'ın hatta Tom Davis'te Abdullah'la, Erman'la, Ahmet Kurt'la şampiyonluğunu bilirim. Eczacıbaşı'yı nasıl yok ettiklerini bilirim saha salonda.
0: Ya ama tamam ben de Beşiktaş'ın hani o ambiyansını gördüm. Arenada maçı izlerim. Orada da şey akatlarda da maçı izlerim.
1: Evet.
0: Ama yani Fenerbahçe basketbol takımı seviye olarak çıktığı anda rakibi çok çaresiz bırakan bir takım. Yani o anlamda
1: tabii.
0: Evet rakip tamam o maça konsantre olacak, isteyecek, arzu. Ama yani bu sene hatırlayın Panathinaikos deplasmanında son saniye Baldwin'in attığı bir şutta bir anda
1: evet.
0: Rakibi orada veya geçen Final Four'da sezon içerisinde birçok maçta Olympiakos'a karşı olsun. Yani Fenerbahçe o psikolojik ortamlardan çıkmış. Oraları çok umursayan yani rakibin psikolojik baskısını umursayan bir takım değil. Tavan yani belli bir seviyeyi yani Fenerbahçe 160-170'ine geldiği anda oraları geçebilen bir takım. Yani o stresi baskı bazen Beşiktaş tarafı Eurocup maçının finalini gördük kaldıramadı mesela. Yani evet çok Beşiktaş çok güzel konsantre olması kazanma ihtimali şampiyonluk iddiası var ama hani rakip Fenerbahçe çok da hani dikkatli de olmak lazım Beşiktaş adına.
1: Burada Fenerbahçe'nin kırılganlığını şuradan anlıyorum. Özellikle biliyorsun birçok basketbolcu da yavaş yavaş vedalaşıyor ve anlaşmaya başladı başka takımlarla. Hani bu bir çözülmeye neden olabilir esasında. Saha seyirci avantajını kaybetmek, orada bir an sendelemek ki dikkat edersen Anadolu Efes maçlarında da çok fark yiyerek özellikle kıl payı kazandı sonradan. Son saniyelerde kazandı iki karşılaşmayı. Hani böyle bir sıkıntı olursa o sahadan, salondan çıkması biraz zor diye düşünüyorum.
0: Ya Fenerbahçe dün mesela yani hücumda çok aslında sorun yaşadı daha
1: evet.
0: Çok. Yani çünkü Fenerbahçe'nin bu takım yapılanmasının değişecek olması çok yani oyuncular üzerine negatif etki yaptığını görüyoruz. Bazı oyuncuların yani mesela Berk'in oyun konsantrasyonu Berk'in şutu o kadar normal iyi değildir. Yani çünkü topları girdi. Ama belki tekrar öyle yakalamak, yani Berk'in tekrar aynı performansı verdiğini görmek öyle çok hani belirsiz. Hani bir dahaki maçta Berk aynı performans sayı olarak göstermeyebilir. Fenerbahçe'de ise hücum açısından tıkanıklığı bazı oyuncuların yani mesela Melli Baldwin dışında Takır'ın mesela pot altına karanlık yere girmesi, bazen anlamsız üçlük denemeleri yani ritimsiz. Düzen dışı oynamaya çalıştı. Basketbolda kaos yaratmak güzeldir ama düzen içinde kaos yaratmanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin bunu yapamadı. Ama bazı oyuncular mentor olarak Fenerbahçe'den ayrılmış. Belki bir veda açısından performansını tekrar konsantrasyon yaratarak yükseltebilirler.
1: Evet.
0: Ama tekrar başlamaları gerekiyor. Bence yeni yönetimin de burada bir motivasyon yaratması gerekiyor. Ben mesela dünkü maçı izlediğimde, bir önceki maçları izlediğimde hangi oyuncuya ayrılacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü oyuncuların suratlarından belli oluyor.
1: Evet.
0: Evet, Devin Hall, Armani Milano ile anlaştı gittiğini zaten biliyoruz. Ama bazı oyuncularda da işte Colson, yani Maccabi ile görüştü diyorlar. Aslında sezon içerisinde kalacaktı. Belli ki orada Saras'ın da bir vazgeçişi var onunla ilgili. Dün bazı oyuncuları denemedi Saras. Yani içeride bir sıkıntı var. Bence bunu bir şekilde geçici olarak dondurabilirlerse Fenerbahçe'ye bir önceki performansına dönebilir. Yani sadece içerideki sorunları bir difriz atmaları gerekiyor. Bunu
1: evet.
0: Da yeni yönetim yapabilir.

0: Umarız güzel maç olur. Yani hakemlerin çok konuşmadığı bir final serisi olur. Bence daha da uzayacak final. Ben Fenerbahçe'nin hala oradan bir maç alabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Hem futbolu konuştuk hem basketbolu konuştuk. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.29'u gösteriyor. Kısa bir reklam arası, ardından sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle Suna. Üstelik büyük ekranda Suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle Suna. Üstelik büyük ekranda Suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
8: Spor Servisi hafta içi her akşam saat 19.30'da TRT frekanslarında sporun her dalını sizlerle buluşturacak. Alanında uzman konuklarıyla sporun her yönü, dünü ve bugünü Spor Servisi'nde. Spor Servisi TRT Radyo 1'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız, sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.32'yi gösteriyor. Beraberliğimiz devam ediyor spor gündemi programımızda. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündemi deyince sabah 7'de kalktık, hatta 6.30'da kalktık ki 6'da kalkan arkadaşlarımız da vardı. 5'te kalkan arkadaşlarımız, heyecandan uyumayan arkadaşlarımız da vardı. Hepimiz görevliydik ve maçımıza, Dünya Kupası'nda iyi başlarız diye gayret ettik. Ancak bir elimde Sayın Doğan bir bilgi var. Biz bu tip turnuvalara ilk karşılaşmalarda %90 mağlup başlıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi esasında biz bunu bilerek mi yapıyoruz? Hani diyordunuz ya siz hep aynı şeyi yaparak başka bir çözüm bulamazsınız.
2: Ya da başarıya gidemezsiniz aynı şeyle.
1: Yani biz acaba sonradan mı toparlanmamız gerekiyor bizde? Mesela bir futbolcumuz bugün Hakan Çalhanoğlu yere düştükten sonra bir tokat yememiz lazımdı. Yani illa bir tokat mı yememiz lazım? Bir mağlubiyet mi almamız lazım? Niye farklı bakamıyoruz turnuvalara? Daha rahat bakamıyoruz ve

0: yenilgiyle başlıyoruz. Siz yıllardır bu organizasyonun içindesiniz. Spor organizasyonu, futbol organizasyonu. Milli takımı çok iyi bilen birisiniz. Takip ettiniz. Federasyonu iyi bilen birisiniz. Niye biz mağlubiyette başlıyoruz?
1: Bunu Hakan Çalhanoğlu'nun söylemesi aslında çok garibime gidiyor. Çünkü Hakan Çalhanoğlu altyapısını zaten yurt dışında almış bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani Hakan Çalhanoğlu böyle bir tokat yemek ya da ne bileyim düştükten sonra bir tokat yiyip başlamak, ki bu Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Avrupa Şampiyonası Dünya Kupalarında hiçbir zaman ilk maçta mağlubiyetle başlamak, hani silkinip kendimize geleceğiz, ondan sonra da toparlanıp yolumuza devam edeceğiz garantisini vermez kimseye.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Çünkü hele ki düşünün, grubumuzda ne diyorduk? Bizim grubumuzda bizim en büyük rakibimiz Amerika, ama biz bu grubun favorisiyiz diyorduk yani.
0: Evet.
1: Favori ilk maçında hiç beklemediği bir şekilde Avustralya karşısında 2-0 mağlubiyet alıyor. Grubun ev sahibi takımı Amerika Paraguay karşısında 4-1 kazanıyor. Şimdi siz bundan sonraki maçlarınız Paraguay ve Amerika. Amerika'nın oynadığı futbola bakıyorsunuz.
0: Peki Paraguay ile oynarken garanti mi bu?
1: Hiçbir şey garanti değil. Onda diyelim ki 1 puan aldınız. Bakın.
0: Berabere kaldınız ve
1: Beraberlikte.
0: averajda öndesiniz, genel averajda.
1: Evet, şimdi öndesiniz. Diyelim ki. Diğer maçların ne olacağı konusunda bir garantiniz var mı?
0: Olamaz.
1: Yani Avustralya'nın gidip Amerika'yı yenmeyeceğini ne biliyorsunuz? Yenebilir de. Onun için siz sadece kendinize odaklanmak zorundasınız ve böyle turnuvalara çok iyi başlamak zorundasınız. Yani oyun olarak da iyi başlamak zorundasınız. Yenilebilirsiniz, tamam anladım, ama dünkü futbola baktığımızda yani yenilgiyi bir tarafa bıraktık biz artık. Oynadıkları futbol var mıydı sahada? Bizim oyuncular ne yaptılar sahada diye konuşuyoruz yani. Kalecisinden tutun en uç oyuncusuna kadar, Kerem'ine kadar, acaba ne yaptılar bu çocuklar? Montella sağ kenarında bizim gibi neden seyretti? Ben televizyon başında seyrettiğim gibi o da sağ kenarında seyretti. Bir hamlesi, bir müdahalesi, bir oyun içerisindeki bir sistemsel değişiklik görmedim ben. Aynı şey
0: Hani
1: devam etti.
0: sistemsel değişiklik deyince, hani belki sistemsel değişikliği, hani dedi ya Sayın Kıbrıslı da, hani sağ kanattan çıkarıyor, sağ kanata sokuyor. Hani
1: Evet.
0: bir tane Kerem Aktürkoğlu'nu çıkardı, Deniz Gül'ü aldı.
1: Evet.
0: Anladığım kadarıyla stoperlerin arasında artık
1: İş
0: bir
1: yapamayacağını
0: top
1: anlayınca.
0: sekerse Deniz Gül'le tamamlamak için. Peki maçın başında niye almadınız? Veya ilk golü yedikten sonra niye almadınız? Ya da
1: Evet.
0: devre arasında niye almadınız? Çünkü geçemiyoruz.
1: Geçemiyoruz. Bir de ikincisi orada çok ciddi hakikaten. Yani siz
0: Bir duvar var.
1: bir hem Çin Seddi gibi önünüzdeler ve vurulan her topu adamlar ayaklarıyla önlediler. Kaleye bile
0: Evet,
1: gitmedi.
0: evet.
1: Yani o kadar iyi takip ediyorlar ki, mesafeyi o kadar yakın tutuyorlar ki ayağınızdan çıkan top direkt adama çarpıyor. Gitmiyor yani. Bir de Arda'nın yeri orada değil ki. Niye ısrarla Arda'yı orada oynatıyorsun? Yani Arda Real Madrid'de oynadığı gibi bir tarzda oynamış olsaydı belki bu maç daha farklı olurdu. Her tarafa bir şekilde idare edecekti. Oyunu daha farklı okuyacaktı. O göbekten bindirip belki şut atma imkanı daha fazla bulacaktı. Arda kenarda sıkıştı kaldı. Oradan giriyor, buradan giriyor, paslar veriyor, içeri dönüyor. Orkun topu alıyor, o da aynı şekilde. Ve pası, topu ayağına alan adam boşta Türk futbolcuyu göremiyor, arkadaşını. Herkes
0: Evet.
1: olduğu yerde top bekliyor. Kime atacağını şaşırıyorlar ve zaman zaman o gördük isyan etmeye başladılar. Yani top kimin ayağındaysa atacak arkadaşını bulamayınca, kaptırınca isyan ediyor. Sonra gerçekten barış ortamı yaptın sen. Hiçbirisi orta değil. Bir tane içeride oyuncumuz yok. Boş ortalar. Top benden çıksın. Yani buna nasıl bir zihniyettir? Bunu bir teknik adam sağ kenarından nasıl görüp de uyarmaz ya?
0: Ben teknik adam da değilim, emin olun değilim. Şimdi Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, bu milli takımın abileri sayılıyor.
1: Evet.
0: Abdülkerim Bardakçı, hani Arda Güler biraz daha küçük,
1: Genç, evet.
0: Kenan Yıldız biraz daha genç, hani Zeki mesela, Zeki de eskilerinden
1: Eskilerden,
0: milli
1: evet.
0: takımın. Ya arkadaş demiyor mu? Ya bunun yıllardır taktiğini alıyoruz, yıllardır amatörden itibaren biz buralarda eğitim gördük. 1.90'lık savunmaya böyle bir ortalama orta yapılır mı?
1: Yani kim
0: Kim vuracak?
1: vuracak?
0: Yani gerçekten bellerinde veya kaburga
1: Tabii
0: kemiklerine
1: ya.
0: geliyor bizim futbolcularımız.
1: Yani çırpınıyor ama adam top gelmiyor ki, o göremiyor
0: Kucağına
1: bile.
0: almış zaten Kerem
1: Tabii.
0: Aktürkoğlu'nu,
1: Kesinlikle.
0: oynatmıyor sağdan
1: Kesinlikle.
0: soldan.
1: Kesinlikle çok o sistem içerisinde

0: Geçmişte de buna benzer bir hatayı Ersun Hoca yaptı milli takımda. Ben dedi uzun adam istemiyorum
1: Evet,
0: dedi.
1: Fatih Tekke'yi.
0: Evet, uzun adam istemiyorum dedi. Ne yapacaksınız dediler. Ben dedi göbekten bindireceğim dedi. Uzaktan şutlarla ve içeride varyetelerle ceza alanı içerisinde ikiye birlerle dedi. Gol arayacağım dedi. Sonra ilk maça baktık %99 uzaktan köşe kanat ortalarıyla gol arıyor. Ya sen ne yapıyorsun dediler ve gönderdiler. Gerçekten öyle. Yani şimdi bir sisteminiz olur ve sistemi kurduğunuz zaman o sisteme uygun oyuncu alırsınız. Yani baktım ben sisteme uygun bir tane oyuncumuz yok. Daha doğrusu nasıl bir sistemle oynadıklarını çözemedim ben.
1: Mesela şu da
0: Çözemedim ben.
1: geldi aklıma. Yani Deniz Gül var. Adamların 1.93 tane oyuncusu var.
0: Evet.
1: Kanatları kapattılar. Ardından siz orta yapıyorsunuz. O zaman hemen bunu yapıyorsa futbolcularınız ya uyarın arkadaş yapma
0: Yerden,
1: deyin.
0: yerden
1: Ya
0: oyna.
1: da tamam öyle mi? Kerem Aktürkoğlu'nu
0: Al.
1: çıkarırsınız, Deniz Gül'ü koyarsınız.
0: Evet, yanına da kanatlardan
1: Evet.
0: şeyle bizim bir tarafta Yunus oynadı. Hani onu boş ver. O zaman Kerem'i kanada alırsın.
1: Ya da Barış Alper Yılmaz kalır ama orta yapamıyor.
0: Tabii o zaman içeriden oynar. Çift santfor
1: Evet,
0: gibi Barış'la
1: evet,
0: oynar.
1: evet.
0: Kerem'le gerçekten şeyde Arta yine ortadan yani o forvet arkasından yine Bindir Hakan'la birlikte çünkü oradan iyi gelirler. Onu yaparsın. Kanatlardan da çok iyi bir şekilde yerden oynayabilecek veya işte havadan yapacağı ortalarda mesela Arda'nın hazırlık maçında attığı kornerden attığı golü gördük.
1: Evet.
0: Yani Arda bunları yapabilen bir adam. Dün korner atışlarında bile Arda'nın bir tane topu isabetli gitmedi. Çünkü ceza alanında iki tane futbolcumuz var.
1: Ya düşünebiliyor
0: Nasıl
1: musunuz? 6
0: vuracaklar?
1: pasın içinde 3 tane 1.90'ı aşkın
0: Evet.
1: oyuncu var.
0: Yani.
1: Bu futbolcular Avrupa'da oynayan futbolcular. Altyapıları iyi futbolcular ve yıllardır buralarda oynamış
0: Yüce
1: futbolcular.
0: Bey hatırlar mısınız? Maçtan önce bunların bir açıklamaları vardı. Futbolcular da teknik heyette. Türkiye kadro olarak dedi evet hepsi çok iyi takımlarda Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan kaliteli futbolcuları var ama Dünya Kupası tecrübeleri yok hiçbirinin dedi.
1: Doğru.
0: Kendilerinin oradaki o tecrübelerini ön plana çıkardılar. Hakikaten bu çok doğru bir şey. Yani bu büyük turnuvalarda tecrübe çok önemli. Kimin nerede nasıl oynayacağı, oyun içerisindeki değişiklikleri, o inisiyatifi üstüne alacak bir kaptanın veya oyundaki büyük bir abilerinin zaman zaman onları uyarmaları gerekiyor. Ama
1: Tabii.
0: bizde hiç öyle bir şey olmadı. Herkes nasılsa öyle yani sanki üstümüzde bir ölü toprağa serpilmiş ve sessiz sakin biz maçı tamamlamaya çalıştık. Öyle bir hava vardı ve gerçekten şaşkınlıkla izledim. Son maç sonrasında Montella'nın yaptığı açıklama da zaten evlere şenlik bir açıklamaydı. Ellerinden geleni yaptılar çocuklar. İşte yani ne yaptılar? Hani yani hiç kimse biz göremedik. Ne yapmış olabilirler bu çocuklar? Nasıl ellerinden bir şey geldi de yaptılar? Ben
1: Şunu
0: anlamadım.
1: söylemeye çalışıyor. Evet, iki maçımız daha var. Hani bizi kırıp dökmeyin. Bize fazla yüklenmeyin. Biz düzeltmeye çalışacağız. Eğer düzeltemezsek de hesabını veririz anlamında
0: Ama
1: kullanıyor.
0: neyin hesabını vereceksin? Turnuvadan elendikten sonra bunun hesabı mı var? 24 yıl sonra
1: 24 yıl
0: tur
1: sonra.
0: gitmişin ve ilk grup maçlarında güle güle deyip geleceksin. Olacak şey değil. Yani bunun hesabı yok ki. Bunun dönüşü yok yani bunun. Bu bir kere oluyor ve siz oynadığınız o 3 maçın içerisinde ikisini en azından kazanmak durumundasınız bu
1: Bakın,
0: gruptan.
1: milli takımda dün en çok top kaybı yapan oyuncular gördünüz mü bilmiyorum. Arda Güler 18, Hakan Çalhanoğlu 16, Barış Alper Yılmaz 15 top kaybı
0: Doğru.
1: yapmış.
0: Üçü de çok top kaybetti. Bir kere Arda'nın attığı pasların %90'ında oyuncu yoktu.
1: Evet.
0: Barış'ın attığı pasların %100'ünde bizim oyuncu yoktu. %100'ünde. Tamamen boştaydı. Hakan yerden oynadığı zaman çok daha akıllı paslar ikiye bir de yaptı. Ama Hakan genelde hani topa attığı zaman içeriye drive eden, kaçan oyuncuyu kaçırmak için atar. Bu sefer attığı toplarda bizim oyuncular sabit olduğu için direkt onların ayağına gitti. Yani çok iyi anlaşamamışlar. Daha doğrusu iyi bir hazırlık yapamamışlar belli. Yani antrenmanla olacak şeyler bunlar. Bir arada nasıl oynayacakları, nasıl hareket edecekleri iyi bir hazırlık şeyi geçirememişler. O çok net ortadaydı. Evet, iki tane hazırlık maçıyla Dünya Kupası'na hazırlanamazsınız yani. Bunun öncesi var. Bunun öncesinde bir araya getirip o futbolcuların hepsini birbirinin anlaması
1: Peki
0: var.
1: burada Montella'da mı sorumluluk yoksa Futbol Federasyonu'nda mı?
0: %100 Futbol
1: Bu
0: Federasyonu'nda.
1: kadar. Aynı
0: %100 Futbol
1: fikirdeyim.
0: Federasyonu'nda.

0: Yani
1: Yok
0: Futbol
1: öyle.
0: Federasyonu Başkanı dün gördüm. Tribünde oturuyor. FIFA başkanıyla yan yana oturuyorlar. Evet, çok güzel oturuyor. Ama ya kardeşim, bu şu oradaki maçların hiçbirini izlemiyor musun sen? Allah'ını seversen. Hadi futboldan anlamıyorsun. Ama izlediğin maçta bakarsın, bir fikir edinirsin yani. Burada böyle oynayan takımlar varken senin elinde şöhretler var ya. Her birisi dünyanın en iyi takımlarında oynayan ve oynadıkları takımlarda da yıldız olmuş futbolcular. Bunlar hani son 10 dakikası oyuna giriyor veya ikinci yarıda oyuna giriyor veya hiç oynamıyor değil. 90 dakika oynayan ve çok iyi goller atan, dünyada yıldızı çok çabuk parlamış, çok genç, çok dinamik, çok süratli ve top tekniği çok yüksek oyuncular. Senin elinde bu oyuncular var. Sen çok güzel malzemen var elinde. Veriyorsun, diyorsun ki al kardeşim sana çok güzel bir malzeme. Bana buradan öyle bir yemek çıkaracaksın ki tadı damağımda kalacak. Malzemeyi alıyor. Bırakın güzel yemek çıkarmayı, yemek bile yapamıyor. Yani o zaman Futbol Federasyonu ile teknik ekip arasında ciddi anlamda bana göre bir uyuşmazlık var gibi geliyor.
1: Şöyle bir şey, hani eski futbolculardan biri, milli takım futbolcularından biri, hem abilik bu
0: Evet.
1: futbolculara,
0: Evet,
1: hem
0: evet.
1: Montella'ya gerçekleri anlatmak, hem de Futbol Federasyonu'nun hedeflerini düzgün bir şekilde anlatmak için bulunabilir. Büyük ihtimalle
0: Yarama parmak bastınız.
1: de vardır ama şimdi yıldız futbolcularla muhatap olmak, onlarla konuşmak, onlara bir şeyi dikte etmek çok zordur.
0: Evet.
1: Şimdi bu nezakete, bu bilgiye, bu yaklaşıma ihtiyaç var. Bence
0: Kesinlikle.
1: Montella'nın da buna ihtiyacı var, futbolcuların da ihtiyacı var. Şimdi dört tane futbolcuyu, dört ne diyeyim, yıldızı. Yani bir takımın yıldızı fazlaysa eğer o milli takımda işçi yoksa başarılı olamaz.
0: Tabii
1: İşçinizin,
0: hepsi generalse kim savaşı yapacak
1: evet.
0: asker, değil mi? Yani
1: Şimdi
0: hepsi
1: yavaşta piyadesinin de olması lazım bu
0: kesinlikle,
1: takımda. Bu
0: kesinlikle.
1: takımda topçusunun da olması
0: Tabii.
1: lazım. Bu takımda süvarisinin de olması lazım.
0: Tankçısının,
1: Tankçısının.
0: topçusunun hepsinin olması gerekiyor.
1: Şimdi sen hepsini general koyarsanız bunlar kurmaydır.
0: Aynen.
1: Kurmay olduğu zaman bu adamlar sadece stratejiyi belirler, savaşmaz ki.
0: Çok doğru ve gerçekten yarama parmak bastınız. Ben uzun süreden beri hep milli takımda Montella geldiğinden beri takım kadroları içerisinde hep aynı şeyleri söylerim. Kim olursa olsun, bizim ülkemizden birisi de bir yabancı milli takımın başına geçse, gittiği ülkede o takımın önde gelen eski futbolcularından bir veya ikisini yanına almak zorundadır. Başka türlü o kadro içerisinde iletişim kuramazsınız. Sizi çok net anlayamazlar.
1: Şimdi bizde mesela Selçuk Şahin'di Montella'nın has adamı. Sene başında Eyüpspor'a teknik direktörlük teklifinde bulundular. Selçuk Şahin ayrıldı. Ayrılınca bildiğim kadarıyla Hakan Baltı orada.
0: Gördüm. Oturuyordu şeyde,
1: Evet,
0: bench'te.
1: oturmak olmayacak.
0: Tabii.
1: Montella'yı anlatacaksınız. Ama eğer Montella'nın eski futbolculuğundan eziliyorsanız orada milli takımın hakkını
0: İşte
1: koruyamazsınız.
0: Hakan Baltı onu yapacak kapasitede değil. Ben onu söyledim. Gerçekten orada kim olurdu biliyor musunuz? Orada olacaksa Tugay'ı koyardım ben olsam.
1: Aynı
0: Ondan
1: fikirdeyim.
0: sonra
1: Ya da Şifo Mehmet'i
0: Şifo
1: koyardım.
0: Mehmet'i koyardım. Oğuz'u koyardım bak. Gerçekten. Oğuz Çetin de çok iyi yapardı. Aykut'u koyardım. Bunlar eski gerçekten ama futbolcu bunlar. Hem futbolcu hem bilgileri de var. Orada
1: Ve şey de
0: abilik de
1: yapar.
0: yapabilecek nitelikte.
1: Evet, bir de şu var. Üst düzey futbol oynamış kişiler bunlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi Hakan Baltı, evet, iyi futbolcudur. Galatasaray'da kupalar kazandı ama üst düzey bir futbolcu değildi.
0: Ya Yüce Bey, Allah'ını severseniz şimdi futbolu takip edenler var. Hani bizim yaşımız nedeniyle Hakan Baltay'ı tanıyoruz. Genç nesil, yeni nesile kaç kişi Hakan Baltay'ı tanır? Ama bu nesilde bu saydığım futbolculardan hangisinin adını söylerseniz söyleyin. Evet, çok iyi futbolcular. Çünkü sosyal medyada görüyorlar, televizyonda görüyorlar. Bunların eski maçlarını televizyon gösterdiği
1: Evet.
0: zaman görüyorsunuz. Ama ben daha o kadar maç izledim. Mesela nostalji çok yapıyor TRT. Eski maçlardan bir tane Hakan Baltan'ın maçı yok.
1: Bir ortası vardı. Bir 6 ayda top oynadı, o
0: Yani
1: kadar.
0: onun için
1: Hani yıldız
0: olmaz yani.
1: futbolcuyla konuşmak, onlara bir şeyler
0: Söz
1: söylemek,
0: geçirebilmek
1: söz geçirebilmek
0: tabii
1: çok zordur.
0: zor.
1: Bakın, bende bir şey var. Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan takımların teknik direktörleri de o ülkeden olmuştur.
0: Kesinlikle. O doğru bir şey. Yani Ben hani zaman
1: yani
0: zaman
1: bir kültürdür kesinlikle, bu teknik taktikten çok
0: %100

0: Ve getiriyoruz zaman zaman. Milli takımlarımızın dışındaki takımlarda olsun yabancı oyuncu, teknik adamlar, bir şey dediğimiz yok. O olabiliyor. Evet. Ama milli takımda Derval gibi.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Feldkamp gibi.
0: Feldkamp gibi, eyvallah, gerçekten. Ha, bunlara derim yani. Ama şimdi siz kalkıyorsunuz. Montella, evet, olabilir. İtalya'da şöyle böyle ya,
1: ya
0: tamam,
1: iyi
0: yani
1: futbolcuydu,
0: olabilir
1: futbolcuydu.
0: Ama yani teknik direktörlük başka bir şeydir ve Türkiye'de teknik direktörlük, bizim duygularımız çok farklı
1: Ama
0: çünkü.
1: Montella'dan evvel de Kuntz vardı.
0: O daha beterdi.
1: Yani onu anlatmaya
0: Evet,
1: çalışıyorum
0: o daha
1: şimdi.
0: beterdi.
1: Tutup da öyle hatalar yapıyoruz ki, yani bu deneme yanılma yöntemiyle yazık olacak bu gençlere.
0: Oldu işte, oldu. Dünkü maçta gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşadı bütün ülke. Yani bizim takımın oyuncularına bakıp Avustralya'nın oyuncularına baktığımız zaman dedik ki ya bu takım, yani isim olarak bile biz bunları yeneriz. Bırak maçı başlamadan kafamızda biz maçı bitirdik. Ama sahaya bir çıktık ki yani oynuyor mu bu adam, o mu diyorsun ya acaba? Hani
1: Hani
0: yerine robotlar mı çıkarttılar bu isimde, yoksa ne
1: şey
0: bileyim?
1: vardır ya, hani yabancı bir yere gidersiniz de orada odaları karıştırırsınız. İşte hangi odada kimin yattığını bilmezsiniz. Hani kendi evinizde
0: Evet.
1: değilsinizdir. Şimdi futbolcular birbirlerine böyle bir pas veriyor ki, hani garantili pas veriyorlar. Verirken de o kadar yavaş ki Mourinho bunu
0: Kesinlikle.
1: söylemişti sene
0: Evet,
1: başında.
0: evet.
1: Dedi ki Türkiye'de futbol çok yavaş oynanıyor.
0: Kesinlikle doğru. Hakikaten çok. Bunu milli takımda gördük. Yani bir de hani takımlar düzeyinde anladım. Elinizdeki malzemeye göre gerçekten yavaş oynanıyor, zaman zaman hızlı oynanıyor, ama milli takımda seçme oyuncular, sizin böyle bir büyük şansınız var. Yani takımlarda gerçekten rüştünü ispatlamış, hızlı oynayabilen, teknik kapasitesi yüksek futbolcuları tercih edeceksiniz yani. Onlarla başlayacaksın sen oyuna.
1: Mesela ben bunu hani değişik programlarda da konuştum. Adil Demirbağ'ın niye oynatılmadığını ya da bu kadroya alınmadığını ben gerçekten çok düşünüyorum. Şimdi evet, Merih Demiral. Merih Demiral nerede oynuyor? Suudi Arabistan
0: Arabistan.
1: Ligi'nde. Suudi Arabistan Ligi'ni herkes izliyor. TRT Spor'dan izliyor, başka kanallardan. O kadar yavaş oynanıyor ki futbol orada. Evet, yıldızlar oynuyor, odur budur, ama artık para kazanmaya gitmişler. Merih Demiral'ın ne diyeyim, artık ağırlaşmış. Şimdi Abdülkerim Bardakçı onu da bozdu, Merih Demiral koşarken. Şimdi Adil Demirbağ formunun zirvesinde bitirmiş ligi kupayla birlikte. Niye
0: Evet.
1: Adil Demirbağ alınmaz?
0: Evet.
1: İki, Lucescu, ki bu kadroyu kuran Lucescu'dur milli takımda.
0: Evet.
1: Lucescu'nun en severek Romanya milli takımına almak istediği Ümit Akdağ
0: Evet.
1: niye alınmaz? Ardından Beşiktaş'ın stoperi neydi?
0: Evet.
1: Emirhan mı?
0: Emirhan.
1: Emirhan niye alınmaz? Ben
0: Ve
1: hayret ederim.
0: veya işte bizim Bundesliga'daki şeyimiz,
1: Ozan Kabak.
0: Ozan Kabak
1: Niye bu maça
0: niye
1: oynatılmaz?
0: oynamıyor değil mi?
1: Hep
0: Niye?
1: Merih, hep Samet Akaydın.
0: Kaleciyi niye affetmiyorsunuz? Ne yapmış yani? Evet, bir hatası var. Anladık. Ama sen milli davadasın. Milli maç yani. Çağırırsın, özür diler, bir uyarırsın.
1: Tabii
0: Sonra
1: canım, genç
0: alırsın
1: çocuklar,
0: kadrona yani. Ne
1: genç
0: olacak
1: çocuklar.
0: yani? Affedilmeyecek bir şey yok ki bunları. Gördük işte yani. Niye ısrar ediyorlar? Yani
1: Uğurcan'ı da kaybediyoruz
0: Ya
1: böylece.
0: öyle, kendi takımında böyle giderse güvenini iyice kaybedecek
1: Evet.
0: yani bu yani. Ha bir de Okan Can'ın çok güzel bir lafı var. Niye Galatasaray'da sanki sözleşmesi varmış bu oyuncuların, her maçta direkt oynayacakmış gibi, direkt
1: Ama
0: niye alıyorsunuz?
1: işte lobiler, lobiler. Neden lobiler? Burada biz dinleyicilerimizle de konuşuyoruz. Şimdi burada menajerlerin hakimiyeti var. Futbol milli takımımızda. Kadrolarında da, kendi takımlarında da var, ama milli takımlarda da. Menajerlerin ağırlığı var. İki, kulüplerin lobileri var. Üç, federasyona başkanlık seçimi için etki eden kulüpler var. Mesela Mustafa Eskihellaç niye oynamadı bu maçta?
0: Yani doğru.
1: Benim kafamda soru işareti, niye oynatılmıyor?
0: Abi Türkiye'de şimdi
1: Hep aynı adamlar mı
0: ilk
1: oynayacak?
0: üçe girmiş takımlarımız var değil mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Bu takımların içerisinden Beşiktaş dördüncü olmuş. Öbür tarafta Samsunspor çok güzel bir sezon.
1: Evet.
0: Göztepe çok iyi bir sezon tamamlamış. Başakşehir yine Avrupa kupalarına gidiyor. Yani bu takımları niye harmanlamazsın arkadaş? Hepsinden al ve oyun içerisinde sistemine göre, takımının oyun şekline göre oyuncu yapısını belirler, ona göre çıkarırsın. Her maçta aynı 11'i çıkaracaksın diye bir kayda yok ki. Zaten futbol böyle bir oyun. Yani bakarsın dersin ki evet bu maçta adamlar çok süratli oynuyorlar. Bizim bunların süratini kesebilecek, temaslı oynayabilecek, güçlü, kuvvetli, hızlı ve çok çabuk pas yapabilecek böyle oyuncular için. O zaman ona göre bir kadro seçersin. Ha bu maçta çok fazla bir şeye gerek yok. Arkaya yaslanmamız gerekiyor. Savunma ağırlığımız iyi olacak. Savunmada güçlü, sağlam adamlar bulunsun yeter. Orta sahada tutup oyunu bulabilirse kontra atakla bir gol bulup kapatalım diye düşünürsün bazı maçı. Ona göre bir kadro belirlersin. Ama bu maçta nasıl bir kadro, nasıl bir sistem belli değildi abi. Aynı adamlar ısrar edildi sonuna kadar ya. 83. 84. dakikada sen Deniz'i oyuna alsan Deniz ne yapabilir abi?
1: Evet.
0: Ya adam 5-6 dakika zaten oyuna ısınamıyor. Sonrasında ne yapacaksın? Onun için biraz teknik adamın evet, Futbol Federasyonu'nun ciddi anlamda burada yapması gerekenler vardı. O ayrı, onu bir iki tarafa koyuyorum ama teknik direktöründe maçtan itibaren sağ kenarında benim maçı hep ben derim bakın. Hangi maçı izlemişsem benim ilk gözlemlediğim yer kulübedir. Bir teknik adam kulübede zaman zaman öne çıkıp müdahaleler yapmıyorsa oturup benim gibi izlemiş maçı bir şeye yaramıyor ki abi. Ben de orada oturuyorum, not alıyorum, izliyorum, bitiyor. O da orada oturmuş, notunu almış, gelmiş. Sen onu yapmayacaksın, sen müdahale edeceksin. Sen o gidişatı terse çevirmeye çalışacaksın. Aksayan bir yan varsa düzeltmeye çalışacaksın. O yoksa oturup da bir futbol seyircisi gibi maç izlemeyeceksin ya. Sen teknik direktörsün. Ama ondan sonra da çıkıyorlar, mangalda kül bırakmıyorlar. Şöyle adam, böyle yaptı, işte elinden geri yapmadı abi, hiçbir şey yapmadı ya. Bu dünya kadar, hani işin bırak her şeyini, dünya kadar paralar ödüyoruz biz bunlara. Yani gerçekten çok iyi ücretler alıyorlar. E o zaman bunun karşılığında şimdi biz burada bir ücret alıyoruz. Geliyoruz buraya. Yani iyi kötü hazırlanıp geliyoruz. Kendimize evet. Göre sabah kalkıyoruz, maçımızı izliyoruz, notumuzu alıyoruz. Haftalık bütün spor olaylarını tarıyoruz. Acaba farklı bir şey var mı diye. E biz ücretin karşılığını vermek zorundayız. E sen de bir ücret alıyorsun. Onun karşılığını göstermek zorundasın. Senin vitrininde saha, futbol, oyun. Yani 86 milyon seni izliyor. Ve kalkmış sabahın köründe herkes... Büyük bir heyecanla 24 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Milli takımımızı şöyle coşturacak bizi, böyle coşturacak bizi. Ne oldu? İlk maç kaza oldu. Neyse ikinciyi bekleyelim. Peki ikinci de aynısının olmayacağını nereden biliyorsun? Nasıl farklı oynayacağına bir seni güveneceğiz? Nasıl farklı bir sistemle çıkacağına güveneceğiz? Rakip takımın seni çok iyi analiz edip de senin bütün gol yollarını engelleyerek yine sana çok ciddi anlamda defans arkasında büyük gedikler açmayacağını nereden bileceğiz? Bunların hepsi göz önünde. Yani futbol deneme yanılma şeyi değil ki.
1: Peki
0: abi.
1: Amerika maçında son maçımız.
0: Tabii.
1: Avustralya-Paraguay maçı var. Berabere kaldılar ve veya mağlup oldu. Genel averaja kaldı. Ne yapacağız?
0: Kesinlikle.
1: Bizde ki çok güçlü geliyor Amerika Birleşik
0: Kesinlikle.
1: Devletleri.
0: Kesinlikle. Ben o maçtan...
1: Biz beraberliğin dışında hani galibiyet ve beraberlik almamız gerekiyor. Mağlubiyet değil.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü
0: kesinlikle.
1: En iyi üçüncülerden biri olmamız lazım.
0: %100. Ama ilk maçta bunu aldığın için evet. İşi çok zora soktun.
1: Tabii.
0: Paraguay bizden bir puan alırsa, berabere kalırsa bizim işimiz bitti abi.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Bitti işimiz. Yani onun için zaten son maçlara iş kalırsa düşünün ki biz Amerika ile oynuyoruz. Amerika bizi her halükarda o maça asılacaktır. Kendi sahasında ve Türklerle oynuyorsunuz.
1: Tabii.
0: Asılacaktır. Paraguay ile Avustralya'da eğer son maçta Avustralya şimdi 3 puanla başladı. Paraguay'dan 1 puan alırsa 4 puan. Paraguay bizden 1 puan aldığı takdirde oradan da 1 puan alırsa
1: 2
0: puan. O da bizim önümüze geçecek. Yani bizim her halükarda ne yapmamız lazım?
1: Paraguay'ı yenip
0: Amerika'yı da yenmek ya da berabere kalmak zorundasın. Evet. Hani beraberlik de ikincilik için yetmez de mutlaka ikisini de yenmek zorundasın. E peki buradaki şablonla bunun başarılabilmesi için bir ışık, bir yol görüyor musunuz siz? Yani şu anki şeyle bakıp da.
1: Şöyle diyeyim, farklı bir oyun oynatacağını düşünüyorum. Hani İrfan Can Kahveci'yi veya işte Deniz
0: onu
1: Gül'ü.
0: Onu yaparsa olur bakın.
1: Deniz Gül'ü. Çünkü hiç oyuna sokmadı. Şimdi bazı teknik direktörlerin, 2 dakikamız kaldı habere. Bazı teknik direktörlerin ellerinde B planları, C planları da vardır.
0: Mutlaka olmak zorundadır zaten.
1: Büyük ihtimalle vardır. Burada da elinin kozlarının hepsini boşaltıp göstermek istememiş olabilir Montella. Hani ben böyle düşünürüm. Ben de olsam ben de böyle düşünürüm. İrfan Can Kahveci gibi, Deniz Gül gibi... bu kadroda biraz daha mesela Kenan Yıldız'ı ikinci devre alması Paraguay maçında oynatacağını düşündüğüm için ben ikinci devre zora girince karşılaşma aldığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Kenan Yıldız'ı mesela maçın başında alacak. Arda Güler'i biraz daha gerilerine koyacak gibi belli kozların olduğunu düşünüyorum Montella'nın. Ama o futbolcular Paraguay maçında hangi mantaliteyle oynayacaklar onu bilemiyorum.
0: Tamam, sizin bir B planınız, C planınız var da.
1: Benim de var.
0: Hayır, yani şeyin de Montella'nın da var diyelim ama Paraguay'ın da bir planı vardır.
1: Vardır.
0: O da bize göre bir sistem, bu maçı izlemişse, daha öncesini de biliyorsa nasıl oynandığını, her ikisine göre de bir önlem alacaktır mutlaka. O zaman sizin önlemleriniz ve planlarınız boşa da çıkabilir. Bu da bir
1: tabii,
0: şey var.
1: Tabii.
0: Onun için siz ilk maçta işi garantiye almak zorundasınız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15'e doğru ilerlemekte. 15 haberleri var. Az sonra haberlerin ardından önce 1. Ligi konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban'la, spor yazarımız. Daha sonra da Sivas'ta neler oluyor? TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş bizlerle birlikte olacak.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımcılarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturabilecek

0: Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor. Ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi onayladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor. Ancak ilk sonuçlar tartışmalı teklifin seçmenden yeterli destek görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Sicilya Adası'ndaki Trapani kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Puglia'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklamlar.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
17: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
16: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
17: Geleceğinizi riske atmayın.
9: Spor gündemi devam ediyor.
18: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.08'i gösteriyor ve spor gündemindesiniz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımız.

0: Ajans'ta. Sayın Sarı Çoban, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Yücel. Kolay gelsin Özgün Erdoğan'a da. İyi bir pazar diliyorum tüm dinleyicilere.
2: Teşekkürler.
0: Sabah yenilgimizin ardından milli takımın iyi gün başlamadı esasında. Bir pazar günümüz iyi başlamadı.
1: Ama iklimin güzel olması, güneşli bir havanın olması artı bir. Çünkü artık hani büyük bir siyasetçinin bir sözü var ya, dünün güneşiyle bugün çamaşır kurumuyor. O nedenle önümüze bakacağız. Bir iki kelam da milli takımla ilgili söz etmek isterim, izin verirseniz.
0: O zaman siz milli takımla ilgili bir iki kelam dinleyelim, söyleyin. Ardından birinci lige geçelim.
1: Elbette. Bir defa tabii alınan yenilgi doğal olarak hepimizi üzdü. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de milyonlar, hatta yurt dışında milyonlar, çok sayıda gurbetçi vatandaşımız erkenden kalktı. Ekranları başına geçti. İşte meydanlardaki alanları doldurdu. Futbolda bunlar var tabii. Beklemediğimiz yenilgiler olabiliyor. Siz de söz ettiniz. Özgün Bey de söz etti. Bir defa milli takımlarımızda mutlak surette teknik kadroların yanında yani bizim içimizden olan yani isimler olmalı. İşte Özgün Erdoğan Bey bahsetti. Hakan Baltay'ı gördüğünü söyledi. Doğru. Daha önceden Cüneyt Anman bildiğiniz gibi evet, milli takımlarda görev almıştı. Öyle isimler olmalı. Ama genel anlamda baktığımızda maalesef işte bu yenilgiler oluyor. Bir defa Avustralya'nın, bir defa biz tuzağına düştük. Bu bir gerçek.
0: Çok
1: her
0: doğru.
1: Her ne kadar işte analizlerde topla oynama oranı %72 milli takımımızın lehine olsa da fazla top ayağında tutana ve yan pas yapana puan vermiyorlar. Karşı kaleye mutlaka gitmeniz gerekiyor. Karşı kalede de pozisyon bulmanız gerekiyor. Bir diğer analizde de 8 defa korner atışı kullanmışız, köşe vuruşu kullanmışız. Bir defa köşe vuruşu demek, bir yönde yarı penaltı demek. Bundan da faydalanamamışız. Siz de söz ettiniz. Bir defa skor, işte 1-0 geriye düştüğümüz andan itibaren geride kalan dakikalarda deyim yerindeyse rakibi hiç ısırmamışsınız. Yani maçta bir tane sarı kart var. O da ne zaman? 86. dakikada Yunus Akgün tarafından görülüyor. Yani en azından tamam mutlaka rakibe sert girmeyin ama bir defa kazanmak için yeri geldiği zaman sert de gireceksiniz. Bir defa mücadele etmek zorundasınız. Ama görüyoruz ki koca 90 dakikada bir defa sarı kart var. Bir de şu bir gerçek, yani neden bu kadar su molası uzun veriliyor? Tamam mutlaka bu UEFA ve FIFA'nın verdiği bir karar. Su molasının ardından gelen gol var. Tabii 90 dakika içerisinde yaşanan sıkıntılar var. Bunları bütün yorumcu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, sizler de dile getirdiniz. Umut ederim artık önümüze bakacağız. Paraguay maçı çok önemli. Cumartesi günü bu defa sabah 6'daki mücadele. Bu Paraguay maçında mutlaka ne yapıp ne edip, iyi futbol, kötü futbol değil, tabelaya bakacağız. Hani Hatice'ye değil, neticeye bakacağız. Paraguay maçında bir defa hani derler ya son koz, bir anda son koz önce, siz de çok güzel özetlediniz. Yani bu işi ABD maçına bırakmamak gerekiyor. Eğer dereceye girmek istiyorsak, gruplara kalmak istiyorsak bu maçı mutlaka lehimize çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi birinci lige geçelim. Çünkü dinleyicilerimiz birinci ligde önemli takımları destekliyorlar ve birinci ligdeki takım dağılımı bence ülkemizde Süper Lig'den daha dengeli ve daha renkli diye düşünüyorum. Siz özellikle bu takımların dağılışını ve takımların son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir gelişmeyle başlayalım. Batman Petrospor bildiğiniz gibi Servet Çetin'le bir ön görüşme yapmıştı, olmadı. Daha önce işte size söz ettiniz, milli takımlarda görev yapan Selçuk Şahin hocayla anlaştılar. Resmi imzalar atıldı. Yine Manisa'dan Sisoko'da Batman Petrospor'a gitti. Bir defa Tepe 1. Ligi'nde vilayet takımları çok fazla. 6 tane İstanbul takım var. Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbul, Esenler'lik takımı. Yine baktığımızda doğudan batıya, kuzeyden güneye önemli yolculuklar var. Önemli kent takımları var. Taraftar potansiyeli yüksek olan takımlar var. Örneğin işte yeni sezonda kim iddialı olur derseniz, öncelikle Bursaspor'un hem camia olarak, hem kadro olarak, hem yönetimsel anlamda bir barışma dönemiyle birlikte elde edilen bir başarı var. bu ligde de ikinci ligde kazanan bir şampiyonluk var. Yeni sezon öncesinde de Bursa cephesinde, Bursa Spor'da kombinelerin hemen hemen tükendiği, yani yeni sezonda Bursa'nın yine dolu türbinler önünde mücadele edeceğini bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Çünkü Bursa seneler sonra hem yerel yönetimlerde hem eski futbolcular, yani bir camiada müthiş bir toplanma var. Bunun nedeni de şu, aşağı tarafa düşen takımların yeniden yukarılara çıkması oldukça zor. İşte bunun örneklerini Adana Demirspor örneğinde olduğu gibi, bakın bir paraşüt gibi düştüler. Nereye gidecekleri belli değil. Borç batağı az safhada. Adana takımından diğer Adana Spor da aynı şekilde. İşte Denizli'nin durumu ortada, Akhisar'ın durumu ortada, Malatya'nın durumu ortada. O nedenle Zonguldak Spor'un durumu ortada, Sakarya'nın durumu ortada. O nedenle takımların daha böyle olması gerekiyor. Yeni sezon öncesinde Batman Petrolspor'un, Iğdır Alagöz Holding futbol takımının ve Bursa Spor'un yukarılara oynayacağını, iyi transferler yapacağını şahsen bekliyorum. Kayseri Spor'da da yine böyle hafif bir kıpırdanma var. Baktığımızda diğer takımlarda da genelde bütün gelişmeler gelecek haftadan itibaren başlayacak. 22 Haziran'da başlayacak olan transferler çok çok önemli. 4 Eylül'de sona erecek. Maçların da Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak olması nedeniyle futbol takımları Temmuz ayının birinci günü, yani birinci haftasında yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklar.
0: Sayın Sarıçoban, şöyle özellikle Kayseri Spor'da Atilla Gerin hocanın anlaştığı söyleniyor. Şimdi Kayseri Spor'a ne kazandırır? Çünkü Kayseri Spor biliyorsunuz çok sıkıntılı bir takım. Birinci ligde oynayacak. Süper Lig'den düştü. Bunun yanında Atilla Geri'nin özellikle Eyüp Spor'da son haftalarda yaptıklarını görüyoruz. Gördük. Eyüp Spor'un ligde kalmasını sağlayan önemli nedenlerden biridir Atilla Gerin. Kayseri Spor'a neler kazandırır? Çünkü daha sağlam basıyor. Sağlıklı kadrolar kuruyor. Kimin ne yaptığını biliyor. Ne kazandırır Kayseri Spor'a Atilla Gerin?
1: Bir defa Kayseri Spor'da tabii seneler sonra küme düştüler. Ali Çamlı yönetiminde tekrar bir güven tazeleme oldu. Birlik beraberlik mesajları var. Atilla Hoca da yani bütün ligleri bilen, özellikle işte Eyüp Spor'la birlikte tabii sezon içerisinde küme düşmemek için çaba sarf etti. Ligde de başarılı oldu. Ama teknik ekibiyle birlikte Kayseri Spor'u yeniden yukarılara taşımak için mücadele edecek. Bu konuda tabii geniş bir liste verdiğini duyduk, biliyoruz. İşte Sivas'tan Reyman Ay'ın temasla

0: sanayisi güçlü, iş adamları güçlü, lobisi güçlü bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabi hatalarla küme düştüler ama yeniden toparlanmak için birlik beraberlik içerisinde hareket ediyorlar. Atilla Hoca neler yapar? Tabi uzun yıllar sonra böyle hedefli olan bir takımda. Çünkü birinci ligde gerçekten üst taraflara oynayan takım sayısı oldukça fazla. Yani bir bakarsınız Karagümrük takımı, yani bir yönde şirket takımı, neyin ne olacağı belli değil. İşte Batman Petrol iddialı bir takım. Iğdır yine iddialı bir takım. Sivas'ta evet bir takım sıkıntılar var. Biraz sonra yanılmıyorsam Sivas cephesinden de bilgileri geniş bir şekilde alacağız. Şu bir gerçek, Kayseri Spor iddialı takımlardan bir tanesi olacak diye şahsen düşünüyorum.
1: Şimdi geçen hafta haftalarda Yaşasın Adana Demirspor adı altında bir yürüyüş düzenlendi Adana'da. Ve bu yürüyüşe binlerce taraftar katıldı, on binlerce. Ve bunun yanında da Adana Demirspor'un eski oyuncularından da destek olduğunu gördük. Bu Adana Demirspor'un biraz ayağa kalkması için bir gösteri olmuş olabilir mi?
0: Bir defa evet, duygusal olarak her şey çok güzel. Ama Adana Demirspor -57'de kapadı sezonu 1. Transfer tahtası kapalı 2. UEFA'da, FIFA'da çok sayıda yabancı futbolculardan kaynaklanan dosyaları var 3. Yönetimin ne olduğu belli değil 4. Kadro yapılanması sıkıntılı 5. Yani bereket altyapısı varmış da geçen sezon ligde o gençler lig boyunca 38 haftada 1 galibiyet 3 beraberlik almışlar. Bu gençler olmasaydı ne olurdu? Yani bereket taraftarlar takıma sahip çıktı da deplasmanlara gidişlerde gelişlerde katkı sağladılar. Bir defa Adana'nın hem Adana Spor için hem Adana Demir Spor için bir defa birlik beraberlik olması gerekiyor. Ama oluşan yönetimler maalesef kentle barışık olmadılar. İşte İstanbul'dan gelen iş adamları aldılar kulübü, işte Adana Demir Spor'u. Uçakları dolusu futbolcular geldi. Kravatlı bir şekilde çiçeklerle Adana Havalimanı'nda karşıladılar. Ama o futbolcuların çoğunluğu elini kolunu sallayarak gitti. Olan Adana kentine oldu. Yeni bir stadyum, önemli bir bölge Adana. Futbol cephesi değil ama baktığımızda orada maalesef bir sıkıntı var. Hemen ifade edeyim. Adana Adalet Gücü diye bir takımda 3. lige merhaba dedi, bölgesel amatör ligde. Belki Adalet Gücü takımı bir heyecanla bir toplanabilir. Yeri gelmişken hemen belirtelim. Hem milli takımımızın işte Dünya Kupası'nda yer alması nedeniyle 2025-2026 sezonu henüz sona ermedi maalesef resmi olarak. Bölgesel amatör ligde 3. lige yükselme final maçı bugün İstanbul'da oynanıyor. Yusuf Ziya Öniz Stadı'nda saat 17'de Bitlis 1916 ile Samsun Çarşamba Spor karşı karşıya geliyor. Bu maçta saat 17'de başlayacak mücadele. Abdullah Bora Taşkınsoy bu maçı yönetecek. Bu maçta galip gelen takım Bigaspor, 1922 Akşehir ve Gölcük'ün yanı sıra Adana Adalet Gücü'nün yanı sıra 3. lige merhaba diyecek. Bildiğiniz gibi Bitlis ve Çarşamba takımları yaklaşık 30 günden bu yana resmi maç yapmıyorlardı. Bitlis takımında Mustafa Özer, Çarşamba Spor'da da Sertaç Gezer'in takıma büyük katkıları var. Zorlu bir mücadele. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. En azından Adana'da Adalet Gücü'yle birlikte bir kıvılcım başlar diye düşünüyorum. Nedenine gelince borcu harcı olmayan bir takım amatör kümeden 3. lige merhaba dedi Adana cephesinde.
1: Şimdi bu esasında Adana şehri için çok önemli ama biliyorsunuz Adana Spor ve Adana Demir Spor çok farklı taraftar gruplarına sahip. Öncelikle bu taraftar gruplarının bir araya gelip biz ne yapıyoruz, biz nereye gitmemiz lazım, güçlü bir Adana için en azından biri renklerini koyar, biri adını koyar. Bu şekilde Süper Lig'e doğru, hani Adana Adalet Gücü dahil, bir şekilde bir yolculuğa başlaması ve bunun kararının alınması lazım. Yoksa bölünerek hiçbir yere varamazsınız. Süper Lig'e değil, 3. Lig'de kalırsınız, beklersiniz, en fazla 2. Lig'e çıkarsınız. Onun için biraz daha aklı selim olması lazım. Profesyonelce düşünmesi lazım. Çünkü farklı bir dünyada futbol oynanıyor. Artık eskisi gibi değil. 1930'lardaki, 40'lardaki gibi bir düşünceye sahip değil futbol iklimi. Neler söylemek istersiniz?
0: Çok doğru bir tespit. Zaten

0: Zaten yeni yapılan stadyumda bir defa birlik beraberlik gözüküyor koltuklarda. Bir tarafta turuncu renk var, evet. Bir tarafta mavi lacivert var. Bunlar güzel şey ama bu borç batağı, sadece bu borç batağı Adana Demirspor'a ait değil. Yani diğer kentlerde, Sakarya'da aynı şekilde, Eskişehir'de aynı şekilde, Altay aynı şekilde. Bir defa siz de söz ettiniz. Adana'da, Adana Demirspor bir defa işçilerin takımı, yani demir yolcuların takımı. İşte evet. Bunu tekrar orada o ruhu yakalamaları gerekiyor. Adana Spor yıllarca önemli oyuncular yetiştirdi. Önemli başarıları var. Türk futbolunun sayısız yıldızları var. Gündüz Tekin Onay hocamızın, rahmetli hocamızın büyük katkıları var orada, o bölgede. O nedenle buranın yeniden toparlanması için siz de söz ettiniz. Sadece taraftarın katkısı, taraftarın çabası yetmiyor. Bunlar duygusal olarak güzel şeyler. Gazete manşetlerini süsleyebiliyor. Yeri göre ufak tefek görüntülerle televizyon ekranlarında yer alabiliyor. Ama mutlaka Adana kenti yöneticileri birlik beraberlik içerisinde bu sıkıntıyı nasıl aşacaklar? Bunun kararını bir defa Adana il yöneticileri verecek. Adana milletvekilleri verecek. Adana'dan çıkan bakanlar, siyasetçiler verecek. Bir defa yeniden kalkınmak için öncelikle bu borç batağından hem Adana Spor'un hem Adana Demirspor'un kurtulması gerekiyor. Bakın yıllar önce aynı sıkıntıyı Gaziantep yaşamıştı ama Gaziantep artık oturdu lige. O nedenle yerel yönetimlerden de destek görüyor Gaziantep. Bunu başarırlarsa yeniden o parlak günlerine döner. İşte bunun en güzel kıvılcımını yakan, birincige merhaba diyen ikincilikten Bursa Spor oldu. Güzel bir model, en azından Adanalı futbol severler veya Adana Spor'a ve Adana Demirspor'a gönül veren üst düzey yöneticiler bir araya gelmeli. Siyasi şapkalarını çıkarıp kulüp şapkalarını giyerek futbol takımını nasıl yukarı çıkartırızın hesaplarını yapmalıdır diye düşünüyorum.
1: Sayın Sarıçoban, esasında bunu hani ben son dönemlerini gazetelerden okudum ama Hasan Polat döneminde Anadolu futbolunun yükselmesi için birçok ilde yaptılar. Trabzon'da yaptılar mesela. Trabzon İdman Yurdu, işte 2-3 takım daha Trabzonspor'u oluşturdu. Bir araya geldiler. Bursa'da yaptılar. Eskişehir'de yaptılar ki siz Eskişehir'de yaşıyorsunuz. Ben Fethi Heper'den dinledim. Gerçekten çok önemli bir projeydi o.
0: Akademi gençlik, evet. Eskişehir'in kıvılcımını oluşturan üniversite arası şampiyonada başarılı olunca dönemin federasyon başkanı, neden sizin futbol takımınız yok? Neden profesyonelliklere katılmıyorsunuz gibi birlik beraberlik mesajları verirse, esas da var. Daha yıllar önce tabii resmi olmayan dönemlerde Eskişehir Demirspor, Adana Demirspor'dan daha eski 1940'lı yıllarda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye şampiyonluğu var ama kesin olmadığı için maalesef o sayılmıyor. Fenerbahçe de uzun yıllar mücadele etti. Esasında var ama Eskişehir Spor'un dediğiniz gibi kurtuluş reçetesi, akademi gençliğin yaktığı rahmetli Fethi Hoca'nın dönemiyle başlayan o meşale devam ediyor.
1: Yani birinin de Adana'da akil adamlar tarafından buraya doğru yürümesi lazım ve bir şekilde Adana futbolunun da artık Süper Lig'e doğru yolculuk etmesi ve akıllı adımlarla bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu birçok il takımında da geçerli. Bir güç haline gelmeliler. Bölünmek yerine bir güç haline gelip daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e gelmeleri lazım diye düşünüyorum. Umarım bunun adımlarını da biz programlarımızda müjde olarak dinleyicilerimize aktarırız.
0: En önemli mesaj bu olsa gerek. İşte önlerinde bir Muğla Spor örneği var. 3 yılda Bal Ligi, işte 3. lig, 2. lig, 1. lige merhaba diyor. Bu bir örnek önümüzde. Baktığımızda senelerdir ligde yer alan İşte bir Sarıyer takımını görüyoruz. İstanbul Spor'u görüyoruz. En büyük örnek. Yani borcu yok, harcı yok. Futbolcu üretip satıyorlar. Manisa aynı şekilde öyle. Ama bir de bakıyorsunuz Bolu Spor maalesef hep yerinde sayıyor. Yönetimsel alanda sıkıntıları var. İşte Sivas en basit örnek. Biraz sonra mutlaka dinleyeceğiz hep beraber. Şu bir gerçek. Kulüplerimizin kurtulabilmesi için, yeniden üretime geçmesi için hem altyapılara ihtiyaçları var, hem de teknik kadrolarında mutlaka çok önemli isimler olmalı. Yani futbolun içerisinden gelen ısmarlama teknik direktörler olmamalı. İşte milli takımlarda bunu zaman zaman yaşıyoruz. Siz de söz ettiniz. Bu kadar geniş bir kadro var Montella'nın ekibinde. Ama rakibi demek ki iyi analiz edemediniz. Sizi tuzağa düşürdü.

0: hepimizin boynu bükük kaldı. Umarım aynı şekilde ilişkiler devam etmez. Mutlaka milli takımlarımızda da kulüplerimizde de bu işin içerisinden gelen, çünkü önceden iki tane özgüme, hani bütün kamplara gidiyordu bizler gibi, iki tane antrenör vardı. Bir teknik direktör, bir antrenör. O antrenör hem kaleci antrenörü, hem işte psikoloji, hem analiz, hepsi vardı. Ama şimdi bir futbol takımı kadar teknik kadrolar oluşuyor. Artık onların mazeret üretme hakları yok. Bir yönde üretime geçmek zorunda futbol kulüpleri. Ve artık savurganlık dönemi sona ermeli. İşte Adana Demirspor yaşadı, bol keseden attı. Borcu yapanlar gitti. Ne oldu? Adana Demirspor enkazı Adana'da kaldı.
1: Evet.
0: O nedenle kulüplerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor, iyi yönetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sayın Sarıçoban, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Birinci ligi, dertlerini ve önümüzdeki haftalar için neler bekliyorsunuz? Bunları söylediniz. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Özgün Erdoğan'a da iyi yorumlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.28'i gösteriyor ve bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.

0: 31'i gösteriyor. Yapımcımız Işılay Dikmen. Teknik yönetmenlerimiz önce Volkan Kahraman ve Zafer Altay'dı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dinlenmeye gittiler. İyi dinlenmeler. Ve yeni gelen teknik yönetmenlerimiz Ertuğrul Kaya ve Soner Abacı. Hoş geldiniz ve saat 19'a dek bizlerle birlikte olacak arkadaşlarımız. Ve ben Yüce Er, sizlerle birlikteyiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Spor yazarı Özgün Erdoğan yine stüdyo konuğumuz. Devam ediyoruz. Saat 13.30'dan itibaren sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'ın ardından TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş'a dönüyoruz. Sivas'ta neler oluyor bunları öğreneceğiz. Sayın Çetintaş hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce Bey. Size ve Özgün Erbey'e çok selamlarımı iletiyorum. Ayrıyeten siz söylediniz. Ben o teknik ekipte isimsiz kahramanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlara da başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sivas Spor Ligi bitirdi. Esasında biz playoff'u bekliyorduk. Playoff'ta olmasını bekliyorduk ama olamadı. Ligden düşmedi. En azından bir duraklama dönemine girdi diyelim Sivas Spor. Ama yeni sezon için neler oluyor şu anda Sivas'ta? Neler yapılıyor? Nasıl bir çalışma var? Seçimler var veya işte başkan çıkacak mı çıkmayacak mı? Birçok konu var. Sivas'ta neler oluyor?
1: Sivas'ta iki gün öncesine kadar bir belirsizlik vardı, bir kaos vardı ama iki gün önce güzel şeylerin olacağına dair işaretler aldık.
0: Evet.
1: İlk önce sezonu hedeflediği yerde kapatamayan, hatta Süper Lig ilk iki sırada tamamlayıp Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Sivas Spor'da playoff iddiası bile geride kaldı. Çok çeşitli sebepler var ve bunların büyük bir kısmı Sivas Spor'un kendi iç meselesi. Burada gazetecilik yapacak durumda değiliz. Çünkü gazetecilik yapabilmek için ortada elle tutulur, gözle görülür ve başarıya endeksli bir yapı olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun yanı sıra bir de başarısızlığın gerekçelerini analiz etmeye kalkıştığımızda da hem şehir hem de camianın zarar görme ihtimali olan konular var. Bunları atlayıp doğrudan yönetime geçiyorum.
0: Evet.
1: Sezon içerisinde hedeflenen başarı elde edilemeyince zaten olağan kongre dönemiydi. Sivasspor'un tüzüğü gereği olağanüstü durumlarda oluşan kongreler sadece olağan kongreye kadar olan geçen dönemi kapsıyor. Bu yıl olağan kongre dönemiydi ve 19 Mayıs itibariyle kongre kararı alındı. Kongrede bir aday çıkmadığı için divan heyetinde kaldı yönetim. Divanda dikkat çeken isimler vardı. 3 tane gazeteci bir de kulübün genel müdürü vardı. Niye gazeteciler oldu konusunu biz ciddi anlamda sorguladık. Arkadaşlarımız işinin ehli, gerçekten ahlakıyla, namusuyla, bilgi becerikisiyle bunu yapabilecek durumdaki arkadaşlar. Ancak İhtiyaç hasıl olduğunda bir bütçe ortaya koyup krizi çözebilecek durumda olan insanlar varken niye gazetecilerin buraya alındığını biz gerçekten sorguladık, bir cevap alamadık. Onlar da gerçekten işlerini iyi yaptılar. Pek çok alanda görüşmeler yaptılar. Şehrin valisiyle birkaç kez görüştüler. Belediye başkanıyla, şehir dışındaki bazı kanaat önderleri ya da iş insanlarıyla görüşmeler oldu. En son 13 Haziran'da yani dün itibariyle kongre kararı alınmıştı. Cuma günü yapılan bir görüşme, düzeltiyorum, Perşembe günü yapılan bir görüşmeyle bunu bir hafta daha ertelediler. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ayın 22'sinde yine Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek gündemle, sadece seçim gündemiyle toplanacaklar. Dolayısıyla kongre için herhangi bir çoğunluk aranmayacak. Çoğunluk aranmadığı için de sadece divan başkanlığına aday olan kişiler isimlerini verecekler. Verdikleri o isim listesi çerçevesinde de oylama yapılacak. Eğer birden çok liste çıkarsa bu sefer sandık kurulacak ve iki farklı oy zarflar aracılığıyla atılacak. Eğer tek listeyle gidilirse el kaldırma yöntemiyle olacak bu. Bu noktada da benim şu ana kadar edindiğim bilgi, bir yönetim kurulu başkanı oluşturuldu. Bu tespit edildi. Şu an itibariyle bunlarla ilgili çeşitli görüşmeler var. Az önce Sayın Sarıçoban'ın söylediği Kayseri Spor'daki gelişmeleri anlatırken Reyman Ay'ın Kayseri Spor'un talepleri arasında olduğunu söyledi. Bu gerçekleşmeyecek çünkü oluşacak olan yönetim kurulu başkanı Reyman Ay'ın bir yere gitmesine izin vermeyecek.
0: Evet.
1: Teknik direktör konusunda da bir takım görüşmeler.

0: oldu. Birkaç isimle prensip anlaşmasına varıldı. Hem yönetim kurulunun imzalayacağı şekilde bir tasarı oluşturuldu. Hem de Sivas Spor'a faydası olabilecek durumdaki bir teknik adamla da 3 aşağı 5 yukarı isim netleşti. Bunu söylerken herhangi bir bilgi kırıntısı değil, bizatihi işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Sivas Spor kaostan çıkmak üzere, bu karışık karmaşık dönemden kurtulmak üzere diyebiliriz.
1: Peki gerçekten Sivas Spor'a gönülden bağlı olanlara önemli mesajlar verdin. Ki bunu isim vermeden söylüyorsun. Daha sonraki haftalarda da bu isimleri anladığım kadarıyla hem basında göreceğiz hem de dile getireceğiz rahatça. Bu belirsizlikten dolayı mı bu isimleri söylemiyorsun, yoksa çok erken olduğu için mi?
0: Ya burada sadece para konusunda anlaşma sağlanmamış. Yalnızca görüşüldükten sonra ben Sivas Spor'da çalışırım demiş bir teknik adam var.

0: özellikleri taşıyan ve yönetimi devraldığında hemencecik transfer çalışmalarına ve kulübün yapılanmasına odaklanabilecek bir yönetim kurulu başkanı adayı var. Ya bunların isimlerini bugün zikrettiğimizde evet, biliyorsunuz ülkemizde bazı konular aşırı derecede manipüle ediliyor. O yüzden hem kulübün hem de bu kişilerin zarar görmemesi için bunların gizli tutulması benim kanaatimce faydalı olacaktır. Çünkü ülkemizde sosyal medya çöplüğü diye bir yer var. Her şeyi o kadar abartarak yapıyorlar ki artık kendimiz bile bu çöplükten zarar görmeye başlıyoruz.
1: Peki Özgün Erdoğan'ın da sorusu var, Murat Çetintaş.
0: Buyurun Özgün Erbey.
2: Sevgili meslektaşım, tabii Sivasspor'u yıllardır takip ediyorsun. Biz de takip ettiğimiz kadarıyla hem sportif anlamda büyük başarılara imza atmış bir kulübümüz, hem de gerçekten büyük yönetimsel ve eski tanınmış futbolcuları Rıza Çalınbay gibi birçok ünlü futbolcumuzun da görev yaptığı bir kulübümüzdü. Ama son 1-2 yıldır zannedersem hem sportif başarısızlık, onun yanında da yönetimsel isteksizlikler oluşmaya başladı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Birdenbire Sivas gibi böyle dayanışması, birlikteliği ve paylaşımı çok yüksek olan bir şehirde bunları yaşamasının sebebi nedir?
0: Özgün Bey, biraz uzunca cevap vermek istiyorum bu sorunuza.
1: Tabii ki.
0: Ben 55 yaşındayım, 49 yıldır stadyumda maç seyrediyorum. Babamın omzunda ilk kez maça, stada gitmiştim. O gün bugündür hem Sivasspor'u hem de Türk futbolunu aralıksız, soluksuz izliyorum. Ben Sivasspor özelinde şunu söyleyeyim. Bir gazetecinin ya da bir Sivasspor takipçisinin yaşayabileceği bütün mutlulukları yaşadım. Bütün kategorilerde Sivasspor formasında maç izledim. Nerelerde izledim? Amatör ligde izledim, 3. ligde izledim, 2. ligde, TFF 1. ligde, Süper Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Kupası'nda, Konferans Ligi'nde, Intertoto Kupası'nda, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, bunların tamamında ben tribünde yer aldım. Bir yani benim yaşadığım süreçleri yaşayabilecek çok az sayıda insan bulunur. Ve gazeteci kimliğimizle bunu açıkça ortaya koyuyoruz. 2021 yılından itibaren özellikle Türk futbolunda bir kaos var. Anadolu kulüpleriyle İstanbul'daki birkaç tane kulübün arasındaki makas inanılmaz derecede açıldı. Bundan en fazla olumsuzlukla etkilenen takımların başında da Sivasspor geliyor. Sebeplerden birisi sponsor olan büyük firmalar, büyük maliyetle sponsor olanlar İstanbul takımlarını tercih ettiler. Anadolu takımlarını biraz üvey evlat muamelesi yaptılar. İkincisi, yayıncı kuruluşun elde ettiği, yayıncı kuruluştan elde edilen gelirler inanılmaz derecede düştü. Rakamlar Türk lirası, ödemeler döviz cinsinden. O dövizdeki hareketlilikle birlikte mali tablo bozuldu. Mali tablo bozulunca oyun kalitesi ve oyuncu kalitesi de bir anda aşağıya geldi. 2012, 2013, 2014 yılında bir Anadolu takımının ligi ilk 5 sırada bitirmesi artık sürpriz değildi. Ama bugün geldiğimizde herhangi bir Anadolu takımının ilk 5 sırada bitirmesini biz alkışlarla karşılıyoruz. İşte Samsun Spor örneği, evet, Göztepe örneği, onların da arkasında ciddi mali güçler var. Bunun dışında Kayseri Spor da küme düştü. Kayseri büyükşehir, bir sanayi şehri. Gerçekten sporda kültürü olan bir şehir. Yaklaşık 50 yıldır Süper Lig'de yer almış bir şehir bu yıl küme düştü. Konya Spor bir süre sallandıktan sonra kurtardılar. Gençler Birliği belki son maçta kurtardı. Bunun gibi Rize Spor gitti geldileri vardı. Gerçekten çok zor şartlarda çok zor mücadeleler veriyorlar ve Sivasspor bu kritik süreçten kurtulamadı. Yönetimsel sorunların başında mali sorunlar geliyor. Eskisi gibi ciddi kaynaklar bulunamadığı için de ciddi oyuncu transferleri yapılamıyor. Bundan dolayı başarıda hedeflendiği gibi gelmiyor. Bir de bizim maalesef stadyuma gelen seyircilerimizin çok seçici olduklarını söyleyebilirim üzülerek. Başarı varsa tribün doluyor, başarı yoksa tribüne insanlar ya bu oyuncuyu mu izleyeceğim mantığıyla yaklaşıyorlar. Böyle bir yaklaşımın desteklediği bir futbol kulübünün ne kadar süre daha üst sıralarda yer alabileceğini kimse tahmin edemez. Öncelikle Sivasspor'a taraftarı gerektiği kadar

0: sahip çıkmadı.
1: Şimdi bakın, çok önemli bir noktaya getirdiniz. Kaç senedir futbolu stat'tan izliyorsunuz. Hani biz de burada dile getiriyoruz. Esasında bir tek Sivas'ta değil, ülkenin birçok stadında televizyonun ve sosyal medyanın çıkmasıyla bu seçicilik, çok seçicilik, taraftarlıktan seyirciye, seyircilikten müşteriye, ama müşteri olurken de en ucuza çok büyük yıldızları seyretmek gibi bir düşünceyle başladı. Hani Sivas'ta da bu şekilde mi? Mesela Fenerbahçe'nin seyircisi, biz diyor bu futbolcuyu mu seyredeceğiz? Bunlar işte, parantez içinde söylüyorum, tırnak içinde söylüyorum, çöp. Şimdi bir de böyle bir şey oldu. Sivas'ta da mı bu boyutta?
0: Maalesef bunu söylüyorlar ama Fenerbahçe ile Sivasspor arasında bir fark var.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe 55 bin seyirci kapasitesi olan bir stadyumu var. Hiç olmadığı anda 30 bin seyirciyle oynuyor.
1: Evet.
0: Bu ilk günden itibaren yanlıştı. 12 bin kişilik bir stat 14 bine çıkartıldı. 14 binlik stat varken 27.500 kişilik bir stada geçiş yapıldı. Ve bu stada biz en çok doldurduğumuzda 23 bin. 23 bin seyirciye oynadığımız bir maçta stadyum hınca hınç dolu görünüyordu. 27.500 seyirci kapasitesi olan bir stadyumda siz 7-8 bin seyirci geldiğinizde zaten boş kalıyor. Ambiyans oluşmuyor ama Sivas'a 15 binlik, 16 binlik bir butik stadyum yapılsaydı birçok işte, birçok organizasyona da ev sahipliği yapardı ama 6-7 bin kişilik bir taraftar grubu bu takımı ateşlemeye yetecek şekildeydi. Taraftar sayısı azaldıkça seçicilikte, müşterilikte ya da kendisini sanki taraftar olarak üst düzeymiş gibi algılayıp futbolcuyu, futbol takımını eleştiren insanlar türedi. Ya bu çok yanlış. Siz taraftar olarak tribüne gelip takımınızı desteklediniz mi, desteklemediniz mi? Yani siz görevinizi yaptınız mı sorusunun cevabını evet diyemeyen insanlar takımdaki başarısızlığı her şeyde konuşmaya başladı.
1: Doğru.
0: Ya bu da toplu halde başarısızlığı bir zincirleme halinde etkilemeye başladı. Futbolcuların morali bozuluyor. Sivas ulaşılabilir bir şehir. Sivas'ta neye ihtiyacınız varsa hem ticari işletmeler açısından hem de yeme içme kültürü açısından çok zengin bir şehir. Bir futbolcu hangi ülkeden gelirse gelsin bu şehirde ihtiyacını giderebilecek her şeye sahip. Ancak şöyle bir şeye de sahip. Bu şehirde herkes birbirini tanır. İşte A isimli futbolcu çarşı pazar gezmeye gittiğinde, işte bir mekanda yemek yerken, çay içerken veya alışveriş yaparken taraftar gruplarıyla karşılaşabilir. Rahatlıkla bu iletişim ve bu ulaşım mümkünken bir anda o insanların da keyiflerini kaçırdılar ve o insanlar sokağa çıkmaz oldular. Ya normalde stadyuma gelse, taraftar olarak desteğini verse, bir maç kötü oynasa, iki maç kötü oynasa, üçüncü maçta zaten düzelecek. Hepimiz insanız, hepimiz moral motivasyonla Doğru. çalışıyoruz. Futbolcu da aynı. Bugün milli takımımızı konuşuyoruz. Ben milli takımımızın teknik direktörünün yabancı olması konusunda, yabancı olmasından dolayı camianın bir kaosa sürüklenmediğini düşünüyorum. Eğer bir teknik direktör, Türk teknik direktör olsaydı, emin olun bu oyun, bu oyuncu dizilimi, bu oyun anlayışı ve bu maç sonucuna göre herhalde sabahtan akşama kadar bütün medya kuruluşlarımız bu adamın ikinci maça çıkmaması gerektiğini tartışacaklardı. Ya biz kendi açımızdan da öz eleştiri yapalım. Kendi insanımızı, kendi değerlerimizi çok kolay yok ediyoruz. Sivas'ta da bu aynı şekilde yaşandı. Mesela Fenerbahçe'nin A isimli oyuncusu dünya yıldızıymış. Sivas'ta hemen kapısının önünde stadyumda onu izleme fırsatı varken Fenerbahçe'deki o oyuncuyu izleme imkanını kaybetti. En yakın Kayseri'ydi. Şimdi Ankara oldu, Konya oldu, işte Erzurum oldu. O oyuncuyu izlemek için 500 kilometre yol gitmesi gerekecek Sivas'ta yaşayan bir vatandaşın. Ama kendi takımına sahip çıksaydı bu dünya yıldızlarını Sivas'ta kapısının önüne kadar getiriyordu Sivasspor.
1: Evet.
0: Bu pencereden hiç bakmıyorlar olaya. Ben stadyumda çok fazla futbolcu izledim. Mesela Osimhen'in sahadaki duruşunu, sahadaki verdiği mücadeleyi, her ne kadar Sivasspor'a attığı golle Sivasspor maçı kaybetmiş olsa bile bir dünya yıldızını izleme keyfi yaşadık. İşte Alex de Souza'larından tutun, aklınıza kim geliyorsa, işte Edin Dzeko'yu sahadaki profesyonelliğini ben müthiş derecede hayran kalmıştım. Bunun gibi bir sürü oyuncuyu gördük. Hem biz gördük hem Sivaslılar gördü. Şimdi

0: görme şansları yok. Ama yine var. Bugün bu karanlık ve kaotik ortamdan kurtulacak ve bütün Sivaslıların Sivasspor'a verebilecekleri maksimum değil, ortalama bir destekle Sivasspor'un 2-3 milyar gibi bir bütçeyle ve gerçekten bu rakam Süper Lig için mütevazı bir bütçe. Yani 50-60 milyon euroya tekabül ediyor. Bu rakamlarla birincilikten Süper Lig'e çıkacak, Süper Lig'de de kesinlikle ilk 5'te yer alabilecek bir takım oluşturma imkanı çok yüksek. Bu potansiyel Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da yok. Çünkü onların maliyetleri çok yüksek. Sivasspor bu kadar mütevazı bir bütçeyle hem buradan kurtulup hem de yine ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edebilecek o efsane günlerine yeniden dönebilir. Bu potansiyeli de var, bu imkanı da var. Umarım önümüzdeki hafta pazartesi günü oluşacak kongreyle birlikte bu yönetim bunu başarabilecek durumda. Biliyorsunuz hem Ankara'da hem İstanbul'da Sivaslı nüfusu çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Bunların iş insanı olarak ekonomik gücü yüksek olan insanlar da var. Bir de bizim Sivaslıların şöyle bir tarafı var. İki eli kan da olsa memleketine sahip çıkar, memleketinin değerlerine sahip çıkar. Böyle bir özellikleri var ve bu özelliklerini bu yıl göstereceklerine dair ipuçlarını aldık. Ama ne kadar gösterecekler? İşte o biraz beklenti halinde. Eğer bir süre daha aynı tempoda devam ederlerse birincilikte kalıcı olurlar. Birazcık daha maddi imkanları artırırlarsa hemencecik Süper Lig'e gelirler ve bu dünya yıldızlarını bir daha Sivasspor'la oynadıkları maçta stadyumda görürler. Yüce Bey, ben sadece şunu örnek vereyim. Unai Emery diye bir adam vardı. Evet. Villarreal'in başında Sivas'a gelmişti. Ve bu adam 5 defa UEFA Kupası kazanmış. Böyle bir teknik adamı bir daha Sivas'a nasıl getireceğiz?
1: Evet. Çok
0: yani bu önemli bir kazanımdı. Bunun için Sivasspor'da güzel işler olacak diye bizim beklentilerimiz var.
1: Şimdi evet, başkanını seçecek, yeni transfer politikasını düzenleyecek. Son 5 dakikanın içindeyiz. Şimdi özellikle Sivasspor'un önemli bir lideri vardı, Mecnun Otyakmaz. Şu anda Futbol Federasyonu'nda başkan vekili. Bütün kulüplerle de bağlantısı olan bir kişi. Sivasspor'un da özellikle yanında olan bir isim. Birçok takımla da arası, kulüple de arası iyi ilişkiler içinde. Oynatmadıkları futbolcuları Sivasspor'da, özellikle altyapıdaki futbolcuları Sivasspor'a gönderip en azından bu sıkıntılı sürecinde Sivasspor'u biraz daha yukarı taşımak için bir girişim olabilecek mi? Kısaca cevaplamanızı istiyorum.
0: Ben Mecnun Otyakmaz'ı çok uzun zamandır tanıyan bir kişi olarak söylüyorum. Evet. Mecnun Otyakmaz diye Futbol Federasyonu'nun yöneticisi, sadece Sivasspor'un değil bütün spor kulüplerinin, bütün futbol kulüplerinin başkanı. O yüzden Sivasspor için pozitif ayrımcılık yapabileceğine dair ben hiçbir şekilde taraf olacağına ihtimal vermiyorum. Evet. O delikanlı bir adamdır. İhtiyacı olan, eğer Ahmetspor'un ihtiyacı varsa onlar ulaşır ve ikna edin diyorlarsa herkese arar. Sivasspor'a ait bir pozitif ayrımcılığı olacağına asla ihtimal vermiyorum. Çünkü Mecnun Başkan'ın kendi yapısı itibariyle tarafsız ve özgün bir duruşu var. Bu duruşundan asla bunu taviz vermez. Ama Sivasspor için Sivassporlu yöneticiler gidip ya biz şu oyuncularla görüştük ama sonuç alamıyoruz dediklerinde onlara da diğer kulüplere ne kadar yardımcı olacaksa yardımcı olacaktır. Kesinlikle bu noktada bir eksiklik olacağına ihtimal vermiyorum ama Mecnun Başkan da tarafsızlığını bozmayacaktır ki bozmadığına dair pek çok örneği de vardır. O yüzden Mecnun Başkan'ı bu işlerin dışında tutarak Sivasspor'un gerçekten umut veren bir yönetim oluşturduğunu ve bu oluşturacak yönetimle birlikte Süper Lig'e yeniden gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolay gelsin ve başarılar diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Özgünler Bey'e de selamlarımı iletiyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Saatimiz 15.52'yi gösteriyor. Sayın Doğan, şimdi çok önemli bir şehir Sivas ki Murat Çetintaş'ın da söyledikleri çok doğru. Hani seçici olmak, evet seçici olalım, kabul ediyorum. Ama oradaki oyunculara bunu hissettirmeyelim. Öyle bir hissettiriyoruz ki seyirci olarak veya taraftar.

0: olarak. En ufak bir top kaybında bir ses çıkıyor. Oo. Şimdi evet, biz kendi içimizde bunu söylüyoruz ama öyle bir yansıyor ki sahanın içine. O futbolcu bir daha sorumluluk almak istemiyor. İşte milli takımda da merak etmeyin, o hani geri dönüp pas vermeler, onlar bunlar. Bu
1: Tabii.
0: sorumluluk alamamaktan, almak istememekten, o sorumluluk sahibi olmamaktan. Lider oyuncu olmadığı için içinde, hepsi genç oyuncular. Lider oyuncu olabilecekler de lider oyuncu olabilmek için sorumluluğu alamıyorlar. Sıkıntı da bu. Şimdi onun için taraftarın da bir anlamda biraz daha kendine çeki düzen vermesi lazım. Dediğine çok katılıyorum. Seyirci çok seçici. Evet, seyirci artık seçici olmayacak çünkü
1: Evet.
0: Tarzan zorda. Yani eğer biraz daha böyle seçici olmaya devam ederseniz bir alt lige düşer. O zaman hiç seyredemezsiniz, yukarıyı hiç göremezsiniz.
1: Tabii bir de bulunduğu noktayı ve imkanlarını da göz önünde bulundurması lazım ama burada da tabii şu kulüplerimizin en büyük eksiği bana göre taraftarlarla kulüp arasında bağ kuran eskiden amigolar vardı. Bu amigolar
0: Evet.
1: sürekli yönetimle beraber hareket ederdi. Yönetimle gelirlerdi, otururlardı veya işte futbol şubesiyle konuşurlardı, teknik ekiple, futbolcularla haşır neşirlerdi. Mesela işte taraftarlardan bir grup bir futbolcunun imzalı formasını isterdi, verirlerdi. Fotoğraf çektirmeye, antrenman izlemeye gelir, getirirlerdi bir tepsi baklavayla falan. Böyle ilişkiler ve diyaloglar üst düzeydeydi. Bunlar artık yok.
0: Evet.
1: Şimdi taraftar grupları kendi içinde ikiye üçe bölünmüş ve çıkar grubuna dönüşmüşler. Her birisi bedava bilet peşindeler. İşte oradan rant devşirme peşindeler o taraftar liderleri. Öyle olunca da kendine bağlı taraftarları kullanıyorlar.
0: Evet.
1: Ve öyle bir tablo çıkıyor ki ortaya, diyor ki ya kardeşim biz bunu niye isteyelim? Kimi isteyeceksin? Messi gelsin diyor mesela.
0: Evet.
1: Ya şunu düşünmüyor. Onu söylerken öbür taraftakiler de demiyor ki ya bu takıma Messi gelir mi?
0: Hangi parayla
1: Ya da
0: gelir?
1: hangi parayla, onu sormuyor. Sorgulamak yok.
0: Getirsin
1: Tabii
0: kardeşim, yönetici
1: getirsin diyor.
0: oldu.
1: Hemen diyor, getirsin diyor. O zaman ne oluyor? Taraftardan içinde farklı farklı sesler çıkıyor. Sonra bir sahaya gidiyorsun maça. Tribünler dolu. Takım sahaya çıkıyor. Oh be, 12. adam arkamızda. Maç bir başlıyor. Yuhu ha o bilmem ne. Bir anda takım sönüp kalıyor yani.
0: Tabii
1: Ya bu
0: düşüyor.
1: nasıl olacak diyor. Biz bu seyirci bizim taraftarımız zannediyorduk. Bizim arkamızdaki güç diyor ama rakibe çalışıyor bunlar diyor. Onun için artık hakikaten tablo çok değişmiş. Murat burada çok güzel bir noktaya değindi. Artık eskisi gibi değil. Biz oturup taraftarlarla yan yana sohbet ettiğimiz zaman taraftar gruplarıyla, amigolarıyla oturup taraftar liderleriyle konuştuğumuz zaman hep şunu söylerlerdi. Biz bu takımın faydasına olacak her şeye varız.
0: Evet.
1: Boş yere efendim o futbolcu mesela, öyle taraftar gruplarıyla ben konuşmuşumdur ki para olmadığı halde, imkanı olmadığı halde bir futbolcuyla anlaşmaya çalışan kulübünü vazgeçirmiştir. Tribünden bağırtı, tezahüratla veya gidip görüşmüşlerdir. Biz bu kadar parayı bir futbolcuya verirsek takımdaki diğer futbolcuları küstürürüz. Olmaz. Bizim takımımıza bu çok yüksek gelir. Daha uygun birini bulun. 2-3 tane alalım. Çok iyi olsun. Genç olsun, çalışkan olsun. Bize onlar lazım diye söyleyen taraftar gruplarına da şahit olmuşum. Ama şimdikiler böyle değil. Tabii bakıyorsunuz gerçekten hep sizinle iyi bir teşhis yapmışızdır. Taraftar, seyirci, müşteri. Artık hepsi müşteriye doğru gidiyorlar. Öyle gibi görünüyor.
0: Ama işte müşteri olduğunuz zaman da elinizdeki kıymeti kaybediyorsunuz. Sıkıntı
1: Kayboluyor
0: o.
1: zaten. Kesinlikle gidiyor. Yok yani size kimse taraftar gözüyle bakmıyor. Müşteri. Müşteri ne yapar? Parasını verir, oraya oturur. Oh, onu ister, bunu ister. Aynen onu yapıyor.
0: Futbolcu da parasını alamadığı zaman, kulüp zor durumda olduğu zaman sorumluluk sahibi olmuyor ve bırakıyor, gidiyor. Futbol Federasyonu'na başvuruyor,
1: Tabii.
0: sözleşmesini feshediyor. Gençler Birliği'nde olduğu gibi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Şimdi yani o kulüple bağları tamamen kopmuş durumda. Hem futbolcunun hem o taraftarın hem yönetimin bunlarla olan ilişkileri de kopmuş durumda. Yani iletişim eksiklikleri had safhada. İletişim kopuklukları var. Öbür taraftan bakıyorsunuz aidiyet duygularını kaybetmişler. Yok. Yani öyle bir şey kalmamış. Çünkü kulüp yönetimi bunu kaybetmiş zaten. Diğerlerine gelene kadar akşam olur. Öyle olduğu zaman siz bunu birlikteliği sağlayamazsınız. Bir kere önce oradan başlayacaksınız. Oradan başlamak zorundasınız. Murat Çetin Taş'ın söylediğine bakıyorum. Genel kurul yapmak için
0: evet.
1: divana bırakılmış yönetim.
0: Evet.
1: Yok yani aday çıkmıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir şey olur mu ya bir şehirde? Sivas Spor.
0: Sivas.
1: Köklü.
0: Tabii.
1: Takım gerçekten büyük başarılara
0: birbirine
1: imza atmış.
0: Birbirine bağlı olan
1: evet.
0: insanların olduğu yer.
1: Ve ben tabii aynısını gençlerde de yaşadık işte.
0: Evet.
1: Yaşamıyoruz, yaşıyoruz işte. Çıkmada en sonunda işte geldi bizim gencecik Tolga mıydı? Yeni başkanımızın adı.
0: Arda.
1: Arda. Arda geldi. Gencecik Arda'mız başkan oldu. Şimdi o da gitmek istiyor. Kalayım mı, gideyim mi bilmem ne ikileminde. Hoca yok, işi de bilmiyor. Bu hale geldi bütün kulüpler. Bütün kulüplerimiz böyle.
0: Ya o zaman hani biraz daha çeki düzen vermek için lige hani biraz daha sayıyı düşürüp hani 3 ya da 4 devreli ya da işte playoff sistemine geçip bir şekilde futbolu biraz daha cazip hale getirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Farklı bir şey düşünmek gerekiyor çünkü bu kadar takımı taşıyamıyor Süper Lig.
1: Kesinlikle bir de federasyonun gerçekten kulüplere ciddi anlamda destek olması, tarafsız olması, iyi bir yönetim göstermesi gerekiyor. Herkesi kucaklaması gerekiyor bütün takımları.
0: Yani bazı takımların vergilerini affederken
1: tabii.
0: Diğer kulüplerin borçlarını işte ya da işte onları ödetmek için transfer yasağı koymak hoş bir şey olmuyor.
1: Kesinlikle yanlış. Yanlış bir şey olmaması gerekiyor. Onun
0: Herkese
1: için zaten
0: eşit mesafede olması lazım.
1: Öyle olursa federasyon futbol kulüpleri de zaten orada kendilerini toparlayacak zemini bulurlar. Yani işin başı futbol federasyonunun tarafsız, adil bir yönetim göstermesi ve doğru dürüst çalışması gerek.
0: Evet, Sivasspor'a biz başarılar diliyoruz.
1: Evet,
0: gerçekten
1: başarılar.
0: Bütün kulüplerimize başarılar ama Sivasspor özellikle başkanlık seçimi olduğu için de başarılar diliyoruz. Her şeyin hayırlı uğurlu olmasını
1: İnşallah,
0: diliyoruz Sivasspor
1: inşallah.
0: için. Saatimiz 16'ya doğru ilerlemekte. Az sonra haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardındansa sevgili dinleyiciler sadece voleybol konuşacağız saat 17'ye dek.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için

0: denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Washington-Tahran hattında anlaşma bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için pazar gününü işaret ediyor. Ancak İran tarafı temkinli. Anlaşmaya ilişkin nihai kararın değerlendirildiğini açıklıyor. Katar'dan da bir heyet Tahran'a gitti. Arabulucular anlaşmaya son halini vermeye çalışıyor. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi onayladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor. Ancak ilk sonuçlar tartışmalı teklifin seçmenden yeterli destek görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Setur Yaz Show! Güneş zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Eyvah. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim onun ruh sağlığı

0: varlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
3: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Saatimiz 16.07'yi gösteriyor. Şimdi voleybol konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi saat 13.30'da başladı programımız. Başlar başlamaz önce futbol milli takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya mağlubiyetini konuştuk. Daha sonra basketbolda Beşiktaş Gey'nin Fenerbahçe Beko'yu yenmesini konuştuk. Daha sonra birinci ligi konuştuk. Az önce de Murat Çetintaş'la TRT Sivas muhabiri Sivas Spor'un önümüzdeki günlerde neler yapacağını, neler olacağını konuştuk. Şimdi voleybol konuşma zamanı ve Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldiniz.
6: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
5: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
6: Çok iyiyim. Özgüner Bey, stüdyomuzda mı?
5: Evet.
7: Evet, buradayım.
6: Özgüner Bey, sorularınızı özledik. Neredesiniz?
7: İnşallah olacak, inşallah olacak.
6: İnşallah, inşallah.
5: Şimdi Savaş Eskigülek, dün konuşmuştuk. İtalya'yı da Fransa'yı yendikten sonra yenebiliriz dedim. Ben de akşam maçı seyrediyordum. Seyrederken biraz su molaları olduğu zaman ben milli takımımızın maçını seyrettim. Aslında hiç de 3-0'lık maç gibi olmadı karşılaşma. Öne geçtiğimiz dönemlerde oldu, benim seyrettiğim alanlarda, zamanlarda. Hani İtalya maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin ki özellikle çok karşı koyduğumuz ve ağır bastığımız anlar da oldu. Nelerde kaybettik?
6: Valla Yüce Bey, milli takımımıza gelmeden önce izninizle bugün 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü. Biliyorsunuz ben de en büyük ödülü almış, Kızılay'dan en büyük ödülü almış bir kan bağışçısı olarak, evet, bir farkındalık yaratmak amacıyla sesimizin ulaştığı yerlere kan bağışının önemli olduğunu, neden 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü olduğu ile ilgili küçük bir bilgi vererek başlamak istiyorum.
5: Tabii ki.
6: Biliyorsunuz kan, insanlarda kan grupları A, B ve 0 olmak üzere 3 ana bölümde kategorize edilmiş. A grubu, B grubu ve 0 grubu, pozitifleri ve negatifleri var. İşte bu kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'in doğum günü olması sebebiyle her yıl bugün dünyada farkındalık yaratmak, kan bağışına özendirmek amacıyla da 14 Haziran Kan Bağışları Günü olarak bir farkındalık yaratıldığından bir gün oluşturulmuş.
5: Evet.
6: Ben de diyorum ki kan herkesin ihtiyacı olabilir. Bizler için bir 5 dakika bir kişinin hayatıyla ilgili bir gelişme söz konusu yaratabilir. Bu bakımdan ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Kan acil değil, sürekli olan bir ihtiyaçtır diyerek başlamak istedim.
5: Evet.
6: Yüce Bey, dediğiniz gibi aslında biz birinci seti kazanmış olsaydık, 27-29 kaybettik. Birinci seti kazanmış olsaydık bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Oradaki kırılma anlarındaki öne geçtiğimiz şeyler de var. Siz de farkı yakalamışsınız, o şeyleri, bölümleri, evet, anları. Öne geçtiğimiz anlarda nedense İtalya'nın iyi servislerine karşılık vermekte zorlandığımız anlar oldu. İlk seti kaybettikten sonra bir direnç düşmesi yaşamadık değil milli takımımızda. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani 29-27 kazandığımız ilk setin ardından 25-14 gibi bir 11 sayılık farkla bitebilecek bir oyunla oynamadık biz birinci sette. Böyle olunca da milli takımımız toparlanma sürecine girdi. İlk üçüncü sette hadi dedik, acaba oldu mu, olacak mı derken, fakat olmadı. 25-20 ile üçüncü seti de kaybettik. 3-0'lık bir şey yaptık. Yani şöyle söyleyeyim, aslında manşetlerde kötü değildik. %45'lik bir olumlu karşılama vardı. Sadece hücumlarda 95 hücum girişimi yapmışız bu karşılaşmada. Şöyle söyleyeyim size, %30 gibi 37 sayılık bir şey yapmışız. Yani İtalyan bloklarını geçmekte birazcık zorlanmışız. Blok derken bu topa ellerin topa değmesi ve hızını kaybetmesiyle özellikle nasıl söyleyeyim size, bizim servis attığımız anlarda elde edemediğimiz sayıları İtalya çok daha kolay sayıya çevirdi. Böyle olunca da ben galip gelebileceğimizin müjdesini vermiştim. Yani hesaplarıma göre bir önceki turnuvada, İtalya'da oynadığımız özel turnuvadaki ikinci maçtaki gibi oynarsak, ki ilk setin sonunda da herhalde dedim bu sefer hani kazanacağız dedim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi zaten bizim için önemli olan bu turnuvanın ilk ayağında alabildiğimiz kadar çok galibiyet almak çok önemliydi. Çünkü biz sıralamada, dünya sıralamasında kendimizden üstteki olan takımlarla oynadığımız için yenildiğimizde az puan kaybedip kazandığımızda 12, 14, 16 civarında puanlar alarak dünya sıralamasında yukarı doğru çıkmayı hedefliyoruz. Niçin? 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için. Milli takımımızın bugün de karşılaşması var biliyorsunuz. 21.30'da ev sahibi Kanada ile oynayacağız. Şöyle söyleyeyim, Kanada'nın Kanada karşısında milli takımımızın İtalya karşılaşmasının ilk setindeki gibi oynaması halinde biz buradan galibiyetle ayrılabiliriz. Çok da iyi olur. 2 galibiyet 6 puanla birlikte çok çok değerli bir ilk etap yaşamış oluruz. Ki biliyorsunuz kadromuzda Efe Mandıracı gibi hücumumuzun en önemli gücü olan bir oyuncumuz da sakatlığı sebebiyle yer alamıyor. Bugün saat 21.30'da TRT Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmada Fili'nin Efe'leri Kanada ile karşılaşacak ve birinci etap karşılaşmalarını tamamlamış olacak milli takımımız.
5: Dün programımızın sırasında özellikle bize bağlandığınız anlarda oturarak voleybol milli takımımızın da maçı vardı. Fransa'da Gümüş Milletler Ligi. Son durum nedir? Ne oldu? Neler bitti?
6: Yüce Bey, sizden sonra program hemen bittikten sonra maalesef Sırbistan'a mağlup olduk. Yani biz o maçı kazansaydık bugün şampiyon olacaktık ve Altın Milletler Ligi'ne yükselecektik. Ama olmadı. Sırbistan bize o imkanı vermedi. Sırbistan'a kaybedince milli takımımız önemli bir avantajını kaybetmişti. Bugün turnuvada, Fransa'nın Nantes kentinde oynanan turnuvadaki son gün ve son gün karşılaşmaları da az evvel sonuçlandı. Milli takımımız son karşılaşmada Letonya'yı 3-0 yendi. İkinciliğini garantiledi, perçinledi. Sırbistan'da Fransa'yı yenerek şampiyon oldu ve önümüzdeki sene Altın Milletler Ligi'nde yarışma hakkını elde etmiş oldu. Bakalım önümüzdeki haftaki yayın programımıza göre oturarak voleyboldaki gelişmelerin ne olduğu ile ilgili bilgiler almak üzere konuklarımızı davet edebileceğiz. Genel Sekreterimiz Murat Bey ile görüştük. Gerekli izinleri verdi. Ve biliyorsunuz orada Nant'ta hali hazırda bir de uluslararası voleybol hakemimiz var. Esin Afşar Akça. Her gün karşılaşmaya çıkıyor ve iki baş hakemlik, iki de yardımcı hakemlik yaptı. Daha da iyi yerlerde olabileceğine inandığımız Dünya World Para Voley, yani Dünya Para Voley Organizasyonu'nda da düdük çalan hakemlerimizden bir tanesi Esin Afşar Akça.
5: Şimdi bir de sizin yolladığınız bilgiler var, konu başlıkları var. Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunda Yıldızlar maçlarında final günü. Şimdi tabii herkes Eczacıbaşı, Vakıfbank, Filenin Efeleri, Filenin Sultanları, Halkbank, Ziraatbank ama gerçekten voleybolda çok güzel işler de yapılıyor. Neler yapılıyor? Bunları da işte sizinle birlikte konuşmak istiyoruz. Özellikle bu Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Emincan Kocabaş sezonunda neler var, neler yok?
6: Elbette Emincan Kocabaş Eskişehirli bir voleybolcu kardeşimizdi. 6 Şubat depreminde Malatya'da oynadığı sırada, Malatya Belediyespor'da oynadığı sırada hayatını kaybetmişti. Bir kere daha hem Emincan Kocabaş'ı hem de 6 Şubat depreminde hayata gözlerini kapatan, aramızdan ayrılan 56 voleybol vatandaşımızı, 56 voleyboldaşımızı ve diğer vatandaşlarımızı bir kere daha rahmetle anmak isterim. Bununla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten işte bugün baktığımız zaman kızlarda ve erkeklerde işte biliyorsunuz geçen dün şey yaptık, Tekirdağ Kapaklı ilçesindeki Kapaklı Sitespor'u konuk ettik. Nelerden bahsettiler. Yine aynı şekilde es voleybol

0: Eskişehir Ticaret Odası hem de Türkiye Voleybol Federasyonu Eskişehir Voleybol İl Temsilciliği'nin hakikaten çok büyük emekle ortaya çıkarttığı bir karşılaşma oynanıyor veya yarışma düzenlendi, oynanıyor şu anda ve bakıyorum erkeklerde final karşılaşmasında Arkas Spor'la Ziraat Bankası karşılaşıyor. Setlerde Ziraat Bankası 2-1 önde. Dördüncü set oynanırken de 23-22'lik Arkas Spor'un galibiyeti var. Yani çok çekişmeli oluyor. Ben hep bunları seyrederim. Geçen hafta da bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Konuk da almıştık biliyorsunuz. Hem Şeref Toku öncesinde hem de sonrasında Sezer'i almıştık hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Çok güzel, çok keyifli. Altyapılarla ilgili çok güzel karşılaşmalar oluyor. Kızlarda ne var ne yok. Kızlarda da Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe. Bakınız Göztepe de altyapıda çok güzel işler yapıyor. Mutlaka ilk dörde giriyor ve Beşiktaş'ı yenmek suretiyle de Türkiye üçüncüsü oldular. Beşiktaş dördüncü oldu. Biz hep Beşiktaş'a sistem ediyoruz ya, neden
1: evet,
0: altyapıya yönelmiyorsunuz, neden altyapıya yönelmiyorsunuz? Beşiktaş'ın bu sene festival voleybol kapsamında çok güzel başarıları olduğunu, ilk 3 dereceleri, ilk 4 derecelerde Beşiktaş sporcuları gördüğümüzü, ama bizim erkek voleybolu için de Beşiktaş'ın birazcık yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu söylememize engel başarı değil tabii ki bunlar. Kızlarda finalde Eczacıbaşı ve Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Neyi bekliyorlar? Arkas Spor Ziraat Bankası karşılaşmasının bitmesini bekliyorlar. Aynı şekilde erkeklerde de TVF Spor Lisesi gibi, yani voleybolla yatıp kalkan bir kulübü, bir camiayı, bir okulu yenen Es Voleybol. Es Voleybol erkeklerde ve kızlarda bu sene çok büyük atılımlar yaptı. İnşallah oradan da bir yetkiliyi sizlerin karşısına getirip neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını tüm Türkiye'ye ulaştırmak en büyük isteğim.
1: Şimdi şu anda bizi dinleyen TRT Spor muhabiri Tamer İnan da saat 21.30'da TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacağını söyledi. Bizim milli maçımızın bu haberi de, hani TRT Spor ekranları dedik, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak, dinleyicilerimize de aktaralım. Tamer İnan kardeşimize de teşekkür edelim.
0: Şimdi, ben de çok teşekkür ediyorum sevgili Tamer'e, yaptığı röportajlarla voleybolun gündemine sıcağı sıcağına ekranlara yansıtan sevgili arkadaşımız, teşekkür ediyoruz bu güzel hatırlatması için.
1: Evet, şimdi Filenin Sultanları'nda ikinci etap karşılaşmaları başlıyor. İlk etapta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet almıştık. Şimdi ikinci hafta başlıyor. İkinci hafta Ankara'da. Neler bekliyorsunuz? Nasıl bir programı var? Nasıl bir planı var?
0: Neler bekliyorum? Bir defa öncelikle ilk etaptaki takımdan 6 kişinin yer almadığını, daha sonra da Filenin Sultanları'nın daha Asya kadroya yakın bir şekilde Ankara'da mücadele edeceğini dün bahsetmiştik. Kim yok? Eda Erdem zaten Milletler Ligi'nde yer alacak, Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Önemli eksikliğimiz bana Ebrar. Göre çok şanssız bir şekilde, evet, Ebrar Karakurt'un sakatlanması çok şanssız. Yani antrenman sırasında, ağırlık çalışması sırasında gelişmiş bir sakatlık. Umut ediyorum ki yani 4-6 hafta diyorlar ama Ebrar bu inatçıdır, güçlüdür, hırslıdır. Daha kısa sürede gelir ama tabii ki tam sağlıklı gelmiş, evet, olması bizim tercihimizdir. Evet. Milli takım

0: baktığımızda işte ilk kadroda olmayan Cansu kadroda, Melissa Vargas kadroda, Hande Baladın kadroda, ortaya baktığımızda Zehra Güneş ve Cenk Kısal'ın kadroda olduğunu görüyoruz orta oyuncularda ve savunma bakanı olarak da Gizem Örge, libero olarak da Eylül Akarçeşme Yatkın'la birlikte Gizem Örge olacak. Kimlerle oynayacağız Yüce Bey, kimlerle oynayacağız? Şöyle söyleyeyim, milli takımımız için gerçekten kritik bir hafta, ikinci hafta ev sahibi olduğumuz bir hafta ve tabii ki beklentiler hep galibiyet üzerine, 4-4 üzerine Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le oynayacağız. Sırasıyla karşılaşmalarımızın hepsi 19.30'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Biletler tamamen tükenmiş durumda ve Ankara seyircisinin rekor kırmasını bekliyoruz ama teknik olarak elbette ki zor, Çin'in kırdığı rekora göre. İstanbul'da olsaydı Sinan Erdem'de bunu, rekoru kırabilirdik, geçebilirdik ama Ankara'daki salonumuz birazcık bu kapasite olarak yeterli değil. Bakalım saha içerisinde koltuk moltuk bir şeyler koyarlarsa belki sınırları zorlayabiliriz. Bu bakımdan da milli takımımıza başarılar diliyorum. Zorlanabileceğimiz bir karşılaşma Çin karşılaşması. Fransa bize sürpriz yapabilecek bir takım. Belçika'da iki tane oyuncunun çok iyi olduğunu biliyorum. Bir tanesi Herbot. Bir türlü Türkiye'ye transfer edemediler onu bu arada.
1: Evet.
0: Ve Almanya karşılaşmasında. Ama her ne olursa olsun Ankara seyircisinin o güçlü desteğini arkasına alan filenin sultanları 4-4'le ayrılacaktır diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Şimdi Özgün Erdoğan da sorusu var size, bekliyorsanız eğer.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.
2: Savaş Bey, şimdi Eda Erdem olmayacak. Avrupa Kupası'nda olacak herhalde değil mi? Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Avrupa Şampiyonası'nda olmasını bekliyoruz, evet.
2: Evet. Şey, Eda'nın bir sakatlığı yok bildiğim kadarıyla. Dinlendirilmek amacıyla kadroya alınmadı. Ama Eda'nın milli takımda olmayışı milli takım için ne anlama geliyor? Yani hem Eda takımın kaptanlığını yapıyor, hem orada diğer sporcular için bir abla, bir rol model. Yani milli takım için hakikaten vazgeçilmez bir şeydir. Bu turnuvada Eda olmayacaksa milli takım için ne anlama geliyor bu?
0: Şimdi her şeyden önce Eda bizim için çok değerli bir oyuncu. Türk voleybolu için, Fenerbahçe için, milli takımımız için çok çok önemli. Saha içerisindeki liderliği, oyunu, hırsı, toparlayıcılığı, ablalığı sizin de belirttiğiniz gibi tecrübesiyle birleştiğinde saha içerisinde bambaşka bir havaya giriyor milli takımımız onunla. Ayrıca yedekte durduğunda, o sırada libero ile değiştiği anlarda bile, dışarıda kenarda durduğu anlarda bile ve tabii ki salonun dışında da çok büyük etkisi var sosyal anlamda da. Yani bugün Eda Erdem'i dünya voleybolunda tanımayan hiçbir oyuncu yoktur. Karşısında Eda Erdem'i görebilecek bir rakibin birazcık daha böyle nasıl söylenirse tedirgin olma durumu söz konusudur. Bunlar hep Eda Erdem'in artılarıdır. Sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer almasını bekliyoruz. Olacaktır diye biliyoruz. Bize gelen ilk bilgiler böyle. Milletler Ligi'nde sadece dinleniyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene de Dünya Şampiyonası'na giderken dinlendirmiştik. Sadece bir tek ayakta Eda'yı birazcık takıma ısıtmaya çalışmıştı Daniele Santarelli. Ama şurası bir gerçek ki özellikle genç oyuncularımızın sahne aldığı, forma şansı bulduğu, süre aldığı bir milli takımda Eda'nın da içeride olup onlara eksikliklerini söyleyebileceği, neleri daha iyi yapabilecekleri yanındaki söylemlerine elbette ki çok ihtiyacımız var. Ama Avrupa Şampiyonası'na kadar bekleme durumundayız Eda için.
1: Şöyle ki, demin dediniz ki bu turda Filenin Sultanları'nda 6 oyuncu yer almayacak dediniz ilk hafta oynayanlardan. Şimdi hiç o oyuncularla iletişiminiz oldu mu? Kadroda yer almadığı için bir burukluk yaşayan var mı?
0: Ya şimdi şöyle, hani hepimiz bir şekilde spor yaptık, sporculuktan geldik. Bir armayı, evet, bir formayı, bir rengi temsil ettik. Elbette ki burukluk olacaktır ama şöyle, bu bir bayrak yarışı ve bayrak yarışında da mesafe oldukça uzun. Bakınız, önümüzde daha iki etap var. İki etapta 8 karşılaşma var. Final etabına geldiğimizde 16 turu çeyrek final, yarı final ve final gibi 4 tane daha karşılaşma yapabilme şansımız var. Ve bu oyuncuların hepsinin hazır olma durumunda, hepsi hazır olmak durumundalar. Yani bugün Buse Ünal neler yapabileceğini gösterdi. Beren Yeşilırmak, Ayşe Çürük, Ezel Balık, Merve Atlar ve Melis Yılmaz. Şimdi bakınız, Ezel Balık 2009 doğumlu.

0: Henüz daha 16'sında 17'sine girecek bu çocuklar ve bunlar daha altyapı milli takımlarında hali hazırda daha en az 4 sene 5 sene oynayabilecek oyuncularımız. Böyle olunca buruklukta ziyade elde etmiş oldukları şansı iyi değerlendirmek için çok çok daha fazla çalışmak durumundalar. Yani demem o ki bizim milli takımımızda ki bana göre çok güzel bir zamanlamayla ilk etapta çok güzel bir zamanlamayla bu genç oyuncularımıza A takım havası teneffüs ettirildi. Diğer yaş gruplarında gittikleri yurt dışı seyahatler vardı. Okyanus ötesine gitti bu çocuklar. Meksika'ya gittiler, Arjantin'e gittiler. Hepsi gittiler. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama A takım hüviyeti, A takım hocası, A takım disiplini, ablaların işin içerisinde olması, kendi yaş grubundan ziyade ablaların işin içerisinde olması onlara inanılmaz bir deneyim oldu. Burukluktan ziyade tatlı bir yorgunluk hissettiklerini söylemek daha doğru olabilir diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Hani şu da vardır ya, 16-17 yaşındasınızdır ama o hayalle yaşarsınız, o milli takımda yer almak istersiniz. Evet, Santarelli'de o milli takımda bir hafta tutarak veya o kampta tutarak o oyuncularımıza o heyecanı, o hedefi göstermiştir. Ama hani hepimizin böyle çok daha üst seviyelerde bir durum olduğu zaman bir burukluk olur oraya gidemediğiniz zaman. O burukluk olursa zaten siz hedeflerinize doğru yürürsünüz. Ben bu anlamda sordum bu soruyu.
0: Evet evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu çocukların hepsi zaten ortaokul sıralarından itibaren buradaki noktalar için, buradaki konumlar için yetiştirildiler.
1: Evet, evet.
0: Onlar böyle sıradan böyle hadi elimizi attık çıkarttık diye bir şey. Bunlar bu amaç için yetiştirildiler.
1: Torbadan
0: hepsinin
1: çıkmıyor
0: belli
1: bunlar.
0: Kategorilerde, belli antrenörlerde, belli bir program dahilinde yetiştirildiler. Yoksa otururlardı Vakıfbank'ta, eczacı başında. Altyapıda Türkiye Şampiyonası'nda bir olurlardı, iki olurlardı. A takıma çıkarlardı, olurdu. Öyle yapmadılar. Gittiler çifte lisansa birinci liglerde birçok takımda yer aldılar. Her biri bugün birer nasıl söyleyeyim size yurt içinde çeşitli takımlara gidip oralarda voleybol oynayan sürekli olarak oynama deneyimi, lig deneyimini elde etmiş, o havayı teneffüs etmiş oyuncular. Yoksa ben de bugün daha çok radyo programında konuşmak isterim, daha çok televizyon programına çıkmak isterim, yani daha çok yazı yazmak isterim. Yani çünkü bu hırsı zaten kaybedersek hedefimize yürüyüşümüz yavaşlar. Dolayısıyla evet, gayet normal bu şekilde düşünmeleri. Ama tekrar tekrar söylüyorum, Daniele Santarelli şu anda birinci etapta bu gençlerimizi kullanmak, ikinci etapta ki Türk halkı da galibiyet görmek istiyor, mağlubiyet riski yaşamak istemiyor, as oyuncularını görmek istiyor. Dolayısıyla senede kaç kere izleyebileceksiniz Eda Erdem'i? Dolayısıyla Türk halkının da orada A takımı görmeye ihtiyacı var. Bu ismini saydığımız 6 oyuncunun da daha çok zamanı olacak Allah'ın izniyle. O A takım kategorisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi Türkiye'nin birçok vilayetindeki seyircilerine kendi gösterilerini yapmaya.
1: Ben özellikle Buse Ünal'ı çok merak ediyorum. Tabii bütün maçları seyredemedim. Hazırlıklar da yapıyoruz programlara ve Dünya Kupası karşılaşmalarını seyrediyoruz. Buse Ünal'ı Zoran Terzic döneminde 17 yaşındayken Zoran Terzic'in Fenerbahçe'de voleybolda işte Melisa Vargas, Arina Fedorova, Anna Kristina ile birlikte oynattığını bilirim ara ara. Hatta tam verim alamadığı zaman diğer pasörden Buse'yi oyuna sokardı. Buse'nin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu birinci haftada Buse nasıl bir performans gösterdi?
0: Şöyle söyleyeyim, Buse geçen yayınımızda da bahsetmiştim. Buse çok akıllı bir davranışla Bursa'ya Nilüfer Belediyespor'a
1: evet,
0: gitti. Çok da güzel bir evlilik yaptı. Sporcu bir eşi var. Sporcu bir aile olarak da kendilerine çok iyi bakıyorlar. Ve çok da iyi bir gelişim gösterdi Bursa'da Gökhan Durmaz'la birlikte. Bu sene ligin en önemli takımlarından en önemli iki takımını yenmiş, önemli bir seviyeye gelmiş bir takımın Nilüfer Belediyespor. Galatasaray ve Eczacıbaşı Dynamit'i yenmek suretiyle bir anda Avrupa Kupalarına gitme hedefine geldi. Ama playofflarda o başarıyı gösteremeyince birazcık hedeften uzaklaşmışlardı. Ama baktığımız zaman Buse eğer Fenerbahçe'de kalsaydı bu kadar süre alma ihtimali olmayabilirdi. Olmayacaktı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla akıllı bir tercih yaptı. Hayatını düzene koydu ve şu anda Bursa'da çok çok da başarılı bir sezon geçirip milli takım kadrosunda adını yazdı.

0: kazandırdı. Milli takımda da önünde çok değerli, kendinden yaş olarak küçük ama çok değerli bir rakibi vardı. Dilay Özdemir. Dilay Özdemir'le birlikte Dilay'ın yorulduğu anlarda sahaya girmek suretiyle çok etkili maçlar çıkarttığını söyleyebilirim. Benim tahminime göre 3. etap için Buse İnal'ın tekrardan kadroya girme durumu söz konusu olabilir. Cansu'yu tekrardan Avrupa Şampiyonası için dinlendirmek durumunda olabilir Daniele Santarelli. Bu bakımdan oyuncularımızın tamamının hazır olması, ki çalışmalarına devam edecekler. Yani 2. etapta yoklar ama çalışmalarına devam edecekler tabii. Milli takım kampında. Böyle olunca da Buse İnal için şans her zaman var. Bu arada Yüce Bey, Ziraat Bankart geriden geldi, Arkasspor'u yendi ve 3-1'lik set skoruyla Yıldız erkeklerde de şampiyonluğa ulaşmış oldu. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Çok çekişmeli, çok keyifli bir karşılaşma oldu. Az önce sona erdi.
1: Şu da var esasında, gerçekten hani bu işler altyapıyla da oluyor. Altyapıda önemli projeler sonucunda altyapıdan da sporcu çıkaran bir camia bunlar, yıldızlar seviyesinde ve erkek voleyboluna da çok büyük yatırım yapıyorlar ve meyvelerini de alıyorlar, sonucu çıkıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Biz geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Spor Toto'nun altyapısı ile ilgili sevgili Hamit'i de konuk aldığımızda sürekli olarak durmadan, özellikle Ankara'nın doğusundan itibaren yapmış oldukları taramalarla hem ailelere hem çocuklara bambaşka bir gelecek oluşturup Türk erkek voleyboluna büyük katkılar yapıyor. İşte Ziraat Bankart'ın bugün işte Yıldızlar'da şampiyon oldu şimdi az önce. Evet. Spor Toto önemli bir şampiyonluk elde etti. Ezeli rakibini yendi, Ziraat Bankart'ı yendi. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman özellikle Spor Toto gibi, Ziraat Bankart gibi, Halkbank gibi imkanlarını, bankacılıktan veya diğer gelirlerinden elde etmiş oldukları imkanları Türk voleyboluna, erkek voleyboluna aktarmak suretiyle çok büyük bir sosyal sorumluluğu da yerine getiriyorlar.
1: Çok doğru.
0: Yani şöyle söyleyeyim, erkek voleybolunda benim bu kadar iddialı konuşmamın sebebi Arkasspor'un, işte Ziraat Bankart'ın, Halkbank'ın, Spor Toto'nun, İstanbul Gençlik Spor'un keza aynı şekilde. Bakınız, daha biz 4 büyük kulübe gelemedik bile. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den de bahsedemedik bile. Onlar da çalışmalarını hakikaten büyük zorluklar içerisinde gerçekleştiriyorlar. Çünkü önlerinde gerçekten çok önemli rakipleri var. Az önce bahsetmiş olduğum isimler gibi. İşte bugün bakıyorsunuz Yıldız Erkekler'de Fenerbahçe yok, Galatasaray yok. Kim var? Arkasspor var. Arkasspor tamamen altyapıya yöneldi biliyorsunuz. Efeler Ligi'nden çıktı şekilde. Birinci Lig'de Arabica Coffee House Erkekler Voleybol birinci liginde mücadele ediyor. Ve Efeler Ligi'ne çıkmak değil, biz altyapıdan ülkemize voleybolcu yetiştireceğiz tarzında bir planlama ve programlamayla gidiyor. İşte bizim de erkek voleybolu ile ilgili bu kadar olumlu konuşmamıza sebebiyet veren gelişmeler, donelerimiz, kaynaklarımız bunlar icabı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Telefon hattımızda bekliyorsunuz. Çünkü çok önemli iki konuğumuz var. Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu Müdürü ve beden eğitimi öğretmeni. Oradaki başarıyı, voleybol başarısını konuşacağız sevgili dinleyiciler. Az sonra sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50,

0: Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dur ve düşün.
8: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
7: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
8: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
7: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
8: Hayat senin. Kontrolü geri al.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 16.38'i gösteriyor. Voleybolu konuşuyoruz. Voleybolu konuşmaya devam ediyoruz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek. Tekrar hoş geldin.
11: Hoş buldum İce Bey.
10: Şimdi bir konuğumuz var. İlk kez programımıza katılacak ama voleybolda çok başarılı bir okulun müdürü. Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu Müdürü Yunus Mustafa Yiğit. Sayın Yiğit hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
10: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Yiğit, Çorlu'da bizim eski bir prodüktör arkadaşımız var, emekli oldu. Emekli prodüktör arkadaşımız ve onun vasıtasıyla size ulaştım esasında. Şimdi ve voleybolda da çok güzel işlerin yapıldığını duydum ve buna arkadaşımla da konuştum. Voleybolda ne yapıyorsunuz? Kaç senedir bir çalışma yapıyorsunuz ve aldığınız sonuçlar nelerdir?
12: Evet, teşekkür ederim öncelikle yayına çıkardığınız için ve bu bağlantıyı gerçekleşmesinde sizin de bahsettiğiniz gibi Çorlu'da yaşayan Kemal Bey'e de çok teşekkür ediyoruz.
10: Evet.
12: Yani Şahinler Ortaokulu olarak okulumuz bütün spor dallarında öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Burada hangi öğrencimiz hangi alanda ilerlemek istiyorsa bizler okul çalışanları olarak, öğretmenleri olarak öğrencilerimize yol açmaya çalışıyoruz. Onlara altyapı hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Voleybolcularımız da uzun yıllardır okul olarak Türkiye dereceleri elde ediyorlar. İşte Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü, dördüncülüğü, beşinciliği, Türkiye finallerine katılması küçük kızlar voleybolunda. En nihayetinde de 2024 ve 2026'da da bu da bana nasip oldu diyelim. İki kere Türkiye şampiyonluğu oldu. Bu şekilde.
10: Peki bunları yaparken nasıl bir ekiple çalıştınız? Ve şimdi tabii ki ekiple çalışırsınız ama velilerin de çocukların da buna ilgisi olması lazım. Bu ilgi anlamında ne gibi çalışmalar yaptınız bu kadar zamandır?
12: Yani ben 3 yıldır bu okuldayım. Bu sene 3. yılım. 3 yıl boyunca 3 kere Türkiye finallerine katıldık. 2 kere Türkiye şampiyonu olduk. Tabii burada asıl bu işin payı tabii ki öğretmenlerimiz,

0: Sabri öğretmenimiz ve Dilek öğretmenlerimiz. Onlar uzun yıllar tecrübeliler, uzun yıllar voleybolla uğraşıyorlar ve takımlarını hazırlıyorlar. Tabii dediğim gibi bizlere düşen de okul yöneticileri olarak öğretmenlerimize, öğrencilerimize en güzel imkanları sunabilmek. Onlar ne dediyse, velilerimiz keza öyle. Tabii ki veli desteği olmadan bu işler olmuyor. Hem spora katılım hem de maddi yönden destek olsun. Onların gayretiyle ilerleyebiliyoruz.
1: Peki Savaş Eskigülek, neler söylemek istersin, neler sormak istersin müdürümüze?
2: Öncelikle tebrik ediyorum sayın müdürümüzü, emeği geçen herkesi, beden eğitimi öğretmenimizi, aileleri, destek verenleri. Şimdi bakıyorum fotoğrafları da, üstü açık otobüslerle şehir turu atmış o güzel yavrular. Ne kadar hoşuma gitti anlatamam. Ömürleri boyunca voleybolu ve bu güzellikleri akıllarına unutamayacaklar. Voleybolla yaşamış oldukları bu

0: güzellik hep onlarla birlikte olacak. Bir gelenek haline gelmiş artık Çorlu'da voleyboldaki şampiyonluklar. Dün de Trakya'daydık, Tekirdağ'daydık. Tekirdağ'daki bir başka okulumuzu Kapaklı'daydık. Bu hafta Tekirdağ'a alıştırdık, Trakya'ya alıştırdık. Biz de o zaman Tekirdağ'dan daha fazlasını bekliyoruz. Trakya'dan daha fazlasını bekliyoruz. Neden? Çünkü orada hakikaten iyi bir nesil var. Hocam da şimdi aynısını söyledi. İlgi var. Bu ilginin çok kısa bir süre içerisinde Sultanlar Ligi'ne, Efeler Ligi'ne, alt liglerde mutlaka görülmesi için birazcık daha desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve tebrik ediyorum hocamızı nezdinde emeği geçen herkes için.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Sayın Yunus Mustafa Yiğit, Müdür Bey, şimdi tabii ki bu işleri yapıyorsunuz. Öğretmenleriniz öne ayak oluyor, veliler öne ayak oluyor, ilgi gösteriyor çocuklar. Ama bu ihtiyaçlarınız da oluyordur, küçük, büyük. İhtiyaç anlamında nelere ihtiyacınız var veya var mı? Varsa nasıl karşılanıyor ve karşılanacak?
1: Ya takdir edersiniz ki tabii konu voleybol olduğu için voleybol kapalı spor salonlarında gerçekleşen bir olay. Bizim en büyük sorunumuz okulumuzun bu şekilde çalışabilecek salonunun bulunmaması. Tabii bu çalışmalar çok zor oldu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz salon bulmakta çok zorlandılar. Tabii bu konuda sağ olsunlar yakın okullarımız olsun, Sakatlar Derneği İlkokulu Müdürümüz olsun, yine Pinas Müdürümüz olsun, onların salonları da bize açtılar. Salonları kullanabildik belirli dönemlerde. Yine belediyemiz keza öyle, Gençlik Spor Müdürlüğümüz de salonları kullandık ama bütün bunlar keşke bu salonlardan bir tanesi veya çok küçük de olsa, küçücük de olsa, bir kapalı alan da olsa biz yapabilsek ve bu şekilde zaman kaybetmesek. Tabii bütün bu salonların bulunmasında Hüseyin Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de çok katkıları oldu. Tabii bu en büyük eksikliğimiz bir salonun olmaması. Bununla ilgili aslında çok büyük meblağlar değil, teknolojiler çok gelişti. Biraz biz yapabilir miyiz diye araştırmaya girdiğimizde çeşit çeşit salon tipleri var. Kalite kalite.
2: Evet.
1: Yani çok büyük meblağlar değil. Bunlar hayırsever vatandaşlarımızdan, yine gönüllü verilerimizden pekala bütün okullara yapılabilir. Bu vesileyle de sizin aracınızla da bu şekilde hayırseverlerimizi, velilerimizi arz ederlerse okulumuza davet ederiz.
2: Şimdi biz de buna vesile olduk. Sayın Yiğit, şunu da soralım. Sadece voleybol alanında mı sizin okulunuzda eğitim var? Spor eğitimi veya sportif anlamda çalışmalar. Başka spor dallarında da var mı?
1: Hayır. Dediğim gibi konuşmanın başında biz okul olarak sadece spor değil, sanat, akademi, yani öğrencilerimiz hangi alanda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sene Tekirdağ'da okul sporlarında tam 5 dalda il şampiyonu olduk. Bunun içerisinde badminton var, futbol var, yine voleybol kız erkek var. Bu şekilde her alanda ilerleme göstermek istiyoruz. Ayrıca bir hafta önce de müzik öğretmenimizin konseri vardı, öğrencilerle hazırladığı. Yine öğrencilerimizin akademik çalışmaları, resim çalışmaları. Yani sadece bir sporla ilgili bir okul değil, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak her türlü çalışmayı yapabilen, onların kendini gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz.
2: Şimdi bizim de stüdyomuzda spor yazarı Özgün Erdoğan da var. Onun da sorusu var Sayın Yiğit.
1: Evet.
3: Sayın Yiğit, kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Şimdi 3 yılda 2 Türkiye şampiyonluğu kazanmışsınız siz göreve geldiğiniz andan itibaren. Şimdi bu tür faaliyetlerin okullardaki başarılarının faaliyetlerine destek veren ve bu tür faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayan bir Okul Sporları Federasyonu var.
1: Evet.
3: Okul Sporları Federasyonu ile hiçbir görüşmeniz oldu mu? Size bir katkı sunuyorlar mı? Ne tür şeylerde, desteklerde bulunuyorlar?
1: Yani Okul Sporları Federasyonu olarak bir bağlantımız olmadı ama İşte Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde işleri yürütüyoruz. Yani o şekilde bir Okul Sporları Federasyonu ile bir bağlantım olmadı şahsen benim. Ama öğretmenlerimiz oldu mu onu bilmiyorum.
2: Sayın Yiğit çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık.

0: sağlık ve başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar bu vesileyle bizi yayın aldığınız için. Bir selam gönderebilir miyim?
0: Kısaca.
1: Tabii. Dün o da bir voleybol aşığı olan yeğenim Emine Sena'nın doğum günüydü. Buradan onun doğum gününü kutluyorum. Kendisi de voleybolu çok seviyor. İnşallah o da ileride bir voleybol olacak. Voleybolcu olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nice yaşlara dileklerimizi iletiyoruz. Sağ olun,
1: Çok
0: kolay
1: teşekkür
0: gelsin,
1: ederim.
0: iyi günler.
1: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu Müdürü Muyunus Mustafa Yiğit bizlerle birlikteydi. Gerçekten şimdi savaş eski gülek, hani bir başarı, ama şunu söylüyor müdürümüz: İstediler, ben de onlara ortam sağladım. Hem beden eğitimi öğretmeni, hem veliler, hem öğrenciler. Bu çok muhteşem bir düşünce ve duygu ve sorumluluk.
2: Şimdi Yüce Bey, farkındaysanız mikrofonlarımızı uzattığımız, telefonların ucundan Türkiye'ye sesini duyuran bütün konuklarımızın ortak bir noktası var. Yerine göre salonları yok ama çalışma azimleri var. Salonları yok, ekipmanları yok, birçok malzemeleri yok ama destek verenlerin, amatörce destek verenlerin, hani az veren candan çok veren maldan derler ya,
0: Evet.
2: hakikaten o canlarıyla bir şeyler vermeye çalışan çocuklarının, ama voleybolda, ama futbolda, ama badmintonda hocamızın dediği gibi, ama sanatta, ama kültürde mutlaka bir şekilde bir şey bir yerlere gelebilecek olmasını gördüğümüz inanç bizleri umutlandırıyor, ülkemizin geleceğinin ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi bakımından. Şimdi ortada bir tek gerçek var ki o da şartlar, sahip olduklarınız imkanlar değil, sadece ve sadece yürekle ve istekle oluyor, inanmakla oluyor. Demek ki salonu olmayan, dün de salonu olmayan kapaklı site spordan bahsettik. Bugün de bir ortaokuldan bahsediyoruz. Halbuki hani baktığınız zaman da zenginlik bakımından Trakya bölgesi ülkemizin hatırı sayılır yerlerinden bir tanesidir. Veya devletimizin veya oradaki hayırsever vatandaşlarımızın, hocamızın da dediği gibi çocuklara verebilecekleri en büyük armağan oraya yapılabilecek küçücük bir salondur. Çok amaçlı bir salon. Çok da kolay yapılabilir. Hani her şeyi devletten beklememek lazım. Devletimizin yatırım yapmak durumunda olduğu çok büyük bir ülke yüz ölçümü varken Trakya bölgesinin birazcık es geçilmiş olmasını görüyorum. Demek ki halkımızın, esnafımızın birazcık daha bu konuya duyarlı olması lazım. Kendi evlatları, yeğenleri, çocukları için.
0: Şimdi diğer konuğumuz Sabriye Yurter, beden eğitimi öğretmeni, Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu'nda. Sabriye Hanım, hoş geldiniz. Bağlantı kurulacakmış şimdi. Şimdi çok önemli bir nokta. Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu ve bu alanda da çok önemli çalışmalar yapıyorlar voleybol konusunda ve bu konuda da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bir katkısı var mıdır Savaş Eskigülek bu okulun çalışmalarına?
2: Şimdi şöyle bir şey, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 81 ilimizde olduğu gibi il temsilcileri var. İl temsilcilikleri, il temsilcisi olmak isteyen adaylar projelerini sunarlar. Derler ki ben ilimde şu kadar lisanslı sporcum var, şu kadar yapacağım. Şu kadar okulum var, şunları yapacağım. Bu okulda şu kadar takımım var, bunu buraya çıkartacağım. Bu kadar hakemim var, bu kadar gözlemcim var, bunları buraya çıkartacağım diyerek bir proje sunarlar. Ve o projelere göre Türkiye Voleybol Federasyonu'nun tavsiyesi, Gençlik Spor Bakanlığımızın onayı ile göreve gelirler spor il müdürleri, voleybol il müdürlükleri, Türkiye Voleybol Federasyonu il müdürlükleri.
0: Evet.
2: Voleybol Federasyonumuzun onlara göndermiş oldukları malzeme yardımları olabiliyor. Ama takdir edersiniz ki salon gibi esas ana ihtiyaç kalemi olan mutlaka bir yatırım gerektiriyor ve devletimizin el atmış olması gerekiyor veya işte yöre halkının orada bir şekilde bir imece usulüyle bunu yapması gerektiriyor. Ama Voleybol Federasyonu'nun okullardaki faaliyetleri hakem vermek, gözlemci vermek, organizasyonların tertip kurullarında görevliler bulundurmak ve bunlara gerekli malzeme, ekipman desteği vermek olabilir.

0: Çünkü okullardaki sporlar daha önce federasyon halinde bulunan okul sporları federasyonu, biliyorsunuz onlar federasyon olma hüviyetinden çıkartılarak tamamen Gençlik Spor Bakanlığı'nın bizzat içine alındı. Böyle olunca kaynağın nerede olduğunu, kaynağın nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda Gençlik Spor Bakanlığı'nın birazcık daha fazla orada hakimiyeti söz konusu. Bu bakımdan da Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile Voleybol Federasyonu İl Müdürlüğü, il temsilcilerinin ortaklaşa koordinasyonla çıkartacakları raporlar birazcık da zorlamak lazım, istemek lazım ki bu minik yavrularımız salona kavuşsun. Aynı Kapaklı'daki gibi, Çorlu'daki gibi.
1: Şimdi demin Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu müdürüyle bağlantı yapmıştık. Şimdi de beden eğitimi öğretmeniyle Sabriye Yurter şu anda telefon hattımızda. Sayın Yurter, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir başarı öyküsü var Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu'nda. Bu başarı öyküsünü sizden de dinleyebilir miyiz? Hangi aşamalardan geçti ve hangi noktada şu anda?
2: Ben Şahinler Ortaokulu'nda 13 yıldır görev yapıyorum. Artı Çorlu'da da 27. yılım öğretmenlikte. Voleybolu çok seviyoruz. Bu işe adadık kendimizi. Yıllardır il birinciliğiyle başlıyoruz. Arkasından grup müsabakaları, yarı final ve Türkiye finaline yaklaşık 8 yıldır sürekli gidiyoruz. 2 yıl önce bir daha Türkiye birinciliğimiz, bu sene yine Türkiye birinciliğimiz, Türkiye üçüncülüğümüz, dördüncülüğümüz, ikinciliğimiz hep devam ediyor. Çocukları altyapıdan alıyoruz, antrenmanlarda küçük yaş grubundan. Kulübümüz de var zaten, hazırlıyoruz onları. Şahinler Ortaokulu'na da alıyoruz ve düzenli, disiplinli ve sıkı bir çalışmayla şampiyonluklar geliyor okulumuza, bizi de çok gururlandırıyor.
1: Peki velilerle aranız nasıl? Veliler buna ilgi gösteriyor mu? Veya sizin koyduğunuz antrenman saatlerine uyuyorlar mı? Çünkü veliler evet sporla ilgilenmesini istiyor çocuğunun ama öncelikte eğitim isteyen veliler de var.
2: Akademik başarı.
1: Evet.
2: Şimdi bizim bu seneki Türkiye şampiyonluğumuz 6. sınıflarda, 2014 doğumlu çocuklarda. Ki yaş grubunda oldu. Tabii yıldız kategorisine, yani okulun yıldızı, kulübün midisi diyelim. O kategori olunca LGS devreye girdiğinde tabii sıkıntılar yaşanıyor dediğiniz gibi. 6. sınıf oldukları için birazcık daha voleybola daha fazla zaman ayırdılar. Biz velilerimizi yolun başında topluyoruz. Onlara hedeflerimizi, hayallerimizi, ne istediğimizi, zaten onlar bizimle en az daha 3 ya da 5 yıl önceden birlikte olan veliler zaten. Bunlar yeni velilerimiz değil. Onlara böyle bir hedefimiz olduğunu ve haftanın 5 günü çalışma antrenman olduğunu, ayrıca kulüp antrenmanı, hafta sonunda müsabaka oynayacaklarını anlatıyoruz. İşte yola çıktık atıyorum 15-20 öğrenciyle. Gerçek takımın oluşması tabii bir 2-3 ayı buluyor sezon içerisinde, Eylül'de başladığımızda. Yani bu yıl hiçbir öğrencimiz bir antrenman dahi aksatmadan hastalık hariç geldiler. Velilerimiz çok destek oldu. Sürekli araçlarıyla, biz kendi aracımızda, salonumuz yok çünkü biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Çorlu'daki mevcut spor salonlarından faydalandık. Hepsinin kapısını çaldık. İşte zaman geldi, salon müsait olmadı. Oradan geri döndük, başka bir salona geçtik. Eylül'den 8 Mayıs'ta Türkiye finalimiz oldu. O güne kadar her gün bu çocuklar antrenman yaptılar. Her gün. Ve başarı bu şekilde geliyor. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak.
1: Peki sizinle birlikte kaç öğretmen var?
2: Şimdi iki öğretmeniz, biz voleybolla ilgilenen Dilek öğretmenimizle birlikteyiz. İşte okulda beraber daha önce oynamış yetenekli çocukları seçiyoruz. Okulda yani farklı kulüplerden de çocuklar oluyor. Onları bir takım haline getiriyoruz ve birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Eşim de beden eğitimi öğretmeni.
1: Evet.
2: O yıllarca özel okulda çalıştı. Ayrıldı şimdi. Çorlu Gücü Spor Kulübü'ndeyiz biz. Beraberiz. O da bizimle birlikte okul takımında bir fiil bulundu. Hep birlikte hazırlandık. Yani beraber çalıştık diyelim.

0: bu şekilde devam ettik.
1: Biz sizlere başarılar diliyoruz. Gerçekten çok büyük emek veriyorsunuz voleybol için, çocuklarımız için, Türk gençleri için. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir fırsat verdiğiniz için, yayına davet ettiğiniz için. Her şey spor için diyelim. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Tekirdağ Çorlu Şahinler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sabriye Yurter. Savaş Eskigülek, çok az bir süremiz kaldı. Kısaca bir iki cümle alabilir miyim?
2: Voleybolun her alanında yaptığımız yayınlara vermiş olduğunuz destekler için nezdinizde kurumuza teşekkür ediyorum. Gelecek olan haftanın da başta bizim çocuklar olmak üzere Filenin efelerine, Filenin sultanlarına ve dolayısıyla ülkemize huzur dolu, barış dolu, güzel günler getirmesi dileklerimle hepinize iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Sizin de son yorumunuzu
3: Evet,
1: alayım bu
3: şöyle.
1: voleybolla ilgili.
3: Şimdi hem Sabriye Hocam hem de müdürümüz Sayın Yunus Mustafa Yiğit Bey gerçekten 13 yıldır beden eğitimi öğretmenimiz orada ve defalarca Türkiye şampiyonu çıkarıyorlar. Bir sürü sporcu potansiyeli var. Aslında illerde bu kadar sporcuya sahip olan büyük okullarımızın başarılarını götüren öğretmenlerimizin kesinlikle ve

Kesinlikle Okul Sporları Federasyonu'na iletişime geçmesi lazım. Çünkü yıllarca ben takip ettim. Buna benzer birçok okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani Okul Sporları Federasyonu'nun önerisiyle oradaki başarı ve potansiyeli sporcu sayısını ortaya koydukları için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile veya işte Spor Bakanlığı ile istişare ederek orada spor salonu yaptırdıklarını biliyorum. Yani bu tavsiyem bu kadar büyük başarı ve emeğin karşılığında spor salonu yoksa ve mutlaka Okul Sporları Federasyonu Başkanı ile temasa geçsinler, durumları anlatsınlar ve koordineli bir şekilde çalışsınlar.

0: potansiyeli, sporcu sayısının çok yüksek olduğu yerlerde eksik olan malzeme ve tesis giderilmesine dair bir bütçe var. Oradan karşılanıyor. Ben hem hocama hem müdürüme bu konuyla ilgilenmelerini tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Tekrar devam edeceğiz saat 17 haber bülteninin ardından. Sevgili dinleyiciler, 17 haber bülteninin ardından saat 19'a dek milli takımı konuşacağız, kulüplerimizi konuşacağız, futbolun gündemini konuşacağız ve futbola dair neler var bunları konuşacağız. Saat 16.59'dan 17'ye doğru ilerlerken ve konuklarımızda spor yazarı Okan Can, teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte olacak.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerinin istismarıdır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Meteoroloji, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rize'de Fırtına Deresi'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinin botu kayaya çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te yerli yapay zeka çipi projesi yürütülüyor. Proje özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip. Tasarımı tamamlanan yerli yapay zeka çipi için 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Gözler ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi onayladı. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriliyor. Ancak ilk sonuçlar tartışmalı teklifin seçmenden yeterli destek görmediğini gösteriyor. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia bölgesinde çıkan orman yangınları korkuttu. Bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltıldı. 500'den fazla kişi

0: tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj,
5: ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
1: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.09'u gösteriyor. Haberlerin ardından tekrar birlikteyiz ve sadece ve sadece futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek 1 saat 50 dakika sizlerle. Ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin bir kez daha.
3: Hoş bulduk, tekrar yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Şimdi saat 7'de maç başladı ve saat 9'da bitti. Tabii ki biz beklediğimiz bir karşılaşma değildi. Sonuç değildi daha doğrusu. İstenen oyun oynanmadı daha doğrusu, ama biraz daha sakinleştik anladığımız kadarıyla. Biraz daha röportajlar geldi ve bunlarla ilgili de yorum yapmaya başladık. Şu ana kadar neler düşünüyorsun milli takımımızın oynadığı oyunla? Biraz daha sakinleştik anladığım kadarıyla.
3: Ya şöyle, ben ilk yarı aslında Montella'nın altındaki planı hiçbir şekilde sahaya yansımadığını düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha bunu en azından oyun merkezini biraz daha ileri taşıyarak biraz daha yoğunluğu ön tarafa vermeye çalıştılar. Pisman başarılı oldular ama işte bu hem oyuncu tercihlerinin, bu diziliş tercihlerinin, bir de oyun planının aslında bir yerde bence yetersiz olduğunu, bir B planı yapılmadığını gördük. İlk yarı neyi yapamadılar? Bir kere orta saha oyuncuları çok fazla, hem de kanat oyuncuları çok fazla ileri çıkıp ne koridor yaratabilirler ne de araya, özellikle orta saha oyuncularının araya kilitli paslar, tabiri caizse bel kıran paslar atmadığını gördük. İkinci yarıda Arda'yı birazdan merkeze doğru yakınlaştırdı Montella oyun kurulumunda ve biraz daha hani kaleyi ve oyunu biraz daha hükmedebilsin ve oyunu biraz daha yayabilmesi için. Çünkü Okun çıktıktan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu biraz daha onun yerine kaydırdı. Kenan Yıldız'ı biraz daha yaratıcılık yapmak için Kenan Yıldız'ı aldı. İşte Ferdi'yi biraz daha öne attı gibi denemeler yaptı ama orada belki hani defanstan bir oyuncu çıkartıp kanatla biraz daha hızlandırıp bir kişi fazlayı öne atabilir miydi? Belki merkez santrafora, gerçek santrafor koyup bu kadar çok orta yapıyorsa ortanın bir amacı olabilir miydi gibi birçok aklımızda soru işareti var. Çünkü ben mesela ilk yarıdaki temel problem benim adıma, yani tıkınıklığı gösteren en önemli şey Barış Alper'in yaptığı hedefsiz ortalardı. Yani o ortaları neden yaptığını, bu sadece Barış Alper'le ilgili bir durum değil. Yani bu buradaki hikaye yanlış anlaşılmasın. Ben Barış Alper'e büyük haksızlık edildiğini düşünen taraftayım. Yani oyuncu kötü oynayabilir, işte eksik olabilir, hatalı olabilir ama yani bu maçın günahını bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. O bir milli takımın oyun problemi vardı sahada. Yani o gün Barış Alper'in yerinde Kenan Yıldız'a girdiğinde ekstra bir şey yapamadı. Yani bunu unutmamak lazım. Barış Alper'in yaptığı hedefsiz ortaların oyun mantığı içerisinde bir yeri var mı, onu ben merak ediyorum. Yani bunu Montella mı söyledi, oyunu öyle mi kurguladılar? Sadece hatırlarsan ikinci yarıda bir Hakan Çalhanoğlu'nun bir tane hat kıran pası oldu sağ taraftan. Zeki, o da kaleciye evet, takıldı hatırlarsan, yan taraftan buldu. Aslında o pozisyon Montella'nın oyun içinde yapmak istediği birçok aksiyonu gösteren pozisyon oydu. Yani aslında onu amaçlıyordu ama yapılamadı. İşte burada benim hani Montella'da eleştirdiğim şey bu maç özelinde buydu. Yani hemen plan değişebilir miydi? İkinci yarı başka bir şeyler yapılabilir miydi? Kerem'in neden kaldığı? Çünkü Kerem gibi oyuncular böyle oyunlarda varlık gösteremezler. Yani Kerem'in iyi niyetli olmasının özelinde. Yani Yücel, yanlış anlaşılmasın. Yani ben şimdi kalkıp da hani iyi futbol oynayamam, yani özelliğim değil. Şimdi Kerem'in de özelliği değil, yani böyle dar alanda sıkışmış savunmaları açma özelliği yok. Yani Kerem'in oyun şeyine uymuyor. Yani biz nasıl futbol oynayamazsak Kerem doğru santrafor oynayamazdı. Yani bunun gibi söylemek lazım. Bu açıdan bence Montella ikinci maça merkez santraforu düşünerek çıkacaktı diye düşünüyorum. Bu maç birçok açıdan gösterge oldu. Umutsuzluğa kapılacak doneler var elimizde. Eğer bunları Montella düzeltirse oyun okuması, bir de bu şurada bir sorun daha var. Ya Yücel, böyle durumlarda yardımcı antrenörlerin oyuna müdahale etme gücü olması lazım. Yani Montella göremeyebilir. Yani bu açıdan ekip de bence çok şey değil. yeterli değil. Ben tercümanı da açıkçası gördüğümde aynı şeyi hissettim. Yarımcı antrenörleri de gördüğümde aynı şeyi hissettim. Yani bu

0: biliyorsun ya, oyunda tıkanan bir şeyler olduğunu sadece Montella üzerine çözülmemesi lazım. Hele son 5 dakikada yapılan oyuncu değişiklikleri fecaat. Yani oyuncu değişiklikleri maçın skoruna bir etki etmez ama yine de yapmamanız gerekiyor. Çünkü şundan yapmayacaksınız. İnsanlar, seyirciler, futbolu bilen insanlar, en basit futboldan anlayan insan bile o değişikliklerle ikna olmayacaklar. Dolayısıyla siz psikolojiyi de yöneteceksiniz böyle durumlarda. Yani oyuncu değişiklikleri size bir yarar getirmeyecek. Dolayısıyla yapmasanız daha iyi olurdu. Yani çünkü kendinizi tartışmaya açıyorsunuz. Yücel, ben böyle şeylere de çok detaylara çok takılıyorum. Bugün birçok insan o değişikliklere anlam veremiyor. Bence de anlamsız. Ne gerek vardı o değişikliği yapmaya?
1: Şimdi basın toplantısı. Evet, maçı kaybetmişsiniz. İsim söylemeyeceğim bu cevapları veren futbolcu için.
0: Mirin açıklaması çok kötüydü. Ben bileyim en azından.
1: Evet.
0: Çok çok kötü bir açıklama yaptı yani.
1: Ben başka bir futbolcunun açıklamasını söyleyeceğim size. Avustralyalı gazeteci, Türkiye'nin maçı domine edeceğini söylemiştiniz dün, diyor. Cevap veriyor futbolcumuz. Domine etmedik mi? Gazeteci diyor ki, sadece hücum ve pozisyon anlamında evet. Bizim futbolcumuz da diyor ki, sana katılmıyorum, maçı domine ettik. Şimdi anladığımız kadarıyla futbolcularımız aklı başında değil. Bu maçın sonunda akılları başlarında değil.
0: Ya da oyun okumadı ya da oyunu okuyamadılar bence.
1: Belliydi zaten, yani paslaşmalarından paniğe kapıldılar, istedikleri oyunu oynayamadılar. Belki de bunun antrenmanını da yapamadılar futbolcularımız, çünkü uyumsuzluk da vardı takımda. Savunmasından hücumuna kadar ve futbol aklını da koyamadı. Bu kadar yıldır futbol oynayan futbolcular herhalde biraz futbol aklı olan futbolculardır. Yani akıllarını koymaları gerekir ama akıllarını da koyamadılar anladığım kadarıyla. Bunun neden olduğunu düşünüyorsun?
0: Bir kere bu bizim çok deneyimlemek lazım. Ben ülkenin futbol kültürü ve futbol mantıklısı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim Süper Lig'de ben bu yorumları çok duyuyorum.
1: Evet.
0: Oyunu domine ettik, çok iyi oynadık. Ya oyunu kazanmak farklı, skoru kazanmak farklı, oyunu kontrol etmek farklı, oyun içerisinde tempo ayarlamak farklı. Bunlar çok farklı şeyler. Şimdi domine etmek açılımını ben oyuncunun ne düşündüğünü anlamadım. Bence domine
1: Hani
0: etmedi. Çünkü
1: %70'e %30 top bizde
0: İşte
1: oldu
0: topa
1: ya.
0: sahip olmanın, yani bu top işi, bu istatistik verilerini böyle narsizm üzerinden okumak, yani %1 topu sahip olsan ne oluyor? Olmasan ne? Skoru alamamışsın, oyunu kazanamamışsın. Bir kere Avustralya çok akıllı bir şey yaptı. Zaten topla çok fazla ilişkiyi güzel tutmaya çalışmadı. Hızlı topun arkasına geçtiler, alan bırakmadılar. Hızlı çıktılar ve iki tane gol attılar. Yani günün sonunda bence taktik açısından düşündüğünü uygulayan bir takım Avustralya'ydı. Yani eğer kibir yapması gereken bir takım varsa bu Avustralya'ydı. Adamlar düşündüklerini yaptılar. Yani dolayısıyla bence bizim futbol bilgimiz biraz gerçek, yani futbolun real dünyasıyla çok uyuşmuyor. Hep ben bunu söylüyorum. Mesela Türkiye'nin Süper Lig'in oyun verileriyle Avrupa'nın modern futbolu çok uyuşmuyor diye. Yani bu buradan çıkıyor. Yani ne demek biz domine ettik? Bana göre domine etmedi mesela Türkiye. Yani ben böyle düşünmüyorum. İzlerken milli takımımız acı çekiyordu. Oyuncuların suratlarından belliydi. Yani dolayısıyla bunu biraz böyle bakmak lazım. Ben bunu birçok yorumcudan da görüyorum. Yani oyunu kontrol etmek diyorsanız bence Avustralya oyunu daha çok kontrol etti. Ben senin aklında kalan pozisyon var mıydı Rüzgar? Benim çok kalmadı Zeki'nin dışında.
1: Bir direkten dönen pozisyon
0: Direkten,
1: vardı.
0: o da uzaktan
1: Abdülkerim
0: gelen,
1: uzaktan.
0: uzaktan,
1: Evet.
0: ama o da uzaktan pozisyondu, yani hani
1: Evet.
0: o bir
1: Şut
0: dominasyon
1: attı
0: gösteren
1: zaten.
0: bir şey
1: Evet.
0: değil. Yani siz

0: Fenerbahçe'yi iyi oyun olarak görmüyorum. Onu sadece biraz daha yapabilirler ilk geriye göre. Bu yani bu kadar. Oyun yoğunluğu arttı. Başka bir şey yoktu. Bir de bireysel açıdan oyuncuların yaratıcılık denemeleri vardı. Ki sağ içerisinde ceza alanı içinde kaybolan işte Kerem'in topla, Hakan'ın topla buluşma anları. O kadar. Onun dışında çok fazla ben milli takımın oyun olarak yükseldiğini hatırlamıyorum.
1: Mesela şunu söylüyor Montella, Arda'nın 10 numarada kalmasını istedim, Can Uzun'a açıkçası yer bulamadık. Şimdi 11 futbolcuyla sahaya çıktık, 5 futbolcu değişikliği var, 16. 16 futbolcunun içinde Can Uzun'a yer bulamadık ne demek, ne anlama geliyor?
0: Çünkü şöyle Montella'nın yavaş yavaş bence yerelleşme problemi bu.
1: Evet.
0: Bunu çok açık konuşmak lazım. Montella da bence bize benziyor. Yerelleşti. Yerelleşme nedir? Belli bir konforunun dışına çıkmak istemiyor. Bu bir oyuncuların da kendi camiaların yarattığı güç. Belki menajerlerin gücü. Belki ülkenin gündemi. İşte Orkun Beşiktaş'ta, Hakan Çalhanoğlu Inter, Arda Real Madrid. Yani bir ezber üzerine gidiyor. Ve kendi konfor alanının dışına çıkmaktan itina ediyor. Mesela orada Can Uzun bence denenebilirdi.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Bence de iyi oynuyor. Bir kere Avrupa standartlarında bir ligden geliyor. Yani Kerem'i oynatmamak çok önemli bir karar olabilirdi. Barış Alper'i denemeyebilirsin. Belki hani yanlış anlayayım. Ben çok diziliş önermeyi seven bir futbol sever değilim. Diziliş konusunda çok sevmiyorum normal. Çünkü diziliş oyunu açıklayan bir durum değil. Ama ne bileyim 4-3-2-1 deneyebilirsiniz. Yani çünkü belli ki Avustralya orada merkezi çok kapatacak, kanatlarınızı işlev dışı bırakıyor. Yani birçok deneme yapabilirdi ama hep aynı şey. Hani Barış Alper bir yerde işte Kerem'i merkeze atacağım arkaya kaçsın diye şey yapılamadığında ikinci plana sokamadı. Yani çünkü 80 dakika Kerem'i tahammül etmek de bir bence oyun okuyamama. Yani Kerem'e de haksızlık, bir oyuncu da insanlara hedef yapıyorsunuz. Çocuk faktörler burada devreye giriyor.
1: Şimdi haftalardır Avustralya ile ilgili milli takımı ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Hatta birçok oyuncusunu izleyen yorumcular var. Elimde bir gazetenin de sayfaları var ve Avustralya ile ilgili isim isim kim nerede oynuyor, nasıl oynuyor, hızlı mıdır değil midir, kontratakta ne kadar hızlıdır hepsini aktaran bir dergi var. Şimdi bunu bilmenize rağmen burada özellikle savunmayı bu kadar öne çıkarmak, ki kendi oyuncularınız da biliyorsunuz geriye dönüşlerinde sıkıntılar var, kademelerde hata yapabiliyor savunma, orta saha yardım etmeyebiliyor, edemeyebiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu kadar orta yuvarlağın olduğu bölgeye kadar nasıl, niye çıkarırsınız bir savunmayı? Hani tamam baskı kuruyorsunuz, savunmayla hücumun arasındaki ilişkiyi de arayı, mesafeyi de uzak tutmak.
0: Güzel, niye yapıyorlar biliyor musunuz onu?
1: Evet.
0: O işte o diziliş zorunluluğu ondan yani. 4-6-0'da çıkartmak zorunda kalıyorlar. Yani o işte diyorum ya, diziliş konusunu sevmiyorum ama öyle bir oyunu kafasını kurguluyor ki o savunma öne çıkmak zorunda. Çünkü orta sağ döne çıkacak, arkasında boşluk bırakmaması lazım, alanda atması gerekiyor. Ama işte böyle oyunu oynuyorsan defansı hızlı oyuncuların ihtiyacın var. Orta sağ yoğunluğu yaratmak istiyorsan, yani mesela elinizde Xavi lazım.
1: Evet.
0: Yani demek istediğim hani veya ne bileyim hani öyle merkezli bir örnek vermek gerekirse Pirlo gibi oyuncunuz da lazım. Yani böyle oyuncuları bulmanız gerekiyor. Sağ alan paylaşımını yapması, doğru yapması gereken defans oyuncusunun biri hızlı olması gerekiyor. O öne çıkartmayı mecburen yaptı. Ama işte Abdülkerim Bardakçı ve Mezih'in de hızlı yetmedi burada.
1: Şimdi Okancan, anlıyorum. Yıllardır da Montella bu takımın teknik direktörü. Ama bir anladığım kadarıyla bütün futbolcuların da performanslarını biliyor. Şimdi bildiği halde bu kadroda ve bu taktikte devam etmesi, özellikle bu maçta devam etmesi bir Rus ruleti diye düşünüyorum ben.
0: Ben genelde şey düşünüyorum Yücel. Yani çünkü bazı oyun değişiklikleri gerçekten yerel hareketler. Yani denge kuruma, hani dengede kalma, hani o kırılmasın, bu üzülmesin. O da büyük takımın oyuncusu hareketleri. Ben çok net öyle olduğunu düşünüyorum. Hani Rus ruleti oynadı ama belli bir ezberden gittiğini düşündü. Biz bu maçı alırız düşündüler. Ama o bazı değişiklikler çok ezberdi. Yani ben bizim maalesef ligin yarattığı bir ve Türk futbolunun yarattığı bir psikoloji var. O

0: Montpellier'e geçmiş durumda.
1: Şimdi şunu da söylüyorlar. 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başladık. Şimdi önümde karşılaşmalar da var. 1954 Dünya Kupası Almanya'ya yenilmişiz ve Almanya ev sahibi. Euro 1996 Hırvatistan'a yenilmişiz ki burada bir oyuncumuzun hatasıyla biraz futbol bilgisi olsaydı bu mağlubiyeti yaşamazdık. 2002 Dünya Kupası Brezilya'ya yenildik. Zaten Brezilya Dünya Kupası'nı aldı. Euro 2008 Portekiz'e yenildik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bir tek Gürcistan'ı yenmişiz ama hepsi önemli takımlarken bu kez Avustralya'ya yenildik. Hani ne Dünya Kupası'nı alma ihtimali var, ne Dünya Kupası'da yarı finale çıkma ihtimali var. Ama biz kendimizden daha alt sıralarda olan ya da eşdeğer bir takıma yenilmişiz. Esasla sorgulanması gereken de bu.
0: Ama bizden daha çok Dünya Kupası'na katırlar. Böyle bir fark var
1: Tabii,
0: aslında.
1: tabii.
0: Yani o tecrübe çok önemli bir tecrübe. Ama işte ya Yücel, bazı şeyler belki de yaşanması gerekiyor. Ben mesela bir dahaki maçta merkezi santrafor oynatacağını adım gibi eminim. Yani çok büyük hani iddia olacak belki ama %100 bir merkezi santrafor atacak diye düşünüyorum.
1: Peki nasıl? O zaman şöyle bir şey kafanda kurmuşsundur. Hayal etmişsindir 11'i. Nasıl bir 11'le çıkabileceğini düşünüyorsun?
0: Ya belki muhtemelen Orkun bu sefer Orkunsuz başlar. Muhtemelen yine Ferdi ile olacak. Hakan İsmail ve Hakan Çalhanoğlu'nun önlerinde Arda da olabilir. Bence kanatlarda belki yani Kerem veya Barış'tan ikisinden birini mutlaka kesecektir. Orada 2-3 oyuncunun yeri mutlaka değişecek diye düşünüyorum. Ben bir ihtimal Zeki'nin de Mert'le yer değiştireceğini düşünüyorum. Mert'in biraz daha hani arkada biraz daha hani bekleyen bir bek olarak hani biraz defansif güvenliğe de odaklanacaktır. Ben merkezde de bir yani deniz hamlesini göreceğimizi biraz klasik olacak ama 4-2-3-1'e yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bir oyuncumuzun kanat özelliğinden çok orta saha özelliği yani belki Can Uzun olabilir. Yani yaratıcı kanat yani oyun kurucu kanat gibi düşünebilir. Ama hani benim Orkun ve Kerem hatta belki Zeki bile bir dahaki maçta olmayabilir diye düşünüyorum ben.
1: Peki nasıl bir sonuç bekliyorsun?
0: Valla problem yani bizim için hedef maçı oldu Bekir. Onu söylemek
1: Evet.
0: lazım.
1: Evet.
0: Eğer Montella aynı hataları yapmazsa bence bu maçtan sonuç alırız diye düşünüyorum. Yani bizim için de ölüm kalım maçı olacak. Ben bir şekilde bir 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Yani bu maç kaybedildiği için biraz daha hedef maç olarak düşünüyorum. Aynı hatalar yapılmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Reklamlar.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.29'u gösteriyor. Son 1,5 saat içindeyiz. Spor gündemi programımızda pazar günü hem cumartesi hem pazar günü 13 ana haber bülteninin ardından başlıyoruz. Ve saat 19'a dek çeşitli sporları da konuşuyoruz. Ve bugün biraz daha futbol ağırlıklı konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi esasında biz Dünya Kupası, milli takım derken bazı şeyleri de konuşamıyoruz. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı tekrar seçildi ve çarşamba günü mazbatasını aldı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ı arıyor ve kutluyor. Kutladıktan sonra bazı konularda konuşuyorlar. Büyük takımların beraber hareket etmesi için. Bunlardan bir tanesi naklen yayın ücretleri. Şimdi naklen yayın bedellerinin, ihalesinin biraz artırılmasını istiyor Galatasaray. Zaten bunu Sayın Aziz Yıldırım biliyorsunuz o yıllarda 500 milyon dolar seviyesine getirmişti. Sonradan 500 milyon dolar oldu, 500 milyon doların yarısı peşin, diğeri Türk lirası. Ardından biraz sulandırıldı ve şu anda 170 milyon dolar civarına indi bildiğimiz kadarıyla. Şimdi bu gerçekten 330 milyon doların inmesi hem başrol oyuncuları, kulüpler, oyuncular. Şimdi futbolun temaşa sporu olduğunu söylüyoruz. Galatasaray Osimhen'i alıyor, Fenerbahçe Ederson'u alıyor. Para harcıyorlar. Evet, kulübün stat gelirleri var ama naklen yayın gelirlerinde büyük düşüş var.
2: Tabii ki.
1: Sonra naklen yayın gelirlerinde düşüş varken bir de naklen yayın için ihaleyi alan şirket kamera yeterliliğinde de ve kamera netliğinde de, çünkü VAR'da da gösteriliyor, evet, bu. Her maçta aynı özeni, her maçta aynı sayıyı ve kaliteyi sağlayamıyor. Burada büyük bir sorun var ve beraber hareket edebiliriz dedi Dursun Özbek. Şöyle demiş: tebrik ettim. Güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotifi iki büyük kulübün özellikle naklen yayın konusunda güç birliği yapması için konuştuk diyor. Neler söylemek istersiniz? Hani bu hengamenin içinden biraz farklı bir boyuta çekiliyor. Doğru. Türk futbolu açısından.
2: Tabii şimdi Futbol Federasyonu'ndan ziyade Kulüpler Birliği'nin bu konuda bir ortak bildiri gibi bir düşünceyi ortaya koyacak bir bildiri yayınlaması gerekiyor. Çünkü sonuçta kulüpler alıyorlar o naklen yayın gelirlerini.
1: Tabii.
2: Ve o gelirlerin tabii bu kadar düşmesi, siz geliri düşürüyorsunuz ama öbür taraftan futbolcu transfer ücretleri iki katına çıkmış. Yani siz oradan alacağınız 170 milyon dolarla ancak bir futbolcu alabilir. O büyük.
1: Hayır, bu 170 milyon doları 20'ye böldüğünüz zaman ne kadar bir para olduğunu biliyorsunuz,
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii. Kesinlikle.
1: 8 milyon ya da 9 milyon. Hadi 10 milyon dolar olduğunu düşünün.
2: Yani işte korkunç.
1: 10 milyon dolara şu anda tamam bir Anadolu takımı, belki birincilikten Süper Lig'e çıkan bir kulübün 10 milyon dolara ihtiyacı olabilir. Ama siz Avrupa'da mücadele edeceksiniz.
2: Güzel Bey, o bile bir futbolcu alır. Artık
1: evet.
2: Yerli futbolcuların fiyatı 10
1: evet.
2: milyon doların üstünde.
1: Evet.
2: Yani birincilik takımında. Bir dönem ben mesela Şekerspor, o zaman Cerel Hocam görev yapıyordu. Şekerspor'a ben antrenmanlarını izlemeye gidiyordum Süper Lig'e çıktığı dönemde. Yani antrenman alanına gittiğim zaman, yani kaldıkları tesislere girdiğim zaman futbolcuların altındaki arabaları görünce sordum, dedim Cerel Hocam. Yani hani çok üst düzey bir takım değil sonuçta. Hı hı. Futbolculara ne kadar ücret veriliyor ki bunlar, ne kadar? Bırak bunu dedi ya, birinci lig topçusu. Birinci lig topçusunun
1: yani
2: şu anda
1: Süper Lig değil birinci lig
2: topçusu bile bunun iki katı para alıyor dedi.
1: Evet.
2: Yani artık dedi korkunç rakamlar konuşuluyor. Onun için yani bu durumda hala naklen yayın gelirleri bu duruma inmişken siz Kulüpler Birliği ve Kulüpler Birliği Başkanı yönetimi seçiliyor. Çünkü bu işe sessiz kalırsanız ve ihale süresince de kesinlikle kenarınıza köşenize çekilip beklerseniz olacak budur. Oraya dahil olmak zorundasınız. Sonuçta çünkü sizi ilgilendiren bir şey. Yani senin maçını yayınlamasa Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, işte Anadolu takımlarının, Göztepe'nin, yani onların maçını yayınlamasa nereden elde edecek bu naklen yayın gelirlerini? Nereden elde ediyor? Oradan ne elde ediyor? O insanlara naklen yayın satıyor. Karşılığında para alıyor. Senin sırtından kazanıyor. O paranın da, kazandığı paranın da büyük bir meblağını tamamen kendine kalmış oluyor. Evet. Çok cüzi bir miktar veriyor kulüplere. Yani alın idare edin der gibi. Burada tabii aslında Dursun abi, Özbey doğruyu yapmış. Yani Aziz Başkan da zaten geçmişte biliyorsunuz bu konuda çok mücadeleler verdi.
1: Evet.
2: Çok iyi noktalara getirdi.
1: İhaleye bizzat kendi girdi.
2: Tabii kesinlikle öyle olması lazım, bakın kesinlikle. Şimdi ben dikkat ediyorum, kaç yıldır yapılan naklen yayınların hiçbirisinde kulüplerin hiçbir dahili yok. Sesleri de çıkmıyor. Konuşular hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Şimdi Aziz Başkan seçilmiş. Hadi gelin beraber şey yapalım.
1: Peki şimdi şu yani, var. Olur mu? Bakın bu da yanlış bir durum. Şimdi 500 milyon dolara yükselten zaten Sayın Aziz Yıldırım'dı.
2: Evet, evet.
1: Ama ardından Futbol Federasyonu'nda lobiniz kalsın diye Aziz Yıldırım'a karşı mücadele ettiniz.
2: Doğru.
1: Bu herhangi, isim vermek istemiyorum ama herhangi bir kulüp de olabilir bu.
2: Olur tabii, tabii.
1: Şimdi beraber ortak noktada buluşamıyorsunuz. Ardından da şimdi onlar düşünce tekrar Aziz Yıldırım'ın mücadele etmesini istiyorsunuz. Ve Aziz Yıldırım da bir seneliğine gelmiş. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Şimdi yani, sıkıntı burada.
2: Tabii ki. Ya zaten Aziz Yıldırım'ın ben inanıyorum ki bu atacağı adımlar, bu konuda söylemler
1: veya atmayacağı adımlar.
2: Tabii ki yani bu konuda atacağı adım mutlaka olur. Ama şöyle olur, benim tahminim o tabii. Öncelikle bir yıllığına gelmiş bir başkan, kulübün içerisinde bir takım sorunları var. Ben kendi kulübümün sorunlarını halledip kulübü iyi bir seviyeye getirip bırakacağım seneye. Yani bir de bununla uğraşamam. Siz evet, şu doğrultuda çalışın, şunları yapın, ben de desteğim sizinle diyebilir.
1: Evet.
2: Yani lokomotif hiçbir zaman olmaz bu konuda. Madem ben kaç yıl sonra gelmişim ve ben kendi kulübümle ilgili problemlerimi halletmem gerekirken siz benden bunu istiyorsunuz ama benim olmadığım dönemde siz ne yapmışsınız?
1: Evet.
2: Ne yaptınız yani? O zaman ki siz kendi içinizde bu sorunu çözün. Ama benim de desteğim sizinle. Ama şartları da koyar. Yani eğer fiyatı bu konumda istiyorsanız, bu fiyattan buraya düşüşüne kadar ses çıkarmadıysanız, 500 milyon dolardan buraya kadar gelirken neredeydi aklınız?
1: Ve yani çok büyük paraydı. Tabii, 500 milyon dolar kesinlikle. O zaman.
2: Yani niye ses çıkarmadınız da şimdi? Hadi bakalım. Aziz Başkan öyle ben tanıdığım kadarıyla dolduruşa gelecek bir insan değil. O öncelikle kendi kulübüyle, sorunlarıyla zaten bilir, ilgilenecek. Ama bunun yanında da yol gösterir. Bir bak, ben böyle böyle yaptım. Onun için 500 milyon doları kabul ettirdik. Gidin ihalelere girin, takip edin, baskı oluşturun. Bir şekilde siz bu işin paydaşlarısınız hepiniz. Siz olmadığınız sürece bu naklen yayını kime yapacak? Onun için de ciddi anlamda bir yol gösterir ama girmez, direkt girmez.
1: Şimdi şu da var. Şimdi kulüpler birliğinde bir araya gelemiyorlar.
2: Evet.
1: Hani Fenerbahçe, Galatasaray değil, diğer kulüplerde. Şimdi burada başka bir şey de var. Sayın Ali Koç, eski Fenerbahçe kulübü başkanı, Sayın Ali Koç da dedi ki kulüpler birliği dedi, bir birlik olarak

0: futbolun ana hakimi olsun. Merkez Hakem Komitesi'ni de kurulunu da o yönetsin. Aynı zamanda naklen yayın ihalesine de o girsin.
1: Onlar yapsın, doğrusu olur.
0: Federasyona da biz payını verelim. O da amatörden işte alt liglere kadar versin. Bunun mücadelesini verdi ama öyle bir şey olmadı. Hani Premier Lig tarzına dönelim diye.
1: Doğrusu.
0: Şimdi Sayın Özbek çok kısa bir zaman evvel gelmedi.
1: Tabii can.
0: Kaç yıldır Galatasaray Kulübü
1: Kulübü
0: Başkanı.
1: başkanı. Yine de
0: Şimdi o
1: seçildi tek
0: zaman
1: başına.
0: niye Sayın Ali Koç'a destek vermediniz? Eğer futbolun çok önemli işlerini düşünüyorsanız destek vermek zorundaydınız. Ama
1: Ve
0: Türk futbolu için mi, Galatasaray futbolu için mi mücadele ettiniz? Şimdi ben de sorarım. Başka bir şey daha. Şimdi 10 artı 4 yabancı futbolcu.
1: evet.
0: Şimdi kaç senedir var bu 10 artı 4? En az 2 sene.
1: Bu ikinci, evet, ikinci
0: Evet.
1: sezon.
0: Şimdi bunun için bütün kulüpler stratejilerini kurdu mu? Transfer
1: Evet,
0: stratejilerini.
1: evet.
0: Kimi 23 yaş altı için neler yapacağını, kimi özellikle Trabzonspor, hani Anadolu
1: Evet,
0: takımları
1: evet,
0: zaten buna
1: evet.
0: hazır yaptılar. Ama Trabzonspor, şampiyonluğa oynayan kulüp, halletti. Bununla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Hatta bilirsiniz 23 yaş altı futbolcuların daha

0: Hiçbir sıkıntısı yok. Hatta bilirsiniz 23 yaş altı futbolcuların daha pahalı olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
0: Çünkü geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Siz de futbolcu da geleceğe yatırım için alınıyor. Kulübü de geleceğe yatırım için zaten yatırmış parasını, emeğini vermiş, onun geleceğiyle ilgili parasını alıyor.
1: Yetiştirmenin bedelini alıyor. Evet.
0: Şimdi 10 artı 4 yabancı kuralında da Dursun Özbek, özellikle Sayın Okan Buruk bununla ilgili konuşuyor. Şimdi Avrupa'da, UEFA'da böyle bir karar alındığı zaman her sene, her 3 ayda bir değişir mi?
1: Hiçbir şekilde değişmemesi gerekir zaten.
0: Şimdi nasıl bir iklimdeyiz? Yani Galatasaray istediği zaman oluyor, Fenerbahçe istediği zaman oluyor, Beşiktaş istediği zaman oluyor. Anadolu takımı
1: Yani bir de
0: ni
1: en fazla ihtiyacı olan onlar,
0: Evet.
1: en zor durumda olan onlar.
0: Evet.
1: Yani onlara niye kulak vermiyorsunuz? Onların
0: Evet.
1: bu konudaki düşünceleri sizin için hiç mi önemli değil? Yani sonuçta bu dört takım kendi kendine oynamıyor. 18 takım var o ligde.
0: Şu anda Trabzonspor, Beşiktaş kesinlikle karşı bu 10 artı 4'ün 14 yabancıya dönmesiyle ilgili. Fenerbahçe bekliyor. Hani Galatasaray'da bu anlamda yardım istemiş anladığım kadarıyla. Biz sıkıntıdayız. Hani biz Avrupa'da mücadele ediyoruz.
1: Destekler
0: 14
1: bize.
0: olsun. Şimdi bu anlamda peki başka bir şey söyleyeyim. Şimdi şampiyon olan kulüplerin yayıncı kuruluştan aldığı bir para vardı.
1: Evet.
0: Son olarak onunla ilgili çok önemli bir operasyon yaptılar. Dediler ki bütün parayı eşit olarak dağıtalım. Bence de eşit olarak dağıtmak lazım. Neden diyeceksiniz? Şimdi Batman Petrolspor, hani Süper Lig için konuşalım.
1: Evet.
0: Samsunspor veya işte ne diyelim Eyüp
1: Başakşehir,
0: Spor,
1: Göztepe.
0: Başakşehir, Göztepe. Şimdi şampiyonluğunu saymıyorsunuz Göztepe'nin mesela 59 öncesini. Saymıyorsanız o zaman şampiyonluk primini niye vermiyorsunuz? Vermiyorsanız o zaman buradan pay diğer kulüplerle arasındaki mesafe çok açılıyor. Dört büyüklerle, beş
1: Tabii.
0: Bursa Spor'un da şampiyonluğu var, Başakşehir'in de şampiyonluğu var. Şimdi hem Anadolu futboluna değer vermiyorsunuz, onların o parayı almasını
1: Kalkınmasını
0: istemiyorsunuz,
1: istemiyorsunuz.
0: kalkınmasını
1: En
0: istemiyorsunuz.
1: güzel şey o. Yani hakikaten en acıyanı o.
0: Evet, hem de tutuyorsunuz bunlarda böyle bir şey. Yani gerçekten çok büyük çelişkiler içinde futbol camiası.
1: Ya federasyonun diyorum ya, her şeye bu kadar sessiz kalıp bu kadar duyarsız davranmasını ben anlayamıyorum. Yani futbol federasyonları geçmişte de birçok sorunla, problemle uğraştılar. Bu naklen yayınlarla ilgili kulüpler, özellikle Kulüpler Birliği'nin gerçekten çok büyük yaptırımı olan, çok büyük gücü olan şey Kulüpler Birliği. Ve Kulüpler Birliği başkanlığını bir dönem İlhan Cavcav yaparken burada yaptığı iki toplantıya da katılmıştım. Aynen şunu söylemişti Kulüpler Birliği: biz kulüpler olarak birbirimizin yaşayacağımız sorunlar, karşılaşacağımız problemleri eğer kendimiz birbirimize destek verip sırtlamazsak bizim arkamızda kimse durmaz.
0: O kadar.
1: Federasyonun bizimle hiçbir ilgisi yok dedi. Federasyonun varsa yoksa göz bebeği 3 takım, Trabzon'u bile saymadı. Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Onun dışındaki takımlar kaderleriyle baş başa kalır. Buna meydan vermemek için bizim Kulüpler Birliği olarak kenetlenmemiz lazım. Bu işin lokomotifi olan o üç büyük kulübü de içimize çekip onları da lokomotif olarak kullanıp her işin başında onlar önde, biz arkalarında, ama bizim haklarımızı da savunacak şekilde gitmemiz lazım diyordu. Ve bunu söylediği zaman ilk itiraz eden, ilk bu işe karşı çıkanlardan birisi, ismini vermeyeyim, o büyük kulüplerimizden birisiydi. Böyle olmaz. Neden? Çünkü biz defalarca şampiyon oluyoruz. Bizim bir mazimiz var, bir geçmişimiz var.
0: Tabii ki
1: Bir
0: doğru.
1: tabii
0: Doğru.
1: bir taraftar kitlemiz var. Biz sizinle aynı olamayız. Ama söylenen o değildi ki. Yani İlhan Cavcav'ın ve Kulüpler Birliği'nin söylediği şuydu: biz sizinle aynı ayar, aynı standartta değil. Biz kendi haklarımızın yok olmaması için direniyoruz.
0: Tabii.
1: Yani bize hiç hak vermiyorsunuz buradan. Onun derdi oydu. Yoksa elbette ki senin benimle aynı olsun demiyordu zaten. Elbette ki sen benden farklı olacaksın. Çünkü bu ülkede futbolun kurucu lokomotifleri sizsiniz. Siz getirdiniz bu hale. Elbet baktığınız zaman yapılanlar, edilenler, Avrupa'daki başarılar, Türkiye'deki şeyler, bu da benim tabii kafamı biraz bulandırıyor da, yani hangi ülkede Allah'ını severseniz asırlardır bu üç kulübün dışında bir şampiyon ya da iki şampiyon çıkmış en fazla.
0: Evet.
1: Sürekli değişen.

0: biliyor. Yeni çıkan takım şampiyon olabiliyor Premier Lig'de ya.
1: Leicester City.
0: Evet. Yani bizde neden olmuyor? Neler engel? İşte bunu ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Tabii ki canım, aradaki fark o kadar açıldı ki. Aradaki fark o kadar açıldı ki tesis olarak, taraftar olarak, girdi olarak, tabii, sponsor olarak.
0: Alınan futbolcu transferlerinde çok büyük paralar dönüyor. İşte o da onu diyordu. Diyor ki İlhan Cavcan'ın, rahmetli İlhan abinin söylediği şuydu. Diyor ki sen getiriyorsun, atıyorum işte atıyorsun, gidiyorsun Osimhen'i alıp getiriyorsun. 150 milyon avroya alıyorsun mesela toplam maliyeti her şeyiyle.
1: Evet.
0: Ama ben de diyor, sen Osimhen'i getirebiliyorsan ben de gidip
1: Afrika'dan Johnson'ı getireyim.
0: Ya Johnson'ı ya da işte ne bileyim Premier Lig'de yine oynayan ama isim yapmamış böyle orta sıralarda mücadele edecek bir takımın oyuncusunu alabileyim.
1: Evet.
0: Ben de onu alabileyim diyor. Yani seninle başa baş mücadele etme şansım olsun. Bunu da tamam benim elimden alma. Naklen yayında sen 100 lira alıyorsan bana evet, da bir 50 lira ver.
1: 60 lira ver.
0: 60 evet. lira ver diyor yani. Bunun da mücadelesini veriyordu. O zaman bunlar itiraz edince arkasında kimse durmadı. Zaten İlhan Cavcav da rahmetli çekildi başkanlıktan, bir dönem yaptı. Dedi ki ben bu şekilde gidemem. En başta karşı çıkanlardan biri de yine o dönem şimdiki Futbol Federasyonu'nda görevli, o dönem bir kulübümüzün başkanıydı. O karşı çıkmıştı. Böyle olmaz falan. Hatta rahmetli Cavcav da şunu dedi. Ya sen de Anadolu kulübüsün, aynı sorunları yaşıyoruz. Sen kimden yanasın?
1: Tabii.
0: Niye böyle bir tavır koyuyorsun diye anlam verememişti. Şimdi bakıyorum, şimdi de aynı şey. Yani Aziz Yıldırım bu göreve seçilmeseydi, Sayın Hakan Safi kazansaydı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ona da aynı teklifle gidebilecek miydi?
1: Gidecekti.
0: Ama yok, ben zannetmiyorum. Niye gitmeyecekti? Çünkü biliyor ki Aziz Yıldırım'ın bir gücü var.
1: Anladım.
0: Aziz Yıldırım'ın bir yaptırımı var. Aziz Yıldırım'ın bir
1: toparlayıcılığı var. Anadolu kulüpleriyle bağlantısı var.
0: Tabii. Yani nasıl, nerede nasıl davranacağını biliyor. Çünkü geçmiş o yollardan. Onun desteğini o yüzden istiyor. Ağırlığı var. Onun için istiyor.
1: Şimdi dinleyicilerimiz belki bilmeyebilir. Hani diyoruz ya işte onlar büyük kulüp. Bakın Bayern Münih'te, Bayern Münih Borussia Dortmund mücadele ediyor. Yıllar önce ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönem Borussia Dortmund'un.
0: Evet.
1: Ardından bir özelleştirme oldu. Kulüp satıldı ve kulüp bir anda yanlış transferler, odur budur derken amatör lige kadar veya alt liglere kadar düştü. Ve zor durumda. Şimdi Bayern Münih her sene şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Ve Bayern Münih 500 milyon avro para yatırdı Dortmund'a. Neden? Alman futbolu gelişsin.
0: Kesinlikle.
1: Alman futbolunda bir rekabet olsun.
0: Çok güzel bir
1: iş. Şimdi bunu yapan ülkeler var. Biz niye büyüklerin dışındaki kulüpleri kırmak veya ufaltmak veya güçsüzleştirmek için uğraşıyoruz?
0: Aynen öyle. Bakın çok güzel bir noktaya getirdiniz. Örnekler şu. Şimdi o dönemlerde dikkat edin, Anadolu kulüplerinde başarılı olan, çok ön plana çıkan, gol bölgelerinde çok etkili olan futbolcuları hemen üç büyükler radarına
1: tabii
0: alırdı.
1: Tabii ki.
0: Yani hemen onu güçsüzleştirir, alır, tamam bitirirdi onun işini.
1: Güçsüzleştiriyor, hazır bir futbolcuyu
0: tabii,
1: alıyor, yanına çekiyor.
0: Evet, onun için bu konuda da yine bir kulüp başkanımız şunu demişti. Ya ben arkadaş her sene bu üç büyük kulübe dedi futbolcu vermekten bıktım. Niye dedim başkan, daha iyi para kazanır. Onun için değil ya. Hangi o üç büyük takımdan hangisine gol atıyorsa benim futbolcum, ertesi sene onu alıyorlar. Gel gol atma evet. diye. Gol atanları veriyorum ben diyordu. Öbürlerini almıyorlar. O üç kulübe kim gol atıyorsa hemen ona talip oluyorlar ertesi sene.
1: Evet.
0: Ben artık bıktım diyor ya. Ne yapayım, gol mü attırmayacağız diyordu. Şimdi hakikaten o duruma gelmişti. Yani sen onu güçsüzleştirerek bir yere gidemezsin. Bu sene gördük işte. Samsun Spor'un, Göztepe'nin katkılarını tabii. görmedin mi?
1: Tabii.
0: Kocaeli Spor'un yaptıklarını, Konya Spor'un o bir araki sallantıdan o geldiği noktayı görmedik mi? Hakikaten kök söktürdüler bir üç büyük kulübe. Ellerindeki futbolcu yapısına, bir de onların futbolcu yapısına bakarsan arada uçurum var. Ama uçuruma rağmen öyle bir transfer, öyle akılcı bir sistem kurmuşlar ki takır takır işliyor. İşte bunu yapmak zorundasınız. Onun için de Kulüpler Birliği çok önemli bu aşamada. Hem naklen yayın, hem gelirler konusunda, hem de burayı dizayn edecek, kendilerini de haklarını savunabilecekleri tarzda arkalarında durmaları gerekiyor. Birbiriyle kenetlenip çok iyi bir şekilde bir ekip olmaları gerekiyor. Ama ben yıllardır çok uzun süreden beri Kulüpler Birliği'nin ne yaptığını bilmiyorum. Kulüpler Birliği Başkanlığı kim? Toplantı yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bir tane toplantısını görmedim, izlemedim. Bir açıklamaları yok. Futbol Federasyonu zaten sessiz. Kulüpler Birliği de sessiz olunca meydan diğerlerine kalıyor. İstediği gibi oynuyorlar. Yani al, naklen yayın ekibi firma şeyi alan, naklen yayını alan firma istediğini verir. Yarın 170 milyon değil de 100 milyon veriyorum deyince karşı çıkan olacak mı? Ben zannetmiyorum bu gruptan bir şeyler çıksın. Onun için haklarını savunabilmek için o Anadolu kulüplerinin bir kere kendilerini kenetlenmesi lazım.
1: Başka bir konuyu daha değerlendireceğim. Daha sezon başlamadı. Herkes bununla ilgili şu anda düşünmüyor. Evet, milli takımımız evet Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası başladı. 22 Haziran'da transferler başlayacak.
0: Evet.
1: Peki ülkemizde niye çipli topa geçilmiyor?
0: Evet.
1: Şimdi diyoruz ki ben öyle görmedim diyoruz. Nedir o yarı otomatik offside sistemi?
0: Evet.
1: Nasıl bir şey? İnsan eliyle yapılmış. Bir saniyede top sizin ayağınızın ucuna da yapışıyor. Nedir o? Offside'da da kalabiliyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi böyle bir durumda niye daha güvenilir bir lig, daha adaletli bir lig, daha sahaları güzel, tribünleri güzel, küfürü az, böyle bir lig için hazırlık yapılmaz da çipli top getirilip hakemlerin de önünden elinden bu ne diyeyim hata yapma oranını sıfıra indirecek bir sistemi almamız gerekirken niye almayız? Federasyon bu kadar ücret alırken, sponsorlardan alırken o işi niye kulüplere yıkmak ister? Federasyon daha adil bir lig seyredeceksiniz kardeşim der ve geçersiniz çipli topa. Bütün dünya geçti. Niye siz geçmiyorsunuz?
0: Zihniyet önemli. Bu konuda ne düşündüğünüze bağlı. Hani görünür olmak mı istiyorsunuz?
1: Evet, görünür olsun ki insanlar adaletli olduğuna inansın ve oraya daha fazla decoder alsın. Daha fazla güvenilir ve adaletli olduğu için seyirci daha fazla gitsin stada.
0: Çok güzel işte. Eğer görünür olmak isterseniz onu zaten yaparsınız. Ama işin içinde başka şeyler varsa siz o görünürlüğü istemezsiniz. Arkada kalan o karanlık kısım bir takım insanların işine gelirse böyle olur. Yani zaten bir şeyin kalkınmasını, görünür olmasını, şeffaf, adil olmasını istiyorsanız atılması gereken adım belli.
1: Evet.
0: Atması gerekenler de belli.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani Futbol Federasyonu bunu yapacak. Başka bunun şeyi yok. Oraya bir çipli top almak o kadar mı zor? Yok. Bütçe mi yetmiyor? Hayır. Ama orada başka bir şey var demek ki. Yani görünür olmasını istemiyorsunuz. Şeffaf olmasını istemiyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Niye biz oturup da işte o çizgiyi belirleyecek bir adamın gözüne göre baş parmağının ucu dışarıda. Yok işte ayağının köşesi dışarıda. Böyle bir offside sistemi mi olur yani? Varsa öyle bir teknoloji, bu teknolojiyi niye getirmiyorsun sen? Yani futbolunun daha ileri gitmesini. Ben şunu anlamıyorum. Türkiye'de futbolun kalkınmasını istemeyen bir şeyler var.
1: Evet.
0: Bir el var yani bu işin üstünde.
1: Veya istemeyen bir el mi var? Hani soruyu soralım.
0: Evet,
1: el mi
0: el
1: var?
0: El mi var diyelim ama ben de şunu düşünüyorum. Bütün bunlar yapılmıyorsa demek ki bir el var.
1: Evet.
0: Yani engel olan bir el var. Yani hani hem soruyu soruyoruz hem cevap kendiliğinden ortada yani. Diyoruz ki bir el mi var?
1: Evet.
0: Böyle bir iş bakıyorsun yapılmayanlara. Eğer o el yoksa bunların hepsinin yapılması lazım. Buna engel olan bir el var demek ki. O zaman da diyorum ki acaba hani Türk futbolunun kalkınması, işte ülkenin kalkınması, sportif bakımından bir yere gitmesinin kime ne zararı olabilir? Ya da bundan kim ne çıkar sağlayabilir? Tam tersini düşünürsek, kötü bir durumda olmasından, daha aşağıya gitmesinden kim ne çıkar sağlayabilir diye düşünüyorum. Bazen de sorular insanın kafasını iyice karıştırıyor, karmaşa yaratıyor. Çıkamıyorsunuz işin içinden. Çünkü gerçek aslında gün yüzü gibi ortada. Çok net bir şekilde görünüyor. Ama sorunun ne olduğu belli olup da çözümün ne olduğu bilindiği halde çözüm getirilmiyorsa kafalar iyice karışıyor.
1: Evet.
0: Yani ne diyeceksiniz bu durumda? Ya sorun diyorsun bu. Çözümü de bu. Getirecek merci de belli. Niye getirmiyorsunuz?
1: Mesela şimdi VAR sistemi farklı bir boyuta geçmeye başladı.
0: Evet,
1: Dünya
0: evet.
1: Kupası'yla birlikte. Şimdi köşe vuruşu, daha doğrusu korner kararına bile artık VAR karışabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi peki VAR'a getirilecek olan hakemler hangi kalitede olacak? Şimdi birçok hakem abi kardeş usta çırak olarak çalışıyorlar. Şimdi çırak ustasına VAR'a gelsene abi mi diyecek?
0: Doğru.
1: Köşe vuruşu olması gerekli abi mi diyecek? O da diyecek ki benim sözüme, benim düdüğüme ne karışıyorsun kardeşim diyecek. Bir iki gün sonra sıkıntı çıkacak. Şimdi futbol başka bir yere gidiyor.
0: Evet.
1: Gördünüz hakemlerin göğsündeki kamerayla futbol başka bir boyuta geçti.
0: Geçti.
1: Bir noktadan sonra bunu yapay zekayla harekete geçecekler. Ortada hakem de kalmayacak. Bütün hareketleri, vücuduna çipleri koyduğunuz zaman futbolcunun hangi noktasına vurduğunu, hangi şiddette vurduğunu göreceksiniz.
0: Evet.
1: Gördükten sonra hakeme de ihtiyaç kalmayacak. Yani futbol o tarafa doğru gidiyor. Biz bunu yakalayamıyoruz. Sıkıntımız bu bizim.
0: Doğru.
1: Modernleşemiyoruz.
0: Teknoloji yeteri kadar yararlanamayacağımız evet. bir durumdayız herhalde. Evet. Öyle görüyorum evet. ben. Ama işin doğrusu da şu. Gerçekten bu VAR'ın her şeye karışmasını ben de çok doğru buluyorum. Çünkü böyle çok hak yenildi. Çok haksızlıklara tabii, maruz tabii, kaldı takımlarımız. Tabii. En azından orada çok net bir şekilde görülmesi gerekiyor. Görülüp ve müdahale edilebiliyor. Ama çok doğru bir noktaya değindiniz. Kim görev yapacak?
1: Tabii ki birisi görev yapacak. Ya hakemler değişmedi.
0: İşte asıl altını çizmesi gereken nokta o. Yani oraya koyacağınız adam bir kere üst düzeyde olmak zorunda. Bir kere sahadaki hakemin üstünde olmak zorunda.
1: Evet.
0: Bir kere kararları en ince ayrıntısına kadar çok iyi bilen, kuralları çok iyi bilen, o kurallar doğrultusunda da VAR'dan gördüğü her şeyde tarafsız bir şekilde karar veren bir hakem olması lazım. Yoksa sahadaki hakemin hatalarını VAR'daki de yapıyorsa bir anlamı kalmaz bizim
1: için. Evet.
0: Ona da çok dikkat etmek lazım. Öyle bir şeyi nasıl bulacağız, nasıl sisteme oturtacağız? Sizin biraz önce söylediğiniz gibi her şey yapay zekaya doğru gittiği bir noktada artık VAR'ın da hakemin de hiçbir değeri kalmayacak. Oraya doğru gidiyoruz.
1: Çünkü biz buna zemin hazırladık.
0: Hazırladık. Geldiğimiz nokta o.
1: Evet.
0: Geldiğimiz başka bir şey yok. Yani yarın öbürsü gün peki burada böyle bir yapay zeka ile yapılacak o işlemlerde biz kime suçu bulacağız?
1: Kimseye. Kimseye.
0: Değil mi? Suçlu kimse kalmayacak.
1: Tabii.
0: Her şey daha şeffaf, daha doğru olacak. O zaman bu da birilerinin işine gelmeyecek. Yani şimdi bunu da düşünemiyorlar, göremiyorlar da. Yüce Bey, göremiyorlar da.
1: Tabii.
0: Yani iş buraya doğru gidiyor. Ya bari oraya doğru giderken daha düzgün, en azından aklanarak teslim edelim buraya demiyorlar. Hala ısrar ettikleri noktalar var.
1: Maalesef. Şimdi saatimiz 18'e doğru ilerliyor. Bir reklam aramız var. Ardından tüm hızıyla sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
5: iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklamlar.
7: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.02'yi gösteriyor. Saat 19'daki ana haber bültenine kadar sizlerle birlikte olacağız. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte olacağız. Saat 13 ana haber bülteninden sonra futbolu konuştuk, milli takımımızı konuştuk. Basketbolda Beşiktaş Gey'nin Fenerbahçe Beko'ya galibiyetini, özellikle deplasmanda aldığı galibiyetin seriye nasıl yaklaştığını, yansıdığını konuştuk ve devamlı gündemimizi futbol, voleybol, basketbol içinde konuştuk. Kısaca sporun gündemini konuşuyoruz sevgili dinleyiciler ve şimdi teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
19: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi erken kalktık, maçlarımızı seyrettik, milli takım maçımızı. Nasıl buldunuz milli takımımızı ya da bulabildiniz mi daha doğrusu?
19: Evet, güzel soru. Vallahi çok üzüldük, önce onu söyleyeyim. Tabii, evet. Beklentiyi yükseltiyoruz. Duygusal olarak da yükseltiyoruz. Yani gerçekleri bilmemize rağmen beklentimiz hep yüksek oluyor. Çünkü bu farklı bir şey. Bayram amblemi yakalarında çocuklarımız, gençlerimiz, bizim çocuklar diye sahaya sürüyoruz ve uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Çok sık katılamıyoruz Dünya Kupalarına. En son 24 yıl önce katıldık, evet. Ve toplamda bu üçüncüsü. Böyle olunca beklenti yükseldiğinde kayıplar da hayal kırıklığı yaratıyor aslında. Fakat biraz hatalar yaptık, yani birazdan fazla hatalar yaptık. Bence maç hazırlığımız çok sağlıklı değil. Avustralya bize karşı çok iyi hazırlanmış. Bizi doğru analiz etmiş. Evet. Bize karşı nasıl oynaması gerektiğini bilerek sahaya çıkmış. Biz de analizi çok iyi yaptığımızı söyledik. Hatta zaman zaman futbolcularımızın röportajlarında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani olağanüstü analizler yapılıyor ve çok vakit harcanıyor, futbolcular sıkılıyor gibi bir mesaj aldım yani oyuncuların söylemlerinden. Evet. Bilmiyorum, rastladınız mı? Yani evet. O kadar yoğun analizler yapılıyor. Ama analizi yapmak sorun değil, çözüm de değil. Önemli olan analizi doğru uygulayacak oyuncuların seçimiyle onları sahaya çıkartmak ve uygulamak. Biz bir kere eğer rakibi doğru analiz ettiysek oyuncu seçimini yanlış yaptık. Bu seçime göre oynadığımız oyun doğru değil. Ya ciddi hatalar var, başlangıç hataları var.
1: Evet.
19: Şimdi Avustralya takımının sokaktaki vatandaş da öğrendi. Fizik olarak güçlü takım, duran toplarda etkili, geçiş oyunu oynar yani ani ataklar, daha açıkça kontratakla gol arar. Ve biz de dün de bunları yine konuştuk yani Avustralya evet. Nasıl bir takım ve neyi bekliyoruz diye. Hiç kimse hayal kırıklığına uğramadı bu anlamda, yanılmadı da. Yani Avustralya'da ne bekliyorsa onu gördü, ne bekliyorsa nasıl oynayacağını düşünüyorsa öngörüler doğru çıktı. Ama burada şöyle farklar çıktı ortaya maç başladığı andan itibaren. Biz kadromuzu doğru seçmemiştik. Bizim santforumuz Kerem'di. Kerem daha önceki maçlarda yanında Arda ile oynuyordu. Şimdi Kerem yalnız oynadı.
1: Evet.
19: Şimdi Arda ile oynadığı zaman orada ve biraz daha geriden gittiğimiz için alanlar da bulabiliyordu ve Arda'nın küçük dokunmalarıyla bir anda kendini o boşluğun, boş alanlara doğru hareketlenen bir oyuncu olarak görebiliyordu. Şimdi o kadar yüksek oyuncunun arasında Kerem'i tek başına bıraktık. Arda'yı kanat oynattık, sağ kanat. Barış Alper'i sol kanat oynattık. Oysa bu kadar kapanacağını bilen, takım halinde kompakt oynayan bir rakibe karşı birinci bölgeye kadar yaklaşıp 5-4-1 gibi hatta 5-5 gibi dizilen ve boşluk bırakmayan bir rakibe karşı yapılması gerekenler var. Yani futbolun geçmişten beri gelen bir matematiği var. Oyunu açmalısınız. Rakibi açmak için bir kere rakip oyuncuların arasındaki mesafeleri açmalısınız. Bunun için iki kanada doğru genişlemeniz lazım. Sizin bir kanadınız yok zaten. Orada Arda'yı kullanıyorsunuz. Ve Arda'ya da sürekli içeri girmesini siz istemeseniz de Arda sürekli içeri girerek oynayacaktır. Çünkü o çocuğun asıl pozisyonu o. Ve en iyi olduğu yer orası. Kenarda da alsa içeriye doğru girecektir. Oysa oyunu genişletmemiz lazım. Oyunu genişletmemiz, aralara top bırakmamız ki zaman zaman yaptığımızda sadece gol pozisyonlarını böyle bulduk. Araya bıraktığımız toplarla en barizinde Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarı maçın sonlarına doğru Zeki'ye bıraktığı top. Sol kenarda Barış Alper'in çok performansından uzak olduğunu gördük ama Barış'ı zaten tanıyoruz. Barış dar alanda, sıkışık alanda, rakip kapanmışken çok etkili olabilecek bir oyuncu değil ki. Can uzun var. Dar alanda çok kişinin arasında bu çalımları atabilen, oradan çıkabilen. Antrenman görüntüleri sürekli dönüyor TRT Spor'daki haberlerde.
1: Evet.
19: Yani son maçtaki görüntüsünü biliyoruz. Kuzey Makedonya maçındaki performansını biliyoruz. Tekrar hatırladık. Can'ı bize bir gösterdin, kaybettin ondan sonra.
1: Evet.
19: Ya bunlar anlaşılır gibi değil. Ayrıca şunu biliyoruz. Avustralya takımı geriden uzun toplar oynayarak öndeki atlet oyuncularını koşturan bir takım. Yani rakip kaleye hızla gidebilmesi için rakibin arkada boşluk bırakması gerekiyor ve buralara uzun topla geçiş yapması gerekiyor. Dolayısıyla pas oyunuyla geçiş yapan bir takım değil. Pas oyunuyla geçiş yapmayan bir takım karşısında neden biz 3 tane orta saha oyuncusu kullandık da öndeki bir oyuncumuzu eksilttik? Niye hem Orkun'u hem Hakan'ı hem İsmail'i kullandık? Analiz yanlış ya da analizi doğru yorumlayamıyorsun. Yani pas oyunuyla bir Brezilya ile oynarsan bu 3 oyuncuyu orta sahada oynat. İtalya ile oynarsan, Almanya ile, yani benzeri takımlarla oynarsan, Fransa ile oynarsan, ama savunmadan atacakları uzun topu öndeki iki oyuncusunu koşturarak alan, o boş alanları kullanmak isteyen bir takıma karşı merkezde üç oyuncu bulundurduğun zaman sen öndeki bir oyuncunu daha eksiltmiş oluyorsun. İşte o Kerem'i oynatıyorsan Kerem'in yanında bir oyuncu daha kullanma şansın var. Nitekim Kenan 45 dakikalık demek ki enerjisi vardı ya da sakatlık sonrası
1: evet.
19: Durumu vardı ki de oyuna girdi. Elbette ki orada bir fark yarattı. Ne zaman 60'tan sonra Yunus Akgün oyuna girdi, oyunu genişletmeye başladı. Yani oyun çizgileri açıldı, klasik iki kanat oyuncusuyla oynadık. Barış Alper boş alanlara, geniş alanlara gidebilir ama sıkışık dar alanda ne Yunus Akgün'ün ne Kenan'ın yaptıklarını yapamaz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla başlangıç cümleme geri dönüyorum. Hayal kırıklığının birinci nedeni maça teknik adamımızın takımımızı çok doğru hazırlayamayışı. En basitinden oyuncu seçimini bu maçın özelliklerine uygun yapamayışı ve oyunun devamında da beklendiği gibi goller yememiz. Bu maalesef çok üzücü oldu. Başlangıç olarak bunları söyleyeyim yüce bir.
1: Sayın Şentürk, gerçekten önemli bir şey. Ben hiçbir zaman soyunma odasına girmedim. Bir teknik direktörle o tahtada taktik verirken onun orada değildim. Ben basın alanındaydım. Ve TRT'nin verdiği görevler, TRT Spor'un verdiği görevler dahilinde spikerlik yaptık. Program yapımcılığı yaptık. Evet, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi için mücadele ettik. Oradaki yayınların selameti.

0: için. Şimdi Montella büyük ihtimalle Avustralya maçı için analiz yaparken analizlerinin yanlış olduğunu veya soyunma odasında ilk devre bitti girerken yaptığı analizin yanlış olduğunu veya verdiği taktiğin uygulanamadığını, uygulayamadıklarını çocukların, gençlerin söyleyen bir kişi yok mudur veya bir kişi veya daha fazlası yok mudur?
1: Olmalıdır. Teknik ekipler bunun için vardır. Teknik ekiplere bu güven verilmelidir. Yani bir teknik direktörün ekibindeki antrenörlere en azından onlar cesaret edip teknik adama bunu soramıyor, söyleyemiyorsa da teknik direktörün ekibini kendi odasına çağırır. Sonra odasında teknik direktör odaları var. Hele
0: Evet.
1: modern statlarda zaten bu en iyi düzeyde. Ekibi oradayken arkadaşlar gördüğünüz, düşündüğünüz, söylemeniz gereken bir şeyler vardır mutlaka. Ne düşünüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Fikrinizi söyler misiniz? Modern, çağdaş, kompleksi olmayan, kendine güvenen bir teknik adam bunu sorar. Yani paylaşım, bilginin ve oyun görgüsünün, görüşünün herkes tarafından farklı olabileceğini düşünerek herkesin fikrini almak gerekir. Çünkü sen bir milli takım veya
0: Evet.
1: başka büyük bir takım teknik direktörüyken de ama bir milli takımın, bir ülkenin sorumluluğunu taşıyorsun. En doğru bilgiyi alarak onları devreye sokmalısın. Bence birinin bunu Montella'ya söylemesi gerekmiyor. Montella'nın bunu sorması gerekiyor.
0: Evet.
1: Montella'nın ekibinde sayısız adam var ve ayrıca maç esnasında yapılan analizler var. Ben Montella'nın maç esnasında maçın değişimiyle ilgili bundan önceki bazı maçlarda da bu anlamda eleştirilerim oldu. Yani maçı değiştirmek, maçı doğru okuyup hemen o anda doğru hamleleri yaparak gidişatı değiştirmek konusunda sıkıntıları olduğunu biliyorum. Zaman zaman buradan da dile getiriyorum. Ben Montella'yı takdir ediyorum, övüyorum. Bir performans ortaya koyduğunu, milli takımımızı bir takım hüviyetine, kulüp takım hüviyetinde iyi noktalara taşıdığını söylüyorum. Yani dünkü maçtan sonra bütün bunların hepsini silip atmam. Ama
0: Evet.
1: şunu da biliyorum. Yani bir teknik adamın devreye girmesi gerektiği anda bunu başaramadığını görüyorum. İşleri iyi gitmediği 20. dakikada, 25. dakikada oyuncu değiştirmeden oyun içinden bile değişiklik yapabilirsin. Yani Kerem'i bir kanada alabilirsin ya da Barış Alper'in yerini alabilirsin. Barış Alper'i oraya alabilirsin hiçbir şey yapmazsa.
0: Evet.
1: Yani şimdi daha fizikli bir oyuncu içeride ve Barış'tan o anlamda ters ayakla dışarıdan içeri girme konusunda daha başarılı olabilecek bir Kerem'i bu tarafta kullanabilirsin. Ama bana kalırsa en başından orta sahada hem Orkun'u hem Hakan'ı hem İsmail'i oynatma düşüncesiyle başlayan bir yanlışı tamamlamak için Arda'dan geçemediği için oyununun tamamen planının bozulduğunu düşünüyorum. Can Uzun gibi bir oyuncuyu oyunun hiçbir bölümünde kullanamadı. Yani bizim takımımızda bu kadar yetenekli oyuncu var ama
0: Evet.
1: Can Uzun'la Arda Güler'i çakıştırıyor. Bu maç dışında Hakan Çalhanoğlu'yla Orkun'u çakıştırıyor. O zaman bizim takımımızdaki çok değerli oyuncu sayısı düşüyor. Yani biri diğerinin yerine oynuyormuş gibi oluyor. Oysa bu oyuncuların özelliklerine birbirine yakın olabilir ama Arda'nın oynadığı yerde Can'ı da kullanabilirsin. Takımımızdaki Kenan'dan sonra dar alanda en iyi adam eksiltecek, pozisyon hazırlayacak ve kendisi de bu pozisyonu sonlandırabilecek en önemli oyuncu Can Uzun. Bunu nasıl hiçbir 1-2 dakika bile kullanamayız yani? Hani şimdi olay döndü. Deniz oyuna girmedi. 5 dakika kala mı alınır? Evet, bunların hepsi doğru.
0: Evet.
1: Ama yani Can Uzun gibi bir oyuncu nasıl kullanılmaz? Ben de bunu anlayamıyorum. Yani anlamakta da gerçekten güçlük çekiyorum. Akıl tutulması. Dolayısıyla ben teknik direktörün son derece başarısız bir gün yaşadığını, bir gün değil, bir hazırlık periyodu yaşadığını gözlemliyorum. Ben Venezuela ile oynadığımız hazırlık maçından sonra yine burada yaptığım yorumda belki hatırlarsınız şunu
0: Evet.
1: söyledim. Biz savunmamızın arkasında bıraktığımız boşluklar birkaç metrelik, bir adımlık ofsaytlarla kesildi. Ama bunlar çok tehlikeli. Biz bunları
0: Evet.
1: engellememiz lazım.
0: Evet.
1: Yani yediğimiz gol de savunma arkasına atılan bir top ofsayt değildi. Atletizmi iyi olan bir forvet oyuncusu götürdü ve golünü yaptı, döndü. Diğerinde orta sahadan başlayan bir driblingi engelleyemedik ve kalecinin yanlış pozisyon alması bir adım daha önde olsa asla ne üstünden gol yer ne sağdan soldan uyuması, konsantrasyon eksikliği nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Belki ona vurdurulmaması gerekiyordu ama biz nasıl o kadar şut atıyoruz onlar da atabilir.
0: Tabii.
1: Kalecimizin zayıflığıyla, zayıf düşüncesi ya da konsantrasyon eksikliğiyle bir adım önde olsa kaleyi küçültecek ve o pozisyonu kurtarabilecekti. Ha, biz bu arada 30 tane şut attık. Ama bu şutların 12 tanesi engellendi. Yani rakibin şuta karşı aldığı tedbire bakın. 12 şutumuz engellendi. Aslında bizim 18 tane şutumuz var.
0: Evet.
1: 30 şutun 12 tanesi engelli. Bütün bunlara baktığımız zaman milli takımımız kapasitesinin uzağında bazı oyuncularımızdan yararlanmadan ve yanlış kadro seçimiyle başladığı bir maçı hak etmediği şekilde kazanamadı. Hak eden Avustralya takımı kapasitesini en iyi şekilde sahaya yansıtıp hem hırslı hem coşkulu hem milli formayı taşıma duygusunu en yükseğe taşıyarak oynadığı bir oyunu doğru oyunla kazandı. Bana göre böyle.
0: Şimdi burada da ki siz bunu geçen hafta da söylediniz, Venezuela maçında da söylediniz, savunma oyuncularımızın ayaklarının yavaş olduğu ve özellikle de sıkıntı yaşayacağını söylediniz. Benim elimde bir dergi var, bu dergide de yazıyor. Şimdi bu dergide yazarken böyle bir şey varken bu savunmayı niye orta yuvarlağa kadar çıkardık ve o futbolcuların o anı beklediğini de gördük. Yani Avustralyalı futbolcuların. Şimdi bunu görürken sahada niye veya ne diyelim bizim futbolcularımız da bu kadar ileri giderken niye teknik direktörlerine dönüp benim şöyle bir sıkıntım var, bu nedenden buradan sıkıntı yaşayabilirim, en azından Ferdi Kadıoğlu biraz daha hızlı arkadan topu alabilir gibi konuşmalar olmamış mıdır? Yani golün gerçekten yenmesi çok acemice.
1: Yüce Bey, gol yediğimiz dakikadan öncesinde iki tane pozisyon var. Böyle atılan ve son anda engelleyebildiğimiz.
0: Evet,
1: tarzı oldu.
0: Çok doğru.
1: Golden sonra da var bir tane. Hatta birinde de İsmail faul yaparak pozisyonu
0: doğru
1: engelledi. Yani rakibin planı belli. Bazen önde arkadaşının olup olmadığını görmeden ama orada olduğunu bilerek top attılar. Yani kafasını kaldırmadan direkt öne doğru attı. Çünkü bu bir plan. Yani Türk milli takımı takım halinde öne doğru çıkacak. Savunmanın merkezinde oynayan oyunculara ağır ve geriye koşuları zayıf. Dolayısıyla biraz arkadan koşuda yapsanız onların önüne geçebilirsiniz ve bakmadan da olsa önemli olan onlar toparlanmadan, geriye sarkmadan ve siz bulunduğunuz yerde baskı yemeden, yani topu atabilecek fırsatı kaybetmeden bu topları atın. Maçı kafanızda bir canlandırın, hatırlayın, göreceksiniz, hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: Rastgele atılmış toplar da var arkaya doğru. Bütün bunlar o oyuncular aslında buluşturmak amacıyla. Sebebi de şey, yani bu oyun sadece savunma oyuncularıyla savunma yapılmaz. Topu kaybettiğiniz yerde rakibin rahat top kullanmasına izin verirseniz bu topları kullanabilir ve sizden hızlı oyuncuları varsa hep bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bazen de yaşarsınız. Bunu birlikte düşünmeniz gerekiyor. Onun için topa yakın yerde kaybettiğiniz anda baskıyı, yani karşı pres dediğimiz rakibi rahat oynatmadan faul yaparak, bazen de biz faul yapmamışız maçta.
0: Evet.
1: Faul sayımız çok komik. Bu seviyedeki bir maçta, yani 90 artısı olan bir müsabakada çok az faulle oynamış. Tamam, topla bize oynuyor göründük. Birçoğu yan pas olmasına rağmen. Şunu da söylemeliyim, yani eleştiriyorum. Ama oyuncularımızın özellikle son bölümde ceza alanı civarında yaptığı çok etkili eylemler var. Pas geçerek, biri üstünden atlayarak, diğeri derin bırakarak engellenen çok önemli pozisyonlarımız var. Yani şut atıldı ama engellendi. Kerem'in, Kenan'ın içeriye girip yaparak birçok pozisyonumuz var böyle aslında. Yani doğru şeyler yapabilecek potansiyelde, evet, olduğumuzu görüyoruz.

0: işte
1: evet.
0: maçtan sonra.
1: Evet.
0: Yani bildiğin yerden yemeyeceksin. Ama bu sadece savunma oyuncusuyla olmaz. Arkada çok sarkarak bekleyemezsin. Önde oynuyorsan o blokları öne doğru ittirmen ve dönen topu çabuk kazanabilmen gerekir. Ama kaybettiğin yerde baskı yapmazsan ve rakip topu kazanırsa hızlı oyuncularıyla her zaman seni cezalandırabilir. Onun için bu oyun komple herkesin aynı şeyi aynı anda düşünebildiğinde çok başarılı performanslar sergilenebilen bir oyun. Bu nedenle ben orta saha oyuncularımızın da baskıyı zamanında, yani 3 kişi merkezde oynuyoruz ama böyle bir gol yiyoruz. O zaman niye 3 kişi oynuyoruz? Gibi bir takım zaaflarımız oldu. Ama iyi bir milli takımımız olduğu gerçeği var. Bütün mesele doğru oyuncuları da doğru yerde kullanarak takımımızın potansiyelini en yüksek şekilde sahaya yansıtmasını sağlayarak planlamalar yapmamız gerekiyor. Ben hatırlıyorum, Montella Karadağ'la oynadığımız bir Uluslar Kupası maçında çok acımasız eleştirmiştim o zaman. Yani bir teknik direktörün zeki olması gerektiğiyle ilgili cümle kurmuştum. Şimdi bir daha söylüyorum. Yani o balçık ağır zeminde yine Kerem'le önde, Arda ile ona yakın bir yerde ve kısa paslarla oynamaya çalışmıştık. 0 puanlı Karadağ bize 3 gol atmıştı.
1: Evet.
0: Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: Evet.
0: Yağmurlu ıslak bir zeminde gibi. Yani bunlar teknik adamını önceden planlayıp ön koşullar adı altında sıralayacağı ve olması gerekenler olmaması gerekenler ayrımından sonra planlayacağı bir kadrodur. Yani siz kadronuzu sadece formda oyunculardan seçmezsiniz. Bazen rakibe göre doğru oyuncuyu sahada bulundurmanız gerekir. Onu öne çıkartırsınız. Sonra diğer oyuncuyu da değerlendirirsiniz oyun akışına göre. Ama bu kadar motamot, plansız ve rakibin seni ezeceği şekilde peşinen teslim olmazsınız.
1: Sayın Şentürk, Özgün Erdoğan spor yazarı stüdyomuzda size bir soru yönlendirmek ister.
0: Buyursun.
2: Adnan Hocam, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun.
2: Şimdi yıllarca teknik direktörlük yaptınız. O camianın içerisinde bulunan iyi bir teknik direktörsünüz. Çalıştırdığınız takımlarda ortaya koyduğunuz fikirlerde görüyoruz. Ben de yıllarca tribünde takımlarımızı takip ettim. Gerek antrenman, gerek kamplarında hepsinde, milli takımda dahil olmak üzere izledim. Fakat benim dikkatimi çeken bir nokta vardı. Teknik adamlar saha kenarında, özellikle maç sırasında, yedek kulübesinde bazı teknik adamlar sadece oturuyor veya ayakta dışarıda sadece benim maçı izlediğim gibi izliyor. Oyun içerisinde birçok variyete yapılıyor, değişiklikler oluyor. Rakip takımı sistemli anlamında sizin sisteminizi, oyun düzeninizi bozacak hamleleri oluyor.

0: ve sadece izliyor. Bir teknik adamın sağ kenarında maçı nasıl izlemesi gerekiyor ve kötü gidişatı düzeltmek için nasıl müdahaleler yapması gerekiyor?
1: Tabii burada aslında kişilikle örtüşen bir durum var. Yani genel tarzı, tavrı, hayata bakışı, hayatın içindeki yaşamı, bunlar sahanın kenarındaki duruşun direkt olarak etkiliyor. Ama heyecanlı bir olayın içindeyseniz heyecan da vermeniz gerekiyor. Yani coşkuyu yükseltecek bazen sizin davranışlarınızdır. Oyuncuların dikkatini ve konsantrasyonu bir noktaya toplayacak bazen duyulması ihtimali çok zayıf olsa bile sizin izin sonuna kadar kullanıp en uzaktaki oyuncuyu uyarmanızdır. Ses belki ona gitmez ama ona gidene kadar birçok oyuncunuz bunu duyar ve harekete geçebilir. Yani kenarda oyunun konsantrasyonu içinde oyunu takip etmek, rakibi takip etmek, sahanın boş alanlarına da bakabilmek, oyunda hem senin oyuncularının yaptıklarını ama daha da önemlisi rakibin ne yapıyor da senin üzerinde etkili veya sen ne yapıyorsun da onun zaafını kullanabiliyorsun noktasını tespit edebilmek için gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor. Ama günümüz futbolunda ve ulaştığımız teknolojiyle ekipmanlar, yardımcılar hepsinin devreye girerek bunun maksimale çıkartılması gerekiyor. Eskiden teknik adamlar yardımcılarına bir şey sormazdı. Burnundan kıl aldırmazdı.
2: Evet.
1: Oysa yani kompleksiz ve paylaşımcı ve herkesin bir fikri olduğuna inanan zaten daha büyüyecek bir anlayış olarak da. Ama her şeyden önemlisi de takımına katkısı artacaktır. Ben kenarda oyunu hem takımı hem rakibin davranışlarını doğru analiz edebilerek izlemenin doğru olduğunu düşünüyorum ama bunun için ekibinden destek alan ve zaman zaman da oyuncularını ateşleyen, onları motive eden, onları harekete geçiren, hatta bazen uyaran, ikaz ettikten sonra problemin çözülmesine yardımcı olan tavır içinde de görülmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Teşekkürler hocam.
2: Sayın Şentürk, şimdi artık ikinci maça bakıyoruz. İkinci maç için nasıl bir kadro çıkabilir ki Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçını izlemişsinizdir. Nasıl bir kadroyla çıkması gerekti Montella'nın ve bu maçı kazanmak için neler yapması lazım?
1: Yüce Bey, bahsettiğim gibi kadro seçiminde oyuncuların form durumu, içinde bulunduğunuz durum, sizin anlayışınız sadece yeterli değildir. Aynı zamanda rakibin kim olduğu, nasıl oynadığı, nasıl organize olduğu ve rakiplerine karşı hangi tutum içinde olduğu. Mesela biliyoruz Amerika Kupası'nda %35 oranında topla oynamış Paraguay. Yani Avustralya'nın bir benzeri. Dolayısıyla rakibin daha fazla top oynadığı ama buna karşılık kalesini çok maçta böyle kapatmış bir takım. Amerika olağanüstü bir gün yaşadı o gün. Amerika'nın oynadığı oyunla Amerika bu turnuvanın favorisi bana göre. Bu kadar tempoyu 80-85. Dakikada yapabilen ve karşı presi olağanüstü uygulayıp hemen tekrar tekrar topu kazanıp büyük bir coşkuyla oynayan bir takım gördüm. Yani Amerika ile bizim oynayacağımız maç bana göre bizim maçımızdan da çok iyi bir maç olacak. Biz o maçta hepsinden daha iyi oynayacağız. Buna inanıyorum. Ama Paraguay takımı Amerika'ya karşı ilk 10 dakikadaki performansı daha sonra aşağıya doğru düştü ve Amerika'nın oyuna uyumu ve istediği oyunu oynamaya başlamasıyla da rakibine adeta sürklase etti. Dolayısıyla Paraguay'ın son maçta değil ama lig boyunca yani Amerika'dan Dünya Kupası'na katılım esnasındaki istatistiklerine baktığımızda yine zor bir rakiple oynayacağız. Biz rakiplerin oyununu doğru analiz edip doğru oyuncu tercihlerinde bulunmalıyız. Formda oyuncuları almalıyız ama sıkışan oyunda Barış Alper mi, Can Uzun mu dediğimizde ya da Deniz mi, Kerem mi dediğimizde işte orada doğru oyuncuyu tespit etmelisiniz. Orta sayı 3 tane aynı tip benzer oyuncularla oynayacağımıza öne bir tane fazla oyuncu koyup onun sprintinden mi yararlanmalıyız, analizini doğru yapmalıyız. O nedenle ben şimdi oyuncu ismi vererek hangi oyuncularla oynanırdan ziyade anlayışı tespit edip söylemek istiyorum Yüce Bey. Yani rakip analizini doğru yapıp ben kafamda bir fikir var elbette ama evet, tam oturmuş bir fikir olmadığı için şu anda sizin sorunuz güzel ama yekten bir soru, ani bir evet, soru. Hazırlıksız yakalanmamak adına ağzından bir şeyler çıksın istemiyorum.
2: Evet.
1: Ama mutlaka değişiklik de olarak heyecanla bekleyen, sırasını bekleyen, belki de daha fazla hak eden oyuncuların da devrede olması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğiniz.

0: Size sağlık, kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederim. Ben de size kolaylıklar diliyorum. İyi
0: Sağ olun.
1: akşamlar.
0: Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok iyi bir şekilde analiz etti Sayın
2: Çok güzel.
0: Şentürk.
2: Evet, gerçekten.
0: Ve bunu bir teknik direktör olarak bilebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Ve Montella'nın da bu anlamda teknik direktör olarak görebilmesiydi veya yanındaki insanların yaptığı hatayı da uyarması gerekliydi. Ama maalesef bunu bu maçta göremedik.
2: Acaba Adnan Hoca'nın dediği gibi mi? Yani Montella da yardımcılarına bu şansı vermiyor mu?
0: Evet, o
2: Yani
0: da olabilir. O da
2: çünkü
0: olabilir.
2: hani gerçekten ben geçmişte biliyorum mesela Ersun Hoca'nın yardımcısı Özcan Bizzati vardı. Fakat Ersun Hoca aşırı derecede kaprisliydi. Özcan Bizzati'nin gazetecilere konuşmasına bile izin vermezdi yani. Bundan kıl aldırmıyordu gerçekten. Acaba Montella da hani dışarıya evet böyle görünüyor da İçerideki tavrı nedir? Onu bilmek lazım. Teknik ekibiyle ilgili benim işime karışmayın mı diyor. Yok siz bu işe müdahale etmeyin mi diyor. Yani böyle bir yapısı da olabilir. O içerideki durumu bilmediğimiz için. Onun için de söylememiş olabilirler. Çünkü hiç zannetmiyorum orada teknik ekipte görev alıp da bizler konuşuyoruz. Dışarıdaki vatandaş konuşuyor. Teknik ekipteki insanların bunu görüp de konuşmaması mümkün değil. En azından şunu söylerler. Hocam bir şeyler aksıyor. En azından oradaki işte Kerem'in orada yetersiz kaldığı belli. Oraya bir can hamlesi veya deniz hamlesi mi yapsak gibi bir şey söylenebilir. Söyler yani. Normalde söylemesi gerekiyor zaten. Acaba diyorum yani benim aklıma gelen o
0: Evet.
2: şimdi böyle bir şeye izin vermedi mi Montella? Onlar da karışmıyor da olabilirler yani.
0: Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven şu anda telefon hattımızda. Saatimiz 18:28'i gösteriyor. Sayın Erhan Seven, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sabah 9'dan itibaren maç biter bitmez de bugün biraz akordumuz bozuk. Daha doğrusu benim akordum bozuk, bilemiyorum. Şimdi bu maçta siz bir basın mensubu olarak aynı zamanda TRT Spor Haber Müdürü olarak ne tür eksikler gördünüz ve oradan gelen haberler, Amerika'dan gelen haberler, milli takımdan gelen haberler nasıl şu anda?
3: O zaman bizim ekibimizle de irtibatlıyız. Onların da aktardıklarını hem bize birebir telefonda hem de yayınlar içerisinde aktardıklarına başlayayım.
0: Tabii.
3: Ben aynı zamanda maçın neden olduğu bu şekilde büründüğüyle ilgili gözlemi de aktarmak istiyorum. Yani şimdi milli takımda bir olumsuz başlangıç, puan kaybı, yenilgi nedeniyle bir üzüntü olduğu gerçek. Yenilginin yanı sıra iyi de oynamamak daha da bir pekiştirdi. Ama sonuç itibariyle şöyle bir durum var. 2021'i yaşamak istemiyor. 2021'den kastım şu, hatırlanacağı üzere İtalya maçını kaybettikten sonra ardından da hem İsviçre hem Galler maçları da kaybedilmişti. Ve iki maç kaybedildi, bir gol atıldı, sıfır çekildi. 24 takım arasında Kuzey Makedonya ile beraber 23 ve 24 olmuştuk. Yani ilk maçın kaybedilmiş olmasına rağmen yapılan konuşmalar, yapılan ifadeler, söylenen ifadeler hepsi turnuvanın bitmediğiyle ilgili. Bir maç kaybediyle ilgili ve Türkiye'nin bu gruptan çıkacak güce sahip olduğu ile ilgili ifadeler var. Yani kendi aralarında konuşmalarında yansımasıyla ilgili. Çünkü orada geniş de bir ekibimiz var, deneyimli bir
0: Evet.
3: ekibimiz var. Ekibimizle de ben maç bittikten sonra irtibatlandım. Ama bir üzüntülü olduğu gerçeği yadsınamıyor. Çünkü herkes yani Sayın Cumhurbaşkanımız da dün hatırlanacağı üzere bir maça özel, turnuva özel, milli takıma özel bir açıklama yaptı ve turnuva ile ilgili, Dünya Kupası ile ilgili beklensin dile getirdi. Dediğim biraz önce bahsettiğimiz gibi maçtan 2 saat sonra da irtibatlarımız oldu. Turnuva bitti havasına girilmesini önlemek için büyük bir çaba var. Onun için de işte artık mentorlar da devrede olacaktır. Mutlaka teknik heyettir. Federasyon yetkilileridir. Futbolcular içerisinde daha tecrübeli olarak bildiğimiz, abi olarak dediğimiz isimlerdir. Bunlar hepsi şu anda devrede ve turnuvayla ilgili olarak da geriye kalan maçlarda alınacak en az 4 puanı da gruptan çıkılıp daha sonra işte maç maç gideceği de

0: gidilmesiyle ilgili beklenti ifade ediliyor. Ama tam moraller bozuldu. O bir gerçek. Biraz üst seviyede yaşıyoruz her şeyi. Yani kahramanlıkla hainlik arasında ince bir çizgi var Türk futbolunda. Yani biraz da sert bir giriş olsun. Neden? Yani bir şeyleri hep abartarak yaşıyoruz. Bir şeyleri hep en üst seviyede yaşıyoruz. Pik seviyeye çıkartıyoruz. İyi olduklarında kahraman, işte kötü olduklarında hain noktasında. Yani o konuda şu anda en azından futbolcu kardeşlerimize yönelik ağır eleştiriler yok, ama ben de eleştirilere son işte 8-10 saattir bakıyorum. Biraz Montella üzerine yoğunlaşmış durumda. Montella'nın aldığı kararlar, almadığı kararlar, verdiği vermediği. Ben de Montella'nın bu maçta formsuz olduğunu düşünüyorum. Bakın, formsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Montella 33 maçta geldi buraya. 34. maç. Kaybettiği 1-2 maç var mı? Var, evet, ama sonuç itibariyle baktığımızda Montella ile beraber son 8 yaptık Avrupa Şampiyonası'nda. Uluslar Ligi'nin A Ligi'ne yükseldik. Şimdi Dünya Kupası'na geldik. Burada playoff'ta olsa buraya geldik ve burada da işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de almadığı, verdiği kararların bazılarında rahatsızım açıkçası. Ama sonuç itibariyle Montella üzerinden okumasını da biraz futbolcu kardeşlerimizin de paratoner görevi gördüğünü düşünüyorum. O da ayrı bir konu. Bazı oyuncular eleştirilmiyor mu? Başta Kerem olmak üzere eleştirilenler de var. Ama Montella üzerine de yoğunlaşılan bir durum söz konusu. Yani Dünya Kupası başladı ama bizim için başlamadı diyelim. Bizim için bir 4 puanlık en az dışarıda maç var. Maçlar var ve buradan da belki 6 puanla da farklı bir senaryoda olabilir diye düşünüyorum. Maçın genel değerlendirmesine geçersek de, maçın genel değerlendirmesinde milli takım 170 topa sahip olma oranı, 30 şut, 26 orta, ama pozisyona baktığımızda Abdülkerim'in bir şutu ve ardından da işte Kerem'in böyle kafayla sağdan indirilen bir topa vurduğu, herkesin işte golcü ayağa kalktı, ben dahil, bir pozisyon. Onun dışında öyle çok fazla pozisyonumuz yok. Ama dediğim gibi şutların kalitesi düşük. Neden? Rakip 5-4-1'i çok iyi oynadı. Maç öncesi yayınımız vardı. Ben orada dile getirdim. O 5-4-1 onların şiarı. O beşli defansı yapıyorlar. Yani aslında üçlü defansta da kanatlardaki adamlar gelir lafından da ziyade doğrudan beşli defans yapıyorlar ve karşılığını da alıyorlar. O kadar çok güzel kaymalar, o kadar çok güzel kademeler, o kadar çok bütünleşik bir şekilde hareket etme var ki, o çerçevede baktığımızda Avustralya bunu yaptı ve iyi yaptı. Yani ben diğer takımların bu kadar bu şekilde oynayacağını da düşünmüyorum. Başta Paraguay olmak üzere. O nedenle ben dezavantajlı bir durum olarak da geriye kalan maçlara girdiğimizi, ama kaybedilen bir şeyin olmadığını, buradan gruptan çıkmak gerektiğini 1-2-3. Bunu da sağlanca ben de kişi olarak da görüyorum. Belki Bey, birkaç dakika rica edebilir miyim? Beni
1: Buyurun.
0: bir 3-4 dakika sonra aramanın
1: Tabii
0: şansı
1: ki.
0: var mı acaba? Bir
1: Tabii ki.
0: uygunsuz
1: Tabii
0: durum
1: ki.
0: oldu. Bir
1: Tabii
0: 3-4
1: ki.
0: dakika sonra bekliyorum ama.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Şimdi TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Az sonra tekrar bağlantı kuracağız. Şimdi çok önemli bir noktaya geldi Sayın Seven de. Montella'nın formsuzluğu ve futbolcuların üzerine gelecek olan baskıyı paratoner olarak çektiği. Bu aslında bir strateji olabilir. Güzel bir strateji de olabilir. Benim aklıma başka bir şey daha geldi. Tabii ki bilinçli yenilmek diye bir şey olmaz, ama bu mağlubiyetin de bir hayırlı olabileceğini düşünüyorum. En iyi üçüncü olduğumuz takdirde veya ikinci olduğumuz takdirde rakibimizi farklı bir şekilde de seçebiliyoruz. Sert rakiplerden kaçıp, ki bu bir grup maçı, en azından rakiplerimizi daha uygun rakiplerle mücadele edebiliyoruz. Bu da bir şans olabilir bizler için.
2: Evet, bir stratejidir tabii. Yani bu tür turnuvalarda genelde şey yapılabilir, olabilir. Onun için ciddi anlamda baktığımız zaman sıkıntı burada da var. Ama bunun farklı bir boyutu da var. Öyle de olabilir. Öyle iki tarafı da düşünmek lazım. Evet, bir sistem koymuş, bir sistem dahilinde yapmış. Ne yaptığını bilmiyorum ama nasıl yaptığını da bilmiyorum. Fakat ciddi anlamda paratoner gibi bunu üstüne çekerek futbolculara gidecek tepkileri de azaltmış olabilir. Bu azalmadan dolayı da

0: Böyle bir şey yapmış olabilir. Yani hani en iyi üçüncü olursa tabii orada şeye de bakmak lazım, statüye de bakmak lazım. En iyi üçüncü olursa rakip kim olacak? İkinci olursa rakip kim olacak? Grubu birinci olarak bitirirse rakip kim olacak? Onlara da bakmak lazım. Belki de en iyi üçüncüler diğer grubun birincisiyle de eşleşebilir. Bu da takım için bir olumsuz şey yaratabilir, durum yaratabilir. Ama ikinci olup diğer grubun ikincisiyle ya da üçüncüsüyle eşleşirse doğru. Veya üçüncü olup diğer grubun üçüncüsüyle, en iyi üçüncüyle eşleşirse o da güzel bir şey. Ama tabii o statüye bakmak lazım nasıl oluyor diye. Onlardan ziyade hep eleştiriler şu yönde. Yani Montella'nın gerçekten tepkisiz olması. Yani saha kenarında, maç sırasında, sahada yaşananlarda hani bazen bir olay olur, saçınızı başınızı yolarsınız ama olaya muhatap iki kişiye bakarsınız gayet sakinler. Hiçbir şey yapmıyor. Ya biz bu kadar heyecanlanıyoruz, biz bu kadar burada kendimizi parçalıyoruz. Sen işin başındaki adamsın. Orada o takımın başında sen varsın. Eğer paratoner görevi yapıp da onlara yönelecek tepkileri kendi üstüne çekmek durumundaysan hiç o duruma meydan verme. Yani niye o çocuklar o durumda kalsınlar? Hepsini doğru sistemde, doğru şekilde oynat. O zaman hepsi hatasını yüklensin. Öbür türlü yapamazsan olmaz, kalır. Ve ben gördüğüm kadarıyla Montella kafası başka bir yerde.
1: Bence Montella da Dünya Kupası'na ilk kez katılacağı için o heyecandan kurtulamadı.
0: Heyecan da olabilir ama dediğim gibi kafası başka bir yerde de olabilir. Hani hep şey yapılıyor ya ciddi anlamda. Acaba bir teklif mi var? Acaba başka bir yere mi gidecek diye de düşünmüyor değilim ben.
1: Erhan Seven, TRT Spor Haber Müdürü tekrar hattımızda.
2: Evet,
1: Sayın
2: sevgili
1: Erhan Seven.
2: Özgür'e de buradan selamlarımızı iletelim. Onun da yorumlarını dinliyorum. Kurtarıcı oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teşekkür
1: Sağ olun,
0: ederim
1: teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Şimdi Erhan Seven, baktığımız zaman futbolcularımızın basın toplantısındaki halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani evet yenilgi ama biz iyi oynadık. Yenilgi ama işte biz daha baskındık. Evet yenildik ama işte biz bir tokat yemek gerekiyordu, ayağa kalkacağız. Evet biz esasında baskın oynadık, hakim oynadık, %70 daha üstün oynadık. Gerçekten futbolcularda da bir sıkıntı vardı. Yani bir şoktalardı futbolcularda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, beklenmedik bir sonuç. Bu bir gerçek. Yani herkes bu maçı bir turnuvanın ilk maçı ve ardından da işte başarılı geçeceğine inanılan bir sürecin başlangıç noktası olarak görüyordu ama olmadı. Biraz da hepsinin benzeşen cümleleri kullanması ben
1: Evet.
2: içeride yapılan konuşmanın ardından verilen demeçler olması nedeniyle sanki böyle bir ortaklaşma, böyle bir konuşma yapılması işte Kaptan Hakan'la işte Melih'le kaptan diğer kaptanlardan
1: Evet.
2: bu isimlerin de bu yenilginin ardından taşın altına elini koymak ve kalan ekip kalan maçlarda ekibi toparlamak ve izleyicileri de sabahın işte 5'inde 6'sından kalkıp 7'deki maçı izleme noktasında olan meydanlar kuruldu. Meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Oralarda maçlar yayınlandı. Yani o insanları tekrar hem tutmak, bir araya getirmek hem de o mahcubiyeti dile getirmek. Hepsi var diye düşünüyorum ama benzeşen sözlerinde, ifadelerinde kullanılması da içeride de aslında şöyle de bir motivasyon konuşması olduğuyla ilgili hem konuşmadan yola çıkarak çıkarım yapalım hem de bir detay bilgi olarak verelim. Yani bu işin bitmediğiyle ilgili kalan maçlarda kendilerine layık oyun oynayarak da geriye kalan süreçte görevi ve gereğini yapacakları ilgili ifadeler var. O nedenle de oradan da yola çıkarak da işte benzeşen ifadeler diyorum ya o yüzden de kalan maçlara gönderme yapılarak da milli takımın bu süreci kalan maçları 20 ve 26 yılsında ki inşallah devam edecek 20 ve 26 Haziran'dan sonra da maçlarımız
1: Evet.
2: Oynanacağıyla ilgili içerideki konuşmanın dışarı yansımasına yönelik de ifadeler olduğunu da söyleyebiliriz. Tokat atıldı kendimize geldik cümlesini de
1: Evet.
2: şu anlamda değerli buluyorum. Ondan zaman hep beraber çuvaldızda iyi diye de kendimize de batıralım. Yani bizler de medya mensupları olarak ne? Kamuoyunda da oluşan bir beklenti. Kamuoyunda belki yönlendirenler bizler de olabiliriz. iyice hani zirve yaparak, en üst seviyeye çıkartarak da tırnak içerisinde pohpohlayarak da bir noktaya getiriyoruz. Yani bir gerçek var, bir realite var. O gerçek üzerinden de çok fazla yürümüyoruz. Derim ya, iğneyi de şu an hepsini bize batıralım. Futbolcu kardeşlerimizi biraz daha steril ortama da alalım istiyorum kendi adıma. Çünkü bizler de bu futbolcu kardeşlerimizle aldıkları sonuçlarla mutlu oluyoruz. Yani bu da bu gerçek. Yani bu göz ardı edilmez. Yani futbolla yatıp kalkan bir iyi bir jenerasyon, iyi bir ekip. Yani şöyle söyleyeyim, hem genciyle hem yaşı küçük olan herkesle bir gerçeğimiz var. Yani futbol bizi mutlu ediyor. İyi sonuçlar bizi mutlu ediyor. Kötü olduğunda da mutsuz oluyoruz. Oradan da yola çıkarak baktığımızda futbolcular bir mahcubiyet yaşadıklarını görüyorum, bizleri mutlu edemedikleri için. En çok tabii üzülenlerin başında kendileri de geliyorlar. Evet. Neden? O ayrıldığı formayı giymek o kadar da kolay değil. Onlara o nasip olmuş. Ve gelmişler Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra. İşte totalde 3. kez katılabilme noktasında bir pozisyondalar. Kendileri için de onlar da birer taraftar aslında. Onlar da birer futbolcu ama onlar da kendi kendine taraftarı. Biraz daha olaya farklı bakalım. Futboldan para kazanan bu isimlerin kariyer planlamasında Dünya Kupası'nda elde edecekleri derecelere baktıklarında, elde edecekleri sonuçlara baktıklarında, orada CV'lerine katacakları artlar, eksiler de artlar diyelim. Artlar da onların gelecek planlamasında onlara çok olumlu şeyler katacak. Hani bu biraz da olayın parasal ve ekonomik kısmı futbolcu kardeşlerimiz adına. Hepsine baktığımızda geriye kalan maçlarla ilgili bu işin bitmediğiyle ilgili bir bilgilendirme, açıklama yapıldı. Biz İtalya maçını kaybettik. Orada ilk yarı 0-0 bitti. İtalya bastırdı. 56'da Merino ayağını çarptı. Gol oldu. Sonra 3-0 kaybettik. Tüm Türkiye İtalya'ya kaybettik. Roma Olimpiyatı'nda açılış maçında rakibe kaybettik diye maçları bitirdiler. Turnuvaları bitirdiler. Geriye kalan ne Galler maçı ne İsviçre maçı iyi oynamadık ve kaybettik.
1: Evet.
2: Sanki şampiyonluğu kaybetmiş gibi İtalya'ya kaybettik. O İtalya sonra gitti Wembley'de penaltılarla İngiltere'ye yenerek şampiyon oldu. Şuraya geleceğim. Geriye kalan maçlarda bizler de dahil günlerde düzeltiyorum. Bizler de dahil olmak üzere ki 6 gün farklar var iki maç arasında, toplam işte 12 gün sonra 3. maç oynayacağız. Bu süreçte biraz da rehabilitasyon süreci diye düşünüyorum. Biraz da oyuncuların hem kendilerini hem mentorlar katkısıyla, büyükleri kendi aralığında, hem belki de bizlerin de millet olarak hem de medya mensubu olarak da katkısına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Evet, Kerem iyi oynamadı. Evet, Arda değildi. Hakan gibi değildi. Kabul ediyorum. Kenan'ın sakatlığı girdi oyuna, biraz hareket kattı. Kabul ediyorum. Orkun'un beklentileri altında kaldı. Defans iki tane adamı kaçırdı. Birer adamı kaçırdı. Birer gol yedik. İki kontrada defansın da hatalarını kabul edip isimlendirme. Yani hepsine bir şey bulabiliriz. Ayrı konu. Ama sonuç itibariyle Montella'nın da işte Kerem'e 85 dakika hani oyunda tutmasıyla ilgili eleştirimizi yapalım. 62. dakikada Yunus oyuna girdi Orkun'un yerine. Arda kenardan içeri doğru net bir şekilde geçti ki oyun içerisinde kendisi inisiyatif alıp sağdan içeri kaçıyordu. Sağdan içeri kaçınca da bu kez sağ tarafta Zeki'ye yardım edecek adam profili var mı? İşte İsmail gelecekti oraya.
1: Evet.
2: Bakın ilk yediğimiz golde bomboş bir sağ kanat, sağ alan boşluğu var. Bunu iyi değerlendirdiler. Çalışmıştı Avusturyalı takımı. Popovic'de o hakkını vermek lazım. Popovic'de 8 haftada olsa Türkiye'de Karabükspor'da, hatta diyeyim Karabükspor'umuzda, ben iyi bir Karabükspor taraftarıyım. Kalmadı Karabük İdman Yurdu'nun peşinde şimdi 3. ligde. Orada da 8 hafta görev yapmış değerli bir isim. O da görüyor. Futbol yani şey değil artık, gizemli bir halde değil. Ya, bomboş bir alan vardı. Niye orada Zeki yoktu? Biraz öne çıkmıştı. Zeki yoktu. İsmail kovaladı. Mihmandarlık yaptı resmen futbolcuya gol atan. Ters ayakta kaldı Meri. Şut çekildiğinde de kurtarabileceği topu da Uğurcan kurtaramadı. Totalde baktığımızda hatalar silsilesi beraberinde golü de getirdi. 27. dakikada yenilen gol şöyle bir şey olabilir. 80-85'te artık mağayla gidersiniz. Gol atmaya ihtiyacınız vardır. Öyle olunca futbolcu kardeşlerimiz evet, biraz da disiplinden uzaklaşırlar. Öyle bir golü o dakikada yerseniz bir derece kabul edebilirim ama 27. dakikada daha maç 0-0, ortada bir şey yok. Hatta Arda'yla da bir gol kaçırılmış. O top dönmüş. Siz böyle 2-2, 2-3 gibi kalarak gol yemişsiniz. Bu çok içimize sinen pozisyon olmadı. Çok yakışmadı. Onun dışında diğer hatalar var mı? Var ama hani pozisyona girmekte zorlandık ama yine de bir çabamız oldu. İşte diyorum ya %70 topa sahip olma, 30 şut, 26 orta. Ama 26 ortayı kime yaptık? Kuleler yaptık. 1.90 ve üstü.

0: 3 kuleye orta yapmaktan ve onların vurmasını görmekten başka bir şey olmadı. İşte orada da Montella biraz daha yerden oyun, Arapas yapıyor. Arapas nerede yaptık hatırlıyorum. Hakan Zeki'yi kaçırdı iki kere. Onu yaptı ortalarla etki olmaya çalıştık. Ki birinde Kerem kaleci göbeğine vurdu diyelim. Onun atabileceği bir pozisyondu. Ben yine de enseyi karartmıyorum. Paraguay'ın da Amerika Birleşik karşısında oynadığı oyunu da bir şekilde izledik sabahın dördünde özetlerde diyelim. Ben turnuvanın bitmediğini söylemek isterim. İşe evet. Bizi biraz zorlaştı. Gerçeği var mı? Var. Ama turnuva bizim için henüz bitmedi.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Şimdi şu ana kadar 8 karşılaşma oynandı. Ben de Brezilya-Fas maçını çok dikkatli izledim.
2: Evet.
1: Şimdi hatırlarsanız 1982 İspanya'da İtalya şampiyon olurken Brezilya milli takımının en önemli futbolcuları oradaydı. Sokrates, evet. Zico, Edu,
2: Ederson.
1: Muhteşem. Falcao. Muhteşem evet. Bir takımı vardı. Gerçekten bir belki de son Brezilya takımıydı. Hani o Kale bildiğimiz.
2: Kaleye taferelde herhalde.
1: Evet, bildiğimiz son şey de olabilir. Başka bir kaleci de olabilir. Geniş omuzlu bir kaleci de olabilir. Taferel daha sonraki 94 civarındaydı.
2: Evet, doğru.
1: Carlos da olabilir. Öyle bir isim de olabilir. Beyaz tenliydi çünkü. Şöyle diyeyim, çok iyi bir kadrosu vardı ve gerçekten genlerine göre top oynuyordu. Ama şampiyon olamadı. Ta ki 94'e kadar. 94'te Carlos Pereira ki Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Ardından Fenerbahçe'de şampiyon yaptı 96 yılında. Değişik bir futbol oynattı. Savunma ağırlıklı ama gole çıktığı zaman gol kaydına muvaffak olan ve finalde de İtalya'yı yenerek şampiyon oldu. Şimdi Brezilya'nın genetiği oradan itibaren bozulmaya başladı. Oyun koyma genetiği. Şimdi şu ana kadar da hep kendi ülkesinden, milli takımda kendi ülkesinden çalıştırıcılar vardı, teknik direktörler vardı. Denedi farklı farklı ekolleri. Bu kez Ancelotti var. Ancelotti'nin de bir İtalyan olarak evet kendi ekolünü vermeye çalıştı. Ama farklı bir ekolle Fas'ın Brezilya'yı bu kadar ezdiğini ben veya bir takımın bu kadar ezdiğini görmedim Brezilya milli takımını. Hani son 15 dakikada Vinicius Junior bile etkisiz kaldı.
2: Evet.
1: Pozisyonları yok ve çok fazla gol kaçırdı Fas. Hani bir genetik değişikliği olan takımlarda bir sıkıntı mı oluyor? Mesela İtalya milli takımı da böyle. İtalya'da kendi Catenaccio tarzında oyunlar oynadı. Ve kazandılar bunlarla Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülkelerden biri. Ve genetiğini bir kaybetti. Farklı bir şekilde paslaşarak işte güzel oyun bununla. Onlar da son Dünya Kupası'na katılamadı. Almanlarda da böyle oldu. Şimdi bir futbol genetiği var ülkelerin ve bu genetiklerini kaybettikleri zaman tekrar dönemiyorlar ve uzunca bir süre başarısızlıklar geliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii şimdi mesela futbol deyince aklımıza Brezilya'nın o göze hoş gelen oyunu
1: evet.
2: geliyor.
1: Evet.
2: Çok güzel birebirdeki çalımları,
1: evet.
2: adam eksiltmeleri, paslaşmaları, attıkları jeneriklik goller, bunların hepsi birbirinden güzel tabii. Siz böyle bir takımı savunma ağırlıklı oynatırsanız ortaya çıkacak sonuç böyle olur. Fas'ın hocası da bu konuya çok iyi çalışmış, çok
1: evet.
2: iyi analizini yapmış. Ve Brezilya'nın zaten savunma ağırlıklı oynayamayacak bir genetiğe de sahip olduğunu bildiği için defansta verdiği açıkları da iyi değerlendirdi. Maç zaten 1-1 bitti ama bunun neticesine baktığın zaman oyun farklıydı tabii.
1: Çok farklı.
2: Brezilya'ya alıştığımız Brezilya Fas karşısında gerçekten buram buram döküldü resmen. Ama işte oyunu iyi analiz etmek, Adnan Hoca biraz önce dedi ya, teknik direktör olarak oyunu iyi analiz etmeniz lazım. Aynısını Celal Hoca da dedi. Celal Hoca'nın dediği de çok doğruydu. Hiç analiz etmemişiz biz dedi. Hiç Avustralya'nın oyununu analiz etmemişiz.
1: Evet.
2: Gerçekten analizi doğru yapan ve

0: Doğru sistemle oynayan takımlar başarısız olma şansı yok zaten. Fas o kadar iyi konsantre olmuş ki bu maça.
1: Çok, çok.
0: Brezilya Dünya Kupası'nın favorilerinden hem de en güçlü favorilerinden biri. Siz kalkıp orada Brezilya'dan bir puan alıyorsanız geri kalan 3 maçta eğer oynayacağınız takımlar sizin sisteminiz içerisinde ona göre bir sistem koyabilirseniz.
1: İşte Haiti ve İskoçya. İskoçya 1-0 yendi
0: Evet,
1: Haiti'yi.
0: evet.
1: Yani bu gruptan büyük ihtimalle ilk ikiye Brezilya ve
0: Fas
1: Fas girecek.
0: çıkacak gibi,
1: Evet.
0: evet. Ama hani futbol biliyorsunuz farklıdır. Haiti belki Fas yenebilir ama
1: Haiti'yi hatırlarsanız Dinozof'un
0: evet.
1: 1147 dakika bildiğim kadarıyla
0: Gol
1: gol yememe
0: yemedi.
1: rekoru
0: Evet,
1: vardı.
0: evet.
1: Haitili Sanon çıktı ve yerle bir etti.
0: Rekoru
1: Rekoru
0: kırdı.
1: yerle bir etti.
0: Evet. Yani o yüzden hakikaten bu Dünya Kupası'nda enteresan takımlarla izleyeceğimize ben inanıyorum. Bizim sonucumuz da zaten çok enteresan oldu. Hiç kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Ama oyunun genetiğiyle, takımın genetiğiyle oynamamak lazım. Bunu bir kez daha gördük. Eğer nasıl bir genetiğiniz ve futbol kültürünüz varsa onu aynı şekilde götürmek gerekiyor. Ki, bir de elinizdeki malzeme çok önemli. Bakın bizim elimizdeki malzeme çok değerli malzeme. Bu oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular. Fakat bunları o genetiğe göre oynatmak lazım.
1: Şimdi
0: Yerinde
1: mesela
0: oynatmak lazım.
1: hani artık programımızın son dakikaları biraz da biz eski yılları seyrettik. İtalya'nın işte o Dinozoflu, Bettegalı, özellikle Anastasia diye bir
0: Evet.
1: futbolcusu vardı. O futbolcu
0: Paolo Rossi'li
1: sonrası Paolo
0: sonrasını.
1: Rossi daha sonra Facchetti,
0: Facchetti, evet.
1: Riviera, Riva. Şimdi bu kadrolarla biz Türk milli takımı karşı karşıya geldi. Ve grup maçında deplasmanda kalede Sabridino vardı. Hiç unutmuyorum. Metin Kurt
0: Oh.
1: rahmetli. Ardından Ziya Şengül, Alparslan savunmada. Deplasmanda 0-0 berabere kaldık. Yani gerçekten o gün bizim için bayramdı.
0: Tam bir bayram havası.
1: Ve çok iyi savunma yaptık. Ama biz grupta lider olabilmek için de yenmemiz lazım. İstanbul'da o savunmayı yapamadık ve 1-0 yenildik. Şimdi bunun gibi hani genetik ya, şimdi savunmayı da yapabilmemiz lazım. Biz savunmayı yapamıyoruz,
0: Her şeyi
1: golü
0: doğru
1: atıyoruz.
0: yapmamız lazım. Her
1: Evet,
0: şeyi.
1: evet.
0: Futbol bir bütündür. Orta sahanız çökerse oyun zaten çöker. Forvet'te yeteri kadar temaslı oyun yapıp da rakibi orada yakın temas ve presle çıkışına engel olamazsanız sizin için bir tehlikedir.
1: Evet.
0: Defans kurgusunu doğru kuramazsanız bu da tehlikedir. Yani Avustralya ne yaptı? 11
1: Savunmayı
0: kişi,
1: kurdu.
0: 11 kişi ama hiçbirisi mevkisini, boşluğunu kapatmayacak olmadı. Her boşluğu birisi kapattı.
1: Evet.
0: Hemen birbirinin arkasındalar. Şu attığımız şutların hepsini engellediler. Attırmadılar kaleye şutu. Çünkü biliyorlar ki Arda çok iyi vurur. Hakan çok iyi vurur. Orkun çok iyi vurur. Baktığınız zaman Barış çok iyi vurur. Yani vurabilecek oyuncularımız çok iyi. Kenan Yıldız çok iyi vurur. Bunların şutuna engel olmak gerekiyordu. Ve engel oldular. Bize şut attırmadılar. Attığımız şutlar çok cılız gitti. Bir tek Abdülkerim'in uzaktan attığı bir şut, o da hiç beklemedikleri bir şekilde. Kaleci de o çok güzel bir
1: Evet,
0: planjonla
1: kalecinin de
0: topu direğe
1: dokunmasıyla.
0: çarptırdı ve çıkardı. Gerçekten iyi hazırlanmışlar. Onun için ne olursa olsun hiçbir zaman futbolunuzun genetiğiyle oynanmaması lazım. Gelen teknik direktör herkes kendi sistemini uygulayacak ama bir de elindeki malzemeye bakacaksın.
1: Bir de gelen teknik direktörler, yabancı teknik direktörlerde şunu görüyorum. Hani Türk teknik direktörler çok daha iyi diye söylemiyorum
0: Evet,
1: bunu.
0: evet.
1: Burayı deneme yanılma tahtası olarak gören teknik direktörler de var.
0: Evet, var çünkü biz yabancıya karşı
1: Daha hoşgörülüz.
0: evet. Onu bilmiyorum hangi konuğumuz söylemişti. Birisi söylemişti. Yabancılara karşı büyük toleremiz var. Eğer bir yerli hoca olsaydı şimdi Tukaka ilan etmiştik. Acaba bir sonraki maça onunla mı çıkalım diye de tartışmalar başlamıştı. Ama bizim gerçekten misafirperverliğimiz çerçevesinde yabancıya karşı toleremiz çok fazla. Ama yabancılar da şunu iyi bilmesi lazım. burası bir deneme yanılma yeri olmadığını değil. Bilmesi lazım. Bunu kim yapacak? Bunu da Futbol Federasyonu yapacak. Göreve getirdiği teknik adam, özellikle milli takımın başına getiriyorsanız, öyle bir vereceksiniz ki siz ona o geçişi ve o düşünceyi, o mantaliteyi o kadar güzel vermek zorundasınız ki buranın deneme yanılma yeri olmadığını anlaması lazım. Doğru dürüst çalışacaksınız, doğru dürüst işler yapacaksınız. Hatalarınızın elbette olması mümkündür. Yapılabilecek, tolere edilecek hataları biz zaten tolere ederiz. Ama onun dışında gerçekten yapılmaması gereken hatalar da varsa, o zaman bunun da toleresi olmaz demek gerekir. Şimdi Montella'ya bakıyorum. İspanya ile yaptığımız maçı hatırlıyorsunuz değil mi? 6-0 evet. Maç. Ne yaptık? Hiçbir şey. Ya ben şaşırdım kaldım o maçta. Ya elimizdeki malzemenin, evet İspanya iyi bir takım, biz de kötü bir takım değiliz. Yani biz o takıma 6-0 yenilecek kadro değil o takım kadro. Bu kadar korkak, bu kadar baskın, bu kadar pısırık bir oyun oynatılmaz. Öbür tarafta dönüyorsunuz. Zaman zaman evet böyle bariz şok hataları var. Ve çıkıyor diyor ki İspanya bizim ayarımızda bir takım değil. Ne yapıyor? Sizi küçümsüyor. Olmaz ki, sen buraya çalışmaya gelmişsin.
1: Siz zaten bu kafayla, bu düşünceyle sahaya çıkıyorsanız ve böyle hazırladıysanız, futbolcular da zaten buna bu değeri kesinlikle verir ve buna göre oynar.
0: Zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz. Ondan evet. Sonra 6-0 oluyor. Evet. Şimdi bu maçta da eğer yanlış kurgu yapıp da yanlış bir oyun sistemiyle başlamasaydın veya ne bileyim gördün ki yanlış gidiyor düzeltseydin her şey daha iyi olabilirdi. Yani hiçbir müdahalesi olmadan sadece sağ kenarında oturarak teknik direktörlük olmuyor. Yani eğer biraz önce dediğinize de bu bir strateji ise onu da bilmiyorum, göreceğiz.
1: Hani ben biraz komplo teorilerine fazla yer veren bir insanım da anlamda
0: hayır,
1: söyledim.
0: Hayır, olabilir yani, mantıklı da. Gerçekten mantıklı. Yani bazen yapılıyor çünkü futbolda bunlar yok değil, var. Diyorsunuz ki biz bu takımla eğer birinci olursak, bunu yenersek karşımıza bu rakip çıkacak. Niye bununla şimdi
1: niye karşılaşalım? Niye İspanya'yla oynayayım, Almanya'yla oynamak
0: tabii,
1: varken?
0: Şimdi niye oynayayım diyebilirsiniz. Evet. O bir stratejidir, doğru, ama göreceğiz tabii. İkinci, üçüncü maçlarımızda bunun bir strateji
1: olur. Bir de son bir dakika içindeyiz. Evet. Bir de ben Futbol Federasyonu başkanlarının artık eski futbolculardan olmasını istiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl Franz Beckenbauer geldiğinde kesinlikle. Veya işte İngiltere'de çok önemli bir futbolcu, Futbol Federasyonu Başkanı olduğunda nasıl karşılanıyorsa, ki Montella'ya ancak o söyleyebilir.
0: Doğru.
1: Futbol Federasyonu'nda eski bir başkan
0: yanlışını
1: söyleyemez.
0: Değil mi? Hatasını bilen evet. Birisi söyleyebilir.
1: Kardeşim bu takımı iyi hazırlayamadın.
0: Evet.
1: Diyebilmeli.
0: Çok rahat. Özellikle basketbol. Uzağa gitmeyin. Kendi yurdumuzda Basketbol Federasyonu Başkanımız kim? Hidayet.
1: Evet.
0: Yıllarca basketbol oynamış. NBA'de
1: voleybol
0: oynamış.
1: Da öyle.
0: Voleybol da öyle.
1: Tekvando böyle.
0: Hepsi,
1: judo böyle.
0: Hepsi güreş öyle. Yani evet. Niye futbolda değil? Neden olmasın?
1: Yani iş adamı evet işinde çok iyi olabilir
0: ya
1: ama
0: yönetime
1: futbol...
0: girsin. Tamam, ona bir şey demiyorum.
1: Mahallede de futbol oynamışsınızdır ama teknik taktiği bu kadar iyi bilemezsiniz.
0: Evet. Doğru.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür ederim.
1: Özgün Erdoğan. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ
1: haftaya
0: olun.
1: Tekrar
0: görüşmek
1: birlikte
0: üzere.
1: Olacağız. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bu arada artık yayınımızın sonuna geldik. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Volkan Kahraman ve Zafer Altay'dı. Saat 14.30'dan sonra da Ertuğrul Kaya ve Soner Abacı'ydı. Ve spikeriniz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın sevgili dinleyiciler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Yerli yapay zeka çipinin tasarımı tamamlandı. 2027 yılında seri üretime geçilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma bugün imzalanabilir dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları nedeniyle nüfusun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklif referanduma taşındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu aracılığıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa'ya da başsağlığı dileyerek Kerkük'e ve bölgedeki Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'na Gazze üzerinden eleştiride bulundu. Avrupa Parlamentosu, yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır, dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyada vatandaşlar için 3 farklı ödeme seçeneği hazırlandı. İlk modele göre peşin alımlarda fiyat üzerinden %25 indirim yapılacak. İkinci seçenekte %50 peşinat bedeli ödendikten sonra %8 indirim ve 72 ay vade imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise %50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra verilecek. Kalan bedel ise 60 ay vade ile ödenecek. Kampanyada Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum, dedi. Muğla'da ihbar üzerine gittiği olay yerinde silahla vurulan polis memuru Tayfun Baş şehit oldu. Polis memuru Tayfun Baş'ın şehadetini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurarak başsağlığı mesajı paylaştı. Şehit polis memuru Tayfun Baş için ilk tören görev yaptığı Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş ve kızı da törendeydi. Çiftin 17 gün önce ikinci çocukları dünyaya gelmişti. Şehit Tayfun Baş'ın naaşı Muğla'daki törenin ardından Denizli'de toprağa verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu projesini değerlendirdi. Hicaz demiryolunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini kaydetti, demiryoluyla petrol taşımanın da mümkün olacağını söyledi. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye içindeki demiryolu çalışmalarına dikkati çekerek, bölgemize hizmet edebilecek her altyapıyı %90'lar seviyesinde hazır hale getirdik dedi. Küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde hizmete girebileceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Yerli ve milli teknoloji ürünleri artıyor. Savunma sanayi için yeni soluk, yerli yapay zeka çipi olacak. Sakarya Üniversitesi Teknokent'te çalışmalar sürüyor, proje COSGAP ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülüyor. Yerli çip, yapay zeka uygulamalarının bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan cihaz üzerinde çalışmasını sağlayacak. Çipin İHA'lar, otonom sistemler ve görüntü işleme teknolojilerinde kullanılması planlanıyor. Yerli yapay zeka çipleri, otonom araçlar ve endüstri 4.0 uygulamalarını da kolaylaştıracak. Çipin tasarımı tamamlandı, 2027 yılında seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, sanal dünyada güvenlik mücadelesi yürütüyor. Türkiye'de geçen yıl 100 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi, muhtemel siber saldırılar önlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çatısı altındaki merkeze bağlı 8.393 uzman görev yapıyor. Kimlik avı, yapay zeka destekli dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları, veri sızıntısı ve hırsızlığı gibi saldırılara geçit verilmiyor. Türkiye genelinde görev yapan siber güvenlik uzmanları, olası saldırıların erken tespiti ve müdahalesinde aktif rol üstleniyor. Geçen yıl 6.805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü, ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Görüşmede kalkınma yolu projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, sanayi, gümrük gibi alanlardaki işbirliklerini ileri seviyeye taşımak konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, evde sağlık hizmetleri ve hasta hakları birimleri denetim programı kapsamında olacak. Bakanlığa bağlı 50 müfettiş 3 Temmuz'a kadar incelemelerde bulunacak. Genel teftiş programlarının 4. etabı da bu yıl diğer illerde sürecek. Denetimlerle sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı geçen yıl 19 ilde bulunan 204 kamu sağlık tesisini denetledi. 3.704 dijital denetim de yapıldı. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya'da sahillerde sigara kullanımı yasaklandı. Yasak ilk etapta Konyaaltı, Lara, Kaputaş, Belek ve Çamyuva plajlarını kapsıyor. COP31 kapsamında hayata geçirilen projede ekipler sahillerde kesintisiz mesai yapacak, yasak alanlarda sigara içenlere kabahatler kanunu çerçevesinde idari para cezası kesilecek. Türk Kızılay yılın ilk 5 ayında 1.246.000 ünite kan bağışı topladı. Bağışların 1.197.000'i düzenli bağışçılardan geldi. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde yapılan açıklamaya göre bağışçıların %21'ini 18-24 yaş arası gençler oluşturdu. Erkek bağışçılar

%85, kadın bağışçılarsa %15 olarak kaydedildi. Ulusal kan temin sisteminin işlemesi için de projeler desteklendi. Biz İyilik Severiz projesi kapsamında 40.783 kişilik bağışçı havuzu oluşturuldu. Kızılay, gönüllü bağış kültürünü yaygınlaştırmak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında 2.197 eğitim faaliyeti düzenlendi. Bu faaliyetlerle 1.225.000 kişiye ulaşıldı. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD, anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu ve anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın bugün imzalanmasının zor olduğunu ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İsrail'e Lübnan'ın Dahiye bölgesini işgal etmesi için yeşil ışık yaktığını savundu. Kötü polis, iyi polis oyunu artık geçerliliğini yitirdi. Taahhütlerinizi yerine getirmeden müzakerelere devam etmekten söz edemezsiniz dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde olası mutabakatın ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. İran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının seyreltilmesi konusunda da ilke anlaşmasına varıldı. Ayrıca ABD, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldıracak. İran'a yeni herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Washington yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık kaynağın serbest bırakılmasını da kabul etti. Anlaşma yürürlüğe girer girmez, İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bütün ticari gemilere açacak. Karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri de deniz ablukasını kaldıracak. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Filistin topraklarına ve Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Gazze'deki son saldırılarda biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'la ülkenin güneyindeki saldırılardaysa 8 kişi can verdi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Teklifin sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iş gücü açığını büyüteceği belirtiliyor. 2002'de 7 milyon 300 bin olan İsviçre nüfusu bugün 9 milyonu aşmış durumda. Ülkede yaşayan her 4 kişiden biri yabancı uyruklu. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor, ilk sonuçlarda teklifin halktan yeterli destek bulamadığını ortaya koyuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Yerli yapay zeka çipinin tasarımı tamamlandı. 2027 yılında seri üretime geçilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma bugün imzalanabilir dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları nedeniyle nüfusun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklif referanduma taşındı. Spor. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1 ve Haiti 0, İskoçya 1. Kupada bu akşam ve gece yarısı toplam 4 maç var. Saat 20'de Almanya Curaçao, saat 23'te Hollanda, Japonya, saat 2'de Fil Dişi Sahili Ekvador, saat 5'te İsveç-Tunus karşılaşması oynanacak. Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin Efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
53 yıllık bekleyiş

0: sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde ise 45 sayıyla oynayan ve finaller MVP'si seçilen Jalen Brunson vardı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adana, Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Balıkesir, Düzce, Aksaray 12, İstanbul, İzmir, Mardin ve Şırnak 19, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Bayburt ve Bitlis 9, Kastamonu ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Solistlerden seçmeler.
1: Hasan Eylen'in yönettiği Acema Şiran faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kemal'la Şenol dinleyen yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Acema Şiran faslını dinlediniz. Ara Taksim'ini Kemal'la Şenol dinleyen yaptı.
1: Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye diledi ve Kerküklü Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması parlamento değerlerini istismardır dedi. TOKİ'nin açık satış kampanyası yarın başlıyor. Hafta başında 64 ilde yaklaşık 21 konut satışa çıkarılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılması konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ulaşacak yeni demiryolu projesinin bölgedeki dengeleri değiştireceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde işler hale getirilebileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, En Sosyal hesabından dezenformasyonla mücadele paylaşımında bulundu. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu bu yıl 13. kez düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte binlerce bisiklet tutkunu sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. Antalya sahillerinde yeni bir dönem başladı. Dumansız plaj uygulamasıyla dünyaca ünlü plajlarda sigara yasağı başladı. Uygulamayla sahiller hem kirlilikten kurtuluyor hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Türk Kızılay, yılın ilk 5 ayında 1.246.400 ünite kan bağışı alındığını açıkladı. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump da anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Uzmanların İsviçre'nin Brexit'i olarak değerlendirdiği referandumdaki ilk sonuçlarda tartışmalı teklif yeterli destek görmedi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her Perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Radyo 1

Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. ...35 yaş şiirini 1946'da tam da 35 yaşındayken yazar Cahit Sıtkı Tarancı. O yıllarda Ankara'da yaşamakta, Çalışma Bakanlığı'nda çevirmenlik yapmaktadır. Ama asıl memleketi Diyarbakır'dır. Diyarbakır'ın köklü ailelerinden Pirinççizade Bekir Sıtkı Bey ile Arife Hanım'ın en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailenin bir kolu siyasete atılırken Bekir Sıtkı Bey tarım ve ticaretle uğraşmayı seçmiştir. 1934'te soyadı kanunu çıkınca kardeşleri gibi Pirinççioğlu yerine çiftçi anlamına gelen Tarancı soyadını alması da o yıl pirinç hasadının iyi olmamasından dolayı duyduğu kızgınlıkla olur. Çocukluğu Diyarbakır'da geçer Cahit Sıtkı'nın. Daha sonra Mektebi Sultaniye yani Galatasaray Lisesi'ne İstanbul'a gönderilir. Orada Fransızca ile Fransız edebiyatı ile tanışır. İlk şiirlerini lisedeyken kaleme alır. Yaz tatillerini ise memleketi Diyarbakır'da geçirmektedir. Üniversite yıllarında yolu Paris'e düşse de İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle öğrenimi yarıda kalır. Nazi uçaklarınca bombalanan Paris'ten bir bisiklete binerek Lyon'a ve oradan Cenevre'ye kaçar. Bu kaçışın son durağı yine Diyarbakır olur. Şiirlerinde, öykülerinde Diyarbakır'dan çok fazla söz etmese de ailesine ve dostlarına yolladığı mektuplarda memleket sevdası göze çarpar. Kız kardeşi Nihal'e yazdığı mektupların birinde ona şu tavsiyelerde bulunduğunu görürüz. İstanbul çok güzel Nihal, fakat içinde doğup büyüdüğümüz Diyarbakır daha güzeldir. Oranın topraklarında bize yakınlık var. Oranın taşları bize karşı hissiz değildir. Oranın havası ciğerlerimizi iftiharla şişirecek, ne de olsa temiz öz havamızdır. Oranın suları ancak bizim hararetimizi söndürebilir. O muhit içinde ancak biz varlığımızı gösterebiliriz. Velhasıl şekerim, Diyarbakır'ı sevmek bir vazife, hem de ihmal edilmeyecek mukaddes bir vazifedir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğup büyüdüğü ev 1973'te Kültür Bakanlığı tarafından satın alınarak müzeye dönüştürüldü. 1700'lerin ortalarında yöreye özgü kesme bazalt taşından inşa edilen yapı, iki katlı, 14 odalı, avlulu, havuzlu, tarihi bir Diyarbakır evi. Suriçi bölgesindeki buna benzer yapıların çoğu kültür ve sanat merkezlerine, kafelere ve restoranlara dönüştürülmüş. Şehrin merkez noktası sayılan Ulu Camii çevresinde yer alan Sülüklü Han, Hasan Paşa Hanı, Deliller Hanı da benzer tarihi yapılardan birkaçı. Açık ve geniş avlularında dinlenmek, bir yorgunluk kahvesi içmek isteyenler, bir zamanlar İpek Yolu'nun durak noktaları olan bu iki katlı taş hanların serin gölgesini tercih ediyor. Mardin Kapı yakınlarındaki Çifte Han ya da Borsa Hanı diye bilinen tarihi yapının ilginç bir hikayesi var. Uzun yıllar harabe halinde kaldıktan sonra 2025'te restore edilmeye başlanan bu yapı, 1850'lerde Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan ve Diyarbakır'a sürgüne gönderilen Bulgar devrimcileri misafir etmiş. Han'da dükkan kiralayan Bulgarlar, dürüstlükleriyle beğeni toplayıp kabul görmüşler. Şehre ilk geldiklerinde sıcaktan bunalan, akrep ve yılanlardan dert yanan Bulgarlar zamanla buraya alışmış. Kentteki ilk fotoğraf stüdyosunu kurmuş, ilk yaylı arabayı yapmışlar. 25 yıl sürgünlüğün ardından Diyarbakır'da kalmak isteyen birkaç kişiyi geride bırakarak yurtlarına dönmüşler. Suriçi bölgesindeki bütün eski yapıların bir hikayesi var. Yüzyıllar evvel
özenle üst üste yığılmış, harç ve tuğlalarla birbirine tutturulmuş delikli bazalt taşlar dinlemek isteyene neler anlatıyor, neler.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Kimi insanlar yaşadıkları çağı aydınlatır, kimi insanlarsa asırlar boyunca yol göstermeye devam eder. Bu gece adı yüzyıllardır saygıyla anılan, ilmiyle olduğu kadar manevi derinliğiyle de gönüllerde yer edinen İmam Rabbani Hazretlerinin izini süreceğiz. Onun hayatı ilimle irfanın buluştuğu bir yolculuğun hikayesidir. Hakikati arayan bir gönlün, insanlara rehber olma gayretinin ve kalıcı eserler bırakmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu gece Gönül Sultanları'nda İmam Rabbani Hazretlerinin hayatına, fikirlerine ve İslam düşünce dünyasına kazandırdığı değerlere birlikte yakından bakacağız. İmam Rabbani Hazretleri 1564 yılında Sirhind şehrinde dünyaya gelmiştir. Ahmet adını taşıyan bu büyük alim ve mutasavvıf soyunun Hazreti Ömer'e ulaşması sebebiyle El Faruki nisbesiyle anılmıştır. İslam ilimlerine yaptığı hizmetler ve tasavvuf tarihinde bıraktığı derin iz nedeniyle zamanla İmam Rabbani ve Müceddidi El-Fisani unvanlarıyla tanınmıştır. İlk eğitimini babasından alan İmam Rabbani, daha sonra dönemin önemli ilim merkezlerinde öğrenimini sürdürmüştür. Hadis, tefsir, fıkıh ve tasavvuf başta olmak üzere birçok alanda eğitim görmüş, bunun yanında kelam, mantık ve felsefe gibi ilimlerle de meşgul olmuştur. Henüz genç yaşlarda ilmi birikimiyle dikkat çekmeye başlamış ve devrinin seçkin ilim adamları arasında yer almıştır. İlim yolculuğu sırasında çeşitli şehirlerde bulunan İmam Rabbani, farklı düşünce akımlarıyla tanışma fırsatı bulmuştur. Yaşadığı dönemde ortaya çıkan dini ve fikri tartışmaları yakından takip etmiş, İslam inancının temel esaslarını korumaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu doğrultuda eserler kaleme almış, ilmi müzakerelere katılmış ve düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak onun hayatında yalnızca ilmi çalışmalar değil, manevi arayış da önemli bir yer tutmuştur. Tasavvufun temel eserlerini okuyarak iç dünyasını zenginleştiren İmam Rabbani, çeşitli tasavvuf yollarından istifade etmiş, nihayetinde Nakşibendi yolunu kendisine en uygun irşat yolu olarak benimsemiştir. Manevi eğitimini tamamladıktan sonra Sirhind'e dönen İmam Rabbani, burada ilim ve irşat faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Sohbetleri, mektupları ve yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla geniş bir etki alanına ulaşmış, yalnızca yaşadığı dönemin değil, kendisinden sonraki asırların da önemli mürşitlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hayatının son yıllarını doğup büyüdüğü Sirhind'de geçiren İmam Rabbani Hazretleri 1624 yılında vefat etmiştir. Ardında bıraktığı ilmi ve tasavvufi mirassa yalnızca kendi dönemine değil sonraki nesillere de ışık tutmaya devam etmiştir. Bugün dahi eserleri inanç, ahlak ve maneviyat konusunda yol arayan pek çok insan tarafından okunmakta ve istifade edilmektedir. İmam Rabbani Hazretleri, insanın genç yaşlarda tövbe ederek Allah'a yönelmesini en büyük ilahi lütuflardan biri olarak görmektedir. Ona göre kulun Rabbine samimiyetle yönelmesi ve hatalarından dönmesi öylesine kıymetli bir nimettir ki, diğer bütün nimetler bunun yanında çok küçük kalır. Çünkü tövbe, insanı Allah'ın rızasına ulaştıran bir kapıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu hakikate işaret edilerek, Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür buyurulmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri, insanın sahip olduğu bilginin ne kadar geniş görünürse görünsün, ilahi ilim karşısında son derece sınırlı olduğunu hatırlatır. Ona göre yaratılmışların bilgisi belirli bir ölçüyle kayıtlıdır. Mutlak ve sonsuz bilgi ise yalnızca Allah'a aittir. Bu hakikati ifade ederken şöyle der: İnsanların ve hayvanların bilgisi Allah'ın ilmi karşısında denizde bir damla mesabesindedir. İmam Rabbani Hazretleri ihlasın kulluk hayatındaki önemini şu sözle dile getirir: İnsan ihlasla emrolunmuştur. İmam Rabbani Hazretleri insanın ilahi hakikat karşısındaki acziyetini şu veciz sözüyle ifade eder: Allah'ın hakkıyla bilinemeyeceğini bilmek marifetin sonudur. İmam Rabbani Hazretlerine nispet edilen bir rivayete göre bir gün yanına gelen bir kişi, Allah'tan korkmaya, kimsenin gönlünü kırmamaya çalışıyoruz. Buna rağmen insanlar bizi sevmiyor, bunun sebebi nedir diye sorar. Bunun üzerine İmam Rabbani Hazretlerinin şu cevabı verdiği nakledilir: Sevmiyor değil, sevemiyor. Çünkü senin Rabbin sevdiği kulunu rastgele herkese sevdirmez. İmam Rabbani Hazretlerinin bu hikmetli cevabı, gerçek sevginin ve muhabbetin insanlardan değil, Allah'ın lütuf ve takdirinden geldiğini hatırlatmaktadır. Gönül dünyamıza hitap edecek kısa bir musiki arasının ardından yeniden birlikte olacağız.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını, ilmi şahsiyetini ve tasavvuf anlayışını daha yakından konuşmak üzere şimdi konuğumuza dönüyoruz. Bu akşam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, tasavvuf tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız bizlerle olacak. Hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, İmam Rabbani Hazretleri hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
1: İmam Rabbani 4 asır önce Hindistan'da yaşamış büyük bir İslam alimi ve bir mutasavvıftır. Yaşadığı dönemde Hindistan'da bazı problemler vardı. Mesela Ekber Şah vardı Babürlilerden. Ekber Şah o dönemde dini ilahi adında bir din uydurmuştu. Burada peygamberlik inkar ediliyordu. Bir kısım işte güneşe tapma gibi yanlış şeyler vardı. Bir kısım toplumda hurafeler, bidatlar vardı. İmam Rabbani yaşadığı dönemde hem Müslümanların bu bidatlardan, hurafelerden uzaklaşması, doğru bir İslam anlayışına sahip olması için mücadele etti. Hem de bu Ekber Şah'ın uydurduğu ve ortaya attığı bozuk anlayışla, dini ilahi adında ama hiç de ilahi olmayan bu batıl anlayışla mücadele etti. Ve neticede Hindistan'daki Müslümanların doğru bir İslam anlayışına kavuşmasında etkili olmuş bir fikir adamıdır, bir alimdir, aynı zamanda tasavvuf ehli bir zattır. İmam Rabbani 1634'te vefat ediyor. Vefatından önce birçok dostuna, bürokratlara, talebelerine mektuplar yazıyor ve bu mektuplar Mektubat isimli kitapta toplanmıştır. Bunlar Farsça mektuplardır. Burada önemli şeylerden bahsediyor. Mesela diyor ki İmam Rabbani, dini kurallara uyularak yapılan alışveriş de zikir gibi sevaptır diyor. Yani bir insan alışveriş yaparken, ticaret yaparken, işte aman terazi yanlış tartmayayım, kul hakkına girmeyeyim, günaha bulaşmayayım, işte malımı fazla övüp de yalan atmayayım gibi düşüncelerle, dini manevi düşüncelerle ticaret yaparsa, onun yaptığı alışveriş ve ticarette namaz gibi, zikir gibi sevap kazandırır diyor. Yine başka bir yerde şöyle diyor İmam Rabbani, topluma hizmet etmek, insanlara faydalı olmak duadan, zikirden daha önemlidir. Mesela bir insan

Allah'ı tesbih ederken, zikrederken önünde, ileride ama yani gözleri görmeyen bir insanın gittiğini görse ve bu amanın yürüdüğü yolda da bir çukur olsa, hemen zikrini, ibadetini bırakıp bu amayı, bu kör insanı kurtarması lazım, ona yardımcı olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizim zikrimize ihtiyacı yoktur ama o ama kişinin bizim yardımımıza ihtiyacı vardır diyor. Yine İmam Rabbani kendi döneminde bazı yanlış düşüncelere sapan hocalardan da şikayet ediyor. Yanlış düşüncelere sapan, topluma örnek olamayan, toplumun efendim fikirlerini ifsad eden hocaları, alimleri de eleştiriyor. İmam Rabbani'nin en önemli düşüncelerin birisi de vahdet-i şuhud düşüncesidir. Tasavvuf tarihinde Muhyiddin İbn Arabi ile birlikte vahdet-i vücud, yani varlığın birliği diye bir felsefe, bir düşünce gelişmeye başlamıştır. İmam Rabbani ise Hindistan'da 1600'lü yıllarda bu düşüncenin yanlış anlaşıldığını, bir kısım Hint felsefeleriyle karıştırıldığını, panteizme veya buna benzer bir kısım düşüncelere, felsefelere kaydığını görmüş. Dolayısıyla buna karşı çıkmıştır. Vahdet-i Şuhud'da şöyle diyor İmam Rabbani, biz gündüz gökyüzüne baktığımız zaman yıldızları göremeyiz. Çünkü gündüz güneşin ışığı çoktur. Güneşin ışığı çok olduğu için yıldızları göremeyiz. Bu anda bir kişi gökyüzünde yıldız falan yok derse, bu söz bir algı yanılgısıdır. Aslında yıldızlar vardır. Güneşin ışığı çok olduğu için biz göremiyoruz yıldızları gündüz diyor. İşte vahdet-i vücudu İmam Rabbani bu şekilde aşktan, şevkten, yani manevi heyecandan dolayı bir cezbe halinde bir algı yanılgısı olarak kabul ediyor. Ve bunun üzerinde vahdet-i şuhud diye daha ileri bir görüş olduğunu, bir idrak olduğunu söylüyor. O nedir? O da şudur. Gündüz gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünde yıldızları göremesek bile, ben göremesem bile yıldızlar aslında var. Güneş batınca yıldızları görmeye başlayacağız diyorsa bir kişi, bu vahdet-i şuhud anlayışıdır. Yani etrafımızda biz baktığımız zaman efendim Allah'ın isim ve sıfatlarını hatırlayabiliriz. Ama eşya da vardır. Ağaç vardır, taş vardır, kuş vardır. Biz bunlara, etrafımıza ağaç yok, taş yok, kuş yok, bunlar sadece Allah'ın isim ve sıfatlarıdır dersek, bu bir algı yanılgısıdır diyor İmam Rabbani. Dolayısıyla bu vahdet-i vücuttan vahdet-i şuhud düşüncesine çıkmak gerektiğini söylüyor. Hatta orada bile kalmamak gerektiğini söylüyor. Vahdet-i şuhuttan da daha üst bir idrak olan abdiyet mertebesine çıkmak gerektiğini söylüyorum. Abdiyet mertebesi de şudur. Gündüz gökyüzüne baktığımız zaman şu anda hem güneşi hem de yıldızları ayrı ayrı görebiliyorum demektir ve görebilmektir. Bu daha keskin bir görüştür. Yani anne kuşa baktığımız zaman, yuva yapmış bir anne kuş yavrularına gagasıyla yem veriyor, gıda veriyor, yavrularını besliyor bir anne kuş. İşte buna bakan kişi Allah'ın Rezzak ismini, yani rızık verici ismini hatırlayabilir. Ama burada sadece Allah'ın Rezzak ismi var, kuş falan yok derse, bu algı yanılgısıdır. Ben iyi göremesem bile burada kuş da var, var olması lazım diyorsa vahdet-i şuhuttur. Ben hem bu manzaraya bakınca Allah'ın Rezzak, yani rızık verici ismini hatırlıyorum, görüyorum, hem de kuşu görüyorum diyorsa abdiyet mertebesi, yani kulluk mertebesidir. Üçüncü basamaktır. Oraya çıkmak lazım diyor İmam Rabbani. Yani tasavvufta aleme, evrene bakarken böyle farklı düşünceler, farklı duygular insanın kalbine gelebiliyormuş. Bu şekilde yanlış anlamaları önlemek için İmam Rabbani vahdet-i şuhud ve oradan da abdiyet mertebesine çıkılması gerektiğini söylemiş. Böylece tasavvuf tarihinde önemli bir içtihat, önemli bir reform yapmış, yenilik getirmiş bir insandır Hindistanlı İmam Rabbani. Gerçek ismi Ahmet Sirhindi'dir. Çünkü Hindistan'ın Sirhind veya Serhend diye anılan şehrinde yaşamıştır. Yine İmam Rabbani şöyle bir şey anlatıyor. Erken dönem sufilerinden Rabiatül Adeviye rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş

0: Peygamber Efendimiz ey Rabia, beni ne kadar seviyorsun diye sormuş. Rabiatül Adeviye de ya Resulallah, içimde Allah sevgisi o kadar çok, o kadar çok ki başkasına yer kalmadı demiş. Bu nakli, bu rivayeti alıyor İmam Rabbani ve buna karşı çıkıyor. Bunu söylemek doğru değildir diyor. Çünkü bize Allah'ı öğreten, tanıtan Peygamber Efendimiz'dir. O gelmeseydi biz hala şirk içinde olurduk. Dolayısıyla Allah ile peygamber sevgisini birbirinden ayırmamak lazım diyor ve Rabiatül Adeviye'ye katılmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla İmam Rabbani hem İslamiyet'in doğru öğrenilmesi için, bidat ve hurafelerin temizlenmesi için mücadele etmiş, hem de Hindistan'daki Babürler dönemindeki dini ilahi denen yanlış fikirlerle mücadele etmiş, hem de tasavvufta yanlış anlaşılan vahdet-i vücudu panteizm gibi anlayan kişilerin doğru yola gelmesi için eserler yazmış, mektuplar yazmış, vaazlar etmiş. Böylece Hindistan'daki Müslümanlara çok hizmeti, katkısı olmuş bir insan. Onun Mektubat isimli eseri Osmanlı döneminde Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi tarafından Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş ve basılmıştır Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda. Daha sonra yakın dönemde yine tercümeleri yapılmıştır modern Türkçe'ye. Yani 4 asır önce yaşayan İmam Rabbani bugün hala hem İslam dünyasının farklı ülkelerinde hem de Türkiye'de asırlardan beri kitapları, mektupları okunmaktadır, istifade edilmektedir. Böyle 4 asırdan beri unutulmayan, İslam dünyasına fikirleriyle yön veren, ışık saçan bir insan olmuştur İmam Rabbani Ahmet Sirhindi. İmam Rabbani diyor ki, ahirette bize tasavvuftan değil, İslamiyet'ten yani fıkıhtan soracaklar diyor. Yani mezara girdiğimiz zaman veya ahirette hesap gününde bize ne kadar tesbih çektin, niye tesbih çekmedin, niye nafile namaz kılmadın diye bir soru gelmeyecek. Ama işte farz namazları kıldın mı, haramdan uzak durdun mu diye soru gelecek. Dolayısıyla fıkıh tasavvuftan daha önemlidir diyor. Kendisi de tasavvuf ehli bir insan, bir mutasavvuf olmasına rağmen fıkıh tasavvuftan daha önemlidir. Çünkü fıkıh bize haramı helali öğretir diyor. Hatta Hindistan'da Şeyh Nizam Taniseri isminde bir zat dergahında sadece tasavvufi eserler okutuyormuş. Bunu duyan İmam Rabbani ona bir mektup yazıyor ve diyor ki, duyduğuma göre siz sadece tasavvufi eserler okutuyormuşsunuz. Oysa haram helali öğreten ilim fıkıh ilmidir. Siz talebelerinize fıkıh kitapları da okutunuz. Hadis kitapları da okutunuz. Çünkü bunlar diyor çok önemlidir. Bunları eğer talebeleriniz bilmezse yanlışlıkla günaha, harama düşebilirler. Dolayısıyla sadece tasavvufi eserler değil, böyle fıkıh, hadis, tefsir gibi eserleri de okuyun diyor, okutun diyor İmam Rabbani. Yani böyle gayet ayağı yere basan bir tasavvuf anlayışı, böyle uçan kaçan değil de ayağı yere basan bir tasavvuf anlayışı geliştirmiş. Dolayısıyla kendisine sonra da onun fikirleri İslam dünyasına faydalı olmuştur. İmam Rabbani'nin mektubat haricinde Mebde ve Me'at, Ma'arifile Dinniye, Mükâşefat-ı Gaybiye, Risale-i Tehliliye gibi bir kısım eserleri de vardır. Ama onun en büyük eseri mektuplarının toplandığı ve 3 cilt halinde olan Mektubat isimli eserdir.
1: Kıymetli katkıları ve paylaştığı değerli bilgiler için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necdet Tosun hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Bu gece Gönül Sultanları'nda ilmiyle, irfanıyla ve geride bıraktığı kıymetli eserleriyle asırlardır gönüllere ışık tutan İmam Rabbani Hazretleri'ni konuştuk. Hakikatin izini süren, ilmi hikmetle buluşturan ve insanları sünnet-i seniyeye bağlı bir hayat yaşamaya davet eden İmam Rabbani Hazretleri'ni rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Döker.

onu tasdik ediyor, çoğu saatlerimiz ona dair sohbetle geçiyordu. Ben yine tekrar ediyorum, asla kıskanmıyordum. Bilakis iftihar ediyor, memnun oluyordum. Bir gece Efser biraz başı ağrıdığından erkence yatak odasına çekilmişti. Sıcak, yıldızlarla dolu, rüzgarsız bir geceydi. Uzaklardan tek bir yalnız ve gönlü kırık bülbül yanık ve mahzun feryadını haykırıyor, susuyor, yine başlıyor, tatlı ve heyecanlı devam ediyordu. Bidar'la balkondaydık. Efser'in rahatsızlığını konuşuyorduk. Yine güzelliğine geldik. Bidar'a her vakitten daha ateşli ve büyülenmişçesine onu met ediyor. Ben hemen kalkıp yatak odasına koşmak, şiddetle ve çılgınca sarılarak karımı göğsümde sıkmak ihtiyaçlarını duyuyordum. Bidar, saadetin göreli olduğuna herkes inanır diyordu. Ben bu teoriyi kabul etmem. Temin ederim ki sen dünyanın en mesudusun. Çünkü servetle, güzellikle, asaletle, kuvvetle elde edilemeyecek bir şeyi talih sana takdim etmiş. Dinledikçe zevk alıyordum. Bilmem nasıl oldu, birdenbire bana bir fikir geldi. Düşünmedim, muhakeme etmedim. Hemen söyledim. Haklısın Bida. Fakat sen onun güzelliğinden %1'ini görmedin. Yalnız benden işittin. Ama ben sana göstereceğim. Kulaklarına belki itimat etmiyor, söylediklerime inanmıyorsun. Gözlerinle görünce mübalağalarımın birer hakikat olduğuna hiç şüphen kalmayacak. Şaşkın ve hayret içinde sordu. Fakat nasıl? Nasıl mı? Sana Efser'i göstereceğim. Evvela inanmadı. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Sahi ve ciddi söylediğimi anlayınca şiddetle reddetti. Efser'e karşı beslediği saygı katiyen buna maniymiş. Ben ümidimi kaybetmedim. Onu iknaya çalışıyordum. Gece yarısı çoktan geçmiş, tek ve yetim bülbül susmuş, hafif çiçek kokuları getiren tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Onun heykeltıraşlığından, sanat ruhundan bahsediyor ve bu kadar platonik bir görüntüyü ondan saklayacak kadar budala ve sıradan olmadığımı söylüyordum. O reddetmekte devam ediyor ve bu pek köpekçe bir platoniklik olacak diye bana çıkışıyor. O reddettikçe benim bu münasebetsiz ve garip arzum şiddetleniyordu. Cahilliği bırak diyordum. Senin gördüğünü o hissetmeyecek. Haberi olmayacak. Fakat sen bütün ruhunla onun müstesna güzelliğini tasdik edeceksin. Ben bunu istiyorum. Reddedersen darılacağım. Sana yüce bir sanatkar değil, nefsine mağlup, korkak bir şehvet düşkünü diyeceğim. Uğraştım, uğraştım. Lafımı uzattım. Adeta onu ahmaklaştırdım. Nihayet kandırdım. Heyecandan sararmış, fakat nasıl göstereceksin onun haberi olmadan diye sordu. Pek basit dedim. Bizim yatak odasının kapısı arkasında yarım açılmış bir paravan vardır. Sana gündüzden gösteririm. Yarın gece bahçeye çıkarız. Geç vakte kadar kalırız. Sen rahatsızlığını bahane ederek sözde yatmaya gidersin. Doğru git, bu paravanın arkasına saklan. Tabii biraz sonra yatmak için biz de geleceğiz. Evvela ben soyunurum. O pencerenin önündeki kanepeye soyunur. Yatağa gelir. Yatağa girerken sen yavaşça kapıdan çıkıverirsin. Katiyen hissetmez. Cesaret edemiyor. Mümkün değil, mümkün değil diyordu. İzahata başladım. İzahatımı ayrıntılandırdım. Söylediğim gibi hareket ederse Efser'in kendini görmeyeceğinden emin oldu. Yatmak için kalktık. Sapsarıydı. Ben odamıza gittim. Efser yüzü koyun yapmış uyuyordu. Gidip Bidar'ı getirmek istedim. Ah, uyurken ne güzel olacaktı. Katiyen hissetmek ihtimali yoktu. Fakat vazgeçtim. Yarın gece ayakta ve uyanık görsün dedim. Yanına yattım. Uyuyamadım. Ertesi gün geç kalkmıştım. Bahçede onları geziyor buldum. Bidar'ın çehresi pek yorgundu. Belliydi ki gece hiç uyuyamamış. Yemekten sonra Efser yukarı çıktı. Mektuplarını yazacakmış. Ben Bidar'a gece nasıl hareket edeceğini tarif ettim.

başladım. Yatak odamıza götürdüm, paravanı gösterdim. Nasıl arkasına saklanacağını, efser yatağa girmek için arkasını kapıya döndüğü zaman nasıl çıkacağını mahir ve aceleci bir rejisör gibi ona öğrettim. O cidden bir cinayet işleyecek bir masum gibi yaptığının farkında olmadan hareket ediyordu. Göreceği manzara onu şimdiden büyülemiş ve hipnotize etmişti. Sözleri gayet kısalmış ve birden düşüncelere dalmıştı. Sıcağa rağmen gezmeye çıktık. Akşama kadar nasıl hareket edeceğini tekrar ettim. İyice karar vermişti. Akşam geç vakit geldik. Doğru yemeğe oturduk. Zavallı hiç yiyemedi. Kahvelerimizi içtikten sonra bahçeye çıktık. Gece sakin ve biraz rutubetliydi. Ben çok neşeliydim. Kolumun altında efserin sıcaklık ve kuvvetini hissettiğim elini sıkıştırıyor, koşmak, raks etmek, perende atmak, tehlikeli jimnastik hünerleri icra etmek arzuları duyuyordum. Bidar bana bakmayarak efserden müsaade istedi. Yatmaya gitti. Biz de bir saatten fazla bahçede kaldık. Bu rutubetli gecelerin aşk için yapıldığını efsere söylüyor, o gülerek uyku için hangileri diyordu. Sağ kolumla belinin üst tarafını kavramıştım. Böyle hazdan yorgun geziniyorduk. O bütün bütün kendini bırakıyordu. Yıldızların sanki bu serin rüzgarla daha çok parlayan, suskun ve sonsuz kışkırtıcı bakışları karşısında öpüyordum. O da öyle asabi bir arzu, şuh bir sabırsızlıkla karşılık veriyordu. Yatalım dedim, kabul etti. Yine kucak kucağa, yek vücut içeri girdik, yukarı çıktık. Yatak odasına geçtik. Ben soyunurken her vakitki gibi yardım etti. Bidar'ın paravanın arkasında olduğunu bildiğimden şimdi öpmüyordum. Bu onun dikkatini çekti. Çok gezdik. Yoruldun galiba. Hayır hayır, bilakis yorulmak istiyorum. Ruhum. Güldü, eliyle ağzıma vurdu. Ben yatağa girmiştim. O pencerenin yanındaki kanepeye soyunuyordu. Ben seyrediyordum. Ceketini, etekliğini, çoraplarını yavaş yavaş çıkarıyor, pencereden giren çapkın rüzgar dağıttığı saçlarını, dekolte gömleğinden pek cazip ve tahrik edici görünen beyaz ve dolgun omuzları üzerinde uçuruyordu. Oh, Bidar da tabii benim gibi şimdi onu görüyordu. Bazı sabahlar yorularak yataktan kaçmaya çalıştığı vakitler, buselerimle saçlarının arasında söylediğim bir şarkıyı mırıldanıyordum. Sert oldu hava, çıkma koynumdan kuzucağızım. Elleriyle saçlarını arkaya attı. Üstünde yalnız pembe ve dekolte gömleği kalmıştı. Yatağa şuh ve neşeli koştu. Daha girmedim ki, elimle omzundan tuttum. İtiraz etmedi. Gerin dedim. Gerinirken galiba merak etti. Güzel endamını kendisi de görmek istedi. Sol köşedeki dolabın büyük aynasına başını çevirerek baktı. Tam bu esnada Bidar kapıdan çıkıyordu. Birden haykırdı. Sapsarı oldum. Kalbim şiddetle atmaya başladı. Gördü zannettim. Ne var? Bir şey yok. Ayağım acıdı. Hemen koynuma girmişti. Tekrar neye haykırdığını sordum. Gerinirken ayağı acıdığını, bir parça burkulduğunu söyledi. Israr ettim. Beni ikna etti. Hakikaten görmediğine kani oldum. Sarılışlarıma o kadar şiddetli ve samimi karşılık veriyordu ki şüphe etmek mümkün değildi. Ertesi sabah Bidar'ı yine bahçede buldum. Yanına gittim. O da çıkarken haykırmasından korkmuş. Görmediğinden emin olmasını sağladım. İçi rahatladı. Gördü, masalsı güzelliği için bir şey söylemiyor. Yalnız hayret, hayret diyor ve derin derin dalıyordu. 2-3 hafta geçti. Hiçbir şey değişmemiş görünüyordu. Fakat Bidar konuşma yeteneğini kaybetmişti. Hasta ve ıslak bir tavuk gibi devamlı düşünüyor, sorduğumuz sorulara en kısa cevaplarla karşılık veriyordu. Efser daha ziyade şenlenmiş, bilmem niçin her vakit aşırı derecede üzerine düştüğü çalışmasını terk etmiş, çok konuşuyor, çok gülüyor, şimdiye kadar kendisinde asla şahit olmadığım yapay bir hopbalık, tuhaf bir fazlalık gösteriyordu. Bir akşam birkaç arkadaşa işlerimiz hakkında konuşmak için bağlar

Binbaşı gazinosuna geleceğimi vaat etmiştim. Yemekten sonra gitmeye kalktım, Bidar'ı çağırdım. Rahatsız olduğunu söyledi. Halbuki evvelden ne vakit gazinoya gidecek olsam refakat etmek isterdim. Bu sefer gelmemesini biraz garip bulmaktan kendimi men edemedim. Rahatsız olmadığı belliydi. Pardüsümü istedim. Efser gitti, getirdi. Elinde hiç kullanmadığım revolverim de vardı. Onu niçin getirdiğini sordum. İhtimal arkadaşlarımla geç vakte kadar kalacağımı, yolda gelirken yanımda bulunmasının fena olmadığını tebessüm ederek söyledi. Fakat azizem, ben Kan Dağı'na gitsem silah almam bilmiyor musun dedim. Giydiğim pardösünün cebine kendi eliyle koyarak ve manasını hissedemediğim garip tebessümünde devam ederek, Kan Dağı'na gitmeyeceksin ama dedi. Gece yarısından sonra karanlık ve tenha sokaklardan geleceksin. İhtimal bu gece mutlaka lazım olacak. İçimde meçhul bir rahatsızlık hissettim. Meçhul bir önsezi. Yakın bir felaket var diyordu. Yangınlar, ihtilaller, suikastler, cinayetler tasavvur ediyordum. Bu kuruntuları zihnimden def etmek istedim. Ciddi olalım dedim. Gazinoya doğru gidiyor ve bir marş mırıldanarak ayaklarımı ona uyduruyor, cebimdeki revolveri Efser'in bana zorla, garip ve manidar bir tavırla verişini unutuyordum. Gazinoda arkadaşlarımı buldum. Bunların hepsi bekardı. İşimizi konuşamadık. Gece yarısı geçmiş, bizden başka kimse kalmamıştı. Hepimiz kalktık. Bozuk ve tozlu yollardan tam bizim köşkün önüne geldik.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İtimes

Kutta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. AK Parti sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu aracılığıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, valinin annesi Heyfa Ağa'ya da başsağlığı dileyerek Kerkük'e ve bölgedeki Türkmenlere selamlarını gönderdi. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde dünya liderlerinin karşılanacağı Etimesgut'taki askeri havalimanında yenileme çalışmaları 8 aydır sürüyordu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında sömürge komiseri üslubuyla konuşması, parlamento değerlerini istismardır dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'na Gazze üzerinden eleştiride bulundu. Avrupa Parlamentosu, yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan demiryolu projesini değerlendirdi. Hicaz demiryolunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini kaydetti, demiryoluyla petrol taşımanın da mümkün olacağını söyledi. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye içindeki demiryolu çalışmalarına dikkati çekerek bölgemize hizmet edebilecek her altyapıyı %90'lar seviyesinde hazır hale getirdik dedi. Küresel tedarik zincirine yeni bir alternatif olacak hattın 3-4 sene içinde hizmete girebileceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigawata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ekonomide 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracaklarını belirtti. Bakan Kacır, İstanbul'da işte yapay zeka mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasını sağlayacak adımlar atacağız, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ticaret hacminin yeniden 20 milyar doların üzerine çıkarılma konusu ele alındı. Bakan Bolat, son gelişmelerin Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çektik, dedi. Görüşmede kalkınma yolu projesi başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, sanayi, gümrük gibi alanlardaki işbirliklerini ileri seviyeye taşımak konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak için denetimlerini sürdürüyor. 12 ilde eş zamanlı yürütülecek çalışmayla 92 hastane denetlenecek. Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, evde sağlık hizmetleri ve hasta hakları birimleri denetim programı kapsamında olacak. Bakanlığa bağlı 50 müfettiş 3 Temmuz'a kadar incelemelerde bulunacak. Genel teftiş programlarının 4. etabı da bu yıl diğer illerde sürecek. Denetimlerle sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı geçen yıl 19 ilde bulunan 204 kamu sağlık tesisini denetledi, 3704 dijital denetim yapıldı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, en sosyal hesabından dezenformasyonla mücadele paylaşımında bulundu. Duran, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraber

haberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajı en sosyal hesabından paylaştı. Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır dedi. İletişim Başkanı Duran, hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor ifadesini kullandı. Duran'ın paylaşımında dezenformasyona karşı farkındalık için hazırlanan kamu spotu da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftanın gündemi yoğun. Emniyet teşkilatında düzenlemeler de içeren kanun teklifi bu hafta genel kurulda görüşülecek. Türk Kızılay'ın yetkilerini genişleten ve afetlerde hızlı müdahalenin önünü açan düzenlemeler de genel kurul gündeminde olacak. İyi Parti, İyilik İçin Adalet Türk Hukuk Çalıştayı düzenledi. Çalıştay'ın kapanış oturumunda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konunun tüm paydaşlarıyla birlikte ele alındığını belirtti. Türk Hukuku Vizyon Belgesi'nin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. ABD anlaşma bugün imzalanabilir dedi. Başkan Donald Trump da anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu ve anlaşmanın dijital ortamda imzalanacağını duyurdu. Katarlı bir heyetin anlaşmaya ilişkin arabuluculuk için gittiği Tahran'dan gelen açıklamalarsa daha temkinli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakatın bugün imzalanmasının zor olduğunu ancak önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İsrail'e Lübnan'ın Dahiye bölgesini işgal etmesi için yeşil ışık yaktığını savundu. Kötü polis iyi polis oyunu artık geçerliliğini yitirdi. Taahhütlerinizi yerine getirmeden müzakerelere devam etmekten söz edemezsiniz dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde olası mutabakatın ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre İran nükleer silah üretmemeyi ve edinmemeyi kabul etti. İran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının seyreltilmesi konusunda da ilki anlaşmasına varıldı. Ayrıca ABD, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını belirli bir süre için kaldıracak, İran'a yeni herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Washington yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklardan 25 milyar dolarlık kaynağın serbest bırakılmasını da kabul etti. Anlaşma yürürlüğe girer girmez, İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden bütün ticari gemilere açacak. Karşılık olarak ABD'de deniz ablukasını kaldıracak. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Başkent Beyrut'la ülkenin güneyindeki saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyrut saldırısından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. İran'la barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı dedi. İsviçre'de göç ve nüfus artışı tartışmaları referanduma taşındı. Seçmenler, ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı. Teklifin, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iş gücü açığını büyüteceği belirtiliyor. 2002'de 7 milyon 300 bin olan İsviçre nüfusu bugün 9 milyonu aşmış durumda. Ülkede yaşayan her 4 kişiden biri yabancı uyruklu. Uzmanlar referandumu İsviçre'nin Brexit'i olarak nitelendiriyor. İlk sonuçlar da teklifin halktan yeterli destek bulamadığını ortaya koyuyor. Fransa'da başlayacak G7 zirvesi öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi de gösteriye destek verdi. Zirve karşıtı gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı, sokaklar savaş alanına döndü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta yenilenen havalimanını yarın hizmete açacak. AK Parti sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD ve İran arasındaki olası mutabakatta. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya

0: ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar ilk maçından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Katar 1, İsviçre 1, Brezilya 1, Fas 1, Haiti 0, İskoçya 1 ve Almanya 7, Curaçao 1. Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan önemli bir başarıya daha imza attı. 39 yaşındaki çalıştırıcı yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu. Voleybol Milletler Ligi'nde filenin efeleri 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Milliler son dünya şampiyonu karşısında maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Filenin efeleri ilk haftanın son maçında bu akşam ev sahibi Kanada ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 53 yıllık bekleyiş sona erdi. New York Knicks, San Antonio Spurs'u serinin 5. maçında mağlup ederek NBA şampiyonluğuna ulaştı. Tarihi gecenin başrolünde ise 45 sayıyla oynayan ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Jalen Brunson vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin 2. maçında yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Adana, Amasya, Çorum, Erzurum ve Kayseri'nin aralarında bulunduğu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Balıkesir, Düzce ve Aksaray 12, İstanbul, İzmir, Mardin ve Şırnak 19, Kütahya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Bayburt ve Bitlis 9, Kastamonu ve Ardahan 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 603. Karadeniz. Atış eğitimi 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 604. Karadeniz. Atış denemeleri 16-18 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 15'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 13 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 33 saniye doğu. 41 derece 6 dakika 29 saniye kuzey, 29 derece 46 dakika 34 saniye doğu. 41 derece 17 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 59 dakika 9 saniye doğu. 41 derece 24 dakika 30 saniye kuzey, 29 derece 46 dakika 5 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 606. Saros Körfezi. Atış eğitimi 15-20 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 607. Akdeniz. Bilimsel çalışmalar, su örneklemesi RV Akdeniz Araştırma 1 isimli gemiyle 15-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de Türkiye sahilleri boyunca ve aşağıda belirtilen noktaları birleştiren sahada yapılacaktır. 36 derece 11 dakika 24 saniye kuzey, 30 derece 27 dakika 18 saniye doğu sahil. 35 derece 49 dakika 48 saniye kuzey, 30 derece 27 dakika 18 saniye doğu. 35 derece 49 dakika 48 saniye kuzey, 32 derece 52 dakika 30 saniye doğu. 35 derece 49 dakika 48 saniye kuzey, 35 derece 17 dakika 42 saniye doğu. 36 derece 33 dakika kuzey, 35 derece 17 dakika 42 saniye doğu sahil. Denizcilere yerel bildiri numarası 609. Marmara Denizi. Aşağıdaki mevkilere özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. A. 40 derece 25 dakika 46 saniye kuzey, 27 derece 59 dakika 7 saniye doğu. B. 40 derece 25 dakika 31 saniye kuzey, 27 derece 58 dakika 45 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 14 Haziran 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Ruhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Günümüzde çocuklardan büyüklere tüm toplum adeta dijital bir kuşatma altında. Modern yaşamsa kimi zaman insanı doğadan uzaklaştırarak yalnızlığa ve farklı bağımlılıklara itebiliyor. Geçen hafta açılışı yapılan Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü, sanayi ve tarımın iç içe geçtiği bölgede teknolojiyle madde bağımlılığına karşı doğa odaklı ve sürdürülebilir bir sosyal dönüşüm modeli sunuyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle Kesiyat yürütücülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen bağımlılıkla mücadelede sanayi elçileri projesi kapsamındaki Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nü Kemalpaşa Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Dr. Berna Özyalçın'la konuşacağız. Diskalkuli, toplumda yeterince tanınmayan ancak oldukça yaygın bir öğrenme güçtü. Araştırmalar, okul çağı çocuklarının yaklaşık %3 ila 7'sinin diskalkuliden etkilendiğini göstermektedir. Ne yazık ki bu bireyler çoğu zaman tembel veya yeteneksiz olarak etiketlenebiliyor. Bu durum hem akademik hem de duygusal açıdan ciddi olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bu konuyu Diskalkuli Derneği İzmir temsilcisi Volkan Karakeçili ile konuşacağız. Gecenin sonunda Denizli'den bir şairimizi ağırlayacağız. Aşık Musa olarak tanınan Yörük Ozanı Musa Soyuçok aynı zamanda keçi çobanlığı yapıyor. Soyuçok hayvanlarını otlatırken şiir yazıyor, türkü ve ilahi besteliyor. Bu yolculuklar sırasında kaleme aldığı şiirlerle bugüne kadar 5 kitap yayımlayan Musa Soyuçok'la hayatını, şiirlerini, türkülerini ve ilham aldığı coğrafyayı konuşacağız.

0: Radyo 1.
1: Değerli dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle KESİAD yürütücülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri projesi kapsamındaki Kemal Paşa Tarım ve

0: Doğal Yaşam Köyü'nde hem çalışanlara hem de öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Biz de konuyla ilgili Kemalpaşa Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Doktor Berna Üzel Yalçın'la sohbet edeceğiz. Değerli bilgilerini alacağız efendim. Şu an telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhabalar Çağatay Bey.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler deyiz efendim. Şimdi öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi anlatabilir misiniz biraz?
1: Tabii. Son 5 yıldır İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü olarak çalışıyorum. Aslında gıda mühendisiyim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde uzun yıllar araştırmacı olarak çalıştım. Daha sonra da Kemalpaşa Kaymakamlığı Proje Ofisi bünyesinde projeleri yönetiyoruz birlikte Sayın Kaymakamımızla.
0: Evet.
1: Değerli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.
0: Ne güzel. Bunlardan birisi de sanırım Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: projenin kapsamını anlatabilir misin? Bu proje nedir? Nasıl ortaya çıktı?
1: Evet, bu proje aslında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir hibeyle başladı. Biz bu projeyi Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile birlikte yürütmek istedik. Onlarla birlikte yola çıktık. Amacımız bağımlılık gibi önemli bir konuda aslında sanayicilerin desteğini almaktı. Tabii ki hani bağımlılık konusu son derece önemli bir konu. Bunda da Yeşilay desteği bizim için çok önemliydi. En önemli proje ortağımız da proje kurgusunda Yeşilay oldu. Yani biz sanayiciler, Kemalpaşa Kaymakamlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, diğer aslında başka proje ortaklarımız da var. Yeşilay, işte Tarım İlçe Müdürlüğümüz, Sağlık İlçe Sağlık Müdürlüğümüz hep birlikte yola çıkarak bu önemli probleme aslında bir çözüm oluşturmak için yola çıktık. Proje o şekilde başladı.
0: Evet. Peki bu Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü hali hazırda vardı, bu proje ile birlikte mi? Proje orada mı yürütülüyor, yoksa proje ile birlikte mi böyle bir köy oluştu?
1: Yok yok Çağatay Bey, projenin içerisinde biz aslında daha önce hiç olmayan bir alana yaklaşık 29 dönümlük Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisli bir alana bir tarım köyü, çocuklarımızın orada gençlerimizin tarım yapabileceği, tarım yaparak bağımlılıklardan uzak durabileceği, işte doğayla toprakla bağ kurmalarını sağlayacak bir alan oluşturmalarını istedik. Bu şekilde aslında çok yüksek bütçeli bir proje de değildi. Ama biz sanayicilerden dediğim gibi destek alarak Kemalpaşa'mız biliyorsunuz 500 aşkın sanayi kuruluşuyla önemli bir sanayi
0: Evet.
1: ilçesi. Hem tarım hem de sanayi anlamında önemli bir ilçe. Sanayicilerimizin de desteğiyle büyük ciddi hibeler alarak biz bir alan oluşturduk. Burada bir kapalı eğitim merkezi kurduk. Tarım alanlarımızı parselli alanlara ayırarak bunları ilçemizdeki okullara tahsisli alanlar haline getirdik. Öğrencilerimiz buralara gelip tarım yapabilecekleri, doğayla bütünleşebilecekleri, üretim yapabilecekleri alanlar haline getirdik.
0: Evet, peki mesela biraz daha detaylandırırsak bu köyde ne gibi çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor?
1: Yani şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bir kapalı eğitim alanımız var. Burada önümüzdeki günlerde bir takım hem Yeşilay'ın verdiği eğitimler olacak. Onun haricinde de tarıma yönelik sürdürülebilir tarım, permakültür uygulamaları ya da bir takım çocukların yine psikolojik bir takım dayanıklılıklarını sağlayacak özel çalışmalar, pedagojik çalışmalar yürütülecek. Bunun haricinde yine tarım yaparken aynı zamanda eğlenebilecekleri de bir alan oluşturduk. Bu alanda da eğlence parkuru var. Oynayabilecekleri bir alan var. Bu alanda da çocuklarımız hem hoş vakit geçirirken bir taraftan tarım yapacaklar, bir taraftan hoş vakit geçirecekler. Aynı zamanda yine biraz daha akademik çalışmaların yürütülebileceği bir inovasyon seramız var. Bu serada da yeni

0: yenilikçi bir takım uygulamalar yapmayı hedefledik. Öğrencilerimizi, gençlerimizi bunlarla tanıştırmayı düşünüyoruz önümüzdeki günlerde.
1: Evet, peki kimler bu köydeki etkinliklere katılabiliyor?
0: Yani şimdi aslında projenin çıkış noktasında gençlerimiz için, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için planladığımız bir alandı. Aynı zamanda sanayide çalışan kişiler ve kişilerin çocuklarına da yönelik olarak düşündük. Çok amaçlı planlanmış bir alandı. Şu an için ilçemiz gençlerine açık ama önümüzdeki günlerde ilimizdeki diğer okullarımızın, diğer gençlerimizi de misafir etmeyi düşünüyoruz.
1: Peki mesela şu da olacak mı? Örneğin ben ailemi alıp gelebileceğim, orada çocuklarla etkinliğe katılabilecek mi? Böyle bir durum söz
0: Tabii
1: konusu
0: tabii.
1: mu?
0: Önümüzdeki günlerde bunları da hedefliyoruz. Yani burada üretimler arttıkça, aslında alanları biz daha çok işlevsel hale getirdikçe daha çok kişilerin, daha çok kitlelerin ulaşabileceği, faydalanabileceği bir takım şeyler olacak. Özellikle yani kapalı eğitim alanımızdan bahsetmiştim. Bu kapalı eğitim alanımızda organik tarım uygulamaları ile ilgili kompost üretim ve sürdürülebilir tarım üretimleri ile ilgili bir takım eğitimler olabilir önümüzdeki günlerde. Duygusal dayanıklılık ve stres yönetimine bağlı olarak ya da işte gençlerimize yönelik öfke kontrolü, dürtü yönetimi gibi bir takım psikososyal güçlenmelerini sağlayabilecek bir takım eğitimler olmasını hedefliyoruz. Yani biraz daha dolu dolu bir alan haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde başladık.
1: Peki mesela baktığımızda şimdi bağımlılıkla mücadelede sanayi elçileri projesini biraz daha ilerleyecek olursak belirli tür bağımlılıklar üzerine mi gidiliyor, yoksa birçok bağımlılık türünü de bir arada o projelerde dahil mi içerisinde, yani hangi tür bağımlılıklar var?
0: Tabii aslında bu kurulan merkez bağımlılıkları daha sonraki aşamalarda belki bir rehabilitasyon merkezi olarak da kullanılabilir ama şu an kuruluş amacı bağımlılıkları oluşmadan önleme noktasında faydalı olabilecek şekilde kurgulandı. Yani bu bağımlılıkların içinde de her şey aslında sigara, alkol, uyuşturucu, dijital bağımlılıklar hepsi mevcut. Biliyorsunuz günümüzde kumar bağımlılığı, dijital bağımlılıklar en önemli bağımlılıklar arasında, Yeşilay'ın mücadele ettiği bağımlılıklar arasında geliyor. Bu konuda da Yeşilay'dan çok ciddi derecede destek alıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla Yeşilay ev sahipliğinde diyeyim eğitimlerimiz gerçekleşecek. Tabii gençleri özellikle, yani her konuda eğitimlere tabi tutamıyorsunuz. Mesela dijital bağımlılıklarla ilgili daha çok 18 yaş altı gençleri eğitimleri alabiliyorsunuz. Ama bu gençlerin ailelerine yönelik de bahsettiğimiz diğer bağımlılıklarla ilgili de eğitimler olabilir. Yani önümüzdeki günlerde bunlar Yeşilay'ın aslında kendi programı çerçevesinde alanda yapılabilecek eğitimler kapsamına giriyor.
1: Evet. Peki orada buyurun. Buyurun lütfen.
0: Yani bu arada projenin, yani tarım köyü haricindeki, yani diğer faaliyetleri arasında aslında bölgemizdeki sanayi kuruluşları içerisinde de eğitimler vardı. O eğitimleri de kapsıyordu bu proje. Yani çok sayıda işletmenin içerisinde çalışanlara, personele yönelik, insan kaynakları uzmanlarına yönelik bir takım eğitimler gerçekleştirildi. Zaten o yüzden sanayicilerle o noktada o noktadan hareketle yola çıktık. Sanayi elçileri dedik. O sebepte bu şekilde bize sanayi içerisinden destek olacak personele ve önce onları eğittik.
1: Peki baktığımızda bu model Türkiye'nin başka şehirlerinde var mı ya da uygulanıyor mu, uygulanabilir mi?
0: Yani şu an aslında iyi bir rol model olarak gözüküyor bu proje. Yani aslında birebir uygulanan dünyada bile çok fazla örneği yok. Yani birkaç yerde farklı uygulamalar var ama genelde rehabilitasyona yönelik uygulamalar var. Önleyici bir tedbir olarak böyle bir tarım ve bağlı yaşam köyünün kurulması Türkiye'de tek örnek diyebilirim. Küçük bazı üniversitelere ait ya da okullara ait bazı uygulama alanları

0: boyutları var ama bu boyutta ve tamamen bu işlevde, bu amaçla kurulmuş bir köy aslında uygulaması. Hı hı. Türkiye'de yok, dünyada da çok yani biri yok açıkçası.
1: Evet, peki başka il ve ilçelerden projeye ilgi gösteren kurumlar, dernekler ya da sanayiler var mı? Sanayiciler var mı?
0: Yani bizim aslında projemize katkı sunan başka vakıf ve dernekler var. Çok sayıda da önümüzdeki günlerde aslında planladığımız başka çalışmalar da var. Bu vakıflardan biri mesela ülke genelinde faaliyet gösteren Tohumluk Vakfımız var. Hı. Mesela bizim alanımızda defne koruluğu kurdular. Kendileri önümüzdeki günlerde de bir takım bizim gene gençlerimize yönelik eğitimler vermeyi planlıyorlar. Bunun gibi vakıflar, derneklerle de çalışmak istiyoruz önümüzdeki günlerde.
1: Evet.
0: Ege Sürdürülebilir Çevre Kalkınma Derneğimiz var. Urla merkezli bir dernek. Bu merkez, bu derneğimizde sakız ağaçları hediye ettiler bize. Kemalpaşa'da faaliyet gösteren başka derneklerimiz var. Önümüzdeki günlerde faaliyetler yapmayı planlayan. İl dışına da açılmayı düşünüyoruz. Yani tarım köyümüz ismini duyurdukça aslında faaliyet önerileri geliyor.
1: Evet, peki o zaman projelerden de bahsettiniz biraz. O zaman devam edelim. Hangi projeler var? Yeni projeleriniz neler? Önümüzde neler bekliyor bizleri?
0: Aslında bu Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü bazında düşünürsek, yani bu alan potansiyel olarak çok değerli bir alan oldu. Önümüzdeki günlerde bunun üzerine, yani bu alanda yapılacak farklı projeler olma düşüncesi var. Özellikle tarımsal alanları değerlendirmeye yönelik sanayicilerle birlikte yine planladığımız başka projeler var. Devam eden çalışmalarımız var. Nazarköy ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Kemalpaşa'mızda bir Nazarköy'ümüz var biliyorsunuz. Daha önceki bir programımızda konuşmuştuk sizinle. Buradaki çalışmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine sürdürülebilirlikle ilgili kültürel mirasımızı daha yaşatmaya yönelik bir takım projeler kurguluyoruz.
1: Evet, ne güzel. Peki bu projenin Kemalpaşa'ya sağlayacağı en önemli katkı nedir diye sorsam?
0: Bu projenin Kemalpaşa'ya sağlayacağı aslında en önemli katkı gençlerimize yine. Yani gençlerimiz en önemli bizim varlıklarımız biliyorsunuz. Gençlerimize ne kadar sahip çıkarsak, bağımlılık da Türkiye'nin, dünyanın en büyük sorunlarından biri. Böyle bir alanın Kemalpaşa'da oluşmuş olması, Kemalpaşa özelinde yani böyle bir değerli konuya öncelik ediyor olmak bizim için çok değerli. Bunun tüm Türkiye için bir rol model olmasını biz istiyor, hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de ülkemizde başka illerimizde benzer çalışmaların yapıldığını görürüz, izleriz hep birlikte. Biz de bunlara ilham oluruz.
1: Evet. Bir de şöyle bir başarı var aslında baktığımızda, siz anlatınca ben fark ettim. Şimdi birçok farklı kurum, farklı iş dalını bir arada buluşturdunuz. Şimdi bu kadar farklı kurumu aynı proje etrafında buluşturmayı nasıl başardınız diye merak ediyoruz.
0: Ya aslında bizim son 5 yıldır yaptığımız başka çalışmaların bir uzantısıydı diyebiliriz. Yani genelde biz kurumlarla bir arada çalışıyoruz, ortak çalışıyoruz diğer projelerimizde de. Genelde birlikte yol alıyoruz. Birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz. Genelde sanayicilerimiz, Kemalpaşa'mızdaki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi yönetimimiz olsun, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneğimiz olsun, diğer STK'lar ve Kemalpaşa Kaymakamlığı altındaki diğer ilçe kurumlarımız, kamu kurumlarımız her zaman için projelerimize destekler. Hep birlikte yol alıyoruz. Birlikteliğin gücüne inanıyoruz. Öyle olunca daha güzel, daha değerli işler çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve daha faydalı işler çıkıyor.
1: Evet. Peki bu
0: ilerliyoruz.
1: Projenin mesela planlanma aşaması ve hayata geçirilmesi ne kadar sürdü?
0: Bu proje 2025 yılında, geçtiğimiz yıl başlarında, Şubat aylarında başladı. İlk önce aslında biz eğitimlerle başladık. Yaklaşık 2500 öğrenciye, Milli Eğitim bünyesindeki Kemalpaşa'mızdaki 2500 öğrenciye bağımlılığa yönelik eğitimler verildi. Yine 500 kadar sanayi çalışanımız bu proje kapsamındaki eğitimlerden faydalandılar. Bu arada da Tarım ve Doğal Yaşam Köyümüzün ortaya çıkma süreci de bir yandan da devam ediyordu. Yani geçtiğimiz yıl Şubat ayından bu zamana kadar aslında Tarım Köyümüzün de kurulumu gerçekleşti. Ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi 8 Haziran'da geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta içerisinde projemizin, Sayın Valimizin ve ilçe protokolümüzün katılımıyla gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu taşıyoruz aslında. Çok öğrencilerimiz de vardı o gün. O çok birlikte, hep birlikte bir şenlik havasında geçti.
1: Ne güzel.
0: Onun öncesinde bahar aylarında tabii ki tarım köyümüzün şimdi bahar itibariyle ekim dikim çalışmaları gerçekleşti. Onu da bir şenlik havasında gerçekleştirdik ilçemiz öğrencileriyle. Yani keyif alıyoruz. Çocuklarımız şimdi o zaman ektikleri ürünleri şimdi alıyorlar ve bunun mutluluğunu yaşıyorlar. Onların yüzlerindeki gülümseme bizim için en değerli şu an proje çıktısı diyebilirim.
1: Evet. Peki öğrenciler en çok hangi etkinliklerde bulunmak istiyor? Onların ilgisini en çok hangi etkinlikler çekiyor?
0: Ya şimdi gençlerimiz tabii ki tarım bazılarının kendi evlerinde, köylerinde de yaptıkları bir şey. Toprağa uzak değil çocuklarımızın bir kısmı. Sonuçta biz bir ilçeyiz. İlçemizde köylerden gelen öğrencilerimiz var. Bunların kendi aileleriyle yürüttükleri tarımsal faaliyetler var. Bunlar tabii ki böyle bir güvenli bir ortamda tarım yaparken aynı zamanda da bir taraftan oyun sahalarımızda, işte voleybol sahasında ve eğlence parkurunda da vakit geçiriyorlar. O eğlence parkuru çok hoşlarına gitti öğrencilerin. Sadece tarımla hemhal olmuyorlar. Bir taraftan da eğleniyorlar. Bizlerle de sohbet edip diğer eğitimlere de katılma fırsatı
1: Ne
0: buluyorlar.
1: güzel.
0: Böyle evet çok yönlü bir çalışma yapmış oluyoruz.
1: Evet, peki projenin mesela hedef kitlesinden aldığınız ilk geri dönüşler nasıldı?
0: Projenin hedef kitlesi aslında dediğim gibi hem öğrencilerimiz hem de sanayi çalışanları. Öncelikle tabii ki gençlerimiz çok büyük bir mutluluk duyuyorlar. Çok değişik geliyor aslında. Yani o alanda bulunmak, tarımla uğraşmak, yani derslerin dışında toprağa dokunmak çocuklar için, gençlerimiz için çok mutluluk verici oluyor. Biz de bunun mutluluğunu duyuyoruz. Yani çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Daha çok vakit geçirmek istediklerini söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde aslında proje kapsamında gene faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Dijital detoks kampları yapacağız bu öğrencilerimiz için. Bütün gün mesela cep telefonlarını bırakacaklar ve tarımla
1: Ne
0: uğraşacaklar.
1: güzel.
0: Oyun alanlarında vakit geçirecekler. Dijital ellerindeki telefonlara ara verdikleri saatler geçirecekler.
1: Evet, dijitalleşen ve sanayileşen, aslında betonlaşan şehirlerde, binalarda şimdi doğayla buluşmak sanırım gençler için biraz daha zor olsa gerek. O
0: Evet.
1: zaman bağları kopmuş mu, doğayla bağları şu an nasıl baktığınızda?
0: Doğayla bağları tam kopmuş değil ama erken müdahale edilmezse kopabilme ihtimalleri var Çağatay Bey, biliyorsunuz günümüzün en büyük problemi. O yüzden biz bu bağların tam kopmasına izin vermeden tekrar doğayla bağ kurmalarını istiyoruz. Yani buna vesile olmak istiyoruz. Buna örnek bir model teşkil etmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Ne kadar

0: eğer çok çocuğumuzu bu model içerisinde tutabilirsek, bir çocuğumuzun bile öğrendiği bir bilgi aslında bizim için bir avantaj, bizim için büyük bir mutluluk.
1: Evet, peki mesela bir sene sonra baktığımızda, tekrar yayın yaptığımızı varsayarsak, bu projeye
0: Evet.
1: baktığınızda hangi sonuçları görmek sizi mutlu eder?
0: Bu çok güzel bir soru aslında. Bir sene sonra konuştuğumuzda Çağatay Bey, burada görmek istediğimiz aslında ürün çeşitliliği olan bir tarım köyü görmek istiyoruz ve öğrencilerimizin bu ürün çeşitli ürünlerle ilgilenen, üretim ellerinde ürünlerini tutan, bu ürünlerle farklı projeler yapma konusunda yol alan ya da belki satışına yönelik bir takım faaliyetler yapma planlamaları yapan ya da marka, Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü'nü bir marka haline getirme ile ilgili buradan çıkan ürünleri bir yol almış olmak istiyoruz aslında.
1: Ne güzel.
0: Ve dediğim gibi biraz önce de bu modelden ülkemizin başka yerlerinde de görmek istiyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah farklı yerlere de yayılım sağlamak istiyoruz.
1: Umarız efendim. Son olarak eklemek istediğiniz varsa dinleyelim. Yavaştan veda edelim size.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum size, yapımcılarımıza. Gençlerimizi toprakla meşgul olurken bağımlılığa dur denen bir eğitim merkezi olma hedefiyle yola çıktık. Biz gençlerimizin sağlığına, psikolojik sağlıklarına, fiziksel sağlıklarına yönelik olarak yaptığımız, geliştirdiğimiz bu projede yola çıktığımız bütün işbirlikçilerimize, bütün kamu yöneticilerimize, sanayicilerimize, destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Bunun dışında da size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler
0: çok
1: diliyoruz. Sağ olun.
0: İyi geceler. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Kemalpaşa Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Doktor Berna Üzel Yalçın telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, diskalkuli toplumda yeterince tanınmayan ancak oldukça yaygın bir öğrenme güçlüğü. Araştırmalar okul çağı çocuklarının yaklaşık %3 ila 7'sinin diskalkuliden etkilendiğini gösteriyor. Biz de konuyla ilgili Diskalkuli Derneği İzmir temsilcisi Volkan Karakeçili ile konuşacağız efendim. Kendisi kırmada bizi sağ olsun stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Biz de iyiyiz. Öncelikle bir sizi tanıyalım istiyoruz hocam. Kimdir efendim Volkan Karakeçili? Bir dinlesek sizden. Bir matematikçiden kendisini tanıtmasını isteyelim bakalım.
2: Ben İzmir'de aktif olarak matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda eğitim, yönetim ve planlama uzmanı olarak alanda çalışıyorum. İzmir'de de Diskalkülü Derneği'nin temsilcisi olarak özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların ailelerine ve öğretmenlere eğitici seminerler planlayarak onlara ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi bugün burada da çoğu zaman fark edilmeyen ama çocukların eğitim hayatını ciddi şekilde etkileyen diskalkülü, kelime olarak yabancı gelebilir ama ülkemizin kronik problemi matematik öğrenme güçlüğü hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için de ayrıca memnuniyetlerimi dile getiririm.
1: Evet, rica ederiz hocam. Peki siz diskalkülüyle nasıl tanıştınız hocam? Yani diskalkülü derneğine temsilcinin nasıl oldunuz? Öncelikle bunu merak ediyoruz. Sonra diskalkülüyü falan konuşacağız ne olduğuna dair.
2: 20 yılı aşkın süredir İzmir'deyim. Bu mesleği yapıyorum. Yıllar geçtikçe tanıştığım öğrencilerle farklı bir gözlemde bulundum. Daha öncesinde yapılamayan, çocukların anlamama sebebinin bir tembellik, çalışmama ya da farklı bir eksiklikten dolayı kaynaklandığını düşündüm. Bu konuda çok da suçluluk hissediyorum şu anda. Çünkü bu bir çocuğu etiketlemektir. Çalışmalarımda çok farklı örneklere denk geldi. Bunu konuşmamız içerisinde bu örnekleri paylaşacağım. Bu örneklerle bir problem olduğunu fark ettim. Ve araştırmalarım beni Diskalkülü Derneği'ne yönlendirdi. Diskalkülü Derneği ile tanışmam 2-3 yıl öncesine dayanıyor. Gerekli eğitimleri alıp sahada bizleri uygun gördüler sağ olsunlar.
1: O dernek merkezi çalışmaya nerede başladım. Hocam?
2: Derneğimizin merkezi Muş'ta. 2017'de kurulmuş olan bir dernek. Derneğin amacı da öğrenme güçlükleri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bilimsel temelli doğru bilgiyi yaygınlaştırma amaçlı. Bu alanda uzman akademisyenlerin öncülüğünde kurulmuş. Türkiye'de bu alanda ilk ve tek başka bir dernektir.
1: Siz de şu an onun temsilciliğini yapıyorsunuz.
2: Evet, İzmir'de.
1: Bu alanı araştırırken aslında bu derneği buldunuz.
2: Evet.
1: Oraya gittiniz, bununla ilgili eğitimler var, onları aldınız ve temsilci olarak devam ettiniz.
2: Evet, yeterlilik orada akademisyen hocalarımızdan dersler aldıktan sonra yeterliliğimiz doğrultusunda onların verdiği karar nihayetinde İzmir'de valilik onaylı bir şekilde temsilciliği yürütüyorum.
1: Evet, Muş'ta olmasının özel bir sebebi var mı yoksa sadece hocalarımız orada olduğu için mi?
2: Ya kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Doçent Doktor Yılmaz Mutlu hocamız orada görev alıyor. Kendisinin fark ettiği ve öncülük ettiği bir dernek bu. Dernekte onun sayesinde orada başlamış oldu.
1: Evet.
2: Kendisi filizlendirdi. İnşallah biz de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunun farkındalığını yaratacağız.
1: Ne güzel. O zaman derneğe sonra tekrar döneriz hocam. Şimdi diskalkuli nedir diye merak ediyoruz. Diskalkuliyi anlatır mısınız bile bize?
2: Tabii.
1: Şimdi öğrenme güçlüğü deyince bize genellikle disleksi geliyor.
2: Ve daha yaygın ve bilinen.
1: Sanırım o. Ama diskalkuli nedir?
2: Şimdi, diskalkuli matematik öğrenme güçlüğü. Bireyin zeka düzeyinden bağımsız olarak sayıları anlamada, matematiksel işlemleri öğrenmede ve uygulamada güçlük yaşadığı nörobilişsel bir öğrenme farkındalığıdır. Yani burada sorun çocuğun istememesi ya da çalışmaması değildir. Beynin sayıları işleme biçimindeki farklılıktır. Şimdi bu noktada özellikle altını çizmek gerekir. Diskalkülü bir tembellik değildir. Dikkat eksikliği değildir. Ve zeka geriliğiyle hiçbir alakası yoktur. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sınıflandırılmada özgül öğrenme güçlüğü başlığı altında tanımlanmaktadır. Şimdi burada biraz önce bahsettiğiniz, evet, disleksi okuyamama güçlüğü, evet, ve çok çabuk tespit edilebilen bir şey. Diskalküliye de bunu matematik hesaplayamama güçlüğü diye isimlendirebiliriz.
1: Nasıl mesela, bir örnek verecek olursak?
2: Yani mesela çocuklarımızda disleksi'de harflerin okuyamamak ya da işte B, D, bunu ayrımını yapamamak, evet, gibi bir zorlu oluyor. Hani benim alanım olmadığı için çok detaylı konuşamayacağım. Diskalkülide ise sayıları algılayamıyor. Yani 3 rakamının neyi temsil ettiğini bilemiyor. Ya da bir sayı doğrusunda 7 sayısı 1 ile 10 arasına yerleştirmenizi istediğinde yaklaşık olarak nerede olduğunu hesaplayamıyor. Zihin yani onu öngöremiyor, algılayamıyor. Ama ezberleyebiliyor basit düzeyde. Ama o ezber tabii bir yerden sonra ilerleyemiyor.
1: Peki disleksiyle bir bağlantısı var mı diskalkülinin? Çünkü yani ya da disleksisi olan bir kişide diskalkülü olur mu? Ya da tam tersi.
2: Şimdi öğrenme güçlükleri zaten birbirleriyle iç içedir. Yani şimdi disleksisi olan bir öğrencinin matematik yapamıyor olması ya da matematiği öğrenmede güçlük yaşaması gayet normaldir. Ya da mesela farklı bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği yaşayan birisi matematiği yapamayabilir. Ama bu onun diskalkülik olduğunu göstermez. Diskalkülü dediğimiz şey sadece bu zihinde sayılarla ilgili o işlemleme yapamama durumudur.
1: Evet, peki mesela yaygınlık oranı ne diskalkülinin? Disleksi kadar yaygın bir hastalık mı diyebiliriz ya da tanı mı diyebiliriz, ne deriz?
2: Şimdi diskalküli genellikle çocuk okul hayatına başladığında daha belirgin hale geliyor. Bunu o zamanlar gözlemleyebiliyoruz. Çünkü sayı kavramı ve matematiksel işlemler bu dönemde aktif olarak kullanılmaya başlıyor. Görülme sıklığı açısından bakıldığında yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplumun yaklaşık %7, 5 ila 7 arasında görüldüğü kabul ediliyor. Şimdi Türkiye'nin nüfusunu yaklaşık olarak 90 milyon olduğunu düşünürsek bu 4,5 milyona tekabül ediyor. Bu da bir İzmir'in nüfusu demek.
1: Evet.
2: Yani aslında sayı yadsınamayacak kadar fazla. Yani nadir değil.
1: Evet. Peki bu bir kalıtsal bir rahatsızlık mı diskalkuli baktığımızda?
2: Şimdi yapılan çalışmalarda genetik olma faktörü var. Ama bu edinilmiş diskalkülü de olabilir. Yani direkt genetik olarak doğuştan olmayıp eğitim hayatı boyunca çocuğun yanlış yönlendirilmesi ya da yanlış bir öğretim yöntemiyle maruz kalmasından dolayı öğrenememe çaresizliği, bunu kabul etmesine de sebebiyet olabiliyor.
1: Evet, peki erken teşhis var mıdır bu diskalkülide?
2: Tabii ki.

0: Çocuklarımız okul çağına başladığında özellikle sınıf öğretmenlerimizin gözlemiyle çocuklarımızda erken teşhis edilebiliyor. Ama burada tabii ki altını çizmemiz lazım. Bu bir psikolojik bir durumdur. Tanı koymak öğretmenlerimizin ya da bizlerin yapabileceği bir şey değildir. Bu psikologların yapacağı. Uluslararası düzeyde tanınmış testler aracılığıyla çocuklara tanı konulabilir. Bizler sadece risk faktörünü öngörüp gerekli yerleri bilgilendirme amaçlı bu erken
1: Evet.
0: teşhisi yapabiliyoruz.
1: Nasıl bir teşhis oluyor mesela? Yani öğretmen tarafından ya da aile tarafından belli oluyor. Mesela disleksi şu an oldukça yaygın, bilinen, yaygın değil de bilinen bir rahatsızlık olduğu için aile bile bakıp "Aa, bu çocukta bir problem olabilir" deyip uzmana götürüyor. Bu diskalkuli de nasıl bir belirtisi var da aile ya da öğretmen oraya yönlendiriyor?
0: Şimdi bu belirtilerden o zaman bir bahsetmiş olayım. Sonra erken teşhise tekrar
1: Evet.
0: dönelim. Yani dediğim gibi çok sık karşılaşılan bir şey. Şimdi bu gibi çocuklarımızda bizler sayı kavramlarını karıştırırlar. Basamak kavramı tam olarak yerleşmez. Mesela 23 ile 32 sayısının neden farklı olduğunu zihinsel olarak oturtmakta güçlük yaşayabilirler. Şimdi size ben bir örnek anlatayım
1: Tabii
0: eğer
1: ki.
0: izniniz olursa.
1: Tabii ki.
0: 10. sınıf bir öğrenciyle tanıştım. Bu çocuğumuz buz pateni gibi böyle niş bir alanda spor alanda gayet iyi. Aynı zamanda çok ciddi düzeyde piyano çalabiliyor. Ve oturup konuştuğunuzda sizde bir resmi çok rahat bir şekilde bir entelektüel olarak tartışabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir çocuk bana 3 ile 4'ü topla dediğimde 35 diyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Ben de böyle kalmıştım ondan duyunca. Yani anlamlandıramadım. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Önüne 3 tane çubuk koydum. 5 tane daha çubuk koydum. Dedim hadi bak bu çubuklar senin. Toplam kaç tane çubuğun var? Saydı. 8 dedi. Tamam dedim. 3 ile 5'i topladığında neden 35 dedim? Yani bunu nasıl yaptın dedim. Yani nasıl böyle bir karara vardın? Duyduğum söz çok acayipti. Annem bana oyuncak arabalarımı topla dediğinde onları bir araya getiriyorum dedi. Ondaki toplama duygusu sayıları yan yana getirme, birleştirme olarak öğrenmiş ve 10 yaşında.
1: O zaman onda yanlış öğrenime
0: Evet.
1: maruz kalmış, yani
0: Evet,
1: yanlış öğrenim.
0: aynen öyle. Zaten bizim de temeldeki derdimiz bu gibi çocuklarımızı fark etmek. Bu çocukları fark edip topluma kazandırmak. Çünkü her çocuk öğrenebilir. Her çocuk başarılıdır. Yeter ki onların nasıl öğrenebildiklerini keşfedelim. Bizler öğretmen
1: Evet.
0: olarak ki o çocuklarımıza yardımcı olabilirim. Size farklı bir örnek daha vermiş
1: Tabii.
0: olayım. Tabi burada mesela en spesifik gözümüze çarpan durumlardan biri çarpım tablosu. Onu
1: Evet.
0: da arada söylemiş olayım. Çarpım tablosunu ezberlemede zorlanırlar. Çok çabuk unutabilirler. İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanırlar. Bunlar da mesela öğretmenlerimizin gözlemleyebileceği faktörler. Ama burada en önemli nokta şu. Bu çocuklar genellikle anlamıyorum değil, ben farklı öğreniyorum diye bize çığlık atıyor. Bizim onların bu sessiz çığlıklarını duymamız gerekiyor. Dışarıdan bizim için çok basit görünen bu işlemler onlar için zihinsel olarak işlem süreci çok zor oluyor. Şimdi burada mesela günlük yaşamda yetişkinlerde de gözüküyor. Yön algısı, yönünü bulamamak, saat okuma, özellikle analog saati okuyamaz. Bundan dolayı zaman kavramı oturmamıştır. İşlerini planlarken zamanlama çizelgesini kuramaz. Bir yerde alışveriş yaptığında para üstü hesaplarken hesaplamada zorluk çekebilir. Parmakla sayması gerekebilir. Şimdi burada da bir örnek vereyim izninizle. Ben bu işin içine girdiğimde bir İzmir'de psikolog bana ulaştı. Aradığımda hani ben önce işbirliği üzerine herhalde bir konuşma yapacağız diye düşünüyordum. Tanıştık, oturduk. Bu kişi eğitimini tamamlamış. Üniversite sınavından güzel bir puan almış. Psikoloji gibi zor bir bölümü kazanmış ve zor bir bölüm olan psikolojiyi bitirebilmiş. Ve 28 yaşında İzmir'de şu anda aktif olarak psikolog görev yapıyor. Ama ağladı karşımda hüngür hüngür. Hocam dedi bana yardım et. Çünkü ben hala para üstü sayarken parmaklarımı kullanıyorum, utanıyorum. Arabamı park etmek istiyorum. Sağımı solumu karıştırıyorum ya da navigasyon

0: motivasyonla bir yere gidemiyorum. Bunlar benim için çok zorluyor hayatı. Ben ne yapabilirim? Tabii
1: Ne yapabilir? O zaman biz
0: biz hiçbir
1: soralım.
0: şey yapamıyoruz. Yani kendisiyle tabii ki uygun şartlar altında çalışıyoruz ama biraz önce sizin de değindiğiniz gibi erken teşhis çok önemli. Erken teşhis edebilirsek bu çocuklarımızı, çünkü her öğrenmenin kritik bir yaşı vardır. O kritik yaşı atlamazsak eğer herkesi kurtarabiliriz, yardımcı olabiliriz.
1: Peki mesela bunun belli bir sınırı var mı? 10 yaşına kadar örneğin ya da 11 yaşına kadar tespit edilmediğinde artık geri dönüşü mümkün değil mi?
0: Yani aslında şöyle, bir hiçbir şey imkansız değildir. Yani kişinin bireysel yetenekleri bu çerçevede her şeyi imkanlı kılabilir. Ama burada mesela matematik boyutunda birinci sınıfa geldiğinde çocuklarımız o sayıların rakamları tanırken orada içselleştirebilip yapıp yapamadıkları fark edilirse orada müdahale edilebilir. Tabi burayı ezberleyerek geçebilir. Bunlar basit şeyler olabilir. Üçüncü sınıf bunun için mesela çok kritiktir. Çünkü orada kesir algısı çok soyut bir kavramdır. O soyut kavramı öğrenmekte çok zorlanır. Genelde üçüncü sınıfta mesela göze çarpan bir şey diyebiliriz. Ama diskalkülü şöyle bir şey. Disleksi davranışa bağlı bir hareket. Yani çocuk disleksiyi saklayamaz. Evde ailesi onu hemen keşfedebilir. Okulda öğretmeni keşfedebilir. Disleksiyi çok çabuk yakalayabilirsiniz. Ama diskalkülü öyle değil. Diskalkülüyü tespit etmeniz çok zor. Çocuk sınıfta yapmak istemiyorum dediği zaman dersiniz ki ya herhalde bugün canı istemiyor. Ya da bir soru sorduğunuzda cevap alamadığınızda herhalde çalışmadı. Herhalde tekrar etmedi.
1: Matematiğe dair.
0: Matematikle ilgili. Çocuklarımız bunu çok rahat gizleyebilirler. Bu gizlilik üzerine ilerlediklerinde İşte o erken teşhisi kaçırmak geri öğrenmek için daha zor oluyor. Onun için erken teşhis çok önemli.
1: Peki mesela tespit etti öğretmenimiz ya da aile.

0: ısrarla söylüyorum. Bu bir tanılama değil. Risk belli etme. Şimdi bu tarz öğrencilerle çalışan öğretmenli arkadaşlarımıza biz çalışmalarımızda ya da atölyelerimizde ardıllı olarak mesela bir yapması gereken bir işlemi soyut kavramla değil de somuttan soyuta, işte biraz önce verdiğim örnek gibi 3 ile 5'i topla dediğimde cevap alamadığımda çubukları kullanmam gibi. Ya da problemleri görsel hale getirmek, mesela bu çocuklar için görerek çözmeye çalışmak önemli. Süre baskısı ki bizim sistemimizde, sınavlarımızda olduğu gibi süre baskısı bu çocuklarımızı çok olumsuz etkiliyor. O öğretmenlerimizin derslerini anlatırken o çocuklara biraz daha böyle tölere davranması, tölere etmesi, bir şeyleri adım adım ilerletmesi, uzun işlemleri küçük parçalara bölmesi. Pardon. Aynı konuyu farklı yollarla, yöntemlerle, mesela oyunla ya da hikayeleştirerek anlatmaya çalışması. Dil kullanımımız çok önemli. İşte yapamadığı zaman dikkat et, bak bu çok kolay demek yerine ya gel bir de birlikte deneyelim, bak belki başka bir yöntemi vardır demek. Mesela bunlar öğretmenlerimizin yapabileceği küçük küçük şeyler. Ama tabii bütün bu çalışmalar yapıldığında yine bir sonuç alamayabilirsiniz. O zaman öğretmenin yapması gereken şey rehberlik servisiyle ve aileyle iletişime geçmek ve onların aracılığıyla uygun görülmesi durumunda bireysel eğitim programı, yani BEP programına öğrencinin dahil edilip kendisine özgü öğretim yöntemi sunulması
1: Yani
0: aşamaları
1: o
0: geçerli.
1: zaman şunu anlayabilir miyiz, diyebilir miyiz? Her birey matematik öğrenebilir.
0: Evet. Her birey matematik öğrenebilir. Yeter ki nasıl
1: Doğru yöntem.
0: öğrendiğini biz öğrenelim.
1: Evet, o zaman mesela bu diskalkulinin belirli yöntemlerle öğretme tekniği var. Bir ilaç kullanımı vesaire gibi bir
0: Yok.
1: yöntem yok. Nörolojik bir problem midir baktığımızda?
0: Değildir. Yani nörolojik değil. Çünkü bu çocuklar rahatsızlık, yani bir şeyleri anlamıyor değiller. Farklı öğreniyorlar sadece. Ama bak, ben bir kez daha söylemiş olayım. Diskalkuli başlı başına bu boyuttadır. Yani işin içinde başka bir öğrenme güçlüğü mevcutsa, dikkat eksikliği mevcutsa ya da nörolojik başka bir problem de olabilir. Ama dediğim gibi bunun tanısı ya da tespiti bizlerin bilebileceği bir şey değil. Bunu uzman psikologların yapacağı testlerle ortaya çıkartılabilecek şeylerdir.
1: Evet hocam, şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında da sohbetimize devam edelim istiyoruz. Diskalkuli Derneği İzmir temsilcisi Volkan Karakeçili ile sohbetimize devam edeceğiz efendim. Ama şimdi şöyle bir müzik arası verelim.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler, devam ediyoruz programımıza. Diskalkuli Derneği İzmir temsilcisi Volkan Karakeçili ile. Şimdi hocam, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diskalkuli hakkında bilinen yanlışlar var mı? Onları da dinlemek isteriz sizden.
2: Yani teşekkür ederim. Çok önemli bir yere değindiniz. Yani diskalkuli ile ilgili en yaygın yanlışlardan biri bunun sadece bir çalışmama durumu olduğunu düşünülmesidir. Yani bir diğer yanlış mesela biraz önce konuştuğumuz gibi disleksiyle karıştırılmasıdır. Yani disleksi okuma ve yazma süreçlerini etkilerken diskalkuli sayı ve işlem beceriyle ilgilidir. İkisi aynı şey değildir. Ama bazen birlikte de görülebilir. Ayrıca sıklıkla dikkat eksikliğiyle karıştırılabiliyor. Dikkat problemi olan çocuklar matematiği anlamakta ve yapmakta zorlanabilirler. Ama diskalkuli de temel sorun dikkat değil, beynin sayıları işleme sistemidir. Oradaki bir problemdir. En büyük yanılgılarımız işte bizim özellikle bu sınav sistemlerinde kullandığımız işte daha çok soru çözerse geçer, daha çok çalışırsa geçer, daha çok tekrar ederse geçer gibi söylemler bu durumu geçiştirmez. Ya yani ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Evinizde su borusunda bir patlak var. Ve oradan sızan su parkenin üzerine gelmiş. Ne yaparsınız? Elinize alırsınız parkeyi, silersiniz paspasla. O anlık kaldırırsınız. Sonra belli bir süre sonra tekrar o su çıkar. Siz tekrar paspasla silersiniz, paspasla silersiniz ama sorunu çözmez. Yani sizin eğer sadece ki biz bu parkedeki suyu paspasla silerek sorunu çözmeye çalışırsak ne olur? Bu problemi anlık olarak çözmüş oluruz.
1: Evet.
2: Ama o parke çürür. Ya biz de çocuklarımıza aslında anlık olarak bir şeyleri ezberleterek sorunu çözmüş gibi görünsek de içten içe aslında o çocuğun çürümesine göz yummuş oluyoruz. Ya işte diskalkülüsü olan bir çocuğa sürekli test çözdürmek, formül ezberletmek, sınav skorlarına göre o çocuklarımızı değerlendirmek bu suyu silmeye benziyor. Bizim artık yerdeki suyu silmeyi bırakıp kökteki ana sorunu görmemiz. Yani çocuğun o farklı öğrenme profiline göre uygun bir temel inşa edip uygulamamız gerekiyor. Ya bu nedenle doğru tespit ve doğru yaklaşım çok önemli. Çünkü her öğrenme güçlüğü kendi içinde farklı bir öğrenme yöntemi gerektiriyor. Sınav başarısını değil, yaşam içerisinde matematik okur yazarlığını öğretmeliyiz aslında bu anlamda.
1: Peki hocam, mesela sınav dediniz ya, sınavda çocuklar nasıl etkileniyor ya da nasıl geçiyorlar o dersleri, matematik dediğiniz gibi sadece ezberleyerek de geçilebiliyor mu yani?
2: Yani aslında yine dediğim gibi bireysel yetenekle alakalı bir şey bu. Şimdi sınavlarda belli bir kümülatifle hareket ediliyor. Yani kimsenin sadece matematiği ne kadar yaptığına göre değil, farklı derslerden aldığı başarı notlarına göre değerlendiriliyor. Eğer tanılanmış bir çocuk değilse bu okulda öğretmenin desteğiyle bir şekilde sistemin içerisinde notlarıyla anlatılarak bir üst sınıfa geçiyor bu çocuklarımız. Bu şekilde ilerliyor. Biraz olayı çözmüş olan birisi, mesela biraz önce bahsettiğim o psikolog arkadaşımız gibi sistemi eğer çözdüyse ezberleyerek, ihtiyacı olduğu kadarlık matematiği yaparak bir yerlere de gelebiliyorlar. Yani bu çözümsüz bir şey değil. Bir yerler bir şekilde meslek sahibi de olunabiliyor. Ama hayat zorluğu geçmiyor yani. O devam ediyor. Şimdi dün mesela LGS sınavı, LGS gerçekleşti. Bilmiyorum takip ettiniz mi ama matematik soruları
1: nasıldı? Sizden dinleyelim hocam.
2: Yani ben öğretmen arkadaşlarımdan ve öğrencilerden aldığım şeyle sınav soruları, yani bir 4-5 tane soru çok kolaydı. Böyle herkesin yapabileceği düzeyde. Daha sonrasında sınavın çoğunluğu orta düzeydeydi ama 2-3 tane çok seçici soru vardı. Lise düzeyinde sorular diyebiliriz. Öğrencinin çok farklı becerilerini ölçmeye dönük. Ama tabii bu baskı altında, psikolojik baskı, sınav stresi, yapamama kaygısı ve daha da önemlisi süre. süreden dolayı öğrencilerimizin pek çoğu bunu yapamadılar ve dün birçok çocuğumuz sınavdan ağlayarak çıktı. Bu da o çocuklarımızın psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Ama burada tabii benim gelme amacım LGS'yi değerlendirmek değil.
1: Bu azı sınavların, matematik geçmişken onu da üzerinde bir değinelim istedik
2: bu
1: hocam.
2: Bu sınavlarda diskalkülisi olan çocukların neler yaşadığı.
1: Evet.
2: Şimdi bence hiçbir sınav tek başına bir çocuğu değerlendirme aracı olarak görülmemeli. Çünkü her çocuğumuzun öğrenme boyutu farklıdır. Şimdi her sınav belli bir beceriyi ölçer. Ancak çocuğun öğrenme becerisini tam olarak ölçmez. Diskalkülüsü olan çocuklar açısından bakarsak özellikle zaman baskısı,

0: bazı öğrenciler potansiyellerini tam olarak yansıtamıyorlar.
1: Evet.
0: Sınav skoruna göre değerlendirdiğimizde de bu sefer çocuğumuza başarısız etiketi yapıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da onun bahsettiğimiz çocuklar 13 yaşında, 14 yaşında daha ergenliğin
1: Evet.
0: girişinde psikolojik duyguları daha böyle oturmamış çocukların ne yazık ki biz duygularını bu şekilde çok olumsuz etkiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu noktada en önemli olan yani mevcut sınavı eleştirmek değil, sınav olmalı. Ama ölçme yöntemlerinin çeşitliliğini arttırma konusunda bir şeyler yapabiliriz. Yani farklı alanlarda çocuklarımızı ölçebiliriz. Sadece işlemle ya da hızla değil de ne bileyim matematik için söylüyorum kavrama ya da bir problem çözme becerisini de birlikte değerlendirebiliriz. Yani temel yaklaşımımız sınav sonuçlarına göre çocuklarımızı etiketlemek değil dediğim gibi öğrenme süreçlerini daha iyi anlamak. Eğer biz doğru anladığımız bir çocuğumuza doğru yöntemle destek sağlarsak çocuklarımız akademik olarak da başarılı olacaktır.
1: Evet. Hocam o zaman şimdi matematik konuşuyoruz, biz kalkülü konuşuyoruz ama şunu da merak ediyoruz. Şimdi matematik neden önemli? Çünkü ben yıllardır eğitim alıyorum ama en temelinde matematik önemli. Dünyanın oluşumunda matematik vardı. Eliot teorisi vesaire bir sürü rakamlar, simetrik rakamlar. Her yerde matematik çıkıyor karşımıza. Gerçekten bu kadar önemli mi matematik?
0: İzninizle ben bir soru sorayım.
1: Buyurun. Cevaplamama özgürlüğüm var ama benim.
0: Çok basit. Yani sizce matematik nedir?
1: Rakam sayı bu çıkıyor benim yani düşündüğümüzde ama şimdi Eliot dalga teorisi var, bir sürü Fibonacci eğrileri var, pi sayısı var. Bunlar kafa karıştıran yıllarca aldığımız eğitimler ama hani hep şunu soruyoruz ya ben bunu nerede kullanacağım
0: Ya,
1: hayatımda diye.
0: harika. Ya, çok güzel bir yere değindik. Matematik bu demek değil. Bunlar sembol.
1: Evet.
0: Bunlar denklem. Bunlar formül. Bunlar bir şeyleri kolaylaştırmak için birilerinin bulmuş olduğu anlamsız şeyler diyebiliriz. Kullanıldığı yerde anlam buluyorlar. Ama şimdi ya mesela üstün sayı mesela biraz daha basit
1: Evet.
0: konuşalım. Siz çok teorik şeylerden bahsettiniz. Ya üstün sayı mesela günlük hayatta nerede kullanırım? Kullanmazsınız üstün sayıyı bir yerde. Ya gidip de bakkala gittiğinizde 3 üzeri 2 diye bir şeyle paylaşmazsınız.
1: Evet.
0: Zamanında bir stand-upçının da
1: Evet.
0: bununla ilgili çok şeyi
1: Paramı
0: vardı
1: düşük böyle
0: yani.
1: biriyle
0: Evet, aynen
1: sakız
0: öyle.
1: alacağım.
0: Ya şimdi buradaki aşamada bu matematik değil. Bunlar kullandığımız matematikteki araç gereçler. Yani bir yemek yapıyorsunuz. Bu yemeği hazırlarkenki arada kullandığınız materyalleriniz bunlar. Matematik dediğimiz şey günlük yaşamda hayatımızı kolaylaştıracak. Bizlerin bir şeyleri sıraya koyma becerisi. Herhangi bir şeyde karşımıza çıkan problemde o verileri analiz etme, o verileri değerlendirme ve o veriler ışığında bu problemi çözebilme becerisi. Mesela bir ev hanımı düşünün. Çok böyle küçük bir şey yapalım. Çamaşır yıkaması lazım ve yemek yapması lazım.
1: Evet.
0: Ve belli bir sürede. Yemeğini yaptıktan sonra çamaşırını yıkasın. Yoksa çamaşırı atsın, o yıkanırken yemeğini mi yardan çıkartsın? Bu bir matematik. Zamanı doğru kullanma. Bunu yapabilmeye diyoruz biz temelde matematik için. Bunların problem haline gelmiş kağıt üzerinde bizleri sınavlarda karşımızda sadece onları gördüğümüz için biz sadece matematiği sayılardan ibaret,
1: Evet.
0: işlemlerden ibaret olarak algılıyoruz. Aslında çocuklarımıza biz temel düzeyde matematiği böyle anlatırsak,
1: Evet.
0: verirsek çok daha anlamlı
1: O
0: olacak.
1: zaman bu yüzden mi korkuyoruz acaba? Yani bu şekilde öğrenmediğimiz için sadece rakamlar, o eğriler, sayılardan oluşan formüllerden dolayı mı biraz korku var?
0: Şimdi burada şuna değinebiliriz. Soyut. Yani bilinmez, görünmez. Ya karanlık gibi düşünün. Soyut bir yerde hepimiz korkarız. Karanlıkta korkarız çünkü bilinmezlik vardır içinde. Tutamazsınız, göremezsiniz, anlamlandıramazsınız. Beyniniz o zaman ne yapacaktır size? Bir refleks verecektir, bir tedirginlik, bir kaygı duyacaksınız. Ama bizler ışığı yakıp aydınlığa kavuşursak, gözümüz çevremizdeki her şeyi görür, elimiz her şeyi tutarsa

0: O zaman bizler daha anlamlı bir dünyada yaşarız. Bu da bize güven duygusu verir. Onun için o işlemlerin soyut olması bizleri tedirgin ediyor.
1: Evet. Bir de hocam şimdi matematik tam hayatımızda onlar giriyor ama mesela dijital hayatın girmesiyle birlikte bambaşka bir boyuta da girdik. Ekran süreleri var bu hayatın içerisinde. Yeni yeni problemler, bakın matematikte de yeni yeni problemler çıkıyor aileler için, çocuklar için. Bu konuda ne yapabiliriz? Yani yapay zeka birçok işi kolaylaştırır pozisyona geldi ve dediğiniz gibi aslında hiç mesela şimdi ev kadından örnek veriyoruz, yine ev kadından örnek vererek açıyor bir sosyal uygulamayı. Ben önce şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, zamanımı nasıl kazanırım diye. Hani hiç düşünme yok, hiç matematik kafada tasarlama yok. Soruyorsunuz, cevabı alıyorsunuz. Bu gittikçe korkutucu bir vaziyette alıyor aslına baktığımızda. Yani bu durumda nereye gidiyoruz? Yani bu ekran süresini kısıtlamalı mıyız? Yapay zekayı neye göre kullanmalıyız? Bunu da sorayım yani. Konu çok dallandı ama
0: Yani
1: hazır yeri gelmişken bir.
0: teşekkür ederim. Yani bu da çok
1: Evet.
0: önemli bir konu ama hani haddimi de aşmak istemem bu anlamda. Çünkü teknolojinin çocuğun psikolojisine etkisi gene benim alanım değil. Psikolojinin alanı. Ama mevcut bir şey var ki bu teknolojiyi kullanarak bizler de aynı şekilde çok fazla uyarana maruz kalıyoruz.
1: Evet.
0: Beyin çok fazla uyaran aldığında baskı altında hisseder, kendini tehlike altında hisseder. Amigdala diye bir yer var beynimizde. O harekete geçtiğinde beyin kendini kapatır. Şimdi bizler yetişkiniz artık. Bununla baş edebiliyoruz ya da kendimizi artık geliştirecek şeylerimiz böyle çok daha böyle bildiğimiz şeyler üzerine olduğu için hareket alanımız daha rahat. Ama küçük çocuklarda, ilkokul çağında, anaokulu çağında, hatta daha küçük yaşlarda yani görüyoruz, gözlemliyoruz çocukların ellerinde telefonlar
1: Evet.
0: ve yaş grubuna uygun olmayacak oyunlar ya da çok hızlı geçen hızlı reels videoları.
1: Evet.
0: Yani bunlar çok çok tehlikeli uyaran. Bu uyaranlara maruz kaldığı zaman çocuklarımız beyinde o kapanma olduğunda siz matematik öğretmeye çalışıyorsunuz. Ve matematik bunların içerisinde onun istemediği bir şey oluyor. Eğlenceli olmuyor. Oraya katamadığınız zaman bir anlamı olmuyor. Ama bu demek değildir ki teknoloji kötü. Yani teknoloji hayatımızda biz onu yadsıyamayız. İşte çocuğun elinden telefon alacağız, çocuğa işte şunu yapacağız. Yok. Yani biz artık onu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi günümüzde çocukların öğrenme süreçlerini konuşurken tabii ki de teknolojiyi dışarıda bırakmak mümkün değil. Yani teknoloji tek başına ne iyi ne de kötü. Etkisini belirleyen şey söylediğiniz gibi süresi, içeriği ve kullanım biçimi. Şimdi biz eğer bunu kontrolsüz bir şekilde çocuğumuza verirsek ekran süresini, bu dikkat süresini kısaltır. Dikkat eksikliği işte ortaya çıkmaya başlar. O çok ciddi bir öğrenme güçlüğüdür ve diğerlerini de tetikler. İşlem adımlarını takip etmeyi zorlaştırır. Çünkü matematik adım adım ilerleyen bir şeydir ve biraz sabır isteyen bir şeydir. Hemen olsun bitsin istediğimizde üstesinden gelemeyiz. Sabır gerektiren öğrenme süreçlerinde zorlayabilir. Bu da özellikle matematik gibi işte adım adım ilerleyen biz bunu sadece matematiğe indirgiyoruz ama birçok öğrenme sağladığımız yerde bu alanlarda çocuklarımız olumsuz etkileniyor. Ama doğru kullanıldığında teknoloji çok güçlü bir destek alanıdır. Öğretmen için mesela sınıfında görselleştirme sağlar. Soyut olanı somutlaştırabilir çok rahat bir şekilde. Farklı öğrenme yöntemleri olanağı sağlar. Ki özellikle şu anda yapay zekayı mesela entegre eden
1: Evet.
0: öğretmen arkadaşlarımız anlatacağı bir matematiğe çok rahat bir hikaye orada destek alabiliyor. Bir şarkı yazabiliyor, besteletebiliyor ve
1: Evet.
0: dersini şarkıyla anlatıyor. Bu da o çocuklarımızın öğrenmesine farklılık katıyor
1: Evet.
0: ve öğrenme şekillerini değiştiriyor. Yani bunu şöyle diyebiliriz, bazı çocuklarımız için teknoloji öğrenmenin kapısını açan bir anahtar. Yeter ki doğru anahtarı doğru kilitle uyuşturalım.
1: Evet.
0: Eğer kilidi açamıyorsak zorlamayalım, yoksa kırabiliriz yani.
1: Evet. Peki hocam şimdi sürede yavaş yavaş geçmeye başladı. Dernek olarak ne yapıyorsunuz? Onu da soralım size.
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi derneğimiz daha önceden de konuştuk. Yani Muş merkezli doçent doktor Yılmaz Mutlu hocamızın öncülüğünde kurulmuş. Amacı bilişsel yaklaşımla sahadaki deneyimi bir araya getiren bir model ortaya koymuştur. Yani kendisine de bu alandaki destekleri ve öncülüğünden dolayı buradan teşekkür etmek isterim. Şimdi bu kapsamdaki en önemli çalışmalarımızdan biri ücretsiz öğretmen seminerleridir. Mümkün olduğu yerde yüz yüze ya da online olarak dernek üzerinden öğretmenlerin sınıf içerisindeki yöntemlerini öğrenmesi için neleri düzenlemeleri gerektiğine dair eğitimler veriyoruz. Aynı şekilde ailelere ücretsiz bilgilendirme eğitimleri ve ailelerin süreci doğru anlamasına yönelik ve çocuklarına daha sağlıklı destek olmalarını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra üniversitelerle işbirliğinde kongreler düzenleniyor. Geçmiş yıllarda Ankara Üniversitesi ile, önceki yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, bu yılda hatta 1-3 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile işbirliği kurarak 4. Uluslararası Matematik Öğrenme Güçlüğü Kongresi düzenlenecektir. Hatta bunun da ana teması aile katılımı ve desteği. Yani bütün ailelere açıktır. Yani imkanı olanlar eğer oraya giderlerse çok ciddi anlamda bilgi birikimine kavuşabilirler. Burada hedefimiz akademi, öğretmen ve aileyi aynı zeminde buluşturarak bilimsel bilgi ile saha deneyimini bir araya getirmek. Ya kısacası bizler sadece farkındalık oluşturan bir yapı değiliz. Aynı zamanda eğitim sistemine doğrudan katkı sunan, bir destek ağı oluşturmaya çalışan ve bu anlamda çalışmalarını yürüten bir derneğiz.
1: Ne güzel. Peki nereden takip edecekler sizi? Bir sayfanız var mı?
0: Diskalkülü Derneği'nin internet sayfası var. Aynı zamanda Instagram'da Diskalkülü Derneği İzmir temsilciliği olarak takiplerini sürdürebilirler. Yakın zamanda, şu anda ben hazırlık aşamasında, kendi web sayfasını da İzmir için oluşturmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi aktif olarak sosyal medyadan takip edebilirler. Evet. Eğitimleri takip edebilirler. Çünkü orada düzenli eğitimleri paylaşıyoruz. Aileler için evde yapabilecekleri küçük atölyeleri orada da paylaşıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı olabilecek eğitim paketleri sunuyoruz. Yani her kapımız açık. Yeter ki ulaşmak istesinler bize, sonuna kadar destek olalım.
1: Evet. Peki mesela burada diskalkülide ailelere düşen sorumluluklar var mı hocam? Ne gibi sorumluluklar düşüyor mesela?
0: Şimdi bir kere burada ailelerin çocuklarını bir sınav notuyla değerlendirmemeleri gerekiyor. Yani evet, her anne baba çocuğunun iyi olsun, iyi olması için uğraşıyor. Yaptıkları her şey çok kıymetli. Ama bazen iyi niyetle yaptıkları şeyler çocuklarında kötü davranışlara sebebiyet verebiliyor. Ya sınav skorları değil burada önemli olan. Ailelerin küçük yaştan itibaren çocuklarını gözlemlemeleri. Mümkün olduğu kadar biraz önce konuştuğumuz ekran süresini kısaltmaya çalışmaları, içerikleri takip etmeleri, hatta mümkünse çocuklarıyla birlikte o ekranları kontrol etmeleri çok önemli. Evde yapılabilecek herhangi bir etkinlikte, mesela bir kutu oyununda zar attı, işte piyon ilerleyecek, orada belki bir şey gözlerine çarpabilir, sayıyı saymayabilir, her seferinde baştan saymaya çalışabilir gibi gözlemlerde bulunarak çocuklarınızı takip edebilirler. Sonra da ilgili yerlerden doğru destekle o çocuklarımıza yardımcı olabilirler.
1: Evet. O zaman son olarak eklemek istediğiniz son cümleler varsa alalım, yavaştan veda edelim hocam size.
0: Yani son olarak özellikle vurgulamak istediğim şey, bu çocuklarımız tembel değil. Başarısız değiller ya da sınav skorlarıyla değerlendirilecek değiller. Sadece doğru yöntemle bu çocuklarımıza ulaşmamız çok önemli. Her çocuğun öğrenme biçimi farklı ve bu farklılıklar doğru şekilde anlaşıldığında aslında her çocuk matematiği öğrenebilir. Bu arada önemli olan şey çocuğumuzu etiketlemek değil, güçlü yönlerini fark etmek. Çünkü yani güçlü yönlerini fark ettiğinizde herkese her şeyi öğretebileceğinizin inancındayım. Ailelere seslenmek isterim. Bu konuda yalnız değiller. Herhangi bir olumsuzlukta her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Ya bu çok büyük bir sorun değildir. Yeter ki doğru yaklaşım, doğru şekilde bakış açısı.

0: yaklaşalım. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda da herkesin matematiğe öğrenebileceğine inanıyorum. Bugün bu konuyu konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum TRT bünyesinde. Umarım diskalkül konusunda küçük de olsa bir farkındalık yaratmışızdır. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Değerli dinleyiciler, Diskalkuli Derneği İzmir temsilcisi Volkan Karakeçeli bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Radyo 1.
1: Ve geldik değerli dinleyiciler, gecenin sonuna. Denizli'den bir konuğumuz var. Yörük ozanı Musa Soyuçok. Merhaba.
2: Merhaba. Öncelikle gecenin içinden canlı yayın programına davet ettiğiniz için TRT Radyo 1'e ve siz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese iyi geceler diliyor, selamlarımı gönderiyorum.
1: Teşekkür ederiz. Ben bir an dedim ki bir maniye başlayacaksınız, bir şiire başlayacaksınız diye. Öyle evet. Düşündüm, öyle bir giriş yaptınız.
2: Evet, sonunda da dörtlüklerim olacak zaten. Çok şiirlerim olacak. İnşallah dinledik.
1: Ne güzel, ne güzel. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyisiniz,
2: bulduk.
1: Sesiniz de gayet güzel geliyor.
2: Evet.
1: Şimdi peki o zaman biz sizi tanıyalım. Anlatır mısınız bize kendinizi?
2: Ben Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Çağırgan mahallesinden şair Musa Soyuçok. 62 yaşındayım. 5 tane şiir kitabım var.
1: Maşallah.
2: Yaklaşık bundan 40 gün önce TRT Haber'de izlenmiştim. Evet. Onun için TRT'ye ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Ne güzel efendim. Peki şiir yazmaya nasıl başladınız?
2: Şiir yazmaya 15-16 yaşlarında başlamıştım. 15-16 bir şiirim olmuştu. Yaklaşık bunlar 35-40 yıl defterde kaldı. 2015 yılından sonra bunları bir şeye getirdik. Kültüre kazandırmak için bir profesör hocamız kitap haline getirdi. Ondan sonra devam ettim. İşte şimdi 5 tane kitabım oldu.
1: Evet, şimdi 5 kitabınız oldu da mesela bu kitap haline getirme fikri hoca gördü de mi, siz mi gönderdiniz, nasıl gelişti
2: benim
1: süreç?
2: Dayı oğlumdu bu, yakınımdı, akrabamdı, dayımın oğluydu herhalde. İşte bizim oraya geldiğinde görmüş o deftere. Dolapta 35 yıl falan kalmıştır yani o kitap. 14-15 bir şiir vardı içinde. Ondan sonra şiirlerini yazmaya devam et dedi, bir araştırmacı yazar var, öğretmen Ahmet Çölgeçen diye. Onun için içimden şu ilham gelmişti. Bu köyümden göç edip de giderler. Yazın serin diye köye dönerler. Yolcular kop arabası binerler. Onun için seviyorum köyümü. Onun için yazıyorum köyümü diye. Böyle gelmeye başladı artık.
1: Evet, böyle gelmeye başlamışken efendim elinizin altında bir şey varsa dinleyelim şöyle güzel sizden.
2: O zaman ben şöyle bir gurbet acısı Almanya. Bütün dinleyicilerimiz gelsin. 2-3 kitap söyleyebilirim.
1: Tabii ki, buyurun lütfen.
2: Ben okumaktan çok söylemesini, Türk olarak ilahi olarak söylemesini çok severim.
1: Evet, o zaman ilahi olarak mı söyleyeceksiniz?
2: Hayır, Türk olarak söyleyeceğim.
1: Tamam, buyurun.
2: Bir gurbet acısı Almanya.
1: Dinleyelim efendim bir.
2: Almanya'ya gittim, sizden yaptım, sizden bıraktım. Patronun içinde işçi çıraktım, işçi çıraktım. Anamı babamı köyde bıraktım, köyde bıraktım. Masum eteydeyim Almanya seni, İsviçre seni, Kanada seni. Vatan özlemiyle yandım tutuştum, yandım tutuştum. Uçakta giderken sanki bir kuştum, sanki bir kuştum. İzinden izine geldim kavuştum, geldim kavuştum. Nasıl methedeyim Almanya seni, Olyan'da seni, İsviçre seni. Bu böyle 5-6 kıza devam eder. Ben kısa kısa şiirlerinden okumak istiyorum.
1: Evet, evet, o zaman

0: Onu okuyacaksanız dinlemek de isteriz efendim. Varsa
1: Evet.
0: elinizde bir tane daha dinleyelim.
1: Tamam. Şöyle neredesin gel sevdiğim söylen, hepsi değişik olsun ki. Evet.
0: Musa Soy'u çoktan dinliyoruz efendim.
1: Evet.
0: Kendisi besteleri var, onları söylüyor türkü şeklinde, şiirleri var, 5 şiir kitabı var. Deniz'de ikamet ediyor ve dinliyoruz efendim, hangi şiiri okuyacaksınız?
1: Neredesin gel sevdiğim?

Rüyama girdiğin günler, kalbimin derinden inler. O gün hiç çıkmaz aklımdan, yüzün

Yâre baktım, doyamadım, gönül verdim, alamadım. Çok istedim, saramadım, neredesin, gel sevdiğim.

0: dolu dolu şiirlerimiz
1: Evet,
0: var.
1: teşekkür ediyoruz. O zaman siz bütün şiirlerinizi böyle türkü olarak söylüyorsunuz benim anladığım.
0: Türkü ilahi.
1: Türkü ve ilahi olarak söylüyorsunuz. Hiç düz
0: Evet.
1: okumuyor musunuz peki şiirlerinizi?
0: Düz de okurum, düz de okuyayım. İstiyorsanız bir düz okuyayım.
1: Bir tane de düz isteriz ama sonra bir süre sonra isteriz efendim. Şimdi
0: Evet.
1: biraz da sohbet edelim bu arada.
0: Evet.
1: Şimdi
0: Tamam.
1: peki bu şiirleri yazdınız, 5 kitabı bastınız. Bu ilham kaynağınız nedir? Nereden alıyorsunuz ilham? Bunu da merak ediyoruz.
0: Bu ilham Allah'tan gelen bir ilham diyeceksin. Bunu profesör bile yazamaz. Bir dörtlük yazamaz. Ben ilkokul mezunuyum. Yani dediler ki profesör bile yazamaz diyorlar. Hani bu Allah'tan gelen bir ilham. Geceden saat 2'de 3'lük kalktığım yazıp şiirlerim oluyor yani.
1: Evet. Peki mesela
0: Valla.
1: bir enstrüman da çalıyor musunuz? Tamam.
0: Hayır işte onları çalamadım. Sazım yoktur, sözüm çoktur diye ondan böyle yiymiştim, karnım toktu diyorum da onu çalamadım işte.
1: Evet. O zaman şu anda basılmayı bekleyen yeni bir kitabınız var mı? Altıncı kitap
0: Hayır,
1: gelecek mi?
0: daha Ocak ayında basılmıştı. Çağırganın Güzelliği, ben Çağırganlıyım. Çağırganın Güzelliği'nin ismini verdim. Beşinci kitabımın ismini. Dördüncü kitabım Yörüklerin Bağrından. Ben yörüyüm, çobanım zaten belli halimden. Dağda çadırda doğmuş, büyümüşüm. Yörükle ilgili şiirlerim var. Her türlü şiirimiz var yani.
1: Evet, peki bu mesela dördüncü kitapta yörüklerden mi esinlendiniz de öyle şiirler yazdınız?
0: Evet. Orada da yörükler var. Bir yörük şiiri de okuyabilirim yani.
1: O
0: O...
1: zaman bir yörük şiiri dinleyelim ama türkü olarak değil, normal
0: Tamam. Düz,
1: düz
0: düz
1: okuyun
0: şiir
1: efendim.
0: okuyacağım.
1: Evet, bir de
0: Evet.
1: onu o meziyetinizi görelim efendim.
0: Evet. Yörüklük benim özümde, dünya malı yok gözümde. Gönüllerde kalacaksan doğru söyle dur sözünde. Kesemde yoğurt koyudan, soğuk su içtim kuyudan. Yörüklük Türklük soyumdan, soyunu var mı unutan? Dedem yörük, babam yörük, aynı yoldan biz yürüdük. 8 kardeş beraberce çadırda doğduk, büyüdük. Ninem yörük, anam yörük, dağ başında neler gördük. Ayağıma giymek için yün ipinden çorap ördük. Yaydanın uzun çamları, çadırımın yok camları, tıngır mıngır ötüşüyor davarımın bakçanları. Yörüklük mesleğini seçtim, dar yollardan geldim geçtim. Sıcaklarda yandım piştim, eve vardım hayran içtim. Eller ne derse desinler, çoban olmuş bu desinler. Etten sütten hep yesinler, vitaminli bol besinler. Musa'yım yörük olmuşum, ekmeği bunda bulmuşum. Dostlarım şenliğe gitmiş, hepsinden memnun olmuşum. Bu
1: Evet.
0: yörük şiiri böyle.
1: Teşekkür ediyoruz
0: Canım
1: efendim. Soyadınız nereden geliyor? Onu da merak ettik.
0: soyu çok, bizim soyu çok, sülalemiz çok yani oradan mı geliyor herhalde, soyumuzu çok. Musa soyu çok.
1: Evet.
0: Yani köyün kalabalık bayası yani dörtte bir desin belki de öyledir yani. Bir,
1: Evet.
0: zaten 3-4 soy isim böyle kalabalık bizim orada
1: Evet,
0: mahallede.
1: köylülerde sizi dinlemeyi seviyordur o zaman.
0: Evet, inşallah.
1: Vatandaşlarınızda. Böyle veda edeceğiz. Böyle son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İsterseniz bir şiirle de veda
0: Ben
1: edebilirsiniz bize.
0: şöyle bir dörtlükle veda edeyim o zaman.
1: Tabii ki.
0: Sözlerimi bitirmek istiyorum. TRT Radyo 1'de Haziran ayında gecenin içinden çıktım yayında. Paylaşınca çoğaldı sayım da. Teşekkürler TRT Radyo 1'e. Teşekkürler TRT Radyo 1'e.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi geceler diliyoruz biz de
0: Sağ olun.
1: size.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şair Musa Soyuçok telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyor ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Geldik gecenin içindenin sonuna. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya vardı. Anlaşmayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz sözleriyle duyurdu. Şerif her iki tarafında Lübnan'da dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanacağı açıklandı. Şerif ayrıca Arabulucu sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Anlaşma haberini Amerikan Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı. Trump açıklamasında Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın açılmasına tam yetki veriyorum ifadelerini de kullandı. Tahran'dan ise henüz anlaşmaya dair bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Semen Ağa'nın babasının vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, valinin annesi Eyfa Ağa ile yaptığı görüşmede taziye dileklerini iletmenin yanı sıra Kerkük'e selamlarını da gönderdi. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı yarın Ankara Havalimanı ismiyle ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet vermek üzere açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı'nın yanı sıra 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolları da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirilmesini

0: deneyeceğini ifade etti. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Haberleri sunduk.
1: Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

turistik kasabadaki demirci dükkanı. Radyo için yazan Muzaffer İzgül. Yöneten Ergin Orbey. Efekt Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli. Oynayan sanatçılar Hasan Ergün Uçucu, Fehmi Dinçer Sümer, Sezai Ali İpin, Ayşe Beyhan Saran, Fikri Muammer Çupa, Tuncay Kazım Akşar, Abbas Münir Caner, Mahir Teoman Gülen, Süreyya Kaya Akarsu, Zeynel Orhan.

0: Yardım edeyim mi Hasan Usta?
1: Yo ben kaparım dükkanımı, sen işine bak. Git de o vitrindeki ıvır zıvırlarını iyice parlat, turistlerin daha çok gözünü alsın, hadi git.
0: Elbette Hasan Ustacığım. Turist gelip de senin maşanı tahranı almaz ki. Bazen bana soruyorlar, bu bitişikteki dükkan ne dükkanı diyorlar? Demirci dükkanı diyorum.
1: Tövbe.
0: Ya o öyle kocaman şey ne diyorlar? Körük diyorum, bizim Hasan Usta'nın körüğü. Demirci dükkanı neyse ne, onu anlıyorlar da körük deyince körüğü görünce işte o zaman şaşıp kalıyorlar. Bu usta çağının gerisinde kalmış diyorlar. Sonrası bir şey değil Hasan babacığım. Hasan ustacığım, yani diyorum ki bu turistik kentte, bu turistik kasabanın en işlek caddesinin en işlek yerinde. Ah be Hasan ustacığım, yani şu senin dükkan bende olacaktı. Böyle oturup da örsle çekişle demircilik ha. Yani bazen düşünüyorum da.
1: Düşünüyorsun da ne oluyor?
0: Kaç gündür şu dükkandan bir şey alıp giden var mı Hasan usta? O yaşlı Zeynel amcadan başka uğrayan var mı?
1: Bana baksana sen. Yakın gel, yakın. Sana ne oluyor ha? Benim dükkanıma müşteri gelmiyorsa sana ne oluyor? De bakalım bana. Borç para mı istedim senden? Akıl mı istedim senden?
0: Tövbe Hasan ustacığım. Yani sen şimdi benim babam yerimde. Yo babamdan da yaşlısın. Biz nasıl sana akıl veririz? Yani ben aklıma geleni söyledim işte. Şunun şurasında dükkan komşusuyuz. Seni de babam gibi severim.
1: Bilirim ben, bilirim. Beni kimler sever kimler sevmez bilirim.
0: Bak sen de biliyorsun. Hadi güle güle baba. Güle güle, güle güle.
1: Bilirim ben bu kasabayı. Turistik olmazdan önce de bilirim. Otlukları, bataklıkları da bilirim.
0: Bir şey mi dedin Hasan usta?
1: Ya. Hadi bakalım, sana hayırlı işler Fehmi. Bak bir daha canımı sıkma, anlıyor musun? Herkesin aklı kendine. Ben sana diyor muyum bu işi bırak, halıcılığa başla, dericiliğe başla diye ha?
0: Yani biz genciz de Hasan ustacığım. Böyle tez canlı, sonra para kazanmak için böyle. Tamam bak babacığım, tamam. Güle güle, güle güle, güle
2: no
0: güle.
2: Ya, no. Kızdırdın mı Hasan ustayı?
0: Yok Sezai kardeşim be, her zaman aynı şey. Şuna bak, şu dükkana bak. Bak şöyle ayağımla sayayım. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu dükkanın cephesine bak.
2: Öyle bir halıcı dükkan olur ki.
0: Oo, neler olmaz neler. Şöyle bölsen iki dükkan bile mi olur?
2: Yo halıcı dükkanı. Ama bir yanına da deri giysi koyacaksın. Ama istersen tabii, bence halı. Şu yana bir vitrin, bu yana da bir vitrin.
0: Bazen de Hasan ustayı bu vitrine oturtacaksın. Bazen de öteki vitrine. Turistler vitrinin başına biriktiler mi? Aa, bu mu diyeceksin? Bu amca antikadır.
2: Ya adam körüğü bile atmamış be. Düşün. Yani hani İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde bir demirci dükkanı olduğunu düşün. Böyle körüklü mörüklü. İşte bu da öyle. Şu sokağa bak, şu turistlere bak, şu ışığa bak. Ama caddenin bir orta yerinde Hasan Usta'nın demirci dükkanı.
0: Caddenin estetiğini bilen bozuyor. Allah'tan öyle sabahtan akşama dek körükler çekilip de dumanlar savrulmuyor. Sen ona
2: dumanlar?
0: Dua et.
2: Duman ya. Hiç bunu düşünmemiştik. Şimdi bu Hasan Usta, bu turistik kasabanın tas tamam orta yerinde kara dumanlarını salaraktan, çevreyi kirleterekten...
1: Ayşe!
3: Duydum. Ay ayaklarım.
1: Ayşe!
3: Aman bağırma sana. Ay, öyle birdenbire kalkamıyorum ki. Ay ayaklarım. Ay.
1: Şu ekmeği elimden al bakayım.
3: Aman dur yavaş. Şu iki basamak merdiven bile. Ay belim, aman. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yoğurt çal demiştim, çaldın mı?
3: Çaldım, bir güzel tutmuş.
1: Ondan bir ayran yap şöyle.
3: Yorgun gibisin Hasan.
1: Yok.
3: Yoksa iş mi geldi ha?
1: Yok, iş yok. Tas tamam, 10 gündür bir kişi girmedi dükkanımdan içeri.
3: Ben yorgun gibi gördüm de.
1: Kollarım alışmış Ayşe, demir dövmeye alışmış. Dövmedi miydi böyle işte, böyle sarkıyor. Sanki çekişler koluma kalkmış inmiş gibi. Kırılıyor her yanım, kırılıyor.
3: Gün günden de zayıflıyorsun Hasan.
1: Yok.
3: Oysa ki bu yaştan sonra çalışmak ne ha? Niye ha? 5 kuruş kazanamıyorsun o dükkandan. Ama yanında yörende dönüyorlar, dükkanı kiraya istiyorlar. Öyle de para veriyorlar ki, ama sen... Kiraya verme. Oğlan bir işler yapsın orada. Gelsin şuraya kursun bir iş. Şu kasabada kimler adam olmadı ki?
1: Çizmeden kimler? Yukarı çıkma. Adam olmuşlar. Adam olmuşlar. Hangi gün seni ele güne muhtaç ettim ha? Söylesene.
3: Ah Hasan, öyle deme. Kocuyoruz artık. Bundan sonra bizim başka şeylere muhtaçlığımız var. Torunlara, kıza, oğlana. Ah, şöyle başlarını kapıdan sokuversinler. Nasılsın anne desinler, nasılsın nene desinler. Yoksa bundan sonra ben senden güllü pabuç mu isterim, dallı fistan mı isterim biraz? Ah, al iç. Elin titriyor, bir şeye kızmışsın sen.
1: Aynı şey. Bir ben kaldım o çarşıda. Bir tek ben, tümü genç. Bir benim dükkanım kapkara, tümü pırıl pırıl. Ama demirci dükkanı bu, bezzaz değil, kasap değil. Ben turistik antikacı değilim ki dükkanım pırıl pırıl olsun. Benim dükkanım demirci dükkanı. Demirci Hasan Usta'nın dükkanı. Elbette kara olacak, isli olacak. Körüğüm antikaymış. Turistler bayılıyorlarmış. Görmemişler, ondan bayılıyorlar.
3: Bir şey mi söylediler sana?
1: Fehmi gevezesi. Bir de ötede Sezai şımarı. Biliyorum, Fehmi'yi de Sezai gönderiyor. O bastırtıyor dalıma. Ama bir gün...
3: İç ayranını, sıkma canına sıkma.
1: O çarşıda demirci Nadir Usta dedin miydi? Babam tüfek de onarırdı. Her şeyi onarırdı. Bir kızardı ki babam dükkanın önüne eşek, at bağlayanlara. Huyunu bilirlerdi. Kimse atını eşeğini dükkanın önüne bağlamazdı. Ama şimdi koca koca otomobilleri getirip benim dükkanımın önüne koyuyorlar. Niyeymiş? Nasıl olsa benim dükkanım turistik değilmiş. Onlarınki turistikmiş. Turist otomobil olunca göremezmiş vitrini falan filan.
3: Yine arabasını mı koydu Sezai?
1: Yok canım, yok, yok. Ben de babam gibiydim. Ben de at eşek bağlatmazdım dükkanımın önüne. Bir otururdu köylüsü kasabalısı dükkanın önüne. Bekler dururlardı. Keserlerini onarayım, tahralarını bileyim, baltalarına su vereyim. İşte örnekleri dükkanda. Kim yapar benim yaptığım sacayağını, maşayı, küreği, zinciri ha? Kim eskitebilir benim yaptığım nacağı? Söylesene Ayşe.
3: Ne bileyim ki Hasan Usta. Ay dizlerim. Aman.
1: Nerede şimdi o müşteriler? Bunlar keser kullanmazlar mı? Tahra kullanmazlar mı?
3: Ne yapsınlar keseri Hasan? Ne yapsınlar tahrayı?
1: Odun tahta.
3: Canım marangoz mu millet? Odunu da oduncu kesiyor. Zaman değişti Hasan, değişti.
1: Sanki o benim yaptığım kapı kilitleri mi daha sağlam, yoksa o hırdavatçılarda satılanlar mı? Yaptığım anahtarlar gibi bir güzelini görmedim işlerinde. Şu anahtarın menevişine bak. Yuvarlaklığının, oymasının güzelliğine bak. Ben bunları sıcak zımbalarla yaptım. Çekiç vura vura. Vurdukça güzelleşti, vurdukça güzelleşti.
3: Ama alan yok Hasan Usta, alan.
1: Niye?
3: Bir bilsem. Bilsem de anlatsam sana. Ayran var, ister misin bir bardak daha?
1: Yok, istemem.
3: Hadi al al, iç iç. Eskiden çok içerdin.
1: Babam gibi, babam da çok içerdi. Dükkan komşusu bakkal Abdullah'tı. Ama en çok yoğurt satardı. Tüm kasaba yoğurdu ondan alırdı. Biz de yoğurdu alır, oracıkta ayran yapardık. Bardak bardak dikerdik kafaya. Sonra Abdullah Efendi öldü. Onun yerine oğlu geçti.
3: Bırak şimdi sen Abdullah Efendi'nin oğlunu. O dükkan ne oldu ha? Onu söylesene.
1: Ne bileyim, neler olmadı ki? Antikacı oldu, derici oldu. Ha şimdi altıncı. Altın yüzük falan satıyorlar işte.
3: Ya öbür komşu, çeşmeden yana olan?
1: Ha, Semerci Kamil Usta'yı diyorsun. Kamil Usta da Kamil Usta'ydı. Şu yörede onun gibi semer yapan yoktu. Semer onartanların işini nazla yapardı. Bir iş, bir iş.
3: Bırak şimdi semer işini. O dükkan ne oldu? Onu söylesene.
1: Hediyelik eşya satıyorlar.
3: Ama ortadaki Hasan Usta ona buna sacaya, balta, tahra satacağım diye sabahtan akşama dek bekliyor. 5 kuruş da para kazanamıyor. Ama çok inatçısın Hasan, çok. Oğlan senin bu inadını bildiği için çekti gitti, biliyordu. Sen dünyada orayı ne başka bir şeye çevirirsin ne de kiraya verirsin. Söylesene bana, hani işler açılsa, müşteriler kapıya dolsa, bir körükçü bulamıyorsun, körükçü daha körükçü.
1: Abbas var ya.
3: Abbas varmış, Abbas bu. Aklı esti mi gelmeyiverir. Aklı esti mi körüğün sapını bırakıverir. Abbas demişler buna, hem bırakır hem de geçer dükkanın önünde şakır da şakır oynar. Demem o demek değil Hasan. Yani bu işin körükçüsü bile kalmadı. Gel inat etme. Dök eteğindeki taşı. Çağırırız oğlanı. İşte dükkan. İşte sen oğlum deriz. Ne yaparsan yap deriz.
1: Sonra ben ne olurum? Oğlanın hediyelik dükkanında buyurun efendim hediyeliklerimiz var. Hangisini istediniz hanımefendi? Bu mu olsun beyefendi? Yok Ayşe yok, ben bu işi yapamam. Sattığımı kendim yapmalıyım. Ona böyle kendimden bir şeyler katmalıyım. Bak, bak şu kapı tutacağına. Rahmetli babam yapmıştı, ben takmıştım. Şunun güzelliğine bak. Şu sıcak zımbaları nasıl vurulduğuna bak. Şu ortasındaki şekle bak. Hepsi duruyor. Hepsi duruyor zımbaların, aygıtların. Ama kapı kolu isteyen yok, tokmak isteyen yok. Nacak isteyen yok, anahtar isteyen bile yok.
3: Bağırma, bağırma, yorma kendini, istemezler. Ben pilavı koyayım. Yanına salata ister misin? He? İster misin?
1: Ha, anlamadım ne?
3: Canım, pilavın yanına salata.
1: Yo yo, ayran yeter. Ayşe!
3: He, ne var?
1: Ayşe, şu sağımdaki solumdakiler yok mu? Beni sinirlendirip... Ha, oğlandan mektup vardı. Unuttum bak.
3: Niye söylemedin ki?
1: Unuttum canım. Elimi cebime atınca... Ha, bu Fehmi'si, Sezai'si insan da akıl mı bırakıyorlar?
3: Oku hele, oku, oku.
1: Baştan mı? Canım iyilermiş işte.
3: Oku, oku şunu canım.
1: Bilmez misin Mahir'in mektubunu? 3 satırdır. Sevgili baba ve anneciğim, sağ olun, biz çok iyiyiz, hanım da iyi, çocuklar okula gidip geliyorlar, burası da iyi, sizlerle birlikte olmak daha iyiydi. Aldığım para yetiyor, hepimiz ellerinizden öperiz. İşte sonunda selam kelam, telgraf gibi yazar, bilmez misin?
3: Kısa yazar ama akıllı ıslı yazar. Okudun mu orada ne diyor?
1: Ne diyormuş?
3: Çocukların okulundan sonra.
1: Burası da iyi ama sizlerle birlikte olmak daha iyiydi.
3: Anladın mı oğlanın ne demek istediğini?
1: Anladım, dükkanı istiyor.
3: Ver gitsin.
1: Peki ben ne olacağım? Söylesene, ben ne yapacağım? Ya ben o dükkanın kokusunu seviyorsam, o pasa karışmış demir kokusu bana can katıyorsa ha Ayşe, belki ben o kokuda en güzel güllerin, en güzel menekşelerin kokusunu duyuyorsam, o sabahları erken kalkmak, dükkanım var benim diye yola çıkmak beni mutlu ediyorsa, o heyecan beni alıp gençliğime, çocukluğuma götürüyorsa, Abbas Körük çekerken ben kızgın demire çekiç indirirken kendimi yitiriyorsam, unutuyorsam, tüm dünyayı, tüm kötülükleri, alaycı insanları, kötü bakışları, benim içimde bir başka Hasan Usta var Ayşe. Başka bir Hasan Usta. Siz onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Ama siz, ama çevre istiyorlar ki ölsün Hasan Usta. Ölmeyeceğim ben. Daha çok nacaklar, çok sacayakları, kapı kolları, tokmaklar, kilitler yapacağım ben.
3: İyi, iyi, bağırma, yapacağım. Bağırma. İyi, yap, yapacağım. As oraya, nazarlık diye. Dursun orada o sacayakları, baltalar, tahralar. Ay.

0: Oğlanın torunların kokusu silmiş mektuba. Yavrum. Bu Fehmi, Sezai seni sinir küpe edecekler. Baksana şu eline bak bak bak. Bak nasıl titriyor bak.
1: Yenilmeyeceğim onlara, kimseye. Hasan Usta yaşayacak.
0: Elbet yaşayacaksın. Kim ister senin ölümünü?
1: Yaşayacağım
0: Allah
1: ya.
0: Göstermesin. Sen öldün müydü ben ne yaparım Hasan Usta? Aman hadi hadi. Hadi git bir elini yüzünü yıka. Seversin pilavını hotlu yaptım hadi.
1: Buyur Fikri Bey oğlum. Beni çağırtmışsın. Az önce memur geldi söyledi.
2: Buyur Hasan Usta, otur.
1: Sağ ol.
2: Bir dilekçe verilmiş bize Hasan Usta.
1: Ne dilekçesi?
2: Senin dükkan hakkında.
1: Ne olmuş benim dükkanıma?
2: Duman çıkarıyor, çevreyi kirletiyormuş.
1: Duman, çevrenin kirlenmesi. Ben hemen hemen 3 haftadır yaya 3 haftadır ocağı yakmadım ki Fikri Bey oğlum. 3 haftadır ne Abbas körüğün başında ne de ben örsün başındayım. İşmiş hak getire. Ben bildim bu dilekçeyi kimin verdiğini. Tamam şimdi bildi.
2: Bir
1: şimdi
2: otel bildi. Müşterisi vermiş ya. Senin dükkanın karşısındaki otele müşteri olarak gelmiş. Bak ne yazıyor. Turistik kente bu demirci dükkanının dumanı yakışıyor mu?
1: Demek bir otel müşterisi ha. Dünyada inanmam. Bu ya Fehmi'nin işidir ya da Sezai'nin. Benim dükkanımda gözleri var.
2: Ama imza başka, baksana. Hem yok, adam gittikten yok. Sonra gittiği şehirden atmış. Postayla göndermiş.
1: Yaptırmışlardır bir arkadaşlarına canım. Demek turistik kente bu demirci dükkanının dumanı yakışıyor muymuş? Yo, duman değil asıl olan. Asıl dükkan. Göze batan duman değil dükkan. Onların istedikleri dükkan. Maksatları beni yıldırmak. Yıldırdıktan sonra da fazla kira verip dükkanı elimden kapmak.
2: Biz onu bilmeyiz Hasan Usta. Şimdi bize böyle bir dilekçe geldiğine göre biz sizi uyarmak zorundayız. Bilmeyiz artık. Bacayı mı uzatacaksınız yoksa daha kaliteli kömür mü kullanacaksınız?
1: Demirci kömürü çok duman yapmaz Fikri Bey oğlum. Koku da yapmaz. Çarşı köfte kokusundan, köfte dumanından, çöp şiş parlamasından geçilmezken benim dumanıma, benim demirci dükkanıma, o çalışmayan, içine müşteri girmeyen dükkanıma.
2: Bizim görevimiz Hasan Usta.
1: Haklısın Fikri Bey oğlum, haklısın. Hoşça kal.
2: Güle güle.
3: Niye çağırmışlar Hasan Usta ha? Niye çağırmışlar?
1: Niye mi çağırmışlar? Çağır da Sezai'yi ikinize birden anlatayım.
3: Ha şey, Sezai ile birlikte. Sezai! Dükkanda da kimse yok ya, neyse. Şişt, Sezai gelsene buraya, gelsene.
4: Niye çağırmışlar seni Hasan Usta?
3: Canım onu anlatacak ya işte.
1: Havayı bozuyormuşum çıkmayan dumanımla.
3: Senin dükkanın dumanı çıkmıyor ki, dükkan çalışmıyor ki Hasan Usta.
4: Yahu bu görünmeyen duman mı yoksa?
1: Bu turistik kente yakışır mıymış benim demirci dükkanımın dumanı?
3: Böyle mi yazmışlar dilekçeye? Hmm. Vay be, iftiraya bak. Peki kim yazmış?
1: Şu karşıki otel var ya.
3: Ha, şu otel.
1: Ha, şu odayı görüyor musunuz? Pencere pencere. İşte bu odada oturan bir adam gelmiş, buradan benim dumanı görmüş, sonra da memleketine gittiğinde yememiş, içmemiş, bir dilekçe yazıp koşmuş postaneye postalamış.
3: Vay be, amma budalalar var şu dünyada.
4: Ne isterseniz şu yaşlı adamdan, değil mi, şikayet edip de bu yaştan sonra.
3: Canım duman muman yok ki, işte ben tanığım. Hasan Usta sinek avlar. Hasan Usta bu dükkana kahveye gelir gibi gelir, bacağını atar bacağının üstüne, sabahtan akşama dek oturur. Ondan sonra da binler kazanmış gibi dükkanını kapatır gider. Yo bak, ben şikayetçi değilim. Burada duman muman yoktur.
4: Ben de değilim.
1: Demek ikiniz de şikayetçi değilsiniz.
4: Canım ha? Duman falan yok ki Hasan Usta, niçin şikayetçi olalım?
1: Kalkın şuradan. Kalkın, durmayın, kalkın dedim hadi.
3: Gözünü seveyim Hasan Ustacığım, niye?
1: Kalk dedim, kalk.
4: Babamız yerindesin, istersen vur Hasan Usta. Ama söyle, suçumuz ne, niye kızdın?
1: Utanmıyorsunuz değil mi?
3: Biz bir şey yapmadık ki biz.
1: O dilekçeyi siz yazdırdınız.
4: Biz mi?
1: Evet ya. Siz. Ama bu dükkanı kaptırmayacağım size, anlıyor musunuz? Kaptırmayacağım. Savaşacağım sizinle, yenilmeyeceğim size. Alamayacaksınız dükkanımı elimden. Anlıyor musunuz? Alamayacaksınız.
3: Ne diyor bu Hasan Usta, Sezai?
4: Bilmiyorum ki.
1: Bilmiyormuş, avucunu yala Sezai. Paranla orada burada dükkanlar açıp şubeler kurdun ama senin paran bana geçmiyor. Hadi çekilin, daha fazla gözüm görmesin sizi.
4: Ne yaptık Hasan Ustacığım?
1: Hadi.
4: Günahımızı alıyorsun Hasan Ustacığım.
1: Hadi. Yüz
5: Üzüm. Üzüm iki gözüm. Sen de yaşlandın üzüm. Benim güzel at.
6: Ay benim üzümüm.
5: Biliyor musun üzüm? İki şey bende tutku.

0: Ama ben sensiz ne yaparım üzüm? Ha? Söylesene bana. Senin şu yeleni tutmazsam, sağrını okşamazsam, at kokusunu duymazsam, ha? Desene bana. Bilmiyorlar üzümüm, bilmiyorlar. Senin üzerine binip de şöyle bir yamaçlara açılınca, bir dere kıyısından kuş cıvıltılarını duya duya gidince, bilmezler o zaman içimde neler olup bittiğini. Bilmezler yüreğimin nasıl kabardığını, coştuğunu. Saldı onlar, Hasan Usta ata biniyor yine derler. Ata biniyor, ata biniyor. Bineceğim elbette, bineceğim. Tasalanma üzüm. Seni hiç satmam. Satar mıyım canım? Biz arkadaşız. Kaç yıllık arkadaşız. Hakkımız, hukukumuz var aramızda. Gel bakalım. Gel şöyle şimdi çıkalım buradan. Gel benim kuzum, gel benim güzelim. Hadi. Ha,
1: nereye? Zeytinliğe mi Hasan?
0: Aya, bir gideyim hele bakayım bir zeytinlere.
1: Sen de oraya zeytinlik mi diyorsun?
0: Yağımız geliyor ya sonra...
1: Sonrası da üzümün masrafı. Sevmiyor değilim üzümü ama geçti artık Hasan. Şöyle yanına yörene baksana, şu kasabada arabacılardan başkasında at kaldı mı? Sen hala atın üzerinde zeytinliğe. Atlayıversen bir dolmuşa, iniversen dere yanında, sonra biraz yürüsen, hiç bu atamata gerek kalmaz. Onca da yem yemez.
0: Ben sana ne dedim üzüm? Ama aldırma sen bunlara.
1: Ne dedin? Yalan mıyım ha Hasan? Haksız mıydı oğlan be Hasan?
0: Haklıydı, haklıydı. Yahu ben hiç haklı olmayacak mıyım ha? Hiç haklı olmayacak mıyım ben? Hakkım değil mi benim gezmek, dolaşmak? Taksiyle, otobüsle gezene, dolaşana söz yok da atla dolaşana söz niye ha? Söz niye? Ben de bundan hoşlanıyorum Ayşe Hanım. Anlıyor musun? Bundan hoşlanıyorum.
1: Aman, iyi canım iyi. Neden hoşlanırsan hoşlan. Aman, yaşlandıkça çeşitten çeşite giriyorsun.
0: Gel üzüm. Gel benim güzelim gel. İyi ki atsın, anlamıyorsun, düşünmüyorsun. Bir düşünsen, bir anlasan. Ah üzüm ah. Hadi bakalım yürü aslanım. Yürü, yürü kırlara, kuşlara.
1: Şey Hasan, varsa biraz temiz otu topla oralardan.
0: Olur. Gel yüzüm gel. Oh, hadi bakalım.
2: Hasan Usta! Hasan Usta! Maşallah be ustama, şu attaki duruşuna bak. Uf anam. Böyle filmlerdeki gibi. Yaşlıcan sanki maşallah. Hele dur Hasan Ustacığım. Dur bak bu yanımdaki arkadaş.
3: Mehmet.
2: Şimdi Tuncay Bey, bu Hasan Usta, Hasan Usta. Ha, tanıştırayım yahu. Gerçi Hasan Usta atın üzerinde, sen böyle aşağıda ama olsun. Yo, önce Hasan Usta'nın elini öpeyim ver. Hasan Usta, şimdi 15 gün önce bize kızdı da Hasan Usta böyle elini vermiyor. Biri bir dilekçe vermiş, Hasan Usta da bizden bilmiş. Oh oh, zorla da öptüm ya. Babam gibi canım. Şimdi şurada beni evire çevire dövse ne olacak? Şimdi bu Hasan Usta benim babam, demirci Hasan Usta. Bu arkadaş da Hasan Usta İstanbul'dan geldi, Tuncay Bey.
0: Hoş geldiniz.
2: Şimdi bu Tuncay Bey sizinle bir şey konuşacak. Bugün pazar, eve geliyorduk ama şimdi seni atta görünce Hasan Baba... bakın Tuncay Bey, Hasan Usta ata bindi miydi artık onu kimse indiremez. Biraz acele etseydik evde yakalayacakmışız dedim. Neyse, gelir akşam üzeri konuşursunuz he Hasan Ustam.
4: Rica etsem Hasan Bey.
0: Biliyorum ne konuşacağınızı.
4: Yok yok, bilmiyorsunuz.
2: Yok, bu bildiğin gibi değil Hasan Baba, bildiğin gibi değil. Şimdi sen bir güzel atınla git, gez, dolaş, pazarın tadını çıkar. Akşam üzeri ister benim dükkanımda, istersen senin dükkanında babacığım. Yok, istemiyorsan bir kahvede ha? Ne dersin?
0: Biliyorum, hiç bilmez miyim?
2: İnan ki bilmiyorsun be Hasan Usta. Bir duysan. Hadi, hadi güle güle, güle güle. Oho, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Kim der Hasan Usta o yaşta? Can mübarek can. Şu atın üstündeki duruşuna bak maşallah. Hadi neyse git. Tuncay Bey hadi biz de gidelim. Yo yo, dükkana değil, önce bir balık lokantasına gidelim de ikisi.
0: Gördün mü üzüm? Artık buralarda da bu kırlarda da rahat yok. Bu dere kıyılarına, bu dağ yamaçlarına da benimle birlikte geliyorlar. Bilmiyormuş. Bilmiyormuş.

0: hiç bilmez miyim ben? İşin içinde Fehmi oldu muydu? Sezai oldu muydu? Dur bakalım, dur üzüm. Geldik bizim koca kütüğe. Şu ağaç kaç yıllıktır kim bilir. Hadi sen de dinlen. Ben de belimi dayayayım şu ağaca. Ufaktı Mahir, onunla da gelirdik buraya. Dereye inerdi. Oradan baba diye bağırırdı. Bana avucuyla su taşımaya çalışırdı, içirmeye çalışırdı. Ama bir gün geldi, büyüdü ve çekti gitti. Niye gitti üzüm? Üzüm ve dükkan sanki bana muştu verir gibi koşa koşa gelmişler. Bildiğim gibi değilmiş. Bu Fehmiler nereden türedi böyle? Ne oldu bu kasabanın esnafı? Nereye gitti onlar? Kahveci Şükrü nerede şimdi? Tenekeci Haydar, kunduracı Salih, kalaycı Hüseyin neredeler şimdi? Neredeler ha üzüm? Hiç yakınlarda gördün mü bunları?
1: Hasan Usta buyur. Buyur babacığım, buyur geç.
0: Geldim. Gelmem gerektiği için geldim. Bu bey için, ayıp olur diye.
1: Aman be Hasan Ustacığım, şurada dükkan komşusuyuz. Mahalle komşuluğu neyse dükkan komşuluğu da o. Sonra sen benim babam gibisin. Babamdan ziyadesin.
2: Severim seni, sayarım, ver öpeyim.
3: Nasıldı dağlar, ağaçlar bey amca?
0: Her zamanki gibi, değişmez onlar oğlum. Dostturlar, yakındırlar.
3: Bir fırsatını bulup da işten güçten gidemiyorum ki. Bilseniz ben de ne severim kırlarda, dağ başlarında dolaşmayı.
1: Ne içersiniz?
0: Ben bir şey içmem.
1: Olur mu hiç babacığım? Hadi ver bir daha öpeyim.
0: Ya.
1: Birer akşam çayı içeriz şimdi.
0: Atı tımar edeceğim. Söyleyin de gideyim.
1: Bak çaycı da geliyor. Ali! Ali lan, üç çay getir. Ah o at, ne at? Adı neydi hele o baba? Ha üzüm, üzüm. Böyle gözleri üzüm gibi kara kara diye koymuş galiba Hasan Usta adını. Hasan Usta, şimdi Hasan Usta, bu arkadaş var ya, bu arkadaş İstanbul'da bir turizm şirketinin temsilcisi.
3: Buyurun kartımın. İşte bu şirketin temsilcisiyim. Şimdi bu şirket burada bir büro açmak istiyor. Ama istiyoruz ki buradaki büromuz da İstanbul'daki gibi büyük olsun, gösterişli olsun. Anlıyorsunuz değil mi?
0: Hiç anlamaz olur muyum? Sizin bu şirketiniz ta oradan görüvermiş Hasan Usta'nın demirci dükkanını. Aman bundan güzel turizm bürosu olmaz demiş. Anlamış mıyım?
3: Evet anladınız.
1: Anladın da Hasan Usta, belki gerisini anlamadın.
0: Gerisi ne?
1: Hadi Tuncay Bey anlat, söyle.
3: Bizim şirketimiz büyük, biliyorsunuz belki Hasan Usta. Şimdi bizim şirket bir şey almak için bir kez karar versin, tamam. Karar da bana ait. Ben tamam dedim mi tamamdır. İşte o zaman paraya bakmaz bizim şirket. Kaç milyonsa basar parayı alır.
1: Karşı dükkan kaça satıldı? Biliyorsun Hasan Usta, kaça satıldı? Tas tamam senin demirci dükkanı kadar. Üstelik karşısı daha değerli. Ama şirket karar vermiş bir kere. Tuncay Bey karar vermiş. Onun iki mislini verecek sana.
3: Evet, o dükkan geçen yıl kaça satılmışsa onun iki misli. Yok öyle bakmayın Hasan Bey. Düşünün, ben buradayım. Bakın bir hafta buradayım. Bir haftada karar vermezseniz bir ay da olabilir. Ha? Sonra Fehmi Bey'e söylersiniz.
1: Ya bana söylersiniz. Hasan babacığım. Dur kalkma, nereye gidiyorsun? Çaylar gel.
0: Hoşça kalın Tuncay Bey.
3: Hasan Bey, Hasan baba. Gitti.
1: Var yani, hayatımda bu Hasan Usta gibi aksesini görmedim. Oğlu vardı bunun, Mahir. O bile girdi araya. İlla ki demirci olacağım, demirci diyor. Başka bir şey demiyor. Oğlan en sonunda çekti gitti buradan tabii. Ne yapsın bu yaşlı aksi adamla? Şimdi tamam be, yine bir ay konuşmaz artık benimle.
3: Hasan Usta'yı razı edecek bir arkadaşı, yakını falan ha?
1: Yok var. Var bir arkadaşı var, her gün gelir oturur dükkanında. Zeynel amca diye biri.
3: Bu Zeynel amcayı görsek?
1: Yok canım. Zeynel amca böyle bir kahveyi nereden bulacak bir daha? Sabahtan gelir oturur Hasan Usta'nın yanına akşama dek. Sonra dükkan satılacak olursa ne yapar?
4: Ne oldu ya? Hızlı gitti Hasan Usta.
1: Gel Sezai, gel. Ne olacak belli değil mi canım? Ben söylemiştim zaten Tuncay Bey'e.
4: Ne yapmalı, nasıl etmeli? Şu dükkana baktıkça milyonlar geçiyor gözümün önünden, milyonlar.
5: Ay aman, kim o? Benim ben.
6: Ay ne öyle kapı çarpmak, yüreğim ağzıma geldi. Şey semizotunu salata mı yapayım, ver bakayım onları, ver, ver.
0: Ne istersen yap, sen istedin.
6: Aman iyi. Ne yapsam ki bilmem. Ay, azıcık oğlanın yanına gitsem de rahat etsem, ama izin vermez ki, göndermez ki.
0: Ne dedim ben sana üzüm? Demedim mi? Çok çok para verecekler diye demedim mi? Bak işte dediğim çıktı. Ya ya. Şimdi oğlan burada olsaydı onu salarlardı üzerime. Ne diyorum biliyor musun üzüm? Çak kibriti, yak gitsin. Anlıyor musun? Böyle çatır çatır yak gitsin. Öyle ya, neyi yakıyorsun? Demirci dükkanının nesi yanar? Hem işlerine gelir, ekmeklerine yağ sürülür. Ya ya, öyle sübek gibi oturacağım. Hem inatlarına, yarın yakacağım ocağı, biraz sacaya, biraz kürek yapacağım. Varsın satılmasın. Ama çekicim işlemeli, örsüm tınlamalı, bileğim gücünü yitirmemeli ki bunlarla savaşayım. Yarın, biliyor musun? Yarın ocağı yakıyorum üzüm. Sabah erkenden Abbas'ı buluyorum, dost doğru dükkana. Ocağı yakıyorum böyle, Abbas körükte. Hadi oğlum Abbas, çek Abbas. Karşılığım yok mu? Olmaz. Ben karşılığımın yerine de çekici atarım. Bir kez iki vururum, İki insan olurum. Kızgın demire vurur, pul pul dağıtırım onu. Şurup demirden çelik yaparım. Yarın, yarın.

0: Hadi Abbas, çek Abbas.
1: Çekiyorum usta.
0: Çek Abbas, o kızı alacağım sana.
1: Gerçek mi usta?
0: Ya.
1: Alloş.
0: İkinizi bir otomobilin içine koyacağız. Senin üzerinde güveylik, onun üzerinde gelinlik. Ya ne oldu, çeksene Abbas.
1: Çekiyorum usta. Şey oldu, heyecanlandım. Kendimi güveyi sandım. Böyle kara giysi, ha? Burasında da çiçek, ha? Ha, Hasan usta, ha?
0: Elbette elbette. Çek Abbas.
1: Çekiyorum ustam. Sonra ustam.
0: Tabii önce gideceğiz, kızın anasına babasına kızı isteyeceğiz. Diyeceğiz ki bizim Abbas şöyledir, böyledir. Verdiniz mi ha kızınızı? Dediler ki verdi.
1: Alo.
0: İşte sonra
1: ustam.
0: Sana o zaman işte şöyle bir takım ki.
1: Kıza da gelinlik. Böyle kol kola da girecek miyiz?
0: Elbette gireceksin.
1: Alo. Sonra ustam.
0: Birkaç parça eşya, şöyle size tabak çanak filan gibi.
1: Aha, kocaman da bir tencere usta. Ya kocaman bir tencere, içinde tavuk açları.
0: Tencere ya, kocaman şöyle.
1: Alloş.
0: Alloş ya.
1: Tavuğun yanına bir de pilav. Pilav ama nohutlu ha.
0: Çek Abbas, çek.
1: Çekiyorum ustam, çekiyorum.
2: Baba kolay gelsin.
3: Baba kolay gelsin dedik. Küsme be baba. Hadi ver elini öpeyim, ver.
2: Canım gelmiş adamın biri ta İstanbul'dan. Beni senin komşun bilmiş, bana yardım et demiş. Ben de arada bir elçi olmuşum hani. Hiç elçiye zeval olur mu babacığım? Hadi ver elini öpeyim. Yani bu eli günde ben 10 kere... Oh babam benim, affettin değil mi? Bir yürek var sende. Aa böyle ya, altın altın altın.
0: Aklınızı altın almış sizin.
1: Ustam beni evlendiriyor.
3: Deme ya vapaz. Oh oh oh. Bana bak, düğüne davetiye isterim ha.
1: Aa, ustam koca tencere de alacak. İçinde bizimki tavuk kaynatacak.
3: Kim kaynatacak kim?
1: Amanın. Utandırma işte. Bizimki dedik ya. Yengen işte.
3: Hani yat seni.
0: Çocuğu lafa tutup avare etme. Çek oğlum Abbas.
1: Çekiyorum ustam.
3: Bu iştah maşallah Hasan usta. Galiba bir yerden sipariş falan aldın ha?
0: Evet aldım. Var mı bir diyeceğin?
3: Sabah dükkana yaklaşırken baktım, dandını dandın çekiç sesleri. Yahu yoksa düş mü görüyorum ben? Kulağıma sesler mi geliyor dedim. Ama bir baktım maşallah Hasan ustamız, Hasan babamız dandın da dandın dandın da. Oh vur vur. Vur bileğine kuvvet Hasan ustacığım. Hadi hayırlı işler. Aman ne sevindim, ne sevindim Hasan.
0: Biliyor musun Abbas?
1: Buyur usta.
0: Şu çekiç, şu çekici sallayınca hiçbir insana kızgınlığım kalmıyor. Öyle bir rahatlıyorum ki. Sanki şu ocağın içinde al al güller açıyor. Şu çekici salladığımda yöreye sıçrayan demir parçaları da ufacık ufacık çıtırık gülleri sanki. Yok canım yok, sanki bir demirci tezgahının önünde değilim, gül bahçesindeyim. Çek Abbas, çek.
1: Çekiyorum ustam. Usta, ya kızın anası beni döverse?
0: Abbas, hiç olacak şey mi? Sen neler söylüyorsun?
1: Usta, bir de tava gerekli ha. Onda da biber, patlıcan kızartırız ha.

0: Uyuyamadın mı hala?
1: Uyku tutmuyor Ayşe.
0: Elbette ya. Doluya koyuyorsun, almıyor. Boşa koyuyorsun, dolmuyor. Bizim yiyeceğimiz ne ki? Ama onu bile kazanamıyorsun bazen. Bir de tutup Sezai'ye, Fehmi'ye kızıyorsun. Bakıyor, acıyorlar haline. Sabahtan akşama dek sinek avlıyorsun. Kim bilir? Belki orada da, dükkanda da ofluyor, pofluyorsun. Çocuklar da sana sat da kurtul amca diyorlar. Öyle değil mi yani?
1: Öyle değil.
0: Nasıl peki?
1: Aç mısın, açık mısın ha Ayşe? Desene bana. Karnımız doymuyor mu? Ne istedin de almadın. Yiyeceğimizi bile kazanamıyormuşuz.
0: Öyleyse ata üzülme. Yarına iyi olur. Geçen de olmuştu böyle. Bir şey olmaz. Hadi yat, yat, hadi, hadi.
1: Biraz pencereyi açacağım.
0: Aman üşüteceksin.
1: Ah, bazen dünyanın havası az geliyor bana. Patlayacak gibi oluyorum.
0: Bir şeye karar veremiyorsun da ondan. Bilmez miyim ben hiç? Kaç ay oldu o adam, neydi adı, Tuncay Bey miydi? Neydi?
1: Tuncay.
0: İşte ona karar veremiyorsun. Adam çok iyi para vermiş. Ne demiş arkadaşın Zeynel Çavuş? Doğrusu adam çok para verdi demiş. Dememiş mi? Çok para vermiş ya adam. Ama sen bir inadın yüzünden. Al o parayı, daha ufak bir dükkan al yarısıyla. Paranın yarısını da sermaye yap. Karar ver Hasan Bey, karar ver. En kötü şey kararsızlık.
1: Ben kararımı verdim. Satılık dükkanım yok.
0: İyi aman be. Of, ne yaparsan yap hadi.
1: At. Üzüm. Ayşe. El feneri. Atım Ayşe.
0: Fener, fener. Orada orada. Çabuk ver. Masanın üzerinde, masanın.
2: Üzüm. Üzüm. Üzüm ne oluyor sana? Kuzum ne oluyor? Üzüm. Titreme be üzüm. Titreme yavrum. Yoksa üzüm. Duyuyor musun beni? Kaldırsana başını üzüm. Kaldırsana üzüm. Ölmüş. Üzüm, bırakma beni üzüm. Bir sendin beni aldı ya. Yalnız koyma beni üzüm. Bak gideceğiz, yarın oraya gideceğiz. O kütüğe. Hadi kaldır başını üzüm. Üzüm. Orada burnunu otlara sokacaksın. Derenin buz gibi suyundan içeceksin. Kekik koklayacaksın üzüm. Yapma üzüm.
0: Doğdu.
2: Üzüm. Öldü. Üzüm öldü. Kalk üzüm. İstersen şimdi giderim üzüm.
0: Hadi çık Hasan. Çık.
2: Üzüm öldü.
0: Ya canım yaşlıydı. Sonumuz işte. Kalk hadi kalk. Ah, üzüm. Ben sevmez miydim sanıyorsun? Daha 2 gün önce yem verirken sırtımı ağzıyla böyle kaşıdıydı.
2: Evladım.
0: Kaşı yavrum derdim, kaşırdım. Kalk hadi diyorum, hadi sana hadi.
1: Bir şeyler bitiyor mu Ayşe?
0: Bak yatıyor bir, kalk hadi.
1: Sen git, ben burada kalacağım.
0: Canım ölmüş işte, zavallı. Yanında kalıda ne yapacaksın?
1: Konuşacağım onunla. Son kez konuşacağım. Çünkü bundan sonra beni anlayacak, beni dinleyecek kalmadı.
0: Canım ben ne güne duruyorum. Hem hiç yani atla konuşulur muymuş? Kalk hadi. Kalk bir kahve yapayım sana. Nasıl olsa uykum kaçmış gitmiş. Hadi.
1: Hayır, sen çık yukarı.
0: Anlıyorum Hasan, anlıyorum da. Çok üzülüyorsun biliyorum da, işte hastaydı belli işte.
1: Sen çık. Arkadaşım niye çekip gittin ha? Niye yalnız bıraktın beni? Yapmamalıydın bunu bana üzüm. Yapmamalıydın. Biliyorsun yalnızdım. Karım var, çocuk, torun var. Yanım yörem insan ama yalnızım. Anlamıyorlar beni, dinlemiyorlar beni. Bir sendin içimdeki Hasan Usta'yı bilen, dinleyen. Sen. Sendin üzüm. Olur mu böyle? Yalnız bırakılır mı Hasan Usta?
3: Sezai, bak. Şimdi tam Hasan Usta ile barışmanın zamanı. Hem oğlum sen benim gibi yapmıyorsun ki. Hemen yapışacaksın eline, öpeyim babacığım diyeceksin, öpeyim. Ama şimdi gerek kalmadı çünkü Hasan Usta'nın atı ölmüş.
4: Şu kendi gibi moruk atı mı?
3: Evet, dün gece sen sağ olasın at ölmüş. Az önce kahveci söyledi. Hadi şimdi birlikte gidelim. Başın sağ olsun Hasan Usta'mız diyelim hadi.
4: Kaç yaşındaydı o at yahu?
3: Ne bileyim ya o atın kaç yaşında olduğunu. Hadi geliyorsan yürü.
4: Ya kızarsa yine bana ha Fehmi?
3: Kızmaz oğlum, adamın atı ölmüş. Atından söz edersin. Şöyle attı dersin, böyle attı dersin ha?
4: O müzelik atından mı? Güldürmeyiz sana.
3: Neyse ben gidiyorum. Hamza, dükkana bak lan. Hadi Sezai yürü. Hasan Usta. Yani nasıl üzüldük Hasan Usta? Ben de Sezai de tabii. Haber alınca atın öldüğünü, yani beynimden trank vurulmuşa döndüm.
4: Ne attı o? Ne attı be? Kim bilir ne anıları vardır Hasan Usta'nın.
3: Ya
4: başın sağ olsun Hasan Ustacığım.
1: Sağ ol.
3: Başın sağ olsun Hasan Baba.
1: Sağ ol.
3: Yahu daha kaç gün önce, çok olmadı canım ya bir ay ya da bir buçuk ay, şuradan gidiyordu Hasan Usta'm maşallah atın üstünde. Attı attı hani dıgıdık dıgıdık.
2: Üzülme Hasan Ustacığım be, üzülme be. Nasıl olsa sırası gelen ölecek, sırası gelen.
4: Üzülmez mi insan kardeşim ya? Herkes bilir ki Hasan Usta'nın iki tutkusu var. Aha, ufacık çocuğa sor, şu kasabada yine bilir. Bir atı, bir de dükkanı. At gidince. Ama gerçekten üzülme Hasan Usta ya. Yaşlı insanlara üzülmek pek iyi gelmez.
3: İnsan genç olsa atı mı öldü? Al yenisini. Hı? Değil mi Hasan Ustacığım? İnsan sonra bir kez yeni ata hemen ısınamaz. Vay be ya. Vay aklıma geldikçe ya. Ne attı be? Adı da vardı onun bir, neydi?
4: Neyse boş ver. Hasan Usta'yı daha fazla üzme. Hadi. Tekrar başın sağ olsun Hasan Usta.
0: Yesene şu yemeğini Hasan.
1: Bırak, canım istemiyor.
0: Ne zamandır böylesin? Canım istemiyor, canım istemiyor. Bir at için değmez. At öldüğünden beri yemeden içmeden kesildin. Ben ölsem bu denli üzülmezdin ha, ben ölsem ben.
1: Neler söylüyorsun sen Ayşe?
0: Canım atın öldüğünden beri konuşmuyorsun bile. Söyleyeyim sana, bu gidişte hasta olup yatağa düşeceksin. Ah ah ah, bir işin olsa, bir şu dükkan çalışsa, körüğün hohlasa, ateşi harlasa, çekicin inip kalksa. Teyze unuturdun ama, ah kör alası şu dükkan.
1: Dükkanı suçlama Ayşe, dükkanın suçu yok. Sacaya, keser, nal, çivi alan kalmadı.
0: Canım alan kalmadıysa sen de niye boşuna yapar durursun, yağar durursun? Ha şey, istersen ha, bak oğlanın yanına gidelim biraz. Torunlar, gelin, oğlan. Açılırsın, unutursun. Şöyle bir iki hafta.
1: Dükkan ne olacak?
0: Aman öyle deme Hasan, ne olur gerçeği gör artık. Dün kimse geldi mi dükkana? Bugün adımını atan oldu mu? Dükkana bir şey olmaz, gidelim. Biraz kalır geliriz ha.
1: Hayır olmaz.
0: Ama yatağa düşeceksin.
1: Of.
3: Baba, baba.
0: Hasan, Hasan baksana, Mahir geldi. Hmm. Oğlumuz. Ha. Gözünü arala da bak bak.
3: Kaç gündür böyle?
0: Ah oğlum, ah, ah çok söyledim, çok hasta olacaksın dedim. Atı öldükten sonra yemeden içmeden kesildi. 15 gündür de böyle yatıyor, hiç başını kaldırmıyor. Verirsem ağzına bir iki kaşık çorba, su işte.
3: Doktor ne dedi?
0: Hiç, yaşlılık dedi. Belirgin bir şey yokmuş ama ne bileyim ki oğlum. Ha işte ilaçlar, işte bak hepsi burada, işte bak. Kimi zaman rahat içiyor ilaçlarını, kimi zaman da içmem diyor. Şaştım kaldım. Sana haber vermeyecektim ama bak, baktım ki dalıp dalıp gidiyor. Sana bir telgraf çektiriverdim.
3: Baba, babacığım.
0: Hasan.
3: Benim baba, Mahir.
1: Mahir, oğlum.
3: Geldim baba, geldim. Nasıl oldun söylesene bana.
1: Ben.
0: Hasan.
1: İşte.
0: Hasan, Hasan su ister misin Hasan?
1: Su. İçmem.
0: Bak.
3: Babacığım, biliyorum atını çok severdin. Ama kendini böyle başının altına bir şey koyayım, kalkmak ister misin?
1: Sanki tavan çöküyor üzerime. Zor soluk alıyorum.
3: Peki peki, yorma kendini baba. Çocuklar ellerinden öperler.
5: Nebahat ellerinden öper. Telgrafı alınca şaşkına döndük hepimiz.
0: Ah, ah oğlum ah. Ben bir başıma at öleli yarım bir ay olacak bir ay. 15 gündür baba böyle başı yastık. Of o yana pof bu yana şaştım kaldım valla. Nasıl biraz iyi misin Hasan?
2: Bilmiyorum bil.
0: Hasan. Ay daldı yine. Dalıp dalıp gidiyor böyle. Allah korusun oğlum, korkmaya başladım. Dün telgraf için Fehmi'ye gidince onlar da merak içindelermiş 15 gündür. Sanmışlar ki biz senin yanına geldik. Baban onlarla pek iyi geçinemiyordu ya. Hani bu yanındaki de adı neydi? Sezai. İşte o da öyle sanmış. Ay, belki onlardır. Yoklamaya geleceğiz demişler. Dur.
3: Ayşe teyze. Ayşe teyze. Yavaş.
5: Ben açarım anne.
4: Buyurun.
3: Oo gelmişsin Mahir abi. Hoş geldin.
4: Hoş geldin abi.
5: Geçin. Buyurun.
0: Şöyle gel.
3: Nasıl Hasan baba nasıl?
5: Pek iyi değil. Şöyle geçin.
0: Gelin yavrum, gelin.
3: Öpeyim annem, öpeyim elini.
0: Sağ ol oğlum.
4: Öpeyim teyze.
0: Sağ ol.
4: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol. Ya işte.
3: Biz gözüm çıksın senin oraya gitmişlerdir diyorduk. Ne bilelim Hasan Usta'nın hasta olduğunu. Vah Hasan Usta'm vah. O kapı gibi adam böyle yatakta. Peki neyi varmış?
0: Bilmiyoruz ki. Doktor da öyle pek görünürde bir şey yok dedi ama işte.
5: Atı.
4: Ha atı.
3: Vah be bak bir at neler yapıyor. Altı üstü at bunun yahu. İnsan bir at için. Ama Hasan Usta bu. Kimseye benzemez ki. İşte o dükkan örneğin. Neyse. Uyuyor değil mi?
5: Az önce daldı.
3: Ah Mahir öyle bir müşteri bulmuştum ki dükkana. Baban da sen de çoluğun çocuğun da anlıyorsun ya, yani hepinize yetecek paraydı. Ha tabii o parayı çalıştırırsan. Ama Hasan babam ne yaptı? Elini tersiyle şöylece ne itir.
4: Benim sözüm geçerli. Bak Mahir, içerisine mal koymak benden, işletmek benden, dükkan senden, ortak.
3: Mahir, durumu çok mu kötü ne bu Hasan babanın?
4: Yok ya öyle mi? Vah. Gözlerini açıyor.
2: Kim bunlar?
3: Vah. Tanımıyor artık. Yoksa Hasan babacığım, benim ben Fehmi. Geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun Hasan Usta.
2: Sezai.
4: Hasan Usta ha.
2: Fehmi.
3: Evet, tanıdım maşallah. Benim. Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun.
2: Demek siz geldiniz.
3: Biraz iyi değilsin ama meraklanma, iyileşirsin.
4: Az önce korktuk ama yani şimdi.
2: Niye korktunuz?
3: Maşallah bak. İyisin. Hadi ustacığım.
2: Oh. İyiyim ya. Ya yastık.
4: Şimdi baba. Şurada şöyle
3: koy. Hay maşallah. 10.000 maşallah.
0: Ya 15 gündür ilk kez böyle oturuyor Hasan ya.
2: Şöyle Ayşe.
0: Çok şükür seni böyle gördüm ya. Oğlunu görünce gözlerini acıverdi.
2: Fehmi. Sezai.
3: Buyur babacığım. Bir şey mi emrettin? Hemen yapalım hemen.
2: Sevine geldiniz buraya değil mi?
4: Hı? Niçin sevinelim Hasan Usta?
2: Hasan Usta ölecek, biz de dükkanı istediğimiz gibi.
3: Aman bak. Yani ustacığım neler
2: söylüyor. Dur hanım sen dur, ben bilmez miyim bunları? Bunun ikisini hiç bilmez miyim ben? Kim bilir az önce odaya girdiklerinde gözlerinin içi nasıl gülüyordu. Ama şimdi benim böyle dikeldiğimi görünce, Mahir bir yastık daha koşuyla arkama, daha da dikileyim. Sağ ol. Ya gördünüz mü? Hasan ustanız iyi oldu işte. Olacağım. Bir hafta sonra dükkandayım, anlıyor musunuz? Çok bir hafta. Belki de 3 gün sonra Sezai. 3 gün sonra Fehmi.
3: İnşallah baba.
4: Buyur ki sen bandoyla karşılayalım. Hasan ustacığım.
2: Ölmeyeyim.

0: Ya şu gelen Hasan Usta değil mi?
1: Ta kendisi.
0: Bak adama sözünü tuttu, 3 gün dedi.
2: Zor ölür oğlum, bu adam zor ölür. Bak yüzüme benzemiyor. Bu daha koruk. Koruk erecek de üzüm olacak da ondan sonra. Hey çarşı, bakın bakın.
0: Bakın bakın, Hasan Usta geliyor. Hasan Usta. Hasan Usta, Hasan. Maşallah. Maşallah Hasan Usta'm, hoş geldin.
2: Sefalar geldin Hasan Usta.
0: Ya, insan haber vermez mi? Hani bando çalacak ya, ram, ya. Ram, pam, pam. Tabii ya.
3: Buyurun Mimar Bey, beni çağırmışsınız.
4: Siz Hasan Usta. Buyurun buyurun, oturun.
3: Sağ ol.
4: İşim çok Hasan Usta, hemen konuya girelim. Bakın görüyorsunuz, yeni bir otel yapıyoruz ama eski tarzda, kemerli, kubbeli filan. Kapılar da öyle. İstiyoruz ki bu otelin kapıları, kolları, tutacakları, tokmakları, anahtarları, kilitleri de eski olsun. Demirci işi olsun. Menteşeler, çiviler, kapı sürgüleri, hepsi demirci işi. Siz yoktunuz, dükkanınıza girdim. Açık bırakıyorsunuz galiba dükkanınızı. Orada bir takım şeyler gördüm. Tutacaklar, kollar, anahtarlar filan. Onları siz mi yaptınız? Hasan Usta, beni dinlemediniz mi? O şeyleri siz mi yaptınız?
3: Ben yaptım. Çok çok heyecanlandım da. Demek kapı kolları, anahtarlar, tokmaklar, menteşeler, çiviler ısmarlayacaksınız bana ha? Böyle çekicim ötecek, körüğüm tıslayacak ha?
4: O şeyleri siz yaptınız değil mi?
3: Ben yaptım, ben. Daha neler neler yaparım. Zımbalarım var benim, keskilerim, kıvırgeçlerim. Daha neler yaparım ben Mimar Bey oğlum, neler yaparım.
4: Bakın, alın bakın, şunun üzerine bir menteşe ucu çizdim. Dıştan takılacak, ağaç kapıda görünecek. Örneğin bu çizdiğim gibi yapabilir misiniz?
3: Yaparım Mimar Efendi oğlum, daha da güzelini yaparım.
4: Biz bunları İstanbul'da da yaptırabiliriz ama ben burada yapılsın istiyorum. Sık sık kontrol etmem için.
3: Edin Mimar Bey oğlum, gelin buyurun dükkana. Sizin anlattığınız gibi nasıl isterseniz öyle, daha güzeli. Ben Hasan Usta, Hasan Usta'yım ben.
5: Ayşe! Ayşe!
6: Ne var, ne var Hasan?
5: Almak yok mu canım şunları elimden? Al bakalım.
3: Al bu baklava, tam dişine göre. Bu güllü lokum, tam dişine göre.
6: Var bir şey. Anlat hele. Herhalde canım, ikisini niye aldın ha? Hem güllü lokum hem baklava.
3: Niye almayacakmışım canım? Niye almayacakmışım? Çınarlı deresine acanım taş köprü.
6: Allah hayır açıklarsın. Yıllardır ağzından türkü taş duymadım. Bırak da şimdi şarkıyı, türküyü anlat hele, ne oldu?
3: Daha ne olacak? Her kapıya 3 menteşeden 300 menteşe. 100 kilit, 100 anahtar, kapı tutacakları, binlerce başlı çivi, tokmaklar, daha neler neler. Tüm malzeme onlardan, işçilik benden. Turistik otelin işini yapıyorum hanım, anlıyor musun? Turistik otelin işini. Hem de 3 ayda bitireceğim. Kim bilir, belki artık yarından sonra geceleri de çalışacağım.
7: Sezai,
8: Allah Allah ya. Baksana dumanı tütüyor. Hasan Usta'nın dumanı tütüyor.
7: Gerçekten. Gelsene gelsene.
8: Oo maşallah, gömleği de çıkarıp atmış.
7: Kolay gelsin Hasan babam.
3: Sağ ol.
2: Maşallah ya. Çıplak bedenle de.
8: Maşallah. Maşallah da hayrola, ne işi bu böyle Hasan Usta?
3: İş. Hep böyle siz mi kazanacaksınız? İş işte, görüyorsunuz. Çok iş, çok. Hadi oğlum Abbas, çek. Çene değil kollar çalışsın.
9: Usta, çocuklarım olursa atlarını ne koyayım?
3: Annenin adını koyarsın, babanın adını koyarsın.
9: Alloş! Anamın adı Naciye. Demek kızım olunca böyle çağıracağım. Naciye!
3: Çek oğlum Abbas.
9: Çekiyorum ustam.
3: Şu işleri bir bitirelim Abbas.
9: O zaman doğru kız istemeye. Alloş!

0: işi böyle kravatla takar mıyım usta?
1: Elbette.
0: Anne! Böyle kravatı tutar, tutar kıza gösteririm ha.
1: Düğümün düğümleri kalayım.
2: Güzel oluyor usta, güzel
1: hoş
2: oluyor.
1: Hoş geldiniz.
2: Yalnız şunu 2 santimetre daha kısa yapalım. Oo, bunlar da güzel olmuş Hasan usta. Yalnız şurayı biraz daha kıvıralım şöyle.
1: İyice çek ileri. Çek körü Abbas, çek.
0: Çekiyorum ustam. Anam diyor ki ustam, zayıfladın sen diyor.
1: Kolay mı evleneceksin Abbas?
0: Alo, evleneceğim ya.
2: Buyur gel Hasan usta.
3: Azıcık geciktim, kusura kalma. Demir tavındaydı da Abbas'ı körüğün başında bıraktım geldim. Buyurun Süreyya abi.
2: Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki Hasan usta. Şimdi durdurmak zorundayız.
3: Anlamadım.
2: İşi durdurmak zorundayız yani. Demir menteşe, kol işini filan. Şirket fikir değiştirmiş. Başka malzemelerle yapacakmış.
3: Benim yaptığım menteşeler, kollar, tokmaklar.
2: Anlıyorum. Sizin el emeğinizi vereceğiz. Yaptıklarınız da sizde kalacak. Aslına bakarsan Hasan usta. Dur Hasan usta, nereye?
1: Söyle bana, Fehmi'nin işi mi bu da? Sezai'nin işi mi bu da?
2: Kim Sezai? Fehmi kim? Tanımıyorum bile. Hiçbirini tanımıyorum. Bak dinle Hasan usta. İnan üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok iyi yapıyordun. Hepsi çok güzeldi. Ama şirket şimdi sizin emeğinizi veriyor.
1: İstemiyorum, istemiyorum.
2: Hasan usta, Hasan usta.
0: Ateşe bak Hasan ustam, ateşe bak.
3: Ateşi söndür Abbas. He? Söndür.
0: Çalışmayacak mıyız? Aha, bunlar yarım kalacak.
3: Çalışmayacağız Abbas.
0: Peki ben ne zaman evleneceğim Hasan ustam?
3: Bilmiyorum.
0: Anam bilmiyor, Hasan usta bilmiyor, konu komşu bilmiyor. Kimse bilmiyor.
3: Bitti Ayşe, işi durdurdular.
4: Canım üzme kendini o kadar.
3: Ne kollar yapmıştım Ayşe, ne tutacaklar yapmıştım. O menteşelerdeki oyuklar, yaprak işlemeler, kıvrımlar. Şimdi üst üste hepsi dükkanda, hiçbir işe yaramayacak. Ört üstüme uyumak istiyorum, uyumak.
4: Ne olur yine hasta olma.
5: Selamlar, selamlar. Hayırlı işler Hasan usta.
3: Sağ ol, buyur Zeynel kardeşim.
5: İş durmuş ha.
3: Evet, vazgeçmiş otel.
5: Ya. Neyse.
3: Otur.
5: Poflama canım. Hani sen de çok çalışmaya başlamıştın. Şurada oturuyordum, iki söz edemiyordum. Peki ne olacak bunca kollar, menteşeler, anahtarlar?
3: Ne olacak, burada kalacak.
5: Şunlara bak yahu, ne de güzel olmuştu. Şekil şekil, kıvrık kıvrık.
6: Oo Zeynel abicim, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin.
5: Eyvallah, hoş bulduk.
6: İşte böyle fabrika böyle iştahla çalışırken birdenbire duruverdi. Ve de iyi oldu. Hasan usta bu kez de çalışırken hasta olacaktı.
1: Fehmi, git dükkanına sıkma canımı.
6: Gidiyorum babacığım, gidiyorum. Neyse, müşteri geldi bana. Geliyorum.
1: Dün bu zamanlar şu ocak harıl harıl yanıyordu Zeynel kardeşim. Her çekişte kıvılcımlar saçıyordum pul pul. Ama şimdi ceketimin içinde üşüyorum. Sanki şu ceketimin içinde bir topan etim. Kolum kanadım kırık.
5: Yok canım, bu denli büyütme Hasan kardeşim. Ya baksana, şu yabancı turist yoklayıp duruyor senin yaptığın şeyleri. Bak, biri daha içeri giriyor. Arkadaşın herhalde.
3: Evet.
5: Anahtarı beğendi galiba, kilde bakıyor. Alacak. Hasan usta baksana. Yekin hele canım. Adam ellerini oynatıyor. Kaç dolar diyor.
3: Kilidi istiyor.
5: Kaç dolar diyeyim ha?
3: Bilmem ki, kaç lira bilmem ki.
5: Bir dakika. Monsieur bir dakika. Ben Fehmi'ye sorup geleyim ha. Şimdi monsieur, şimdi.
3: Menteşe. Süslü böyle. Eski. Yani eski tip. Eski tip ha. Eski evler.

0: Deki gibi konak konak. Böyle konak olur konak konak.
1: Tamam ha. Tamam. Ha. Doların kaç lira olduğunu öğrendim. Şimdi sen bana söyle kaça kaç liraya satılacağını.
2: İşaret ha? İşaret parmakla.
1: Tamam. $5 Monsieur, beş bak. Beş, bir, iki, üç, dört, beş. Beş parmağımla beş.
3: Anlıyor. Dolar uzatıyor. Zeynel kardeşim alıyor.
1: Bak.
3: Alıyor.
1: Öteki de şunu istiyor. Kaç dolar?
0: Bakayım. Sekiz dolar. Bak neydi? Monsieur. Sekiz. Bak bu beş. Bu da üç. $8. Alıyor Zeynel, alıyor. Paket. Kağıt da yok ki hay Allah. Yok kağıt. Ama bir daha gelirseniz böyle güzel kağıtlar. Güle güle. Para kazanıyorum. Kendi işimde para kazanıyorum Zeynel kardeşim. Demirci dükkanımda. Asalım bunları tellere, çivilere asalım hadi.
1: Ben bizim oğlana 3 dilden eski kilitler, eski menteşeler, kollar, tokmaklar diye yazdırayım. Asalım buraya.
0: Nerede onlara? Nerede? Sezai! Fehmi! Gelin buraya, koşun gelin, duyuyor musunuz beni? Fehmi! Sezai!

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Başıma o kadar güzel bir şey geldi ki, bu başıma gelenler dostların da başına gelsin diye şu anda temenni ediyorum. Bayram günlerinde kitap okurken birdenbire şu satırlarla karşılaştım. Evvela hamd edelim diyor kitap. Evvela hamd edelim ve yaratan dünyayı ve dünya yüzündekilerini, bütün acayip ve garip şeyleri, yeri, göğü, cenneti ve melaikeleri ve Rıdvan'ı, Huri ve Gılman'ı, Sümbül ve Reyhan'ı, Bülbül ve Gülistan'ı, Çeşme-i Hayvan'ı, İnci ve Mercan'ı, Mihri Darıkşan'ı, işte bu aciz kul dahi hac etmek arzusuyla seyahati istedi hep. Acaba baba ve anamın kahır pencesinden nasıl kurtulup dünyayı dolaşarak alem seyyahı olabilirim diye endişeye düşüp kara kara düşünürken, Allah bir şeyin olmasını isterse sebeplerini hazır eder anlamında, ertesi günü sabahleyin Gedikpaşa tarafında eski dostumuz olan Okçuzade Ahmet Çelebi'nin evine vardım. Gördüm ki büyük hazırlık ile Bursa ziyaretine gidermiş. Bana hitaben, "Biraderim evliya, gel seninle evvela arkadaş, sonra yol anlamınca arkadaş olup 5-10 gün içinde eski hükümet merkezi olan Bursa şehrini seyir ve temaşa edelim. Ola ki hüzünlü gönlümüz, neşeli gamlı hatıramız abad ola. Orada nice ibret verici eserleri seyredip eski Osmanlı padişahlarının mezarlarını ziyaret edelim. Bilhassa Hazreti Emir Sultan'ın tekkesine yüz sürüp

kalbimizi nurlandıralım deyince içime bir ateş düştü. Ve o vefalı dostun teklifiyle Bursa diyarı arzularıma girdi. Hemen keyiflenerek gidelim dedim. Evet, ben de Evliya Çelebi'nin bu anlatımını okuduktan sonra benim de içime Bursa diyarı arzuları girdi. Gördünüz mü başıma gelenleri? Evliya Çelebi okurken yola çıktım ve Bursa'ya gitmeye karar verdim. Şimdi sizinle beraber Bursa'ya gidiyoruz. Bazen ben anlatacağım, bazen Evliya Çelebi anlatacak. Bursa, Evliya Çelebi'nin hayatında da çok önemlidir. İlk şehir dışı durağıdır onun Bursa. 27 Nisan 1640 tarihinde İstanbul'dan Mudanya Limanı'na geçerek başlattığı yolculuğu onu tüm Osmanlı coğrafyasını adımlayacağı 51 yıllık büyük bir serüvenin kapısını açtı. Ve Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen Osmanlı seyyahı ve nesir yazarı oldu. Hayatı boyunca gezdiği şehir sayısı 257. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken Osmanlı topraklarını Balkanlar, Anadolu, Batı Asya, Orta Doğu, Mısır ve komşu toprakları gezdi. Gördüklerini ve yaşadıklarını Seyahatname adlı 10 ciltlik ünlü bir eserde topladı. İşte okuduğum kitap bunlardan birincisiydi. Bayram gününü Evliya Çelebi ile geçirmeyi düşünürken bir anda kendimi Bursa'da buldum. Şimdi Evliya Çelebi'nin gözünden Bursa'yı dolaşacağım. Onun duygularını yaşamaya çalışacağım. Şimdi bir müzik dinleyelim. Bursa'nın ufak tefek taşları.

Evliya Çelebi'nin gördüğüm şehirlerin hiçbirine benzemez diyerek hayranlığını belirttiği Bursa'yı üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehir olarak tanımlayan Evliya Çelebi'nin Bursa'sındayım. Bursa efsane şehir.

şehirdir. Bursa yürüyüşüme Emir Sultan Hazretlerinden desturu alıp başladım. Aynı Evliya Çelebi gibi. Üftade Hazretlerinin dibine varınca durdum, soluklandım. Eski Bursa. Yani Osmanlı Bursası burası. Emir Sultan Meydanı'ndan aşağıya doğru yürümeye başladım. Çınarlarla dolu serin bir avluda nefeslendim. Yürümeye alışıkım aslında. Ama arada bir böyle mola vermek çok iyi oluyor. Hemen en yakın ağacın rahmet dolu gölgesine çekildim. Bursa'da biliyor musunuz? Her ağaç bir evliyanın göğe uzanan dualı elleri gibidir. Yere süzülenler yaprak değildir, dökülenler sır taneleridir. Rüzgarı bahane ederek önünüze düşen yaprakları yerden alıp dikkatlice izlerseniz Bursa'nın tarihini öğrenirsiniz. Bursa tarihtir. Osmanlı'nın kurulduğu yer. Zaten şehre girdiğiniz anda bu duyguyu alırsınız. Her yerde bir başka esinti, bir başka rüzgar dünden bugüne sizi getirir. Set başına doğru yürümeye başladığınızda Uludağ'ın başlangıcı olan yamaca örülmüş gibi gözüken ağaçlar gözünüze çarpar. Kafanızı kaldırdığınızda Uludağ'ı görürsünüz. Özel olarak korunan bu dağın diğer adı Keşiş Dağı'dır. Ben yürümeyi çok seven bir kişi olarak yürüdükçe Bursa sokaklarında açılmaya başladım. Yürümek hayattır benim için. Set başından heykele geldiğimde Ulu Cami'nin şehre hakim olduğunu hemen hissettim. Ulu Cami mübarek minareleri Bursa'nın tüm tarihinin şahididir. Ona sorun, size anlatacaktır. Bana anlattı. Bursa'nın tarihini yazmak isteyenler bu iki minareyle mutlaka bir gönül bağı kurması lazımdır. Kesme taşlarının her biri salnamelerin yapraklarından farksızdır. Kesme taşlarına kulağınızı dayarsanız size hikayesini fısıldar. Dikkatlice incelerseniz kendisini açar ve şehrin tarihini okumaya başlarsınız. Ayrıca Ulu Cami, herkesçe bilinen ama dile gelmeyen bir tılsımı da içinde saklar. Siz gitseniz bile o sizi kendisine çeker ve bir anda kendinizi yanında bulursunuz. Yazın serin, kışın sıcak olmasını kesme taşlara bağlasalar da bence bu sadece ehlinin vakıf olabildiği başka bir sırdır. Ulu Cami'de 5 vakit namaz kılan Hızır Aleyhisselam'ı göreceğine dair bir inanç vardır halkta. Sırf bunun için camiye mesken edinen cemaatin içinde önemli bir çoğunluğu hep bunu takip eder ve arar. Onlar Hızır Aleyhisselam'ı gördüler mi? Bilemem. Ancak Hızır Aleyhisselam'ın onların arasında bulunduğundan hiç şüphem yok. Ulu Cami'ye geldim ya, şimdi sözü Evliya Çelebi'ye bırakmak istiyorum. Bakalım neler anlatıyor bize. Bursa'da Selahattin ve diğer camilerin tamamı 1040'tır. 357'si Selahattin, vezirler, mükela, ayan ve büyüklerin camileridir. Ama Ulu Cami bambaşkadır. Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılmıştır. Bursa'nın cami içinde 4 köşe paye sütunlardan her birinin aşağısı adam boyu kadar cilalı, altınlı, nakışlı, yukarılarında her payenin 4 tarafında ya Hannan, ya Mennan, ya Deryan, ya Sübhan, Esma-i Hüsna
Cenab-ı Hakk'ın adlarıdır.

bunlar bildiğiniz gibi. Çeşitli yazılarla süslüdür. Bu yazıların harfleri, altları üçer zirradır ki düzdür. Bu sütunlar üzerinde 19 takı kısralı kubbesidir. Hepsi kurşunla kaplı. Her kubbenin alemleri güneş gibi ışık verir. 20. kubbe caminin ortasında olup caminin içine güneşin ışığı girip ışıklandırır. Bu açık kubbenin altında Hanefi mezhebine göre eni boyu 10'ar arşın bir daire şeklinde havuz vardır ki içinde çeşitli balıklar yüzerler. Bütün cemaat o havuzdan abdest tazeleyip ibadet ederler. Bir ceviz levhasından yapılmış siyah minberi üzerinde üstad var kuvvetini sarf edip bir mani nakşi ve süslenmiştir ki burada olan Bursalı Fahri oyması gibi çiçek, turuncu işlemeli, çer gül, katmer gülleri, mutabakat gülleri ve çeşitli kitabeleri ve dünya ressamları bir yere gelseler yapamazlar bunları. Emsali bulunmaz. Meğer Karadeniz sahilinde Sinop Camii'ndeki nakışlı minber ola. Durup bir açıklama yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım onun kitabındandı. Kitabın tamamını size okuyamayacağım için bazı bölümlerini aktarmak istiyorum. Evliya Çelebi Bursa'yı anlatırken şehrin kalbine Bursa Ulu Camisi'ni koyar ve bu muazzam yapıyı Bursa'nın Ayasofya'sı olarak değerlendirir, taçlandırır. Onun gözünde Ulu Cami ve Bursa'nın manevi dünyası mimari birer yapı olmanın ötesinde yaşayan ve nefes alan kutsal mekanlardır. Yıldırım Beyazıt tarafından Nibolu zaferinin bir şükran nişanesi olarak yaptırılan camiye Evliya Çelebi İslam aleminin 5. en büyük camisi olarak kabul eder. Caminin tam ortasında tavanı açık olan kubbenin altında devasa şadırvan, demin anlatmıştı abdest aldıklarını söylediği şadırvan. İşte o şadırvan tavanı açık olan kubbenin altındaki devasa şadırvandan derin bir hayranlıkla hep bahseder. Akan suyun sesinin cami içindeki manevi huzuru ve huşuyu arttırdığını yazar. Caminin duvarlarını süsleyen devasa hat levhalarına dikkat çeker. Dönemin en büyük hattatlarının elinden çıkan bu yazıların camiyi adeta bir hüsnü hat müzesi haline getirdiğini belirtir. Caminin akustik yapısını överken müezzin mahfilinde yükselen ezan ve Kur'an seslerinin tüm kubbelerde nasıl yankılandığını estetik bir dille tasvir eder. Tüm kubbeler dedim. Neden tüm kubbeler? Yıldırım Beyazıt Nibolu zaferini kazandıktan sonra 20 cami yerine 20 kubbeli tek bir büyük cami yapılması emrini verir. İşte kubbeler bunlar. Orada istimlak çalışmaları yapılır. Cami inşa edileceği geniş arazide evler ve dükkanlar bedelleri ödenerek tek tek satın alınır. Ama caminin tam ortasına denk gelen yerde Musevi bazı kaynaklara göre bu Hristiyan bir kadına ait bir ev var. O dönemin İpek Büküm Atölyesi var orada bir de. Kadın diyor ki burası bana atalarımdan kaldı. Evi satmak istemem. Padişahın adamları kadını zorlamaz. Durumu kadıya taşır. İslam hukukuna göre kimsenin mülkü zorla alınamayacağı için mahkeme kadını haklı bulur. Kadın Osmanlı adaletinin bu tavrından etkilenir ve bir süre sonra evini kendi rızasıyla satmayı kabul eder. Evet, verecektir artık evi. Ancak tek bir şartı vardır. Evimin olduğu yere secde edilmesin. Kadının bu şartı üzerine evinin tam denk geldiği o boş alana
secde edilmemesi için işte o devasa şadırvan inşa edilir. Böylece hem kadının vasiyeti yerine gelir hem de camiye benzersiz bir akustik

eller, suyu bir nevi modern ses yalıtım aracı olarak kullanan bu dahice mimari büyük bir övgüyle anlatılır. İyi ki Evliya Çelebi'yi takip ettim ya da o bilim kalıma girdi. Bursa'ya geldim. Bunları hatırladım. Zaten ben bir yere giderken hep elimde kitaplarımdan gidiyorum. Bursa'ya giderken de Evliya Çelebi'nin Bursa'yı anlattığı cildini aldım ki 10 tane cilttir bunlar. O ciltlerden biri benim size bahsettiğim. Hem Evliya Çelebi'yi okudum, hem dolaştım. Hem Evliya Çelebi'yle beraberdim, hem de kendimden baş başa. Bundan büyük bir mutluluk var mı? Yok.

Ey Bursalı Bursalı dedi, gözün değişmez. Ama ben yine de hey Evliya Çelebi, Evliya Çelebi diyorum. Sen ne büyük adamsın. Evliya Çelebi'yi okuyun. 10 ciltlik kitabı almanıza lüzum yok. Kütüphanelerde var. Tahmin ediyorum sosyal medyada. Yani bunun değişik kısaltılmış anlatımları da var. Okuyabilirsiniz. Kitabınızı alıp başucunuza da koyabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel bir armağan yapabilirsiniz. Evliya Çelebi'nin anlattıkları Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hayat, insanlar, yaşam şekilleri, yeme içme, kaleler, surlar, duvarlar, savaşlar. O bir sosyolog. Sosyoekonomik yapısını anlatıyor her yerin.

İnsan profili her zaman var ve bunları bir sosyolog titizliğiyle kaydetmiş, önce düşünmüş. Mesela size bir örnek vereyim şimdi. Bursa Çarşısı çok önemli. İslam coğrafyasının en düzenli ve en zengin çarşılarından biri olarak nitelendirir. Yüzlerce dükkan, esnaf locaları, kentte 9000'den fazla dükkan bulunduğunu yazar. Esnafın son derece ahlaklı, hileden uzak, ölçüde tartıda dürüst olduğunu özellikle vurgular. Burası çok kötü. Herkes ahlaklı, hileden uzak, ölçü ve tartıda dürüst. Diyecek bir şey bulamıyorum. Belki siz bulursunuz. Bursa bedestenini anlatır. Buranın dünyanın dört bir yanından Hindistan, Acem, Avrupa'dan gelen tüccarlarla dolup taştığını belirtir. Kıymetli kumaşlar, mücevherler, özellikle Bursa'nın dünyaca ünlü ipek tekstil ürünleri, kadife, atlas, diba kumaşları, hep bunlar Çelebi'nin merceğindedir. Seyyahımız Bursa insanının yaşam tarzını, giyim kuşamını ve eğlence alışkanlıklarını gözlemlemiştir ve bunları aktarır. Bursa insani latiftir der. Bursa halkı terbiyeli, misafirperver, temiz giyinen ve konuşması nazik insanlar olarak tanımlar. Kadınların ipekli giysiler giydiğini, erkeklerin ise vakur, dürüst bir duruşa sahip olduğunu yazar. Yeme içme kültürü çok önemli. Kentin mutfağında değinen Çelebi, Bursa'nın has ekmeğini, sulu lezzetli şeftalisini, mis kokulu mis kabuğunu ve boz gibi Uludağ sularıyla yapılan şerbetleri öve öve bitiremez. Biz bugün sadece Uludağ, biz Bursa kebabı biliyoruz. Ama Bursa gerçekten bir hikayedir. Tılsımlı bir şehirdir. Bir efsane şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerdir. Yaşamın başladığı bir yer gibi de düşünebiliriz Osmanlı İmparatorluğu için. İyi ki kitap okumayı çok seviyorum. Çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Şimdi bu bayram hediyemi sizinle paylaşmanın da mutluluğu içindeyim. Hani demin demiştik ya, çarşılar. O kadar çok anlattığı var ki, dağlarını anlatır. Kaplıcalar, başlı başına bir konudur. Mesire yerleri, başlı başına bir konudur. Şimdi ben size tarzını öğrenmeniz için çarşılarını, Bursa Sultani Çarşısı anlatımını size okumak istiyorum. Hepsi 9000 dükkandır. Kale gibi 4 demir kapılı bir büyük bedestenim vardır. 300 dolaptır. Her birinde Mısır hazinelerine malik hacegiller vardır. O kadar kıymetli mücevherler, kap kaçak vardır ki dillerle tarif olunamaz. Bedestenin dört çevresindeki kuyumcular çarşısı bir ulu yolun dört tarafından baştan başa kagir binalardır. Gazacılar çarşısı, kavukçular çarşısı, iplikçiler çarşısı, bezcılar, hallaçlar çarşısı gayet süslü olup iyi huylu kişilerdir. Bunu hep vurguluyor, farkında mısınız? İyi huylu insan ne kadar önemli. İyi huylu insan olmaya gayret edelim biz de. Bu var, kökenimizde var. Ahlaklı, iyi huylu insanlar. Eğer biz bugün Evliya Çelebi'yi saygıyla anacaksak, saygıyla anılacak en güzel yanı, iyi, uyumlu, ahlaklı insanların var olduğunu bize hatırlatması. Devam edeyim şimdi kitaba. Gelin gibi mükellef gelincik çarşısı. Ayrıca bir caddenin iki tarafında olup öt, amber, misk, gül suyu satılır bir kokulu dükkanlar çarşısı. İçinden geçen adam keyfinden dışarı çıkamaz. İşte bu 10 adet esnaf dükkanları bedestinin dört tarafını kaplar, kurşun örtülü kenarlardır. Bazı yerlerinde demir pencereler vardır. Her köşe başında muhakkak bir çeşme bulunur.

0: Bundan başka daha 100 yerde tertipli yapılmış muhabbet pazarları vardır. Seyyahların rivayetlerine göre buralara benzer bir şirin bina başka yerde görülmemiştir. Bursa'nın bu çarşıları İstanbul'da bile yoktur. Fakat Halep'in çarşıları ile Edirne'nin Ali Paşa çarşısı bunlara denk olabilir. Saraçhanesi süslüdür. Uzun çarşısı gayet mamur ve süslü olup bütün esnaf orada vardır. Pirinçhanı yakınındaki kebapçılar çarşısı da mükelleftir. Hay Allah! Olmadı ki. Bitmiyor. Bitmiyor. Çelebi'mizi anlatmak bitmiyor. Ben Çelebi'yi biraz daha anlatmak istiyorum. İzninizle gelen hafta Evliya Çelebi'ye devam edeyim. Evliya Çelebi bir hayattır, bir görgüdür, bir terbiyedir, bir anlatımdır, eşsizdir. Bu akşamlık bu kadar olsun. Gelen hafta devam edelim bu konuya. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Çelebi'yi hatırlayın. Kitaplarını alıp okuyun. Ahlaklı, erdemli, namuslu insanlar olmak için yola çıkalım. Bizim ruhumuzda bu var zaten. Bizi kimse bozamasın. Bozdurmayın kendinizi. Size sağlıklı, sevgili, güzel günler diliyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken...

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında. Onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var, Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda

İnsanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde, zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem, herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklama ile ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklama ile procrastination diyelim biz buna yine. Aklımıza kalsın çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Safsaklama ile ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz, doğru. Ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Safsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik. Bir hafta bekliyorsunuz. Bu safsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun. Ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun. Fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun. Fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun. Fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler.
bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma anı, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor, aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor. Yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları. Yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri. Kaygılanmaları, kendilerine kızmaları. Gece yatarken düşünür. Sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir. Okumadığı için rahat değildir. Spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boşverler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurunda değil demez. Ya biliyorum, yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir

suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir. Hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz. Ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Ya bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma, sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonunu? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek.
videolar izlemen gerekecek, kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Bir içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki, oh be, hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım, ne diyet programları yapmak zorunda kaldım, ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Oh be, bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına, bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh, çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Fakat uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz. O müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama, ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki ya? Kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir. Ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın. Üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi
Ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak.

0: Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika'nın deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemi motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Amerika ile anlaşmaya varıldığını doğruladı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti. Amerika ile İran arasındaki mutabakata ilişkin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından bilgi verdi. Şerif, her iki tarafında Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini belirtti. Anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını bildirdi. Şerif, arabuluculuk sürecine katkılarından dolayı Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a da teşekkür etti. Amerika-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulhu sükunetin hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanı ve bölgedeki kurumlar arasındaki ulaşım altyapısını